Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, ayet-i kerime kesin olarak söylüyor, onların gideceği yer cehennemdir, ateştir diyor. Kazandıkları dereceler itibariyle gideceği yer. Öyleyse hadi bakalım. Kimin kazandığı dereceler itibariyle gideceği yer cehennem? Allah Teala açıklama getiriyor. Müminin 102'de diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların gideceği yer cennettir. Ebediyen orada kalacaklardır. Müminin 103. Kimin de sevapları günahlarından azsa, sevap tartıları hafifse, o zaman onlar hüsranda olanlardır. Onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanların gidecekleri yer cehennem. Kim bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlar ve onların gideceği yer cehennem. Şimdi bakıyoruz Yunus 8'e. Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir. İktisap ettikleri dereceler itibariyle diyor Allah-u Teala. Sebebiyle diyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, dilemeyen kişi hüsrandadır. Hüsranda olan kişi dereceler itibariyle cehenneme gidecek olan kişidir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes için bu bir vakadır. Allah'a ulaşmayı dilemedikten sonra o kişi ne yaparsa yapsın neticeyi değiştiremez. Allah'a ulaşmayı dilememek cehennemin anahtarını eline almak demektir. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarını eline almak demektir. Öyleyse gerçekten öyle mi? Bakalım. Evvela bu Yunus 7'nin zıttı olan ayet-i kerimeyi araştıralım. Kur'an-ı Kerim'de buluyoruz. Ankebut suresi 5. ayet-i kerime. Ne diyordu Allah Teala Yunus 7'de? Ellezine la yercune likaina. Onlar bize, yani Allah'a, Allah kendisine diyor, ulaşmayı dilemezler. Ellezine la yercune likaina. Bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Ankebut 5 ne diyor? Men kânû yercû likâ Allâhe. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse. İkisinde de yercû geçiyor. Dilemek. Likâ Allâhe ikisinde de geçiyor. Birinde likâina, birinde likâ Allâhe. Ama biri diğerinin zıttı. Feinne ecelallahu ilahat. O zaman muhakkak ki diyor Allah-u Teala, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka muhakkak ki gelecektir. Yani o kişinin ruhunu, bize ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu biz mutlaka kendimize ulaştıracağız diyor Allah-u Teala. O gün mutlaka gelecektir. Peki hangi standartlar içinde nasıl? Cevap geliyor Şura suresi 13. ayet-i kerimeden. Allahü yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer.
ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Onun için Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor. Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu söz konusu olan Şura 13'te ulaştıranın kişinin kendisi olmadığı, Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağı kesinlik kazanıyor. Allah'a ulaşma nikâh fiiliyle anlatılıyor. 19 fiilden bir tanesi nikâh. İlka, mülaki, likae, hepsi aynı kökten geliyor. Peki Allah'a ulaşmayı dileyip de amin olanların durumu ne olur? Onlar Allah'a mülaki olurlar. İşte Hud suresi 29. ayet-i kerime Hazreti Nuh kavmine söylüyor. Ey kavmim, ben bu yanımda olan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a, muhakkak Allah'a mülaki olacaklardır diyor. Buradaki enne kelimesinin Allah Teala tarafından söylenmesinin muradine, çünkü ulaştıracak olan kişi kendi ruhunu Allah'a ulaştıracak olan değil, Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak ve Allah verdiği sözü mutlaka yerine getireceğinden emin. O Allah, onun için engel söz konusu olamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Kim Allah'ın dostuysa Allah onun için engelleri kaldırır. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'a dostluğun başlangıç noktasıdır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen demek ki Allah'a mülaki oluyor. Ruhunu Allah'a, Allah ulaştırıyor. Böylece ne oluyor kişi? Böylece kişi Allah'a verdiği misaki yerine getiriyor. Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kim Allah'a verdiği misakini ve yeminini gerçekleştirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur diyor Allah Teala. Yani kim ruhunu Allah'a ulaştıramazsa onların ahirette bir nasibi yoktur. 77'de diyor ki ama kim ahd-i misakini gerçekleştirirse Allah takva sahiplerini sever diyor. Takva sahiplerinin durumuna bakıyoruz. Gene Âl-i İmrân suresi 15. ayet-i kerime takva sahiplerinin yerinin altlarından ırmaklar akan cennetler olduğunu söylüyor. Gene Âl-i İmrân suresi 198. ayet-i kerime bütün sahabe 198. ayet-i kerimesinde Âl-i İmrân suresinin takva sahiplerinin mekanının cennet olduğunu söylüyor. Ve Kaf suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte bağlandığınız şey budur buyuruyor. Yani işte bağlandığınız cennet budur. Yani cennet size yaklaştırıldı. Buyurun girin cennetinize diyor Allah Teala. Kimlere diyor? Takva sahiplerine. Öyleyse kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa
O kişi için cennet kesinlik kazanıyor. Ama burada son derece önemli bir konu var. Kişi ulaştırmayacak ruhunu Allah Teala'ya. O sadece ulaştırmayı dileyecek. Şura 13'te Allah Teala kesin olarak anlattığı gibi o kişinin ruhunu Allah'a ulaştıracak olan Allah'tır. Öyleyse 28 basamaklık bir skala içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek 3. basamakta oluşur. Allah'ın ard arda olan tecellileri 10. basamakta tamamlanır. 14. basamakta kişi irşat makamına ulaşıp tabi olur. 21. basamakta Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Buradaki zincire, olaylar zincirine dikkatle bakın ki o zinciri kırmak kimsenin harcı değildir. Şeytan da dahil olmak üzere. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunun Allah'a, Allah tarafından ulaştırılmasına hiçbir şekilde mani olamaz. O kişi ister sağ olsun, ister ölsün ama ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kişi ölmüş, ruhu Allah'a ulaşmadan ölmüş olmuyor. Ölmüşse kişi ruhu nasıl olsa Azrail tarafından alınacak, gene Allah'a ulaştırılacaktır. Eğer o kişi yaşasaydı kendisi 21. basamağa kadar yaşasaydı ruhu Allah'a ulaşacaktı ama sağken ulaşacaktı. Sağken ulaşırsa o kişi 3. kat cennetin, dünya saadetinin yarısından fazlasını mutlaka sahibi olur. Mürşidine ulaştıktan sonra o kişi ölmüşse 2. kat cennetin sahibi olur. Ve yolun neresindeyse o kadar dünya saadetinde yaşamış olarak ölür. Ölünce de ruhu gene Allah'a ulaşır. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş de bir gün sonra ölmüşse o kişinin gene 1. kat cennet hakkıdır. O kişi mümin standartları içinde kabul edilir. O kişi Allah Teala tarafından kurtuluşa ehil görülen ve bu ehil görülen kişinin de hedefine ulaşmış olması söz konusu. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu bir anahtardır. Cennetin anahtarı. İslam'da niyet amelden üstündür. Bunun için üstündür. İki kişi düşünün. Birisi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah onu işitmiş, bilmiş ve görmüştür. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse hep kalplere bakan Allah Teala anında o kişinin kalbindeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Bizimle aynı anda işitir, aynı anda bilir, aynı anda görür. Her an bizimle beraber olan Allah'ın rahmeti ve ilmi her zaman bizden haberdardır. İşte böyle bir dizaynda kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde ne olur? Kişi Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin Kur'an'daki adı Aminu'dur. Kimdir Aminu olan? Aminu olmanın 7 tane safhası vardır. 3. basamakta Aminu olunur 1. defa. 14. basamakta mürşide tabiiyetle 2. defa Aminu olunur. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaştırdığı zaman kişi 3. defa Aminu olur. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman 4. defa Aminu olur. Her bir defa yeniden Aminu olmak cennet katlarının sayısını o kadar yükseltir. Daha üst cennetlerin, daha üst cennetlerin sahibi olur.
27. basamakta nefsini Allah teslim eden kişi 5. defa amiri olur. 5. kat cennetin sahibi olur. Dünya saadetinde %100'ünün sahibi olur. 28. basamağın 4. kademesinde kişi irşada ulaşır. 6. kat cennetin sahibi olur. 5. kademesinde irşat makamına tayin edilir. İradesini de Allah teslim eder. Ve adın cennetlerinden birincisine girmek hakkını kazanır. Adın cennetleri 7. kat cennetlerdir. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, kat kat her şey değişim gösteriyor. Öyleyse basit bir mukayese, bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, ertesi gün ölmüş. Allah Teala mutlaka ona verdiği ihsanlarla o kişiye öyle dereceleri ihsan eder ki onun günahlarını örter. Sonra mı ne olur? Aynı zamanda o kişiye irşat makamına ulaştığı zaman ona 2 kat rahmet vermeye başlar. Aynı zamanda kalbine imanı yazar. 14. basamakta bu olay tahakkuk eder. Allah onun günahlarını sevaba çevirir. O sonraki işlem. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onun gözündeki icab-ı mesuleyi alır, kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ekinliği alır, yerine ihbat koyar, kalbine ulaşır, nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar. Bunların hepsi 5-6 dakika içinde tahakkuk eder. Ve bu süreç içerisinde Allah Teala o kişiye verdiği derecelerle kişinin günahlarını örter. Kişinin günahları burada örtülür. Öyleyse kişinin günahlarının örtülmesi noktasındayız. Ne olur kişinin günahları örtülürse? Örtülürse o kişinin daha önce işlediği sevaplar sebebiyle mutlaka sevapları günahlarından fazla olur. Ne zaman? Allah'a ulaşmayı diler dilemez 5-6 dakika içinde. Ard arda Allah'ın verdiği bu ihsanlar sebebiyle bu rahim esmasıyla Allah tecelli ediyor. Gözlerdeki icab-ı mestureyi alıyor, kulaklardaki vakrayı alıyor, kalpteki ekinleti alıyor, yerine ihbat koyuyor, kalbi ulaşıp kalp kapısını Allah'a çeviriyor ve o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Tam 7 tane işlev. Bu 7 işlevle Allah Teala o kişiye öyle dereceler verir ki onun bütün günahlarına denk gelir verdiği dereceler. Kişinin derece günahlarının derecesi ne olursa olsun ve o kişi hiç sevap işlememesi mümkün değil. Mutlaka sevapları vardır. Sevap hiç işlememiş bir insan hiç yaşamamıştır. Mutlaka ne yaparsa yapsın bir şeyler derecat kazanacak olan az çok bir şeyler yapmıştır. O kazandığı dereceler bir derecede olsa, 10 derecede olsa o kişi sevapları günahlarından fazla olan kişidir. Çünkü bütün günahlarını Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilediği zaman örtüyor. Bu işlevleri yaptığı zaman. Örtüyor mu? Evet, örtüyor. Peki nereden biliyoruz? İki grup ayet-i kerime bize bunu söylüyor. Birincisi Vel Asr suresinin 1 ve 2. ayetleri. Ne diyor Allah-u Teala? Vel Asr. Asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama

Dağlaşmayı dileyenler, hayır. Onlar hüsranda olanlar değillerdir diyor Allah Teala. Onlar hüsranda olanlar değildirler. Öyleyse kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla değil. Tam tersi, kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Ama Allah'a ulaşmayı diledikten 5-6 dakika sonra o kişinin günahları sevaplarının gerisinde kaldı. Günahların Allah-u Teala örttüğü için sevapları hakim oldu duruma. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada Allah-u Teala'nın çok açık bir dizaynı söz konusu. Öyleyse nasıl bir dizayndan bahsediyoruz? Son derece basit. Madem ki bir insan Allah'a ulaşmayı dileyince Allah onu kendi zatına ulaştıracağını garanti ediyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesiyle. Üçüncü basamak da Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi 21. basamağa ulaştırmayı Allah garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o dileği işittiği, bildiği ve gördüğü anda o kişi 21. basamakta sayılır. Allah'a göre olay budur. O kişi yaşasa da yaşamasa da onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ama ona verdiği hayat eksikse asgari standartlarda borcunu mutlaka ödeyecektir Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi benim cennetime girer diyor. Mutlaka bir defa onu cennetine alacak. Neyle? Allah'a ulaşmayı diler dilemez yaptığı işlevlerle o kişiyi Allah'ın cennetine layık kılacak. Yani o kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşacak. Gördük ki kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşanlar müminin 102'ye göre Allah'ın cennetine girecek ve ebediyen orada kalacaklar. Mülk suresinin 8, 9, 10. ayetleri de aynı şeyi söylüyor. Allah-u Teala diyor ki cehennemin kapılarına geldikleri zaman diyor cehenneme girecekler. Onlara cehennem bekçileri derler ki sizlere sizden olan nezirler gelip de gideceğiniz yer cehennem diyerek buraya geleceğinizi, cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Bununla sizi uyarmadılar mı? Cehennemdekilerin hepsi için bu söz. Hepsi de aynı şeyi söylüyor. Evet, uyardılar. Geldiler, uyardılar. Şimdi Mülk suresinin 8, 9 ve 10. ayetleri bu açıdan son derece önemli. Çünkü diyor ki o kişi madde 1. Geldiler bizi uyardılar. Ama biz dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Madde 1. Yani Allah'ın indirdiklerine inanmıyor adam bir defa. Film buradan kopuk. Allah'ın indirdiklerine inanmıyor. Böyle bir kişi var diyelim. Birinci özellik Allah'ın indirdiklerine, kitaplarına inanmamak. Sonra madde 2. Muhakkak ki ben seni dalalette görüyorum diyor. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik biz onlara diyor. Ve arkadan dedi ki sen muhakkak ki dalalettesin. Onu dalalette kabul ettiğine göre Resul'e inanmıyor. Allah'ın
bir şeyler indirdiğine inanmıyor.

0: Ve diyor ki aynı kişi, eğer biz işitmiş ve akletmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? Eğer Allah Teala bizim kulaklarımızdaki vakrayı alsaydı biz işitecektik. Ama sadece Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kulaklarındaki vakrayı alıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gözlerindeki hicabı mestureyi alıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerindeki ekinleti alıyor. Ve o kişiler idrak ediyorlar, yani akıl ediyorlar. Öyleyse bunu söyleyen kişi cehennemde, zaten cehennemdekilerin hepsi aynı durumda. Evvela gözlerinde hicab-ı mestûre var. İrşad makamını irşad makamı olarak görmüyor. Herhangi bir kişi olarak görüyor, hatta daha da ileri gidiyor, dalalete bir kişi olarak görüyor. Kulakları sağır. İrşad makamının söylediklerinden Allah'a ve onun kitaplarına ait olan kesimde kesinlikle duyarsız. Ve bu duyarsızlık onu Allah'ın kitaplarını redde götürüyor. Çünkü işitmiyor. Kulaklarında vakra var. Ve kalbinde ekinlet olduğu için de idrak edemiyor, yani akıl edemiyor. Öyleyse kimin gözlerinde hicab-ı mestire varsa, irşat makamını irşat makamı olarak değil de dalalette birisi olarak görüyorsa, ki böyle söyleyen bir insan dalaletin ne olduğunu bilmiyor demektir zaten. İlmi de yok. Kulaklarında vakra olduğu için irşat makamını işitemiyorsa kişi, kalbinde ekinlet olduğu için idrak edemiyorsa söylediklerini, bu kişinin gideceği yer cehennem. Ama eğer gözlerinde hicab-ı mestire olmasaydı, açılmış olsaydı, o zaman irşat makamını irşat makamı olarak görmüş olacaktı. Sen dalalettesin demeyecekti. Allah'ın kitabına inanacaktı. Allah hiçbir şey indirmemiştir demeyecekti. Eğer kulaklarındaki vakayı almış olsaydı, o zaman irşat makamının sözlerini işitecekti. Allah Teala kalbindeki ekinleti almış olsaydı, o zaman idrak edecekti, akıl edecekti. İşitmek manasına varmak, akıl etmekse idrak etmek, kendisine mal etmek. Kişi bunların hiçbirisine sahip değil. Yani basit bir ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Öyleyse o cehennemdeki herhangi bir insandan bir tanesi ve çözümü de içeriyor Mülk Suresi'nin 8-9. ayetleri. Eğer işitmiş ve akıl etmiş olsaydı aynı kişi, burada cehennemde mi olurduk diyor. Allah'ın cennetinde olacaktı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın rahim esması ve tecellisi üzerine gözlerindeki hicab-ı mestûre alındığı için irşat makamına baktığı zaman irşat makamını irşat makamı olarak görüyor. Ona baktığı zaman Allah Teala diyor ki onların sana baktığını görürsün. Seni gördüklerini zannedersin. Oysa ki onlar görmezler, sadece bakarlar diyor. Sen ölülerin gözlerini açamazsın diyor. Sen ölülere işittiremezsin diyor. Onları ölü kabul ediyor Allah Teala ve ölülerin gideceği yer cehennemdir diyor. Kimin Allah Teala baş gözlerindeki hicab-ı mestireyi almamışsa, kör bırakmışsa onu, kimin kulaklarındaki vakayı almamışsa, sağ bırakmışsa, kimin kalbindeki ekinleti almamışsa, idraksiz bırakmışsa kişiyi, onların hepsinin gideceği yer cehennem. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek müessesesine dikkat edin. Dilemenin ön şartı Allah-u Teala'nın seçmesidir. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Ve her sene 2-3 defa musibetlerle imtihan eder Allah-u Teala. Bu imtihanlarda ne yaptığımıza bakar. Allah-u Teala'nın bizi dalalette bırakması söz konusuysa bunun sadece bir tek sebebi vardır. Bizim hidayete ulaşmamak konusundaki kesin tavrımız. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah-u Teala o kişiyi seçer kendisine. Ama bir Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi kalbinde zevk varsa ve Allah'ın ayetlerini kendisine göre yorumlayıp kendisi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemediği gibi başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesine ve Allah'a ulaşmasına mani oluyorsa, kalbinde maraz varsa, hastalık varsa ve başka insanların Allah'ın yoluna girmesine engel oluyorsa, Allah'ın ayetlerini yalanlayıp başka insanların Allah'ın yoluna girmesine engel oluyorsa, Allah'ın ayetlerini inkar edip başka insanların Allah'ın yoluna girmesine mani oluyorsa, Allah'ın ayetlerini nakz edip başka insanların Allah'ın yoluna girmesine engel oluyorsa ve Allah'ın ayetlerini ketmedip, gizleyip başka insanların Allah'ın yoluna girmesine mani oluyorsa, o zaman bu kişi hem kafirdir hem de zalimdir. Allah'a ulaşmayı dilemediği kesindir ve uzak bir dalalet içindedir ve Allah'ın yolundan uzakta bir insandır. Nisa 167, 168, 169'da Allah-u Teala diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ دَلُّ دَلَالًا بَعِيدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا. Diyor ki onlar kafirdirler. Muhakkak ki onlar kafirdirler. Ve Allah'ın yolundan, Allah'ın sebilinden men ederler. Sevgili kardeşlerim, başlangıçta herkes dalalette. Hiç istisna yok. Kim dünyaya gelmişse herkes dalalette başlangıçta. Bu başlangıçta olan, dalalette olan insanlar ancak Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde dalaletten kurtulacaklar. Allah'a ulaşmayı bütün dilemeyen insanlar dalalette, ama bunlardan başka insanların da Allah'ın yoluna, kendileri Allah'ın yolunda olmayıp da başka insanların da Allah'ın yoluna girmesini engelleyenler, onları Allah'ın yoluna girmekten men edenler, onlar hem kafir hem uzak bir dalalet içinde hem de zalim. Başka insanları da Allah'ın yolunda men ederler diyor. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirdirler ve zalimdirler diyor Allah-u Teala. Niçin zalimdirler? Başka insanları da Allah'ın yolunda men ettikleri için. İşte bunları Allah-u Teala seçmiyor. Bu saydığım kesimlerin hiçbirisi seçilmez. Ama onun dinin dışında kalan, gene Allah-u Teala'yı ya ulaşmayı dilemeyen, herkes başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemez. Herkes seçilir. İnsanların büyük kısmı seçilir. Seçilmeyenler kasıtlı olarak Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da Allah'ın yoluna girmesine mani olanlar, yeryüzünde fesat çıkaranlar, Allah'a olan misaklerine rağmen, Rad 25, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi keserler, Allah'a ulaştırmazlar. Başka insanların da hidayetine mani olurlar. Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. O insanlar da seçilmezler. Öyleyse muhteva açık ve kesin. Sadece açık ve kesin bir şekilde Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bütün tavırlarıyla bunu ortaya koyan insanlar, onlar seçilmezler. Her olayda kimliklerini bir defa daha ispat ederler Allah-u Teala'ya ve bu insanlar asla seçilmezler. Geri kalan herkes seçilecektir. O seçilenlerden de bir kısmı mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecektir. İşte seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehil olur. Seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi seçilmesine rağmen Allah'ın cennetine giremez. Seçilmesi Allah'ın iznidir. Seçilmesi Allah'ın ona bir saha, bir imkan açmasıdır. Seçilmesi o kişiye dalaletten kurtulmak için kapıyı Allah'ın aralamasıdır. Kapının açılması kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle tahakkuk eder. Dilemezse kapı kapanır. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan 5-6 dakika sonra o kişi Allah'ın cennetine ehil olur. Onun günahlarından daha çok sevabı olur. Günahları örtüldüğü için. Ve bir saat sonra ölse o kişi gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Hiç ibadet yapamadan ölse gideceği yer gene Allah'ın cennetidir. Kesin. Öbür taraftan 80 yaşında ölen bir insan 15 yaşında idrak etmiş sorumluluklarını, 15 yaşından itibaren namaz kılmaya başlamış. Namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet hepsi var adamda. Ve 65 yıl bunları yapmış ama başka bir şey yapmamış. Yani Allah'a ulaşmayı dilememiş. Aranızdan birçok kişi diyecektir ki bu insan da artık Allah'ın cennetine girer yani. Ama girmez yani. Ne yazık ki girmez yani. Allah-u Teala kesin hükümlerini koymuş. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksin ya da dilemeyeceksin. Eğer dilersen gideceğin yer cennettir. Hükümleri koymuş ard arda. Kesin hükümler. Dilemezsen gideceğin yer cehennemdir. Hükümleri koymuş. İşte Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetleri iki tarafı da açıklıyor. Ya kişinin gözlerinde hicab-ı mestire var, kulaklarında bakra var, kalbinde ekinnet var. Gideceği yer cehennem. Ya da bunların hepsi alınmış. O zaman kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Çünkü o zaman işitmiş ve akıl etmiş olacak. Cehennemde o kişinin işi yok. Ne diyor Allah Teala? İsra 45-46'da Habibim sen Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim kıraat ettiğin zaman onlarla senin aranda o ahirete ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır diyor. Yani sana bakarlar, göremezler. Seni herhangi bir insandan ayırt edemezler diyor. Seninle onların arasında hicab-ı mestüre vardır. Onların gözlerinde hicab-ı mestüre vardır diyor. Onların gözleri kördür diyor. Seni görmezler diyor. Araf 179'da Allah Teala bu gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri mühürlü olan insanların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Diyor ki Araf 179'da biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık, hazırladık. Onların kalpleri vardır ama o kalple fıkıh edemezler. Yani idrak edemezler, yani akıl edemezler. Onların gözleri vardır. Aynları vardır diyor Allah Teala. Ama onlarla göremezler. Onların azanihim diyor. Kulakları vardır. Ama onlarla işitemezler. Onlar kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler diyor. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayvanlardan daha çok dalalettedirler diyor Allah Teala. Açık bir şekilde cehennemin onlar için hazırlandığını söylüyor. Ne varmış? Gözleri varmış adamların. Ama kör. Kulakları varmış, sağır. Kalpleri varmış, idrakten yoksun. Gözlerinde hicab-ı mestüre, kulaklarında vakra, kalplerinde ekinler. Ve insanlar ölü. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi bir ölüdür. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse söylediğimiz gibi 80 sene boyunca 15 yaşında sorumluluğu başlamışsa o günden itibaren 65 yıl o kişi namaz kılsa, oruç tutsa, zekat verse, İslam'ın 5 tane şartını yerine getirse o kişinin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Öyleyse İslam'da neden niyet üstünmüş? İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, bir saat sonra ölmüş ama gideceği yer Allah'ın cenneti. Allah görmüş, işitmiş, bilmiş kalbindekileri. Rahim esmasıyla tecelli başlamış başladığı anda derhal 5-6 dakika içinde işlemler tamamdır. O kişinin günahları örtülmüştür. Sevapları günahlarından fazla hale gelmiştir. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an bunu bütün boyutlarıyla en açık bir şekilde ortaya koymuş. Ama ne var ki 14 asırda insanlar bu güzelliklerin hepsini unutmuşlar. Unutmuşlar Allah'ın güzelliklerini. Allah'ın farzlarını unutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa 14 asır geçmiş. 14 asırda bugünkü konumuz Allah'a ulaşmayı dinlemek. Her şeyi bir tarafa bırakalım. Onlar unutulmuş başka da. Ama Kur'an'daki en önemli faktör unutulmuş. Allah'a ulaşmayı dinlemek. Düşünün ki bu Allah'a ulaşmayı dinlemek 12 defa Allah'a ulaşmak 12 defa üzerinize farz ve dilemekle başlar. Dilediğiniz zaman da siz Allah'a ulaşmazsınız. Allah sizi kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala'nın dizaynı son derece kolay ve basit. Diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için sadece kolaylık diler diyor. Ve şimdi sormaz mıyız? Daha kolay ne var ki? Bir insan sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ev dilek üzerine Allah onu kendisine ulaştıracak. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Rahim esmasıyla tecelli, gözlerdeki hicab-ı mestürenin, kulaklardaki vakranın, kalplerindeki ekinlerin alınması, ihbat konması, kalbe ulaşması, Allah Teala'nın kalbin kapısını Allah'a çevirmesi, göğsünden kalbine nur yolu açması, kişiyi zikre başlatıp %2 nur birikimini huşuya ulaştırması, mürşidini göstermesi, hepsini yapan Allah. Biz ne yapmışız? Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Bu kadar. bir adım atmışız, Allah'a ulaşmayı dilemişiz, 10 tane ihsan vermiş bize. Yeter mi? Hayır, yetmez. İkinci adımı bekliyor. 1'e 10 tamamlandı. Şimdi bizde sıra, Allah göstermiş mürşidimizi, ona ulaşacağız, tabi olacağız. Tabi olunca bize düşen görevi gene yaptık biz. Bir adım attık, Allah'a ulaşmayı diledik, Allah 10 katını verdi. İrşat makamına ulaştık, 10 tane de nimet veriyor. İrşat devrin imamının ruhunu başımızın önüne gelip yerleştiriyor. Kalbimizin mührünü açıyor. Küfür kelimesini alıyor kalbimizden. Kalbimizin içine iman kelimesini yazıyor. Bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Ruhumuzu vücudumuzdan ayırıyor. Allah'a doğru yola çıkarıyor. Nefs tezkiyesine başlatıyor bizi. Fizik vücudumuz şeytanı kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. İrademiz, nefsimizin afetleri azaldıkça daha güçlü, daha güçlü oluyor. Ve hiç irademize ihtiyacımızın kalmayacağı bir noktaya doğru yürüyoruz. Ve Allah-u Teala o güne kadar bize 1'e 10 verirken, 1'e 10'u da 10 katına çıkarıyor. Allah'ın 10. nimeti. 1'e 100 yapıyor ve 1'e 100'den 1'e 700'e kadar derecelerimizi arttırıyor. Sevgili kardeşlerim, daha ne yapsın? Daha kolay ne var ki? Allah'a ulaşmayı dilemekten ve cenneti bir hiç karşılığı, sadece bir niyet karşılığı almaktan daha kolay ne olabilir? Kim Allah'a yalanla iftira ederse onlar bunları inkar ederler. Hayır derler, böyle bir şey Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Bu söylediğimiz ayetler Kur'an'dan değil mi yoksa? Bir itirazı olan mı var? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri sizi bekliyor. Bir tek dilekle hidayete adım atarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci hidayettesiniz. Mürşidinize ulaştığınız an ikinci hidayette, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dördüncü, nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman beşinci, irşada ulaştığınız zaman altıncı, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci hidayet kademesindesiniz. Ve Allah'ın irşat makamına tayin olundunuz. Aden cennetlerinin sahibi oldunuz. %100 dünya mutluluğuyla dolu bir hayat geçirirsiniz. Sevgili kardeşlerim, şu Allah-u Teala'nın sizlere nasip kıldığı bu nimetlere dikkatle bakın. Bir hiç karşılığı, bir tek bir dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'ın size verdiği cennete yakından bakın. Daha kolay ne var ki? Bir dilek ve cennetin birinci katı, ikinci katı, üçüncü katı. Eğer Allah-u Teala kendisine ulaşmayı dileyen bir kişiye 6 ay ömür verdiyse, o kişi mutlak olarak ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracak, Allah'ın evliyası olacaktır. Allah ermiş olmanızı garanti ediyor. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlasını nurlarla doldurmayı garanti ediyor. Ruhunuzu Allah'a erdirerek ermiş olmanızı garanti ediyor. Üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Dünya saadetinin yarısından fazlasını garanti ediyor. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Etrafınızdaki insanlara da bunları anlatın ki herkesin Allah'ın güzelliklerinden faydalanmasını temin edin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an birinci kat cenneti hak eder. Bütün cennetler sizlerle beraber olsun. Hepinizin sadece birinci kat cenneti değil, hepinizin yedinci kat cennete sahip olmasını, hepinizin dünya saadetinin tamamına sahip olmasını, hepinizin ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edip de irşat makamının sahipleri olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kendiniz daim et. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Bir gün o öyle güzel bir dostunuz olacak ki onu o kadar çok seveceksiniz ki ona o kadar çok aşık olacaksınız ki dünya umurunuzda olmayacak. Kendinizi başka insanların emrine adayacaksınız. İnsanların mutluluğuna adayacaksınız. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. İşte mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. O zaman siz yoksunuz. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna vakfettiğiniz zaman o zaman gerçek mutluluğun ne olduğunu yaşarsınız. Kendinize ait olan zamanınız kalmadığı zaman her safhasını 24 saatinizin başkalarına tahsis ettiğiniz zaman o zaman Allah'ı gerçek anlamda tanıyacaksınız. O zaman ona hayran olacaksınız. Onun adaletine, onun yardımına, onun sevecenliğine, onun o sonsuz ikramlarına hayran olacaksınız. İstemeden verdiğini göreceksiniz. Siz istemeyeceksiniz. Ve o size sormadan verecek. Öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki orada sadece mutluluk var. Ne hastalık, ne ölüm size hiç tesir edemez. Vız gelir. Yaşamakla ölüm arasındaki koridoru aşmışsınızdır. Ölmeden evvel ikinci bir cepheden ölmeyi başarmışsınızdır. Yani uykunun ötesine geçmek. O zaman 1000 defa ölmüşsünüzdür, 10.000 defa ölmüşsünüzdür, her gece ölmüşsünüzdür. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Şu duvarın arasından geçilmez mi zannediyorsunuz? Bir gün görüşürüz. Orada.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli aleyhi ve sellem. Elhamdülillah. Tüne sıratel müstakim. Sıratel lezine ve nautanihi. Ve'ne mahtulun aleyhim ve ne'alim aleyhim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Allah'tan bahsetmek üzere ve sevgiden bahsetmek üzere. Madem ki yaratıldınız, bilin ki seviliyorsunuz. Eğer Allah-u Teala sizi sevmeseydi, yaratmazdı. kim varsa insanoğlu olarak Allah-u Teala hepsini mutlak olarak seviyor. Ama bu sevgi herkese eşit olarak verilmiyor. Kim Allah'ı daha çok seviyorsa o daha çok seviliyor. Kim Allah'ı daha seviyorsa o daha seviliyor. Ama mutlaka seviliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinizi sadece bu küçücük dünyamızda değil, bütün kainatta yaratılan insanların hepsini mutlu olmaları için yaratmış. Ey Kur'an-ı Kerim'in bir mutluluk reçetesi, bir mutluluk davetiyesi ve bir mutluluk garantisi olarak indirmiş. Sadece bir tek şey istiyor sizlerden, hepinizden. Mutlu olun. İşte mutluluğun anahtarı sevmektir. Sevemezseniz mutlu olamazsınız. Sevilmezsiniz ve mutlu olamazsınız. Bu üniversite size sevmeyi öğretmek için açıldı. Allah-u Teala bizi bu göreve sizlere sevgiyi anlatmak, sizi sevgi ehli yapmak üzere getirdi. Öyleyse sevmek ve bunun bedeli olarak, karşılığı olarak Allah-u Teala tarafından sevilmek hepiniz için hem vazifedir hem de haktır. Sevmek vazifeniz, sevilmek hakkınız. Eğer severseniz sevilirsiniz. Ben insanlardan nefret ederim, insanlar beni sevsin. Ben onları sevmeyeyim, onlar ister beni sevsinler, ister sevmesinler. Ben de onları sevmeyeyim, onlar da beni sevmesinler. Üç ayrı düşünce tarzı. Ama şuraya ulaşıyoruz. Sevmezseniz sevilmezsiniz. İnsanları sevemezseniz Allah'ı da sevmiyorsunuz demektir. İnsanları sevemezseniz, Allah'ı sevemezseniz aslında sadece nefsinizi seviyorsunuz demektir. Ki bu sevgi bütünüyle tersine dönük bir sevgidir. Çünkü nefs sevmesini bilmeyen insanlarda şeytanın emrindedir. Tasavvufta olduğunu düşünse, tasavvufun gereklerinin bir kısmını yapmış olsa bile bir şeyi değiştiremez. Konunun merkezinde sevgi var. Her şey sevginin etrafında hareleniyor. Oluşuyor. Şekilleniyor. Rengini ve muhtevasını açığa çıkarıyor. Öyleyse her güzel şeyin dizaynında sevgiyi görüyorsunuz. Her çirkinliğin arkasında da nefret vardır. Sevgisizlik vardır. Kin vardır. İntikam vardır. Dikkat edin, ya seversiniz ya da nefret edersiniz. Sevgi veya nefret iki ayrı deniz. Birbirine birleşmezler. Nasıl Cebel Paruk Bazı'nda Akdeniz'de Atlas Okyanusu birbirinden kesin standartlarda ayrılıyorsa hiç netice değişmez. Bütün insanlar için aynı şey vardır. Nefret iter. Sevgi çeker. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Nefretle beraber olduğunuz bir insan sizden nefret eden birisi olmak mecburiyetindedir. Kurtuluş yoktur. eğer severseniz insanları, o zaman sevinirsiniz. Biz size sevgiyi öğretmek için buradayız. Eğer ben sevmem diyorsanız, o zaman bizimle beraber olamazsınız. Ait olduğunuz yerde olacaksınız. Allah'ın temeldeki muhtevası, en geniş hacimli muhtevası sevgidir. O size çağlayanlar gibi sevgi akıtmıyor. Sizden de çevrenize çağlayanlar gibi olmasın ama sevginin akmasını istiyor. Nefretin değil, kinin değil, intikamının değil, hoşgörünün, sevginin, insanları birbirine yakın kılan bütün güzelliklerin taraflardan birinden diğerine akmasını istiyor Allah-u Teala. Allah'ın hedefi bu. Öyleyse tasavvufta geri kalanlar, neden geri kaldığınızı anladınız mı? Sevmiyorsunuz. Dünya üzerinde hiç kimse iki tane sahabe gösteremez ki birbirini sevmesinler. Eğer sevmeyen ikisi varsa onların sahabe değil, münafık olduğundan emin olabilirsiniz. Öyleyse başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere herkes onu seviyordu, o herkesi seviyordu, bütün sahabe de birbirini seviyordu. Ama dikkat edin, aralarında münafıklar da vardı. Onlar ne Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ne de sahabeyi sevmiyorlardı. Daha kötüsü, birbirlerini de sevmiyorlardı. Dikkat edin. Şeytan sevmez. Şeytan nefret eder. Hepinizden tek tek intikam almayı diler. Nasıl alacak dersiniz intikamını? Sizleri birbirinizden nefret ettirerek, sizlerin birbirinizi sevmesine mani olarak. İblisin bir tek hedefi vardır. Hepinizi birden topyekün kendisiyle beraber cehenneme götürmek. Eğer sevemezseniz onun takımındansınız. Bizim takıma geçmek için sevmeyi öğrenmek mecburiyetindesiniz. Ama hiçbiriniz bizim takıma geçmeye mecbur değilsiniz. Allah'ın okulunda sevgi öğretilir. Şu yaşadığımız dünyaya bir bakın. Ne kadar çok insan bize düşman. O düşmanları biz severiz. Bize düşman olmaları da bizi hiç ırgalamaz. Allah bizim dostumuz. Öyleyse bizden yayılan sevgi bir gün onları da muhtevasına, sevgi çemberine alacaktır. Ama sevgili kardeşlerim, kendi içimizdekileri bu sevgi çemberine alamıyorsak, eğer insanlar bile bile sevgisizlik saçıyorlarsa, o zaman onlara Allah Teala soruyor, neden buradasınız? Sevgili kardeşlerim, burası, bu dergah Allah'ın dergahıdır. Size sevgi öğretilir. Sevgisizlik değil. Eğer biz size sevgiyi verebildiysek, siz de başkasına sevgiyi verebilirsiniz. Eğer bizden o sevgiyi alamadıysanız, o zaman kapılarınızı içeriden kapatıyorsunuz demektir. Sözlerimi iyi dinleyin. Her biriniz kendinize hangi standartlarda bu sözlerin ulaştığına dikkatle bakın. Acaba nereye kadar size ait sözlerimiz? Dikkatle yerlerini oturtmaya çalışın. Etrafınızdaki insanları seviyor musunuz? Buna evet derseniz eğer, doğru söyleyip söylemediğinizi hemen anlamanızı isterim. Etrafınızdaki insanlara bakın. Onlar sizi seviyorlar mı? Eğer sevmiyorlarsa ben onları seviyorum diyemezsiniz. Etrafınızdaki insanlar hepinizin aynasıdır. Sakın bizi kendinize kıyaslamayın. Biz Allah'ın muhafazası altındayız. Onun için insanların bizi sevmesi veya sevmemesi bizim için önem teşkil etmez. Allah'tan gelen, bize gelen sevgi onları da kuşatmaya kadirdir. Ama sizler için geçerli değil bu. Siz severseniz sevilirsiniz. Eğer sevmezseniz sevilmezsiniz. Öyleyse başka insanları seviyorum diyecekseniz bana, bunun için önce etrafınızdaki insanlara bakın. Sizi seviyorlar mı? Hepsi sizin bir aynanız. Siz onlara karşı nasıl davranırsanız onlardan aynı standartlarda tepki görürsünüz. Öyleyse bu dizaynda olaya dikkatle bakın. Sevmek sevilmenin kapısıdır. Üstelik sevgi öyle bir anahtardır ki her kapıyı açar. Eğer bütün kapılar size kapalıysa, etrafınızdaki insanlarla anlaşamıyorsanız ve hatayı onlarda arıyorsanız, o zaman kendi kendinize sormanız lazım gelen bir şeyler var. Neden bana karşı davranışlar sevgi dolu değil diye sormalısınız kendinize. Ve cevabı nefsinizden dalgalanan ama sizin asla kabul etmek istemeyeceğiniz bir cevap teşkil edecektir. Dalga dalga size ulaşan, hayır onlar sizi sevmiyorlar, siz onları sevmediğiniz için. Öyleyse hiçbir zaman başkalarını suçlamaya kalkmayın. Size sevgiyi öğretmeye çalışan insanlara bile siz sevgisizce davranabilirsiniz. Bu sizin davranış biçiminizin muhtevasını teşkil eder. Ama böyle olduğu için onları suçlayamazsınız. Söylediklerimizi hiç unutmayacaksınız. Şimdiye kadar mutsuzdunuz. Bu yuvaya gelmeden evvel mutsuzdunuz. Neden? Çünkü başkalarını suçlu görüyordunuz. Ve etrafınızdaki insanlara hep başkalarını çekiştiriyordunuz. Size kötü davrandıkları için, size fenalıklar yaptıkları için. Hep onların haksız taraflarını arıyordunuz. Ve şikayet eden siz olduğunuz için çevrenizdeki insanlara, kendinizin de haklı taraflarını. Ama öğreti böyle değil. Allah'ın size öğretmek istediği şey, başkalarıyla olan ilişkilerinizde onların haklı taraflarını arayacaksınız. Ve kendinizin de haksız taraflarını. Acaba size sizin istemediğiniz bir şekilde davrandılarsa öyle davranmalarına siz sebebiyet vermiş olamaz mısınız? İşte bu sual aksi mümkün olmayan bir sualdir. Kim neyi hak ederse ona öyle davranılır. Sevgi eken sevgi biçer. Nefret eken nefret biçer. Öyleyse kim mutlu olmak istiyorsa bunun yolu başkalarını mutlu etmekten geçer. Başkalarına hangi ölçüde sevgi dağıtabiliyorsanız çevreniz bir bütündür. Aldığını tekrar size iade edecektir. Aynen. Aynı miktarda sevinirsiniz. Çevrenizden nefret ederseniz aynı miktarda nefret edersiniz. Tıpkı birleşik kaplar gibi. İkisinin de seviyesi daima aynıdır. İstediğiniz kadar geniş bir kap alın, alttan bağlayın. Öteki de daracık bir kap olsun, netice değişmez, seviye daima aynıdır. Aynı seviyede sevgi, aynı seviyede sevgiyi oluşturur, mutlak olarak oluşturur. Eğer şu birleşik kaplardaki şey nefretse, iki tarafta da nefret vardır. Sevgisizlik vardır. Öyleyse etrafınızdaki herkes sizin için bir aynadır. Etrafınızdaki insanlar size nasıl davranıyor, dikkatle bakın. İşte siz o davranışı hak edenlersiniz. Öyleyse bütün insanlar için Allah'ın kanunu böyle çalışıyor. Bizim görevimiz size Allah'ın hakikatlerini birer birer anlatmak. Önce sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Bütün sahabe sıfırın çok aşağısında birer hayduttu. Hepsi katildi. Mutlaka başka kabilelerden birilerini öldürmüşlerdi. Ama o başka kabilelerdeki kişiler de onların her birinin kabilesinden birçok insan öldürmüştü. Asırlardan beri devam eden bir kan davası insanları devamlı katle itiyordu. Böylesine birbirinden nefret eden insanlar için Allah Teala sonuçta ne söylüyor? Bakın bakalım Kur'an-ı Kerim'e. Ey sahabe, sizler birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Ne olmuşlar? Can dostu olmuşlar. Acaba onları kapkara bir dünyadan pırıl pırıl bir güneşli dünyaya iten acaba neydi? Nefretin sevgiye dönüşmesiydi. Hala nefret çağını yaşayanlar aramızda bulunuyorlar. O nefretin sahipleri, o kardeşlerimiz hala yanlış yaptıklarını idrak edemeyecekler mi? Her yerde, her şehirde, her zaman bu kardeşlerimiz mevcut. Bir kısmı samimiyetle değişmeyi istiyor, bir kısmı değişmek de istemiyor. Öyleyse eğer sevmiyorsanız, eğer nefret ediyorsanız, eğer değişmek istemiyorsanız, o zaman neden buradasınız? Buraya gelenler değişmek için gelirler. Burası şeytanın dostlarını Allah'ın dostu kılmak üzere Allah tarafından yönetilen bir merkezdir. Sevgisizliğin değil, sevginin yayıldığı yer. Allah sevginin kaynağıdır. Eğer başkalarını sevmiyorsanız Allah'ı seviyorum diyemezsiniz. Onu da sevmiyorsunuz. Onun manası nefsinizdeki afetler sizin yakınınız. O zaman şeytan size hakim durumda değil mi? Nefsinizin afetlerini kim kumanda eder? İblis değil mi? Onları ruhunuzun hasletlerine çevirdiğiniz gün şeytanın size tesir edilmesi mümkün mü? Öyleyse bu konuda, sevme konusunda, negatiflerin pozitife dönüşmesi konusunda gayret edecek yerde İnsanlarda kusur aramaktan vazgeçmeyecek misiniz? Şikayet çok kolay bir şeydir. Dersiniz ki falanca feşmekan bana böyle davrandığı için ben de onlara böyle davranıyorum. Siz şimdiye kadar hep nefsinizin ve şeytanın size emrettiği bu terazi üzerinde yürüdünüz. Terazinin bir kefesinde sizin onlara yaptığınız kötülükler, öbür kefesinde de onların size yaptıkları. Nefrete karşı nefret. Biz başka bir teraziye sahip çıkmanızı istiyoruz. Bir tarafta sizlerden onlara ulaşması lazım gelen sevgi, öbür tarafta onlardan size ulaşması lazım gelen sevgi. Hep siz ve çevreniz. Kainatın neresine giderseniz gidin, insanlar sosyal mahluklar olarak karşınıza çıkacak. Birbirleriyle beraber yaşamak mecburiyetinde olan mahluklar. Başka bir alternatif yok. Her zaman, her yerde başka insanlarla beraber olacaksınız. Bu sözlerimizi dinleyen birçok kardeşimiz işlerinden Allah-u Teala'ya şükrediyorlar. Hamdolsun ki Allah bize sevmeyi öğretti. Hamdolsun ki onun kıldığı vazifeli bize sevgiyi öğretti. Sayıları giderek azalan başka kardeşlerimiz de var. Onlar da sevgiyi öğrenemediler. Ve davranış biçimleri onu sergiliyor ki öğrenmek konusunda, tatbik etmek konusunda kendilerine düşenleri yapmak istemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, kainat sizin zannettiğiniz kanunlarla idare edilmiyor. Allah'ın kanunlarıyla idare ediliyor. Ufkunuz ne kadarsa sizler o kadar düşünebilirsiniz. Daha ötedeki temel düşünce Allah'ınkidir. O kime ne kadar öğretirse insanlar o kadar bilginin sahibidir. Öyleyse her alanda sevgi sizin okulunuz olmalı. Başlamanın karşı tarafa ait olmasını beklediğiniz sürece o başlangıç gelmeyecektir sizin için. Siz başlamak mecburiyetindesiniz. Başlarsanız etrafınıza sevgisizlik, nefret tohumları değil de sevgi ekmeye başlarsanız, her taraftan size sevgi ulaştığını göreceksiniz. İnsanları suçlamak çok kolay. Bana şöyle şöyle davrandıkları için ben de onları sevmiyorum. Bunu söyleyerek şimdiye kadar mutlu olan insan bulunuyor mu dünya üzerinde? Böyle söyleyen insanlar kendi mutsuzluklarının imzasını kendileri atıyorlar. Mutsuzluk kilidinin anahtarları bu insanlar. Öyle düşünmemeyi öğretmeye çalışıyoruz size. Eğer ben onlara iyi davranabilseydim, sevgi ulaştırabilseydim, onlar da bana sevgi ulaştıracaklardı, beni seveceklerdi. Öyleyse ben, onlar beni sevmese de ben onları sevmeye başlamalıyım diye düşünmeniz lazım. Ben öyle düşünmem diyorsanız, sizi buna zorlamak kimsenin haddi değildir, biz de dahiliz. Ama bulunduğunuz yerin hakkını vermek istiyorsanız, bu çevrenin, bu standartların içinde kalmak istiyorsanız, burası bir sevgi ve kardeşlik yuvasıdır. Bütün dünyaya, bütün kainata sevginin yayılacağı merkez burasıdır. Önümüzdeki 4 yıllık bir zaman devresi içerisinde bu konuların hepsi halledilecektir. Bunu göreceksiniz. Nasıl şimdiye kadar

dediği sadece hakikati oluşturur. Sevgili kardeşlerim, dizayna dikkatle bakın. Bu dizayn herkes için geçerli. Sadece Allah'ın kanunları çalışır. Eğer siz hala kendinizi müdafaa etmeyi düşünüyorsanız, biz böyle davranıyoruz ama haklıyız, bize böyle davrandıkları için diyorsanız, diyecekseniz, siz iskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekiyorsunuz. Hem kendinize, hem emeklerinize, hem zamanı geçirmenize yazık. Allah'ın kanunlarını tatbik ettiğiniz zaman iskeleye bağlı olan ipler çözülecek ve sandal çektiğiniz küreğin standartları içerisinde doğrusal bir istikamette Allah'a doğru götürecek sizi. Ama dikkat edin. Bu standartlar Allah'ın koyduğu standartlar. Ve sadece onun kanunları yürürlüktür kainat, yürürlüktedir kainatta. Eğer Allah Teala yer çekimi kuvvetini koymuşsa ben o kuvvete karşı çıkarım diyemezsiniz. Eğer damdan kendinizi ben aşağı düşmem diye atarsanız aşağı düştüğünüzü görürsünüz. Öyleyse kanunları öğrenecek ve o kanunlara uygun çözümler arayacaksınız. Unutmayın. Kumanda mevkiinde siz yoksunuz. Allah var. Kumanda mevkiindeki Allah, Rab hüviyetindeki emir ve kumanda merci olan Allah hepinize emreder. İster ki hepiniz birbirinizle en güzel ilişkilerin sahibi olun. Hep insanlar görüyorum, hep şikayet halindeler. Peki, insanları şikayet etmek ne sağlar bu şikayeti yapan kişiye? Neden Allah'a değil de başka insanlara? Bir insanı bir başkasına size yaptığını düşündüğünüz haksızlık sebebiyle çekiştiriyorsanız bunun ismi ya gıybettir ya dedikodudur. Bazen haddi aşarsınız. Onların yapmadığı şeyleri de yapmış gibi göstermeye kalkarsınız. O zaman da iftira olur. Ama hepsi negatif. Neden başkalarına? Asıl merci orada. Allah. Kainatın neresinde olursanız olun, şu dünyanın hangi noktasında olursanız olun, her zaman ona ulaşabilirsiniz. Başka birine ulaşmanız için ya onun size gelmesi lazım ya da sizin ona gitmeniz lazım. En azından bir vasıtayla, telefonla vesaireyle birbirinize ulaşacaksınız. Ama Allah'a vasıtasız ulaşabilirsiniz. Ne zaman, canınız ne zaman isterse ona söyleyin, içinizi dökün. İşi de bilseydiniz, bizim söylediklerimizi söyleyecekti size. Kendinizi haklı zannetmeyin diyecekti. Eğer düzelmek istiyorsanız, hatayı hemen kendinizde aramaya başlayın. Eğer düzelmek isterseniz, hemen sevmeye başlayın. Allah Teala, siz ona ne yaparsanız yapın, sizi gene sevmeye devam eder. İşte ateistler Allah yoktur derler haşa. Tamam. Allah onları da sever. Sevgili kardeşlerim, o insanlar, şu ateistler var ya, hani biz Allah'a inanmayacak çık diye hep bir laflar ederler. Bir ölüm tehlikesiyle karşılaştıkları anda onların yanında olmanızı ne kadar isterdim.
Bakın o inanmadı.

Sıfır Allah'a nasıl yalvarıyorlar? Bu ateistler. Yoksa içinizde böyle olanların bir ölüm tehlikesi anında neler söylediklerini işitenleriniz var mı? İşitseydiniz eğer olanlardan sonra yahu sen hani Allah-u Teala'ya inanmıyordun, ne oldu sana diye sorduğunuzda yüzleri kıpkırmızı yaşlar dökerek o zaman anladım diyeceklerdir. Daha ötesi mi? Daha ötesi Firavun. Biliyorsunuz Firavun ölene kadar Allah'a iman etmedi. Ama ne zaman ki Kur'an'a yazdığı gibi Allah Teala onun ölüm sırasında kalp gözünü açtı. İşte gözünü açtık, görüşün keskindir. Hadi şimdi söyle bakalım buyurdu Allah Teala. Hakikati gören Firavun Allah Teala'ya dedi ki ya Rabbi beni tekrar yeryüzüne göndermez misin? Sana ne kadar muti bir kul olduğumu şimdi yaptığım gibi hayatım boyunca secde ederek ispat edeyim. Allah Teala Firavun'a şu cevabı verdi. Hiç kimsenin ölüm sırasında gözünü açıp da kalp gözünü ona hakikati gösterdikten sonra onun talebini kabul etmeyiz. Seni ey Firavun gelecek, kıyamete kadar gelecek bütün nesillere örnek kılmak üzere bu secde vaziyetinde seni kıyamete kadar cesedini çürütmeyeceğiz. Ve bu Firavun'un secde halindeki vücudu halen İngiltere'de, Londra'da British Museum'da secde halinde yere kapanmış durumda ve kıyamete kadar da ben Allah'ım diyen bu Firavun orada da herkese ibret olmak üzere bekliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefretten, sevgisizlikten sizde bir hatıra ancak nefret ve sevgisizliktir. Öyleyse neden? Neden Allah'ın güzellikleri dururken şeytanın çirkinlikleriyle meşgulsünüz? İnsanları sevmek çok mu zor bir şey? Eğer onların sevgisizliklerine katlanamıyorsanız, ki bütün sevmeyenler için aynı şey geçerlidir. Onları en mutsuz eden şey başkalarının kendilerini sevmemesidir. O zaman neden siz başlamıyorsunuz? Bir düşünün bakalım. Bütün insanlara Allah'ın emri sevmek. Eğer sizden nefret ettiğiniz insanlara sevgi tohumları saçılmaya başlanırsa onların hepsi toprak ananın bir boyutudur. Onlarda bu tohumlar sevgi tomurcuklarıyla açarlar. Ve sevginin yansıması sevgiyle olur. Her sevgi karşı tarafta bir sevgi yeşertir. Allah'ın sünnetullahı bu standartlar içinde dizayn edilmiş. Sevgi, sevgiyi, nefret, nefreti doğurur. Şimdi sevgili kardeşlerim, iki taraftan birisi sizsiniz. Bu spiralin, şu yukarıya doğru öfke spiralinin, nefret spiralinin çıkışı sırasında hangi noktada olursanız olun, bu nefreti her biriniz durdurabilecek bir özelliğin sahibisiniz. Nefretin yerine siz sevgiyi koyduğunuz anda karşı tarafa onun yapabileceği hiçbir şey bırakmazsınız. Size onun aynasından geri dönen şey sadece sevgi olacaktır.
en çok kızdığınız kimse onu düşünün. Yani ben ona da sevgiyle davransam ondan da mı bana sevgi gelecek diye düşünseniz, evet ondan da. Bir deneyin. Kanunlara riayet edin. Allah-u Teala'nın kanunu şöyle. Diyor ki, onların hatalarını aramayacaksınız. Size kötü davranmalarındaki haksız sebepleri, onların haksız olduğu sebepleri aramayacaksınız. Tam aksine. Neden böyle söylüyor? Neden tam aksine diyor? Mal meydanda değil mi? Eğer sizin yaptıklarınızla mutluluk olsaydı, şu anda mutlu olmanız lazımdı. Madem ki mutsuzsunuz, sizin kanunlar çalışmıyor. Bu insanlar mutluysa, tasavvuftaki insanlar mutluysa, o zaman farklı bir durum var. İşte biz size bu farklılıkların inceliklerini göstermek istiyoruz. Artık başka insanların size kötü davranmalarındaki haksız sebeplerini aramayacaksınız. Tam aksine, acaba onların size beğenmediğiniz tarzdaki davranışlarının arkasında size ait hangi hatalar var ki onlar size böyle davranıyorlar? Onların yerine kendinizi koyun. Dikkat edin. Başkalarını çekiştirdiğiniz zaman hep aynı şeyi yaparsınız. Hep onların size karşı haksız davranışlarını seçer, onlarla etrafınızdaki insanlara şikayetlerde bulunursunuz. Yetmez. Kendinize düşen tarafa gelince burada da sadece sizin haklı taraflarınız vardır. Hem de Allah-u Teala devamlı aklınıza yaptığınız yanlışlıkları getirdiği halde etrafınızdaki insanlara şikayet ettiğiniz insanlara onlardan katiyen bahsetmezsiniz. Birçoğundan haberdarsınız da. Netice mi? İşte bulunduğunuz yerdesiniz. Mutsuzsunuz. Huzursuzsunuz. Sıkıntı içerisindesiniz. Arkasında boşuna başkalarını aramayın. Sizin başkalarından geriye dönen aksiniz. Başka aynalardan reflekte edilen kendinizsiniz. Öyleyse artık vazgeçin. Eski usullerinizden, şeytanın sizin nefsinize kabul ettirdiği yanlış yasalardan vazgeçin. Allah'ın doğru kanunlarını uygulamaya başlayın. Başkalarının hatalarını aramayın diyor Allah-u Teala. Başkalarının haklı taraflarını arayın. Size karşı bir ters davranışta bulunmuşlarsa, acaba onlar bu davranışı hangi haklı sebeplerle yaptı diye arayın. Bu sizden karşı tarafa bakıştır. Şimdi içinizden dışarı çıkın. Tarafsız bir hakim gibi kendinizi yargılayın. Ve şimdiye kadar olanın tam tersini yapın. Haksız olduğunuz sebepleri, olayları araştırın. Haksız olduğunuzu kabul edin. Doğruya yaklaşın. Doğruyu tatbik sahasına koyun. Dikkat edin. Neden ikide bir bunu söylüyorum? Kanunlarınız işlemiyor. O sizin koyduğunuz kanunlar, şeytanın size öğrettikleri. Onun bir tek hedefi var. Sizi de, sizin vasıtanızla başkalarını da mutsuz etmek. Şu dünya üzerinde. Bir, ikincisi hepinizi birden topyekun cehenneme götürmek. Gene kendisiyle birlikte. Ama Allah da tam tersini istiyor. Hepinizin şu dünyada mutlu olmasını ve hepinizin Allah'ın cennetine girmesini. Ve öylesine kolay şartlar göstermiş ki Kur'an-ı Kerim'inde, bir insanın Allah'ın cennetine girmesi için sadece Allah'a ulaşmayı dilemesi yeterli bir sebep. Tamam. Dilediğiniz an olay bitmiştir. Ama insanların çok büyük bir kısmı bilmiyor. İşte onun için anlatmamız önem kazanıyor.
Çünkü doğrusu bu. Kurtuluşunuz zor değil. Ama şu andaki konumuz sizin dünya mutluluğunuz. Sosyal bir mahluk olduğunuz için başka insanlarla birlikte yaşamak tecrübesindesiniz. Ve mutsuzsunuz. Ve şeytan sizin mutsuzluğunuzun sebebini hep başkalarına yüklemenizi temin etmeye çalışıyor. Yanlış. Baştan aşağı yanlış. Sadece siz varsınız. Siz kendi kainatınızın, bütün şu kainatın merkezindesiniz. Sizin hayatınızda kainatın merkezinde sadece siz varsınız. Başka tesirler aramayın. Onların hepsi bir aynadaki kendi görüntünüzdür. Etrafınızda kaç kişi varsa, etrafınızdaki insanlar size nasıl davranıyorlarsa, o davranışların arkasında onlar yok. Siz varsınız. Sizin davranışlarınızın aksetmesi söz konusu. Deneyin. Siz onlara bir iyilik sembolü gibi yaklaşın. Onları sevin. Onlar için fedakarlıkta bulunun. O zaman size geri dönenin ne kadar sevgi dolu olduğunu göreceksiniz. Göreceksiniz. Ve bugüne kadar olan davranış biçimlerinizden utanç duyacaksınız. Neden böyle davrandım diye ağlayacağınız günler çok olacak. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah var, yaratıcı. İstediği şey sadece sizin mutluluğunuz. Bir tarafta şeytan var, Allah'ın yaratıklarından bir tanesi. Ayak tırnaklarından saçının tellerinin ucuna kadar her tarafı kötülükten ibaret. Kapkaranlık bir mahluk. Ve sizin sadece mutsuz olmanızı istiyor. Eğer mutsuzsanız şu anda onun emrindesiniz. Hala fark etmiyor musunuz? Allah'ın dostları her zaman mutludur. Dostluk seviyesi yükseldikçe mutsuzluğu bozabilecek olayların hiçbirisi onlara tesir edemeyecektir. Onlar severler. Sadece severler. Kendilerine çeşitli kötülükler, yanlış davranışlar yapılır. Ama onlar Allah'ın dostlarıdır. Bunlar hiçbir zaman etkilenmezler. Kimseye ceza vermezler. Ceza müessesesi onların müessesesi değildir. Herkesi sevenler. İnsanlar kendilerine nasıl davranırlarsa davransınlar, kendilerine ne yaparsalarsa yapsınlar, onlar için netice değişmez. Kendilerine yanlış davrananlar da Allah'ın kullarıdır. Ve her zaman değişmeleri mümkündür. Öyleyse hiç kimse için ümitsiz olmazlar. Her şey değişebilir. Zaman içerisinde nasıl koruklar helva olursa, insanlar da bir gün doğruyu göreceklerdir. İşte sevgili kardeşlerim, burada size düşen şey, şeytanın kanunlarını artık uygulamaktan bahsedin. Tekrar ediyorum, mutsuzsunuz. Çünkü Allah'ın kanunlarını uygulamıyorsunuz. Çünkü şeytanın kanunlarını uyguluyorsunuz. Şeytanın ise bir tek hedefi var. Sizi mutsuz kılmak. Eğer Allah'ın kanunlarını uygulasaydınız, o zaman siz de mutlular arasında olacaktınız. Allah'ın kanunları mı sevgiyi emreder? Nasıl Allah hepinizi sonsuz bir sevgiyle seviyorsa, siz de Allah'ı sevin, siz de başka insanları sevin. Sevdiğiniz zaman onlara öyle güzel davranışlarda bulunursunuz ki, onlar size karşı mukabil davranışlarında sizi üzebilecek davranışlar yapmayacaklardır.
Öyleyse hiç unutmayın. İnkar etseniz de, yalanlasanız da, aslında hepiniz yaptıklarınızı biliyorsunuz. Öyleyse Allah yolunda düzelmek hepinizin elinde. Mutsuzsanız iki rahmetten sadece bir tanesi geçerli olduğuna göre şeytanın tarafındasınız henüz. Mutluysanız oradan öbür tarafa atlamayı başarmışsınız. Öyleyse kimin emrinde olursanız mutlusunuz? Allah'ın. Kimin emrinde olursanız mutsuzsunuz? Şeytanın. Öyleyse suali şöyle soralım. Allah sizden ne ister? Sadece mutlu olmanızı. Ne yapar? Gerekli kanunları koyar. Der ki şöyle şöyle şöyle davranırsanız mutlaka mutlu olursunuz. Şeytan hiçbir şey söylemez. Devamlı iç dünyanızda sizin düşüncelerinizi taklit ederek sizin iç dünyanızdaki sessiz sesiniz var ya, hani hep iki sesin kavga ettiğini duyarsınız içinizde, o seslerden birisi şeytana ait. Ama size kendi sesiniz diye yutturur. Kendi düşünceniz zannedersiniz onları. Ne zaman bir yanlış adım atarsanız bunu derhal hissedersiniz. Çünkü bu olaydan sonra huzursuz olacaksınız. Sıkıntı duyacaksınız. Mutsuz olacaksınız. İşte o zaman bilin ki o size ait olmayan o düşünce iblisin düşüncesi geldi, sizi kontrolü altına aldı, onu yaptınız. Sonra huzursuz olursunuz. İşte insanlar biz onlara mutluluktan bahsettiğimiz zaman ben zaten mutluyum diye cevap verirler bize. Biz de onlara soruyoruz. Mutluluğu biliyor musunuz? Mutluluk madde bir, devamlı bir betiredir. Mutluluk madde iki, hem iç dünyanızda hem dış dünyanızda, yani başka insanlarla ilişkilerinizde, iki hem de üç Allah ile olan ilişkilerinizde kurulması lazım gelen sulh ve sükunun mutlaka var olmasını gerektirir. Üç dünyada birden. Mutluluk üç dünyada birden sulh ve sükun demektir. Kavganın bitmesi halidir. Öyleyse siz başkalarıyla kavga halindeyseniz, iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz devamlı kavga halindeyse ve Allah ile olan ilişkilerinizde görevlerinizi yapmamanın huzursuzluğunu, sıkıntısını yaşıyorsanız, üç ayrı alemde de mutlu değilsiniz. Ama ara sıra bir şey hoşunuza gidiyor ve mutlu oluyorsunuz. Hani size hep bir misal söylerim. Çok zengin olan bir adamın oğluna aldığı Mercedes'in oğluna vereceği bir mutluluk vardır. Ama çok fakir bir ailenin oğluna aldığı bisiklet o çocuğu ötekinden daha fazla mutlu eder. Bisikletin sahibini Mercedes'in sahibinden daha fazla mutlu eder. Herkes kendi dünyasında yaşadığı için. Mutluluğun ölçüsü Allah ile sizin aranızdaki ilişkinin bir aynasıdır. Başka insanlarla beraber yaşıyorsunuz. Ne tohum ekerseniz onu biçersiniz. Eğer etrafınızdan sevgi görmüyorsanız bilin ki siz onlara sevgi vermediğiniz içindir. Ve artık değiştirin şimdiye kadar şeytanın size öğrettiği iç dünyanıza kapkaranlık eden düzen, sizi sonsuz iç işkencelere tabi tutan yanlış davranış biçimlerinizi düzeltin. İki ayrı cepheden hareket edeceksiniz. Başkalarının kusurlarını değil, haklı sebeplerini,
sizin haklılıklarınızı değil, haksız ve yanlış davranışlarınızı arayacaksınız. Düzeltilmesi lazım gelen onlar değil. Düzeltilmesi lazım gelen siz kendinizsiniz. Kendi kendinizin mimarı olacaksınız. Siz kendinizi düzeltmeye çalıştığınız zaman hedefe yürüyebilirsiniz. Güzellikleri kendinizi değiştirmeye karar verip de bunun tatbikatına geçtikten sonra adım adım yaşayacaksınız. Ama sonunda çok şükredeceksiniz Allah-u Teala'ya. Sahabe nasıl çok şükretmişse siz de öyle yapacaksınız. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerine öğrettiği bu mutluluk reçetesini tatbik ettiler. Hiçbir sahabe yoktur ki başka bir sahabe tarafından sevilmesin. Hepsi birbirine hizmet için yaşıyorlardı. Bir toplum düşünün sevgili kardeşlerim. Toplumun bir ferdi ötekilerin hepsinin emrinde. İkincisi de birinci de dahil olmak üzere herkesin emrinde. Üçüncüsü birinci ve ikinci de dahil olmak üzere herkesin emrinde. Tamamlayın seriyi. Herkes herkesin emrinde. Herkes başkalarına hizmet için, başkalarına bir nebze faydası dokunmak için yaşıyor. Her sabah namazından sonra sahabe dağılırdı. Uyumazlardı sabah namazından sonra. Birbirlerine rastladıkları zaman selam verirlerdi. Arkasından mutlaka biri diğerine Velasur suresini okurdu. Onun arkasından gelen konuşma şöyleydi mükaleme. Sabah namazından beri zekatımı verecek olan birisini arıyorum. Zekatımı kabul edecek olan. Ama bulamadım. Sen kabul eder misin kardeşim? Cevap. Ben de sabah namazından beri böyle birisini arıyorum. Ve buraya geldim. Sana bu teklifi yapmak üzere. Benim zekatımı kabul eder misin diye. Sevgili kardeşlerim. Şimdi ne diyor insanlar? Biz vergi veriyoruz diyorlar. Zekat vermeyiz. Tamam. Hay Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, Medine'de yapılan hiçbir ev yok ki bütün sahabenin orada emeği geçmiş olmasın. Mescid de dahilmek üzere hiçbir ev yok ki bütün sahabenin orada emeği geçmiş olmasın. Dikkat edin, sakın sahabeyle münafıkları birbirine karıştırmayın. Onlar da sahabenin içinde yaşıyorlardı. Ama onlar münafıklardı. Tabi olmuş görünüyorlardı. Aslında tabi olmamışlardı. Ve sahabenin yaşadığı mutluluğa hayretle bakıyorlardı. Kendi mutsuzlukları, iç dünyalarını tamamen kasıfla vururken. Sevgili kardeşlerim, bütün geleceğin aydınlıkları sizindir. Kapıları açacak olan anahtar elinizde, kendi kusurlarınızı anlamak, aramak, bulmak, değişmek. Başkalarının da haklı taraflarını aramak. Öyleyse bütün bu güzellikler, bütün bu kainat, her gün yeniden doğan güneş, hepsi sizin için. Ve Allah'ın sizden istediği şey sadece ve sadece sizlerin mutluluğu. Öyleyse bugünden itibaren kendinize çekimizden verin. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? O zaman yapabileceğiniz bir tek şey var. Değişmek. Güzele yönelmek. İşte sevgili kardeşlerim, her şehirde, her yerde birçok kardeşimiz mutsuz. O mutsuzlara sesleniyorum. Yanınızdaki mutlular size hala bir şey söylemiyor mu davranış biçimleri itibariyle? Hayır, konuşmalarından bahsetmiyorum. Davranış biçimlerine dikkat edin. O güzelliği size her an ispat eden Allah'ın dostları olan kardeşlerinizin o güzel davranışlarına dikkatle bakın. Onlar size çok şey söylemeli. Onlar gibi olmalısınız. Her şehirde, her yerde, her toplulukta onlardan
birkaç kişi daima vardır. Onlar çevrelerine ışıktır, örnektir. Ve hepinizin öyle olması için bir aynadırlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ay güneşe bakarak aydınlanır. Öyleyse hep güneşi hatırlayın. Allah Teala hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salavatı.

0: Gördün mü?
1: Evet,
0: gördüm.
1: Tamam.
0: Almamış mı demin kaydı almamış mı Fatih?
1: İkisi de almış.
0: İkisi de almış mı? Kahve içmek için burada zaman da almışlar. Çünkü... El Fatiha ve as salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Fatiha ile başlayan bir gecede Allah Teala hepimizi bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Bunları yapıyor. Azıcık kısımlar sesi. Şimdi

0: Bu akşam sualler ve bu suallerin cevapları söz konusu. İnşallah Serdar Hocamız sualleri okuyacak. Ve biz de inşallah cevapları vereceğiz. Allah razı olsun.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz, yaşadığımız her olayda kendimizden öne Allah'ı nasıl geçirebiliriz? Buradaki doğru düşünce şekli ne olmalı? Olayın sonunda düşündüğümüz zaman mürşidimiz mi, Allah mı vardı, yoksa biz mi vardık, nasıl anlayabiliriz?
0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanoğlu hayatı devamlı olaylarla geçen bir varlıktır. Her an etrafımızda bir takım olaylar cereyan eder. Bu olaylardan Allah-u Teala'nın muhakkak ki muradı var. Herkesin etrafında farklı olaylar cereyan ettiği cihetler, herkesin ders alması lazım gelen standartlar birbirinden farklı hüviyetler arz ediyor. Ve böyle farklı bir dizayn içerisinde biz insanlar yaşadığımız olaylardan sonuçlara gitmek mecburiyetindeyiz. Her olay yaşanır. Bize ya derece kazandırır ya da kaybettirir. Önemli olan bu olaylardan bizi Allah'ın hedef gösterdiği sonuçlara ulaştıracak olan neticeleri çıkartabilmek ve bir karara varabilmek, Allah'a ulaşmayı bilemek. İşte önemli olan bütün olayların arkasında yatan bu gerçeğe ulaşmak ve onu geleceğimizin bir merdiveni olarak kullanmak. Unutmayın ki bütün insanlar tekamül için yaratılmıştır. Nefslerinin ruh hüviyetine bürünmesi tekamül adı verilen müesseseyi olgunlaştırır. Tekamül, kamil insan olma vasıflarının insanın sinesinde toplanması anlamını taşır. Kimdir insanı kamil? Tekamülün en üst noktasına ulaşmış olan kişi. Nasıl ulaşır? Buradaki son aşama daimi zikrin bir insan ulaştırabileceği son aşamadır. Daimi zikir ulul elbab kademesinde elde edilir. Daimi zikre ulaştığımız zaman ulul elbab oluruz. Kısa bir süre sonra nefsimizin kalbindeki %9 çevresindeki karanlık da yok olur. Nefsimiz pür ufak olur. Yani sadece Allah'ın nurlarından oluşan ruhumuzun bir kopyası hüviyetine gelir. Bu bizi ihlas noktasına ulaştırmıştır. Yani halis olmuştur nefsimiz. Nefsimizin kalbinde afetlerden eser kalmamıştır. Nefsimizin kalbinde sadece ruhumuzun hasletleri yer almıştır. Faziletler adıyla. Ve Allah-u Teala bize zemin kattan itibaren birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katları bütün sırlarıyla beraber gösterir kalp gözümüze. Hala ihlastayız. Yedinci katın yedinci aleminin sonuna kadar ihlas makamı devam eder. Ne zaman ki dediğim ünitaya ulaşırız kalp gözümüzle bütün gök katlarını görerek, yedinci gök katının yedi tane alemini görerek, yedinci alemin sonunda bulunan en üst noktasında bulunan sitrat-ı müntihaya ulaştığımız zaman ihlas noktası, ihlas standartları sona erer ve salah makamı için hazır hale geliriz. Allah-u Teala da bizleri tövbe-i nasuha davet etmek suretiyle son sırrı da açığa kavuşturur. Tövbe-i nazuh Allah'ın daveti üzerine gerçekleşen bir tövbe şeklidir. İnsanlar bunu yaşamadıkları için mahiyetinde bilmektedirler. Zannederler ki insan tövbe-i nasuhla tövbe edebilir ve de ettiği zaman da her şeyi halleder. Tövbe-i nasuh bir insanın kendi kendine etmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Allah'ın davetiyle gerçekleşir. Ve göğün yedi katının yedisini de görmeden yedinci katın yedi tane alemini görmeden hiç kimse tövbe-i nasuha davet edilmez. Kim tövbe-i nasuha davet edilmişse İhlas makamının bu standartların hepsini tamamlamış olan birisidir o. Ve Allah-u Teala onu salah makamına layık görmüştür. Ve tövbe-i nasuha davet eder. Tövbe-i nasuh, ihlastan salaha bir geçiş kapısıdır. İşte kim tövbe-i nasuha davet edilirse o Allah'ı işitebilen birisidir. Çünkü tövbe-i nasuha yalnız Allah davet edebilir. Ve davetin arkasından da Allah-u Teala tövbe-i nasuh için lüzumlu olan kelimeleri birer birer söyler. Bu kişi Allah'ın söylediği her kelimeyi Allah'ın arkasından tek tek tekrar etmek mecburiyetindedir. Tamamlandığı zaman tövbe-i nasuh tamamlanmıştır. Kişi ihlastan salaha geçmiştir. Allah-u Teala kimi irşat makamına tayin ederse mutlaka bu kişi salahtandır. İşte bu salah makamından birisini, ki herkesi irşat makamına tayin etmez salaha ulaşmasına rağmen, birisini Allah-u Teala tövbe-i nasuh'a davet ettikten sonra eğer irşat makamına getirecekse, irşat makamına tayin edecekse, o zaman hemen aklımıza Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesi gelmeli. Allah-u Teala buyuruyor ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kânu bi ayatina yutinun. Diyor ki Allah-u Teala onlardan, insanlardan imamlar tayin ettik. Niçin? Bizim emrimizle insanları hidayete erdirsin diye. Sabrın sahibi olmalarından dolayı ve ayetlerimize yakin hasıl etmelerinden dolayı. İşte burada Allah-u Teala sabrın sahibi olmak diyor. Nefsin bütün afetlerinden ve bazen sabırsızlık afetinden kurtulmak. Ruhun bütün hasletlerine ve bazen sabır hasletine kavuşmak. Bütün afetlerin yok olduğu, bütün hasletlerin gelip nefsin kalbine yerleşip nefsin kalbini tamamen doldurduğu, nefsin kalbine Allah'ın nurlarının tamamen hakim olduğu bir işaret bu. İşte Allah-u Teala burada ilmen yakini, aynen yakini aşmış olan bir insanı devrin içine alıyor. İlmen yakin 29 basamaktan 26 tanesini kaplar. Ta fizik vücudun teslimine kadar insan olaya ilmen yakin denir. Ne zaman aynen yakinin sahibi oluruz? Ne zaman daimi zikrin sahibi olup ulu'l-elbab olursak. İlm vel yakin hikmet kademelerinin hiçbirisi değildir. Hikmetten evvelki kademedir. İrfan kademelerinin hiçbirisi değildir. İlim kademesinin ifadesidir. İlm vel yakini kim aşarsa aynel yakinin sahibi olur. Burası daimi zikrin başlangıç noktasıdır. Nefsin kalbinde hala %9 çevresinde karanlık mevcuttur. Kişi ulu'l-elbab olmuştur. Hikmetin birinci kademesindedir. Yalnız zemin katı görebilir. Kalp gözü mutlaka açılmıştır. Kalp kulağı mutlaka açılmıştır. Allah'ın bütün söylediklerini işitir. Ve zemin katı görür. Kalp gözüyle. Zemin katı ait olan bilgileri Allah-u Teala ona ulaştırır. Ve ona dair olan ayetleri birer birer ona öğretir. Sonra kişi nefsindeki %9 nispetindeki karanlıkları temizlediği zaman geçer Ulul Elbab makamından İhlas makamının sahibi olur. Burası hikmetin ikinci ve son kademesidir. Bütün gök katları birer birer gösterilecektir kişiye. Birinci kattan başlayarak Allah-u Teala göğün yedi katını ve yedinci kattaki yedi tane alemi bu kişiye birer birer gösterir. Ve yedinci katın son alemine kadar zikircileri buradan hemen biraz evvel, bir kademe evvel başlar ve biter. Zikir hücrelerinden sonra ulaşacak olan son makam, son yer sitesinin müntehadır. Yani varlıklar aleminin en üst noktasında bulunan bir ağaç. En son noktadaki ağaç. İşte bu görüldüğü zaman o kişi için aynel yakin sona erer. Hikmetin ikinci kademesi sona erer. Ve Allah-u Teala onu, bu kişiyi tövbe-i nasuh'a davet eder. Tövbe-i nasuh tamamlandığı zaman artık kişi ihlastan salaha geçmiştir. ve başın üzerinde salah nuru gelmiş yerleşmiştir. Önündeki ve sağındaki 30 santim ne kadar küçülebilen, büyük bir solanın genişliği kadar büyüyebilen, bir bulut kümesine çok benzer daire şeklinde bir nur. Ve böylece kişi salah makamının sahibi olur. Eğer Allah Teala söylediğimiz gibi onu irşat makamına tayin edecekse tayinini yapabilir. Çağda memur ve mezun kılındın bütün Allah Teala'nın müşriklerine, Allah'ın irşat makamına tayin ettiği müşriklerine verdiği emir cümlesidir. İrşada memur ve mezun kılındın. Bunun anlamı kişinin aynel yakini bitirip hakkül yakine ulaşmasıdır. İlmel yakin ilim kademesidir. Aynel yakin ve hakkül yakin irfan kademesidir. Ve hikmet birinci ve ikinci makamlarını ullelvak ve ihlas makamında tamamlar. Hikmetin ötesi salah makamıdır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde bütün bu makamların sahibi olduğunu Allah-u Teala'nın diliyle dinliyoruz. Diyor ki kema esellâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm ayetina ve yüzekkîküm ve yuallimükümül kitâbe ve hikmete ve yuallimükümül mâlem tekûnû talemûn. Ey sahabe, sizden sizin aranızdan birini Allah Resulü olarak, Allah'ın peygamberi olarak gönderdi. Buradaki Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye. Birinci görev. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. İkinci görev. Size kitabı öğretsin diye. Üçüncü görev. Size hikmeti öğretsin diye. Dördüncü görev. Ve size hikmetin ötesinde bilmediklerinizi öğretsin diye. Beşinci görev. İşte bu beş tane görev bir peygambere Allah-u Teala'nın verdiği görevdir. Onun dışında peygamber olmayan bütün mürşitler dört görevle görevlidirler. Allah'ın ayetlerini okumak ve anlatmak bir. İkincisi, o kişinin tezkiyesi, nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi, başkalarında nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi, yönetlerinde nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi, üçüncüsü onlara kitap öğretmesi. Bu üç kesim tam 25 basamak sürer. Ve hikmetin öğretimlerine gelince ulu'l-elbab ve ihlas makamlarıdır bunlar. 26 ve 27. makamlar. Basamaklar ve salah makamı hakkı yakini ifade eder. O hikmetin ötesini öğrenmektir. Öyleyse 28 basamağın her birisi Allah'ın katında bir değer ifade ediyor. Ancak bu makamları geçenler bu makamlar hakkında Allah'tan öğrendiklerini sizlere öğretebilirler. Yoksa insanların kendi kendilerine öğrenebilecekleri bir ilim değildir. Allah öğretir ve öğrettiklerinin de başkasına öğretmesini ister. İşte böyle bir dizaynda bir insanın hedefine, nihai hedefine ulaştığını ve irşat makamının sahibi olduğunu görüyoruz. Herkes olayları yaşar. Eğer mutlu olmayı daimi zikirden evvel ulaşacağımız bir makam olarak görmek istiyorsak, o zaman yapmamız lazım gelen şey Allah-u Teala'ya teslim olmaya çalışmaktır. Nasıl teslim olacağız? Evvela ruhumuzu teslim edeceğiz Allah-u Teala'ya, 21. basamak. Sonra fizik vücudumuzu teslim edeceğiz, 25. basamak. Sonra nefsimizi teslim edeceğiz, 27. basamak. ve ondan sonra selam makamına sahip olacağız. Öyleyse bu geçiş kademelerinde Allah-u Teala'ya teslim olmak asıldır. Allah-u Teala teslimi farz kılmış mı? Son derece açık olarak farz kılmış. Zümer suresi 54. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kableyen yetiyekümün azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce mezarda yapılacak olan manevi azap, mezarda sizin nefsinizde tatbik edilecek olan manevi azap gelmeden önce Allah'a, öyleyse Allah'a dönmemiz ve Allah'a teslim olmamız söz konusu. Nasıl gerçekleştireceğiz bunu? Basamakları biraz daha aşarak. Kim daimi zikrin sahibi ise o mutluluğun tamamına erişmiştir. Yani sadece cennet saadeti değil, 21. basamakta mutlak olarak elde edilir cennet saadeti. Ki zamanımız ölçülerinde yaklaşık 4 aylık bir zaman olur. Daha yavaş giden bir kişi 6 ayda, 7-8 ayda bilemediniz mutlaka bu hedefe ulaşır. Allah'ın cenneti onun olur. Allah-u Teala bizlere yalnız cennet saadetini emretmemiş, dünya saadetini de hedef göstermiş. Bir insan daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirde yaşayan insanların mutluluğuna yakın bir mutluluk yaşayabilir mi? Yaşayabilir. Böyle bir yaşantı için kişinin daimi zikrin sahiplerini kendisine esas ittihaz etmesi lazım. Örnek ittihaz etmesi lazım. Allah-u Teala onları değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek almamızı emrediyor. Ashab suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyenler için ve Allah'ı çok zikredenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. Ne demek? Siz de onun yaptığını yapın demek. Ne yapmış? Farzların hepsini gerçekleştirmiş. Ne yapmış? Daha öteye geçmiş. Allah Teala 5 vakit namazı farz kılıyor, 7 vakit namaz kılıyor derdi. Ramazan ayı boyunca orucu farz kılıyor Allah Teala. Onun ötesinde her perşembe günü oruç tutuyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 7 vakit namaz kılıyordu kuşluk sünneti ve teheccüd sünnetiyle birlikte 5 vakti ilaveten. Zekat bütün sahabe en az 2 kat veriyordu. Ve hepsi Mekke'yi fethettiler, haccı gerçekleştirdiler. Bütün güzellikleri yaşadılar ve dikkat edin sözlerime, Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olarak yaşadılar. Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe tabi olursunuz." İşte sahabe Kur'an'ın bütününe sahip olan ve asırlarca sonra gelecek bütün insanlara ışık tutan birer güneş gibiydiler. Allah-u Teala onları zaten yıldızlar diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şeyi kullanmış. Hadis-i şerifinde diyor ki benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer. Ne demek o? Bütün sahabenin tabi olunacak kimseler olduğunu ifade ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala zaten bunu kesinleştiriyor Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Diyor ki o sabikun el-emelin var ya, onların bir kısmı muhacirindendi, yani Mekke'den Medine'ye geç edenlerdendi. Bir kısmı da ensardandı, Medine'deki yardımcılardandı. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Yani onlara tabi olan, sahabeye tabi olan tabiinden bahsediyor Allah Teala. Ve onların hepsinin, bütün sahabenin irşat makamının sahip olduğunu görüyoruz. Neden görüyoruz? Çünkü kendilerine tabi olunduğu bu ayetle kesinlik kazanıyor. İşte böylece Allah Teala'nın dinde sahabe çok özel bir yerin sahibi oluyor. Ne yapmışlar? Hepsi daimi zikrin sahibi olmuşlar. Bir insan daimi zikre sahip olmadan daimi zikirde olanların durumuna yakın bir noktaya gelebilir mi? Gelebilir. Ne yapacak? Kendisine daimi zikirde olanları örnek alacak. İki kaynaktan besleniyoruz. Birisi nefsimiz, öteki ruhumuz. Nefsimiz şeytanın kontrolünde başlangıçta, ruhumuz başlangıçta da sonuçta da hep Allah'ın kontrolünde. İnsan ruhu öyle bir yapının sahibidir ki programlandığı an ahsendir. Yani astronominin birinci manası güzellerin en güzeli olmak demek. Zaten öyledir. Neden? Çünkü muhtevasında sadece hasletler var. Bir adım daha öteye geçelim. İkinci faktör ne? İkinci faktör astronominin ikinci açıklaması. İkinci bir açıdan incelenmesi. Ahsen olmanın temel standartını veriyor. Ahsen olmak demek, Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak itaat etmek demek, yasakların hiçbirini çiğnememek, Allah'ın yasak ettiği hiçbir şeyi kesin olarak yapmamak. İşte kim böyleyse, bu noktaya ulaşmışsa, o kişi ahsen olmuştur. Şimdi burada gördüğümüz şey şu. Ruhumuz programlandığı an ahsen olmuştur. Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yapar. Yasak ettiği hiçbir şeyi yapmaz. Ne zaman programlanmış? Ezelde. Ve ulaşılabilecek olan en son rütbeye, en son noktaya bütün insanların ruhları ulaşmış durumdadır. Allah Teala'nın söylemek istediği şey ne? Nefsimizin de bu hedefe ulaşması. Nefsimizin ahsen olarak yaratıldığını, sonra esfel-i safiline reddedildiğini söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse nefsimize dikkatle bakalım. Ruhumuzla nefsimiz arasındaki fark, akla karar arasındaki farka eşittir. Ne demek? Nefsimizin kalbi hiçbir yerden ışık almayan kapkaranlık bir dünyayı aksettirir. Başlangıçta nefsimizin kalbine bir damla bile nur girmesi mümkün değildir. Madde 1 göğsümüzle kalbimiz arasındaki yol açılmamıştır. Madde 2 nefsimizin kalbi mühürlüdür. Madde 3 nefsimizin kalbindeki nur kapısı şeytana dönük durumdadır. Bu bir sebepten dolayı Allah'ın nurlarının nefsimizin kalbine girmesi mümkün değildir. Böyle bir ortamda olayların bizi ezmesine müsaade etmemeliyiz. Nasıl olabilir böyle bir şey? Olayların bizi ezmesine müsaade etmememiz Allah'a teslim olmaya çalışarak gerçekleşir. Allah'a teslim olmuş olan bir kişi nasıl bir teslimiyetin içindedir? Düşüncenin esası şu. Ya Rabbi, sen her şeyden haberdarsın. Benim başıma neler geldiğini ve niçin geldiğini en iyi sen bilirsin. Ben sana teslim olmak istiyorum. Birçok insan başına gelen olayları, onu üzücü olaylarsa Allah'ın bir cezalandırması şeklinde tecelli ettirir. Öyle düşünür. Allah'ın yolunda olmayanlar için de bu bir vakadır. Ve o kişinin, Allah'ın yolunda olmayan kişinin başına bir takım üzücü olaylar gelmesi yine Allah-u Teala'nın onu terbiye etmesi istikametinde bir olaydır. Ama aynı zamanda da bir cezalandırmadır. Cezalandırmadır. Haddini bilmeyen insanların cezalandırılması. İnsanlar ait oldukları duvarı aşıp da sahip olmamaları gereken bir yere kendi kendilerine ulaştırmışlarsa orada mutsuz olmayı hak etmişlerdir. Orada cezalandırmayı hak etmişlerdir. Neden? Onlar zaten Allah-u Teala'nın yoluna girmeyecek olanlardır. Hep yolun dışında kalmaya mahkumdurlar. Allah-u Teala böyle insanlardan bahsediyor. Nisa suresi 167, 168, 169. Şöyle buyuruyor. İnnel lezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi. İnnel lezîne keferû ve zalemû. Lem yekunillâhi liyâfire lehum. Ve la yehdiyehum tarika. İlla tarika cehenneme. Halidine fiha ebeda. Ve kâne zâlike alallâhü yesîrim. Allah-u Teala diyor ki, o küfür üzere olanlar var ya diyor, onlar ki Allah'ın yolundan saptırırlar. Kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Ve başkalarını da Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Kat dallü dalalen ba'ida diyor Allah Teala. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar küfürdedirler ve zalimdirler. Başkalarını Allah'ın yolundan saptırarak onların helakine sebebiyet verdikleri için, onları mahvettikleri için, onları cehenneme mahkum ettikleri için. Ve onlar için diyor Allah Teala, Allah onları mağfiret etmez, onların günahlarını cevabı çekip çevirmez. Çünkü hiçbir zaman müşriklerine ulaşmayacaklardır. Allah onları sırat-ı müstakime de ulaştırmaz. Ancak onları cehennem yoluna ulaştırır. Mutlaka cehenneme giderler ve ebediyen de o cehennemde kalırlar. Allah için de bu zor değildir diyor Allah-u Teala. Öyleyse nereye varıyoruz? İnsanların Allah'ın yolundan saptırdıkları, başkalarının vebalini yüklendikleri bir grup oluşturması. İşte onlar

Huzur içindedirler. Neden? Çünkü hedefleri Allah'a teslim olmaktır. Allah Teala onların başlarına bir musibet getirdiği zaman onlar bilirler ki Allah Teala Allah'a teslim olmak yolundaki bir insanı böyle bir olayla cezalandırmaz. Hiçbir zaman böyle bir ceza söz konusu değildir. Bütün musibetler Allah'ın yolunda olanları olgunlaştırmak için, kemal derecelerine ulaştırmak için Allah'ın bir vesilesidir sadece. Öyleyse iki nevi insan var. Tasavvufun dışındaki insanlar her yaptıklarının karşısında bu dünyada devamlı cezalandırma meselesiyle karşı karşıyadırlar. Tasavvufun içindeki insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar başlarına bir musibet geldiği zaman o musibeti güzel yüzle karşılarlar ve derler ki ya Rabbi sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının hani cezalandırma dediği olayların hangisini bana tatbik edersen et, ben bilirim ki sen beni cezalandırmıyorsun. Sen bana sadece olgunlaşma vasıtalarından birini daha kullanıyorsun ve muradın beni kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmak. Ya Rabbim başkalarının ne kadar üzüleceğini bildiğim bu olaylar eğer benim başıma geliyorsa ben kesin olarak şuna inanıyorum ki senin buradaki muradın beni huzursuz etmek değildir. Bana ceza vermek değildir. Böyle olduğunu biliyorum. Sen söylüyorsun bana bunları. Öyleyse sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının çok fazla üzüleceği hangi olayı benim başıma getirirsen getir, ben sana teslim olmak niyetinde ve idealindeyim. Öyleyse hiçbir olayın beni cezalandırmak maksadıyla vücuda gelmediğini en iyi bana sen öğrettin. Öyleyse Yüce Rabbim sen bana ne yaparsan yap, benden asla isyanı görmeyeceksin. Hangi standartların içinde yaşarsan yaşayayım, sana asla isyan ettiğimi görmeyeceksin. Ya Rabbi bu konuda Hazreti Eyüp biz insanlar için çok büyük bir örnek. Biz biliyoruz ki sen Kur'an'da yazıyorsun ki onun vücudunun dışında yara olmayan hiçbir uzvu kalmamıştı. Onun vücudunun içinde yara olmayan hiçbir uzvu kalmamıştı. Ve onu çok büyük sabır sahibi yapmıştın. Kur'an'dan öğrendiğimiz en önemli nokta odur ki Hazreti Eyüp sana hiç isyan etmedi. Ve sen ona ayağını yere vur. Oradan çıkan suyu iç ve yıkan dediğin ana kadar ondan o kadar büyük ızdıraplar çekmesine rağmen en ufak bir şikayet gelmedi. Aslında büyük ızdıraplar diyoruz ama gene de biliyoruz laf aramızda onun bütün ızdıraplarını sen yok ettin. Onun o büyük tevekkülü sana olan o büyük teslimi sıfatıyla. Şimdi insanlara bak etrafımızdaki. En ufak bir şeyinden yılan. Ben böyle mi olacaktım? Ben bunlara layık mıydım diye dövünen, her şeyden kendisine üzüntü payı çıkaran birçok insan yaşıyor dünya üzerinde. Birbiriyle kavgalı, birbirini öldürmeye meyyal, birbirine küfreden, birbirinin kuyusunu kazan, şeytanın elinde oyuncak olmuş zavallı insanlar. Ama onlar bizi alakadar etmez. Ben onlara vermiyorum bu nasihatları. Allah'ın bana öğrettiklerini ben onlara öğretmiyorum, size öğretiyorum. Tasavvufun içindekilere. Öyleyse siz Allah'a teslim olacak olanlarsanız etrafınızda vücuda gelen olayların mahiyeti ne olursa olsun öyle söyleyeceksiniz Allah'a. Yüce Rabbimize öyle söyleyeceksiniz, ya Rabbi diyeceksiniz. Biliyorum ki sen her şeyden haberdarsın. Biliyorum ki benim bu başıma gelenleri isteseydin başıma getirmezdin. Öyleyse eğer getiriyorsan

0: Ben biliyorum ki bunları beni cezalandırmak için değil, beni kemal derecelerinde olgunlaştırıp insanı kamil yapmak için vücuda getiriyorsun. Ben ki sana teslimim, ne yaparsan yap bana. Hangi şartların içinde koyarsan koy. Hiçbir zaman sana asi olduğunu görmeyeceksin. Öyleyse her şeye hazır mısın? Allah'ın sizin için hedef gösterdiği o güzelliklere ulaşmanız için bir takım imtihanlardan geçmeniz gerek. O imtihanlara tahammül edebilecek misiniz? İsterseniz beraberce bakalım Hazreti Musa'ya. Diyor ki ya Rabbi diyor, bana öyle birini ver ki bana ilmin ötesini öğretsin, fiziğin ötesini öğretsin. Allah Teala diyor ki kabul ettim. Nerede bulacağım onu diyor? İki denizin birleştiği yerde bulacaksın. Harun'u yanıma alabilir miyim? Benim dilim biraz peltek, onunki normal konuşuyor. Alabilirsin diyor Allah Teala. Ve Hazreti Harun'la Hazreti Musa Allah'ın iki Resulü beraberce yola çıkıyorlar. Yanlarına kuru balıklar almışlar. Karınları acıktığı yerde duruyorlar. Kuru ekmekle kuru balıkları yiyip yollarına devam ediyorlar. Denizin kıyısında bir oturmuşlar. Balıklardan birazını yemişler. Sonra çıkmışlar yola. Tekrar karınları acıktığında Hazreti Musa soruyor. Hadi soframıza hazırla dedik. Hazırladım. Ama balıklar yok piyasada. Balıklar nerede? Hazreti Harun diyor ki balıklar suya gitti. Nasıl gitti diyor Hazreti Musa. Canlandılar mı gittiler diyor. Nerede oldu bu iş diyor. İki denizin birleştiği yerde. Eyvah diyor Hazreti Musa. İşte oradaki adamdı diyor. O ağacın dibinde bekleyen adamdı diyor. Oydu Allah'ın tayin ettiği. Hadi hemen geri dönelim. Dönüyorlar ve adamı hala orada buluyorlar. Hazreti Musa diyor ki sen diyor muhakkak ki benim bilmediklerimi bilirsin. O zat da ona aynı şeyi söylüyor. Sen benim bilmediklerimi bilirsin muhakkak ki diyor. Sarılıyorlar birbirlerine. Ve Hazreti Musa'nın talebi. Senin kölen olmam kaydıyla bana bildiklerini öğretir misin? Ve cevap. Hızır Aleyhisselam'ın cevabı. Sen benimle yapamazsın. Hazreti Musa diyor ki söz veriyorum diyor. Ne yaparsan yap ben tahammül ederim. Peki diyor Hazreti Musa sana üç hak veriyorum ama göreceksin ki benimle yapamayacaksın. Yola çıkıyorlar. Bir köye ulaşıyorlar. Köyde insanlardan ekmek istiyorlar. Kimse bunlara acıyıp ekmek vermiyor. Sadece bir fakir bir evin insanları bunlara bir şeyler veriyorlar. Ve oraya giderken oradan ayrılacakları sırada Hızır Aleyhisselam evin bahçe duvarını yıkıyor. Yıkınca duvarı bizim Hazreti Musa'nın tepesi fena halde atıyor. Ya diyor bu köyde hiç kimse bize ekmek vermedi, hiç kimse bize yiyecek vermedi. Bir tek ev verdi. Sen de sanki onları mükafatlandırmak ister gibi cezalandırdın. Heriflerin evinin duvarını yıktın. Hazreti Musa diyor ki hani diyor benimle yapabilirdin. Ben sana demedim mi diyor sen benimle yapamazsın. İşte diyor ilk itirazın geldi. Hazreti Musa diyor ki bir daha yapmayacağım ama diyor şunun ne olur söyle sebebini. Bu diyor bu duvarın altında bir hazine var diyor. Bu evde de yetimler var. Yetimlerin hakkının helalden olmaması için onların üzerine bu duvarı yıktım diyor. Ve Hazreti Musa'nın cevabı sen benim bilmediklerimi bilirsin. Dikkat edin. Birisi zahirin, birisi batının hakimi, sultanı. Onun için birbirlerine böyle söylüyorlar sen benim bilmediklerimi bilirsin diye. Ve yollarına devam ediyorlar. Bir yere geliyorlar bir nehrin kıyısına. Gemiler var. Gemilerden de yiyecek istiyorlar. Kimse vermiyor. Bir geminin sahibi bunlara veriyor biraz yiyecek. Hazreti Musa'nın hayretle açılan gözleri önünde bizim Hızır Aleyhisselam eline baltayı almış, gemilerden birinin kaburgasını parçalamış, gemi karaya oturmuş, içi su dolu. Hazreti Musa gene dayanamıyor. Yahu diyor, hiç kimse bize yardım etmedi. Bir tek kişi yardım etti, onun da gemisini batırdın. Ocağını söndürdün adamın diyor. Ben sana demedim mi diyor benimle yapamazsın diye ikiliyor. Bir hakkın kaldı. Bak diyor, şu karşı sahile bak diyor. Orada bir derebeyi var diyor. Ve şimdi göreceksin, bütün bu gemiler karşıya geçecek. Hepsini diyor yakalayıp forsaya çekecek diyor. Kendi gemilerine. Ama diyor, bir geminin sahibini çekemeyecek. Çünkü gemi burada kaldı. Hazreti Musa fena halde üzülüyor. Yaptığı kafa. Bundan sonra diyor katiyen diyor. Artık diyor bu son olsun. Artık sana bir şey sormam. Hiçbir işine de karışmam. Nereye kadar devam ediyor dersimiz bu? Bir pınarın başına kadar. Pınarın başına geliyorlar. Orada su içmekte olan bir delikanlıyı Hızır Aleyhisselam öldürüyor. Hazreti Musa diyor bu kadar da fazla diyor. Bitti diyor. Benim gözümün önünde diyor suçsuz bir insanı öldürdün diyor. Bitti artık diyor. Halbuki Hazreti Musa da Allah Teala'nın peygamber olmadan evvel birisini öldürmüş hep aramızda. Kur'an-ı Kerim öyle yazıyor. Ve Hazreti Musa diyor ki yaşasaydı annesini de babasını da öldürecekti diyor. Allah Teala ona cezayı onun ona yükleyeceği o ağır azabı tattırmamak için şimdiden emanetini geri aldı. Bir söyleyeceğin kaldı mı diyor? Kalmadı diyor. Ne haber? İşte Allah Teala'nın yolunda insanlar. Siz de onlardan birilerisiniz. En ufak bir problemde sızlanıp ben buna dayanamam, ben bunları yapamam, ben şöyle şöyle şöyle olmasını isterim dediğiniz zaman gemileri kaçırmış olursunuz. Siz Allah'ın yolunda sizin koruyucunuz olan Allah'ın, sizin sahibiniz olan Allah'ın size uygun gördüğü standartlarda yetişmek mecburiyetindesiniz. Yetişmek istediğiniz için buradasınız. Ve başkalarına ceza olarak verilen şeyler size sadece sizin olgunlaşmanız için ihsan edilir. Ve bu istikamette her geçen gün bu düşünce standartlarından hareketle hedefinize varabilirsiniz. En ufak bir standartta, en ufak bir problemde hemen şeytana teslim olursanız, karşınıza çıkan en küçük bir güçlükte yılıp onu yapmaktan vazgeçerseniz, zamanı bir miras yedinin harcaması gibi harcarsanız, Allah-u Teala'nın yolunda onun sizi ulaştırmak istediği hedefe ulaşamazsınız. Dikkat edin, sizin ulaşmak istediğiniz hedef demiyorum. Onun sizi ulaştırmak istediği hedef, daima sizin ulaşmak istediğiniz hedefin daha ötesindedir. Ve sizin ölçülerinize göre layık olmadığınız şeyleri dahi size ihsan etmek için hazırdır. Yeter ki siz ona layık olmanın gayretini yaşayın. Bir olayda mağlup olduğunuz zaman her zaman şunu söyleyebilmelisiniz. Ben Allah'ın bana verdiği bu vücutla, bu nefsle, bu ruhla, bu akılla bana verilen her şeyi kullandım. Ama başaramadım. Emin misiniz kullandığınıza? Emin misiniz? Eğer eminseniz bilin ki affedildiniz. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Son derece önemli şeylerden bahsediyorum size. Tasavvufun Allah'ın sırlarını veriyorum. Önemli olan başarmak değildir. O başarı için size verilen bütün imkanları seferber edip sonuna kadar her şeyi kullanmak, iradenizi bütünüyle bu işe sevk etmek ve bir dairetin içinde ulaşmak için bütün çabanızı, bütün gücünüzü harcamak, ama bunun neticesine ulaşamazsanız o zaman da Ya Rabbi senin bana verdiklerin benim takatimin ulaştığı son anda kadar beni buraya kadar getirdi. Ama şimdi anlıyorum ki benim niyetimle senin nasibin aynı şeyler değilmiş. Eğer sen de benim bana verdiğin, bana ihsan buyurduğun şeyleri sonuna kadar kullandığım kanısındaysan, senin bana ihsan ettiğin her şeyi, zaten senin olan her şeyi, senin bana emrettiğin hedefe ulaşmak için eğer harcadığıma sen de eminsen, ben bunun standartlarını yaşadığım kanısına ulaşacağım. Beni bağışlamanı dileyeceğim senden. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyor musunuz? Başardınız demektir. Sakın bu sözlerimi kaçmak için bir vesile itaz etmeyin. Olayların üstesinden gelemediğiniz zaman yapmanız lazım gelen şey Allah'a teslim olmaktır. Ve o zaman kendinizden dışarı çıkın. Tarafsız bir hakim olarak kendinize bakın. Ve şunu göreceksiniz. Size verilenleri sonuna kadar kullanmadınız. Hep nefsiniz devreye girdi. Hep şeytan size engeller koydu. Ve başarısızlığınız, eğer Allah'ın size o hedefe ulaştırmak için ihsan ettiği her şeyi kullanmanızı sağlasaydı, o noktada olmayacaktınız. Acı acı düşünüyorsunuz şimdi. Evet, benim elimde şu da vardı, şu da vardı, şu da vardı. Şunları kullandım ama bunları kullanamadım. Bunu samimi olarak kendi kendinize, size dışarıdan bakan bir hakim gibi itiraf ettiğiniz zaman başarı için, yeni bir başarı için hazırsınız demektir. Geçmişin başarısızlıklarından gerekli dersi alarak bilenmiş bir şekilde yeniden sahneye çıkacaksınız, aranaya çıkacaksınız. Bir gladyatör gibi savaşa hazır olacaksınız. Hayır, başkalarıyla değil, nefsinizle. O savaşı kazanacaksınız. Ve siz Allah'tan o savaşı kazanmak için Allah'a inanarak, size %100 yardım edileceğine inanarak isterseniz mutlaka o hedefe ulaşırsınız. Öyleyse orada diyorsunuz ben mi vardım, mürşidim mi vardı, Allah mı vardı? Hepiniz varsınız. Unutmayın. Bütün olayların sonucu üç ayrı cepheden bilinmeşir. Birincisi sizin gayretiniz. İkincisi mürşidinizin himmeti. Üçüncüsü Allah'ın nusreti, yani yardımı. İşte bu üçlü sacayak yerlerine oturduğu an her şey en güzel standartlarda oluşmuştur. Siz size düşen gayreti eda etmekle mükellefsiniz. Unutmayın. Bu şimdi söyleyeceğimi hiç unutmayın. Eğer Allah Teala size bir vazife verdiyse, şunu bilin ki o vazifeyi gerçekleştirebilecek olan bütün standartlar sizde vardır. O vazifeyi onun için aldınız. Eğer gerçekleştiremezseniz sakın Allah'ın üzerine yıkmayın. Siz size düşeni yapamadınız sadece. Şeytan size çelme taktı. Dışarıdan sizi yönetti. Allah'ın hakikatlerine sırtınızı çevirdiniz. Allah'ın güzelliklerini gören gözlerinizi kapattınız. Onları görmezlikten geldiniz. Ve başkalarının söylediklerine kandınız. Ve Allah'ın dostları hakkında kötü ve yanlış şeyler düşündünüz. Eğer bunlar birer vakaysa, başarısızlığınızı sakın ola ki başkalarına yüklemeyesiniz. Arkasında sadece siz varsınız, sizin nefsiniz var. Ve başınıza ne geliyorsa ondan yüz çevirdiğiniz için başınıza gelmiştir. Her zaman şunu bileceksiniz ki size tasavvufun içindeyseniz gerekli ikaz zamanında mutlaka yapılmıştır. Siz o ikaza değer vermediğiniz için kaybettiniz. Her emir zamanında mutlaka ama mutlaka yerine getirilmesi lazım gelen özellikler taşır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah abesle iştigal etmez. Size ne zaman hangi standartlar içinde bir emir verilirse o emri onun zaman standartları içinde yerine getirmek mecburiyetindesiniz. Onu o zaman standartı içinde yerine getiremezseniz yerine getirmediğiniz hükmüyle karşılaşırsınız. Zamanı geçtikten sonra, tren kaçtıktan sonra istasyona gelmişsiniz. Ne yazar? Hadi ne yazdığını söyleyeyim size. Adamcağızın birisi demiş ki ben arkadaş bugünden itibaren Allah'ın bütün evliyalarını yazacağım. Hemen gitmiş bakkala, bana demiş bir tane defter ver. Bakkal defteri vermiş. Arkasında demiş ki beni de yaz. Adam defteri almış çıkıyor, manavın önünden geçiyor, manav sesleniyor içeriden. Beni de yaz diyor. Kasabın önünden geçerken kasap sesleniyor, beni de yaz diyor. Bilmem anlatabildim mi? İşte onlar, o benim söylediğim şeyler var ya, onları Allah'ın bana öğrettiği ve benim sizlere öğretemediğim, benim sizlere sadece söyleyebildiğim o standartlarda gerçekleştiren insanlar da onlar. Onun için siz Osmanlı değilsiniz. Henüz Osmanlı olamadınız. Söylediklerimi ait olduğu yerlere yerleştirmeniz bir şey ifade etmez. Onları tatbikle mükellefsiniz. Allah-u Teala'ya İnsanlara sadece öğreteyim diye dua etmiyorum. Onlara yaşatabileyim diye dua ediyorum. Öğrenmeniz yetmez. Tatbik etmek mecburiyetindesiniz. Tatbik edeceksiniz. Söylediğim standartları yerine oturtmaya çalışın ve tatbik etmeye çalışın. Eğer samimiyetle size verilen bütün imkanları belli bir konunun halli istikametinde bir araya getirirseniz, hepsini kullanırsanız mutlaka başaracaksınız. Ama görüyorsunuz ki bazen birkaç yerden, bazen sadece bir tek yerden hep patlak veriyor olaylar. Bir defa zamana karşı her seferinde yeniksiniz. Hatırlayın olayları, neler gelmişse başınıza. Her seferinde zamana karşı yeniksiniz. Bu, Allah'ın en kıymetli hazinesini hovardaca harcadığınızı gösterir. Onun, Allah'ın kaybedecek zamanı yok. Ama sizin var. Zamanı boşuna israf etmek sizin işiniz. Ama o hazineyi en iyi kullanmaya mecbur olan yine sizsiniz. Kendi kendinize sorun, neden bu yolu seçtiniz? Çünkü Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor ve mutlu olabileceğiniz yegane yol Allah'ın tasavvuf yolu. Yani Kur'an'ın yaşanması yolu. Yani sahabenin yaşadığı hayatı yaşamak yolu. Tasavvuf nedir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayatı yaşamaya tasavvuf diyoruz. Öyleyse nedir tasavvuf? Tasavvuf onların yaşadığı Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. İşte ben size davranış biçimleri olarak Kur'an'daki İslam'ı anlatıyorum. Ne diyor Allah Teala onlar için? Onlar size buğz ettikleri halde, sizi öldürdükleri halde, size işkence ettikleri halde siz gene de onları seversiniz. Onlara muhabbet duyarsınız. Siz duyabilir misiniz? İnsanlar sizi öldürmek istediler. Onlara kızmamayı başarabilir misiniz? Sizi öldüreceklerinden emin oldunuz. Buna çalışan insanları tanıyorsanız gene de onları sevebilir misiniz? Bir gün seveceksiniz. Onlara her türlü kötülüğü yapmak imkanı elinizde, Allah'tan söylemezseniz hemen gereğini yerine getirecek. Ama yapamazsınız. O zaman yapamazsınız. Sadece seversiniz. Nefret edemezsiniz. Yapacağınız bir tek şey vardır. Sevmek, sevmek, sevmek. İşte hepinizi oraya ulaştırmak için o sevmek adı verilen en üstteki, en son noktaya ulaştırmak için bir gayretin içindeyiz. (gülüyor) 34 yıldan beri. Ve gayretiniz hep himmetle, hep hüsretle beraber söylediklerimi tatbik etmek için her şeyinizi seferber edebilirsiniz. Mutlaka sizi Allah'ın hedef gösterdiği o en üst noktaya çıkartacaktır. Allah razı olsun. Şimdi inşallah ikinci suale geçelim.
1: Allah razı olsun efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz Allah yolundaki gayretlerimizin hangi seviyede olduğunu nereden anlıyoruz? Gayret şeyimizin sonucunda başarılı veya başarısız olmamız bizi ne şekilde etkilemeliyiz? Neticeler Allah'a aittir sözünü açar mısınız?
0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'nın yolundasınız. Gayretler sarf ediyorsunuz. Ve de başaramıyorsunuz. Bundan huzursuzluk duyuyorsunuz. Üzüntü duyuyorsunuz. Ve düşünüyorsunuz ki Allah-u Teala sizi bütün bu standartlarda hep cezalandırıyor. Hissettiğiniz şeye dikkatle bakın. Nerede huzursuzluğu yakalarsanız onu başı ezilecek bir yılan olarak düşünün. Çünkü nerede huzursuzluğu duyarsanız orada siz yoksunuz. Orada şeytan var. Unutmayın ki şeytan size sadece kötülük etmek ister. Bir tek amacı vardır. Bütün insanları mutsuz etmek. Ve kullanabileceği bir tek vasıta vardır. Nefsiniz. Dikkat edin, eğer nefsinizdeki afetler olmasaydı şeytan size hiçbir şey yapamazdı. İşte şeytanın size hiçbir şey yapamayacağı bir noktaya ulaşabilir misiniz? Ulaşabilirsiniz. Ne zaman nefsinizdeki afetleri bütününü yok edebilirseniz, ihlas makamına ulaşırsanız, nefsinizin kalbi halis olursa, o noktada şeytanın size hiçbir tesir icra etmesi mümkün değildir. Öyleyse içinde bulunduğunuz nokta hangisiyse ona dikkatle bakın. O noktada siz varsınız. Şimdi hissettiğiniz şeye dönelim. Oraya bakalım. Ne hissediyorsunuz? Huzursuzluk. Huzursuzluğun kaynağında sadece iki tane faktör var. Birisi nefsiniz, İkincisi şeytan. Tasavvuf nedir? Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Kur'an'daki İslam nedir? Olayların sizin üzerindeki negatif tesirlerini sıfırlamak. Ne demek istiyorum? Olaylar insanların üzerinde iki cins tesir usulü getirir. Bir, sizi sevindirir. İki, üzer. Hepimizin yanlış yaptığı kesin. Neden? Çünkü hangi olay bizi sevindirirse biz onu hayır zannederiz. Hangi olay bizi üzerse biz onu şer zannederiz. Öyle değil mi? Ama aslında öyle değil. Hadi gelin bakalım Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri ne diyor? Hak şerleri hayır eyler. Zannetme ki gayr eyler. Görelim Mevlam neyler? Neylerse güzel eyler. İşte böyle diyor. Şimdi de Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne diyor Allah Teala? Olaylar vardır sizi üzer, siz onları şer zannedersiniz. Olaylar vardır sizi sevindirir, siz onlara hayır zannedersiniz. Halbuki şer zannettiğiniz olaylar aslında hayırdır. Hayır zannettiğiniz olaylar aslında şerdir. Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir. Ne demek istiyor? Bir hırsız birinin arabasını çalmış. Çalan hırsız seviniyor. Arabayla gezecek diye. Ama derecat kaybediyor. Derecat kaybettiği için işlediği şey şerdir. Ama onu sevindiriyor. Arabası çalınana geliyoruz. O da fena halde üzülüyor. Arabası çalınmış. Üzülüyor. Ama aslında bir hayır olayıyla karşı karşıya. Neden? Çünkü kul hakkı doğmuştur. Hırsızın kaybettiği bütün derecat zulüm gelen arabanın sahibine teslim edilecektir. Yani bu olaydan derecat kazanacaktır. Yani hayra ulaşmıştır. Hırsız arabasını çalarak ona hayır sağlamıştır, derecat sağlamıştır. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Siz bilmezsiniz diyor. Üzülürsünüz ama böyle bir olaya siz bilmezsiniz. O sizin gibi zannettiğiniz gibi bir şer değildir. Bir hayırdır. Şimdi kişinin üzüntüsüne bakalım. Hırsızın kaybettiği derecata bakalım. Hırsız derecatı kaybediyor. O bir şer. Ama onun kaybettiği derecatı Allah-u Teala bir tarafa pozitif olarak iade ediyor. Yani şerri hayra tebdil ediyor Allah-u Teala. Ne güzel söylemiş değil mi? Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri. Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler. Başka türlü bir davranış biçimi de yok. Nerede kulaklı varsa bütün şerler hayra dönüşmüştür. Öyleyse her yaptığı güzel değil mi? Eğer size öyle gelmiyorsa o zaman bunun bir tek suçlusu var. Evet. Siz. Kim hangi standartların içindeyse o kişi o standartlardaki bütün üzüntülerin sahibidir. Başka hiç kimse bunun sorumluluğuna sahip değildir. Hangi olay size bir sıkıntı vermişse, sizi üzmüşse zannetmeyin ki başkası size o sıkıntıyı verdi. Hayır. O sıkıntıyı kendinize veren sizsiniz. Sadece bir tek kişi bunu yapabilir. Siz. Sizin nefsiniz şeytanın da o nefsizlerine tesiri. Şimdi beraberce düşünelim. Böyle bir gün geldi ki nefsinizdeki bütün afetlerden kurtuldunuz. Nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmadı. Hiçbir standartta şeytan sizi üzemez. Ne oldu? Olayların üzerindeki negatif tesiri kayboldu. Unutmayın. Size tesir eden şey olaylar değildir. Olayların sizin üzerinizdeki tesiridir. İşte üç misal. Gecenin saat 3'ü Paris'in Ücabi noktasında bir adam elinde silahla bekliyor karanlıkların içinde. Köşeyi dönmek zorunda adama tabancasını dayıyor göğsüne. ateş edeceğim diyor şimdi diyor sana. Adam üç kişiye bunu yapıyor. Şahitlerin huzurunda, şahitler gizli. Birincisi korkudan ölüyor. İkincisi öne halde korkuyor. Üçüncüsünün umurunda bile değil. Gecenin aynı saati, aynı şartlar, aynı silah, aynı adam, aynı yer. Ama üç kişide tesir farklı. Öyleyse olay mı? Hayır, olay değil. Olayın insanın üzerindeki tesiri. İşte bütün sahabede Allah-u Teala olayın negatif tesirini silmiş. Ve onlara sesleniyor, siz diyor, onlar size buz ettiği halde onlara gene de muhabbet beslersiniz, sevgi beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe tabi oldunuz. Ne demek bu? Hepsi daimi zikrin sahibi. Hepsi nefsindeki bütün afetleri yok etmiş. Yok edince şeytanın üzerlerinde en ufak bir tesir sahası kalmamış. Kalmamışsa ne olmuş? Hiçbir zaman etraflarında vücut bulan A olayı, B olayı, C olayı onları huzursuz edemez. Bu noktadan evvel huzursuz olmamanız mümkün mü? Evet, mümkün. Nefslerini afetlerden tamamen temizlemiş olan insanların davranışı gibi bir davranışa sahip olmalısınız. Eskiden Allah-u Teala'nın evliyası iki nevi savaş verirlermiş nefslerine karşı. Birine mücahede diyorlar, ötekine riyazet diyorlar. Mücahede nefsinize onun istemediği şeyleri zorla yaptırmanız. Riyazet de onun istediği şeyleri ona vermemeniz. Yapmamanız. Ne kazandırır? Bu mücahede ve riyazet sizin zikrinizi arttırır. Zikrinizi arttırmak size ne kazandırır? Zikriniz arttığı zaman nefsinizdeki afetlerin ne kadar zikriniz artarsa o kadar temizlenmiş olduğunu göreceksiniz. Öyleyse sonuç daimi zikir, sonuç nefsinizin bütün afetlerden temizlenmesi, sonuç şeytana tesir edebileceği sahaları tamamen yok ederek şeytanı cas çavlak ortada bırakmak. Yapabilir misiniz? Hepiniz buna ayıp olarak yapabilirsiniz. Hepiniz. Bu sözlerimi kimler dinliyorsa hepsi buna ehil olarak yaratıldı. Hani fıtratıyla yaratıldı. Şimdi yapmanız lazım gelen şey ne? Daimi zikre ulaşmadınız. Ama daimi zikre olan biri gibi davranmak istiyorsunuz. Onların yaşadığı mutluluğu yaşamak istiyorsunuz. Yapabilir misiniz? Büyük ölçüde yapabilirsiniz. Ne yapacaksınız? Nefsinizin sizin üzerinizdeki negatif tesirini almaya çalışacaksınız. Yok etmeye çalışacaksınız. Şeytan sizinle en büyük savaşı, meydan savaşını verecek burada. Sizi mağlup etmek için bütün hileleri kullanır. Ama siz Allah'tan öğüt alıyorsanız onun hilelerini boşa çıkartırsınız. Çünkü Allah Teala diyor ki Allah'ın hilesi bütün mahlukların hilesinden daha üstün. Şeytan da netice itibariyle bir mahluk Allah Teala'nın. Çok zeki bir mahluk. Ama size reçeteyi Allah veriyorsa onu her zaman yerle bir edersiniz. Yani neticede şeytan sizin gazoz ağacınız olur. Anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Hep hileyle size yanlışlıklar yaptırmak ister. Ama nefsinizin tamamen olmadığı bir yerde daimi zikrin sahibiyseniz hiçbir yanlışına kurban olmazsınız onu. Hep o malum olur. Sizi davet eder. Bir kötülüğü işletmeye çalışır. Eski arkadaşlarınızı gönderir. Her yerden başınıza sizin nefsinize tabi olmanızı sağlayacak olan olaylar ulaştırır. Her birinde de aynı hezimete uğrar. Ve neticede kahrolur. Çünkü sizin kazandığınız her derecat nasıl kazanıyorsunuz? Eğer şeytan size bir şer teklifinde bulunmuşsa o şeri yaptığınız takdirde ne kadar derecat kaybedecekseniz yapmadığınız takdirde o kadar derecatı kazanıyorsunuz. Gördünüz mü? Hep bana soruyorlar. Allah şeytanın insanları bu kadar kötülüğe götüreceğini bilmiyor muydu? Cevap, biliyordu. Öyleyse neden müsaade ediyor şeytanın bunları yapmasına? Üniversiteden mezun olmanız için. Eğer üniversitede imtihanlara girmese insanlar, üniversiteden mezun olamazlar. Her imtihan sizin bir sınanmanızdır, derecat kazanmanızdır. Eğer kazanabilirseniz. İşte şeytanın vücuda getirdiği her olayda, hangi olayda onu yenerseniz, o sınıfı geçtiniz demektir. Nefsinizin o afeti. 19 tane sınıftan geçeceksiniz. 19 afetin her birinde hedefe ulaşmanız lazım. Dikkat edin, bu sonuçlara ulaşmak Allah'ın yardımı söz konusuysa hiçbir zaman zor olmaz. Ama siz kendi başınıza düşünüyorsanız bu işi, elinizde olan imkanlarla ben bu savaşı veririm diye düşünüyorsanız %100 şiştiniz. Çünkü o Allah size yardım etmeye her zaman hazırdır. Siz ondan yardım istediğiniz takdirde her an hazırdır. Elinizin tersiyle Allah'ın bütün güzelliklerini itiyorsunuz. Yolun dışında olanlar şöyle bir şey yapıyorlar. Bir eczane düşünün. Rafta o kişinin bütün hastalıklarını iyileştirecek olan ilaçlar var. Ve Allah-u Teala hepsinin üzerine yazmış. Bu ilaç şunun karşılığıdır, bu ilaç şunun karşılığıdır, bu ilaç şunun karşılığıdır. Bunları alırsanız tamam hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibisiniz. Ve insanların belki %99'u şu anda dünya üzerinde yaşayan insanların ellerinin tersiyle bu reçeteleri, bu ilaçları hep içiyorlar. Ve de mutlu olamıyorlar tabii. Halbuki hepsi var. Bütün reçeteler Allah-u Teala tarafından konmuş Kur'an-ı Kerim'e. Size dünyanın en muhteşem hapları olarak teslim edilmiş. Yalnız mutluluğa götürecek olan, reel saadete ulaştıracak olan şeyler. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Kim nefsiyle cihat ederek ıslah olursa diyor. Ne demek ıslah olmak? Nefsin ıslahı o demek işte. Nefsinizdeki bütün afetlerin yok olduğu noktada nefsiniz ıslaha ulaştı. Siz de ıslahın sahibi oldunuz. Yani salihlerden oldunuz. Salah makamı, ıslah olma makamı, ıslah olmanın tamamlandığı yer. Islah olan kişi kimdir? Salih. Makamın adı salah. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey, daimi zikrin sonunda insanların ulaşacağı salah makamının muhtevasına oraya ulaşmadan evvel sahip olmanın savaşını vermek. Nefsinizle cihatta olacaksınız. Düşmanınızı iyi tanıyacaksınız. Dikkat edin. Siz varsınız. Başka insanlar var. Bir de Allah var. Üç grup oluşturuyorsunuz. Siz birinci grubu, diğer bütün insanlar ikinci grubu, Allah da üçüncüsünü. Ne demek istiyorum? Sizden çevrenize ulaşan neyse bütün çevrenizden size aynı şey geri dönecektir. Ama o davranışta bulunduğunuz kimseden değil, başka insanlardan. Ama eşitlik hiç söz edilmez. Yani başka birisi size bir kötülükte bulunduysa aslında siz daha başkalarına öyle bir şey yaptığınız içindir. Bundan üzüntü duymamanız mümkün mü? Mümkün. Eğer tasavvufun gereklerine riayet edebilirseniz. Etrafınızda hangi olay cereyan ediyorsa sadece şunu bileceksiniz. O olay sadece Allah-u Teala'nın sizi mutlu etmek için organize ettiği bir olaydır. Size ne kadar kötü görünürse görünsün aslında hedefi daima budur. Ve siz şeytanın gözlüklerini kullanarak olaylara baktığınız için o olaydaki sizi mutlu edebilecek olan hasreti o gözlükler gözünüzde olduğu sürece asla göremezsiniz. Dikkat edin, şeytanın yaptığı şey Allah'ın bütün güzelliklerini size çirkin göstermek ve bütün çirkinlikleri size güzel göstermek. Ya da Allah'ın bütün emrettiklerini size çirkin göstermek, yasakladıklarını güzel göstermek. İkisi de aynı sonuca ulaşıyor. Eğer siz şeytanın hilesine kanmazsanız, zaten o olayların sizi üzmesi de mümkün değildir. Nerede bir başkasıyla bir tartışmanız olursa, bundan duyduğunuz üzüntünün o kişiden kaynaklandığını zannetmeyin. Sizinle etrafınızdaki insanlar arasındaki ilişkinin %100 sonuca ulaşmasıdır bu. Mutlaka sizden başkasına, belki farkına bile varmadığınız bir negatif davranışın neticede size geri dönmesidir, geri tepmesidir. Her an böyle bir dizi olayların içinde yaşarsınız. Mutsuzsanız sakın o insanlar size onları yaptılar diye mutsuz olduğunuzu zannetmeyin. Onların öyle yapmasına sebebiyet veren gene sizin davranışlarınız. Eşitlik hiç de direnmez. Ne zaman suya bir taş atarsanız en uzak noktalara kadar dalgalar, hissedilmeyecek kadar hafif etse de siz göremeseniz bile onlar gizli gizli sahile kadar ulaşırlar. Kilometrelerce yolu devam ettirirler. Evet, bir tek taştan çıkan dalgalar ta en dip sahile kadar ulaşır her zaman. Bir yerden sonra sizin gözleriniz artık onu sezemez. Ama o dalga gitmeye devam eder. Ne demek istiyorum? Etrafınızdaki insanlarla olan ilişkilerinizde ne verirseniz onu aynen geri alırsınız. Ne alırsanız siz de farkına varmadan bunu iade edersiniz. İşte ne alırsanız onu iade edersiniz diyorum. Mesela zekatı vermiyorsunuz diyelim. Ne yapacak Allah Teala sizden? Onu kat kat fazlasıyla sizden alacak. Bilin ki Allah Teala'nın size kazandırdığı paranın iki tane %2,5'u, yani iki tane 1/40'ı size helal değildir. Birisi zekatınız, öteki de birriniz. Eğer onları kullanırsanız hiç farkına bile varamazsınız. Allah Teala hepsini birden sizden geri alacaktır. Şu olayla veya bu olayla. Siz ne kadar hile yapsanız, ne kadar numara yapsanız bundan kurtulamazsınız. Hiç kimse kurtulamaz. Hiçbir zaman kurtulması mümkün değil. Bütün insanlar bir şeyler kaybediyorlarsa, kaybettikleri bir şeyler varsa, çaldırdıkları bir şeyler varsa, hepsinin arkasında onların Allah ile olan ilişkilerinde yaptığı yanlışlıklar yatar. Boşuna başkalarını suçlamayın. Babanı böyle yaptı da onun için böyle oldu. Hayır. Hayır, hayır. Her şey size sizin yaptıklarınızın bedeli olarak döner. Her fatura eşit olarak ödenir. Bir ikinci alternatifiniz yok. Ve nefsiniz ve şeytan size hep kendinizi haklı, başkalarını haksız gösterir. Oysa ki bilseniz ki o insanlar size o davranışı, yanlış davranışı yaptıkları zaman aslında sadece sizin etrafınızdaki çevreye ulaştırdığınız yanlışların onlar tarafından cemaatin hepsini bir tek faktör olarak göreceksiniz. Başkaları tarafından ama çevrenizdeki insanlar tarafından, yani ikinci grup tarafından sizin onlara intikal ettirdiğiniz her şeyin dalga dalga size tekrar gelmesi söz konusudur. Öyleyse çözümü görüyorsunuz. Allah'a teslim olmak. O zaman başkalarına karşı en iyi davranışların sahibi olacaksınız. O zaman başkaları da, bütün insanlar da size en iyi davranışlarla cevap verecekler. İşte ihlâsa ulaşan kişiler o davranışın içindedirler ve bunun mükafatını alırlar daima çevrelerinden. Çünkü onlar çevrelerine devamlı bir şeyler vermekle meşguldürler. O vermelerinin karşılığını Allah Teala onlara kat kat öder. Her açıdan öder. Aklınıza gelen ne varsa. Ve o noktaya ulaştığınız zaman eskiden değer verdiğiniz şeylerin ayağınızın altına sarıldığını göreceksiniz. Allah sizin için değerini kaybetmiş olacak. Harun'u hatırlayın. Karun'u. Dünyadaki en zengin adam tasavvufa giriyor. ve bütün servetini dağıtıyor. Eski zenginlerden birisi geliyor. Karun deniz kıyısında oturmuş. Denize bakarken adam geliyor. Yazıklar olsun sana diyor. Onca serveti tepkin. Şu haline bak. Denizin kıyısında 5 parasız oturuyorsun. Karun adama dönmüş şöyle bir gülümsemiş. Bak demiş. Ve Karun'un talebi üzerine balıklar birer birer ağızlarında birer altınla denizin içinden çıkıp oraya kadar ulaşmışlar. Bak demiş bu balıkların hepsi altın getiriyorlar bana. Ama demiş benim onlara ihtiyacım yok. Bitti demiş bak. Şimdi demiş Allah bana ondan daha fazlasını veriyor ama ben almıyorum. İhtiyacım yok diyor. Hayatta en çok kıymet verdiğiniz şeylerin size adeta attığını göreceksiniz. Ama sizin için kıymeti kalmadığı zaman. Belki bir gün o zaman oraya ulaştığınız zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yaşamak ve fesh etmek, tatmak, anlayabilmenin en güzel sebebidir. Arifle hedefe ulaşmak ancak arifler için geçerlidir. Onlar manevi olarak tadarlar. Arif ile alim arasındaki fark nedir diye sorarlar size. Deyin ki arif kalbiyle gören, kalbiyle işitendir. Alim de aklıyla gören, aklıyla işitendir. Evet, bu sözün arkasında Zeki Leyli'nin tezekkürünün de manası gizli. Ulaşamadıkları yerlerde ufuklar açılır, Allah-u Teala onlara davet eden ihsanda bulunur. Öyleyse mutluluğunuzun sadece size dayalı olduğunu bileceksiniz. Mutluluğunuzu ne engelliyorsa onunla savaş vereceksiniz. Şeytana inanmayacaksınız. Sizi devamlı aldatmaya çalışır. Ne zaman bir yanlış düşünce kafanıza gelse biliniz ki o sizin düşünceniz değildir. İblis onu kaşla göz arasında sizin düşüncenizmiş gibi size yutturmaya çalışır sadece. Yutarsanız, hele ona esir olursanız yanlış davranışa derhal bulunacaksınız. İşte o yanlış davranışı uygulamanız karşınızdakine daha kötü bir davranış biçimi için zemin hazırlamanız anlamına gelir. Ve de spiral aşağı doğru şeytana doğru sizi devamlı yaklaştıracaktır iki taraf olarak. Tabii ki yapılanları değerlendirip de insanların size yaptığı kötülüğe siz iyilikle mukabele edebilirsiniz. Meseleyi çözersiniz. Size kötü davranan birisine dezenesi diye ben senden bir şey sormak istiyorum. Mutlaka benim sana karşı bir yanlış davranışım, bir hatalı davranışım olmuştur ki bana böyle yaptın. Bana bu hakareti yaptın. Bana böyle bir davranışta bulundu. Öyleyse ben Allah'a hesap vermek mecburiyetinde olan biriyim. Söylemek tutumda bulunur musun bana? Hangi yanlış davranışımın neticesinde bunlar bana söylendi? Bunu seni kınamak için söylemiyorum. Hatanı yüzüne vurmak için söylemiyorum. Sadece Allah-u Teala'nın huzurunda senden af dilemek için söylüyorum. Hatamı söylemelisin ki senden af dileyim. Şimdi adamın sizden beklediğine size birisi hakaret ediyor. Siz bunu, ona bunu söylüyorsunuz. Beklediğine, beklediği adama ya bir yumruk vurmanız ya da ondan daha büyük bir hakaretle ona hakaret etmeniz ki ondan cesaret alıp ikinci hakaretini sürdürecek veya size bir tane vuracak. Ama siz böyle söylediğiniz zaman kavga bitti. Adam sizden böyle bir cevabı alamazsa size yumruk atmak için hazırlanan elleri boşlukta kalacak. Sebebi ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Adamın size saldırabilmek, veyahut da kötü söz söylemek sebeplerini yok ediyorsunuz. Taraflardan sadece birinin bunu yapması kavganın bitmesi için her zaman yeterlidir. İşte o biri siz olacaksınız. Allah Teala sizlerden öfkelerini yutanlar diye bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Hepiniz bu vasıfla donatılarak yaratıldınız. Çünkü hani fıtratıyla yaratıldınız ve fıtratınızda bu var. Öyleyse daimi zikre ulaşmadan da daimi zikre ulaşanlara yakın bir güzelliğin içinde yaşayabilirsiniz. Sadece bir gayretin sahibi olacaksınız. Şeytanın size tesir etmesine, sizin sağınıza at koşturmasına müsaade etmemek suretiyle. Din zaman ayırt edemezsiniz. Şeytanın düşüncesi mi? Şeytandan mı size ulaşıyor yoksa sizin düşünceniz mi? Ayırt edemezsiniz. Ama bir süre Allah-u Teala'nın yolunda güzel davranışlar gösterdikten sonra ansızın çirkinleşiyorsanız, ansızın etrafındaki insanlara haksız davranışlarda bulunmaya başlıyorsanız, ansızın ait olduğunuz yol hakkında kötü şeyler düşünmeye başlıyorsanız, o zaman şeytan size belli zaman aralarında saldırıyor ve sizi alaşağı ediyor. Sizi kontrolüne alıyor demektir. Her zaman sükunetinizi muhafaza edemiyorsanız, yanlış davranışlarda bulunuyorsanız, lüzumsuz kavgalar çıkartıyorsanız, arkasında hep şeytan vardır. Şimdi tanımıyorsunuz. Ama bir gün tanıyacaksınız. O zaman o da sizi çok iyi tanıyacak. Tuzağına hiç düşmeyen biriyle karşı karşıya olduğunu görüp tıdıracak iblis. Küplere binecek. Ama yapabileceği hiçbir şey yok. Dikkat edin. Onun yapabileceği hiçbir şey yok. Çünkü size yalan söylemekten başka hiçbir şey yapamaz. Yalnız kurnazlığıyla sizlere tesir edebilir. Dikkat edin. Onu dinlemek mecburiyetinde değilsiniz. İnanmak mecburiyetinde de değilsiniz. Öyleyse onu teşhis edin. Nerede sizi üzen bir düşünce gelmişse kafanıza, arkasında siz yoksunuz. O var. İblis var. Hemen böyle cımbızla hani yakalayıp tereyağdan kıl çekmek derler ya. Onun gibi böyle iblisi yakalayıp çıkartın. Böyle elinizde sallayın. Behey iblis deyin. Behey iblis. Bu numaraları biz yutmayız. Allah bize bunun çarelerini öğretti. Artık bundan sonra, daimi zikirden sonra sen benim kölemsin. Yüzlerce defa denedin ve gördün ki sen Allah-u Teala'nın dostlarını yoldan çıkartamazsın. İhlas makamına geldiğiniz zaman, ihlas ve sanatta şeytanın size bir şey yapamaması mümkün değildir. Yapması mümkün değildir. Bu sebeple kudurur iblis. Dünyadaki en büyük düşmanı siz olursunuz. Ama dikkat edin, hiçbir şey yapamadığı bir düşman. Her seferinde onu kudurtan, hırsından küplere bindiren bir düşman. İşte Allah ile dost musunuz? Değil, şeytan bütün dünya düşmanınız olsa rüzgünür. Ne diyor Allah Teala? Eğer ben sizin dostunuzsam, bütün dünya düşmanınız olsa biz galibiz. Eğer ben sizin düşmanınızsam, bütün dünya sizin dostunuz olsa gene biz galibiz diyor Allah Teala. Öyleyse bu kainattaki en büyük dostunuz, sizi en çok seven, sizi sizin kendinizi sevdiğinizden binlerce kat fazla seven bir Allah var. Allah'ın işi yok da benimle mi meşgul olacak diye mi düşünüyorsunuz? Evet, sizinle meşgul olacak her an. Her an hepimizle meşguldür. Ha, nasıl olur mu diyorsunuz? Eğer Allah-u Teala'yı insan gibi falan bir şey düşünüyorsanız nasıl olduğunu akıl erdiremezsiniz tabii. Ama o sizi yaratan, bütün davranışlarınızdan haberdar olandır. Aynı anda benim de bütün davranışlarımdan, aynı anda Serdar'ın da bütün davranışlarından, aynı anda herkesin davranışlarından haberdar olandır, yetmez. bütün problemlere çözüm getirebilen ve o problemlerin içinde yaşayan

0: da hayran olmak için çok sebepler göreceksiniz. Ve bir gün ağaçların yeşil olduğunu, dallarda yapraklar bulunduğunu, sonbaharda sararan, kırmızılaşan yaprakların çok güzel bir görüntü arz ettiğini, çiçeklerin güzelliğini ve kokusunu duyacaksınız. Esefle düşüneceksiniz, yahu ben bu yoldan yıllarca evvel de geçmiştim, binlerce defa. Hiçbir günde aklıma gelmedi bu yeşilliklerin bu kadar güzel olduğunu, göğün mavisinin bu kadar güzel olduğunu, bulutlarla göğün renginin arasında bu kadar güzel bir renk ahengi bulunduğunu hiç görmemiştim. Tabii görmemiştiniz. Çünkü o büyük dostunuz şeytan, size onları değil, kendi desiselerini gönderip, gösterip, kim bilir hangi sıkıntılar içinde yoğuruyordu size o, siz o yollardan geçerken. Siz giderken biz de geliyorduk. Her şey çok güzel. Bir gün o güzellikleri siz de yaşamaya devam edersiniz. Ve yaşayabilirsiniz. Çünkü standartlarına sahipsiniz. Sadece bunun nasıl yapılacağını bilmiyorsunuz. İşte biz onu öğretmek için buradayız. Sözümüze kulak verin. Biz Allah'tan öğrendik. Yaşadık. Bu saadeti halen yaşıyoruz. Ve onunla görevliyiz ki size de onu öğretmek, size de yaşatmak. Siz de onunla görevli olacaksınız. Bizim yaşadığımız mutluluğu yaşadığınız zaman etrafınıza haykırmak gelecek içinden mutluyum diye. Ve o zaman daha öteye geçeceksiniz ve başkalarına öğretebilecek olan bir seviyeye geleceksiniz. Ve asırlar boyunca insanlar yaşadıkça hep güzellikler nesillerden nesillere Allah'ın öğrettiği güzellikler aktarılacak, aktarılacak, aktarılacak. Ya da buna aktarılmış, aktarılmış, aktarılmış demek daha doğru olur. Çünkü zaman giderek kısalıyor. Üçüncü Cihan Savaşı'na, kıyamete doğru adım adım yaklaşıyoruz. Ve bütün güzelliklerin sizin için olduğunu hiç unutmayın. İkinci sualimizin cevabı da inşallah burada tamamlanıyor. Gelelim üçüncü suale.
1: Allah razı olsun efendim. Üçüncü sualimiz efendim. Zaman bizim en değerli hazinemizdir. Zamana yenik düşmemeli, zamanı iyi kullanmalı sözlerini aslında herkes kendi değerlerine göre değerlendiriyor ve zamanı iyi kullandığını düşünüyor. Bu konuyu kendi standartlarımıza göre mi yorumlamalıyız?
0: Allah razı olsun. Acaba zaman nasıl bir şey? Ne zaman başladı? Ne zaman bitecek? Eskiden zaman yok muydu? Hayır, yoktu. Allah Teala sadece kendisi varken zaman da yoktu. Ve Allah Teala'ya göre şimdi de zaman yok. Ama bize göre zaman var. Ne zaman başladı? Allah Teala ne zaman kainat kadar ağır olan bir tek noktayı patlatıp da kainatı yarattığı zaman. Dikkat edin. Bir tek noktadan hareket sonsuz sayıda partikül. Bu partiküller bir tek noktadan her tarafa birden dağılmış durumda. Ve sonsuz hızla hareket ediyorlar. Nereye doğru? Ait oldukları yere doğru. Kainatı vücuda getirmek üzere her bir elektron vazifeli. Sonsuz sayıda insanların idrakini alabilmesi çok güç bir olay bu. Çünkü önce bir tek noktadan bahsediyorum. Kainat kadar ağır bir tek nokta bu noktayı patlatıyor Allah Teala. Ve zaman başlıyor. Bir tek noktadan ayrılan bütün partiküllerin hızı sebebiyle zaman var. Dikkat edin. Geçmişten geleceğe doğru uzayan bir zaman, bir tek noktadan hareket eden sonsuz partikülün hızına dayalı bir faktördür. Bu ayrılık var olduğu için ve bu ayrılığın bir hızı olduğu için zaman var. Nereye kadar devam edecek? Kıyamet gününe kadar. Allah'ın bütün partiküllere kainatı oluşturacak olan bütün partiküller

0: Ve kimi partiküller hala yerinde değiller. Hala kainat büyüyor. Yani partiküller hala hareket halinde o merkezdeki tek noktadan devamlı ayrılıyorlar. Bir insan vücudu şeklindeki kainatın hala büyümekte olduğunu düşünün. Zaman geçmişten geleceğe doğru devam ediyor. Ve itiş enerjisi bu partiküllerdeki onları devamlı büyümeye götürüyor. Ne zaman bitecek? Kıyamet günü. Ne bitecek? Kinetik enerji bitecek. Onları iten güç bitecek. Bitince ne olacak? Duraklama. Sonra gravitasyon, yer çekimi faaliyete geçiyor. Ve merkeze doğru bir çekilme olayına şahit olacaksınız. Güneş dünya ile birleştiği zaman diyor Allah Teala. Dünya ay ile birleştiği zaman diyor Allah Teala. Toprak diyor ölüleri kustuğu zaman diyor. Ne diyor? Her şeyin tersine döneceğini söylemiş oluyor. İşte kıyamet günü bu sebeple nasıl dünya güneşten ayrılmışsa ayrıldığı zaman bir itiş enerjisi onları birbirine ayırmışsa birleşirken de tekrar geriye dönüş söz konusu, zamanında tersine çalışması söz konusu. Ta ilk noktaya geri dönüldüğü ana kadar her şey geriye doğru seyredecek. Öyleyse biz şimdi geçmişten geleceğe doğru uzayan bir zamanı yaşıyoruz. Sonunda gelecekten geçmişe dönük bir zamanı yaşayacağız. İnşallah. Ne göreceğiz o zaman? Zaman tersine dönmüş olacak. Bizden evvel ölen bütün insanlar tersine doğru zaman geri gittiği için, ta o tek noktaya kadar geri döneceği için, Adem Aleyhisselam'a kadar dönen zaman parçası içinde Adem Aleyhisselam'da da ayrılmak üzere bütün ölenlerin zaman onların hayatta oldukları noktaya ulaştığı an hayatta olmadığı söz konusu. Öldükleri haliyle hepsi hayatta olacaklar. Ve de Allah'ın katına doğru bilgisayar söz konusu. İşte zaman o ki hala geçmişten geleceğe doğru uzuyor ve hudutlu. Bu hudutlu parçayı bize en çok faydalı olacak şekilde kullanmak Allah-u Teala'nın emri. En kıymetli hazine zaman. Ve bu kıymetli hazineyi onun kıymetini bilerek korumak mecburiyetindeyiz. Her akşam yatağımıza çekildiğimiz zaman bir muhasebe yapmalıyız kendi kendimize. Ben bugün zamanı değerlendirebildim mi? Biliyor musunuz? Eğer samimiyseniz her gün aynı cevabı vereceksiniz. Hayır. Değerlendiremediniz. Düşünün, Allah için kullandığınız saydığınız zaman 24 saatlik bir zaman parçasında ne kadar yer alıyor? İşte o kadar kullanabiliriz. Ve 24 saati bütünüyle kullanmak mümkün mü? Evvela eğer bunu derece açısından değerlendirmek istiyorsanız daimi zikirle bu mümkün. Daimi zikir demek her an kalbinizin sesini iç dünyanızda duyarak kalbinizin sesine paralel iç sesinizle daima Allah Allah Allah diye zamanı kullanmanız. İşte o zaman 24 saatlik bir zaman parçasında bütün boyutlarını kullanmış olursunuz. Bu konunun batini yönü. Zahiri yönüne gelince sizden istenen de hangi gün Allah-u Teala sizden ne istedi? Namaz kılmanızı istedi, oruç tutmanızı istedi, dünya işlerini yapmanızı istedi. Ne kadarını yaptınız? Bunu karşınıza koyun. İçinizden çıkın. Kendinize tarafsız bir hakim gözüyle bakın. Ne kadarını kullandınız zamanın Allah için? İşte probleminiz burada başlıyor. Siz evvelce yaşadığınız hayat boyunca buna hiç değer vermemiştiniz. Ve büyük kayıplarınız olmuştu. Ama şimdi onun değeri size öğretilmeye çalışılıyor. Gene değer vermeyebilirsiniz. Kendi başarısızlığınızın cezasını atmış olursunuz. Allah-u Teala sizin başarmanızı istediği için biz buradayız. Öyleyse başarabilirsiniz. İşte zaman hazinesini nefsinizin kalbinin her atışında çift sayıda çifteceyle Allah kelimesini iç dünyanızda devamlı yankılandırarak yaşamaya çalışın. Ve unutmayın, Allah'ı en çok sevenler Allah'ı en çok zikredenlerdir. Allah'ın en çok sevdikleri gene Allah'ı en çok zikredenlerdir. Çünkü zikir ibadetlerin en büyüğü olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve bir insanın nefsini temizleyebilecek olan bir tane silah var elinizde. Bunda da zikir. Onun ışığı altında, zikrin ışığı altında hareket etmeye çalışın. Dikkat edin. Zikriniz devam ettiği sürece siz bir kötülük işleyemezsiniz. Mümkün değildir. Zikriniz devam ediyorsa bir kötülük işlemeniz mümkün değildir. Bir deneyin. Aklınıza kötü bir şey geldiği zaman zikre başlayın. Bakın ondan eser kalıyor mu? Ya zikri bırakırsınız, o kötülüğü yaparsınız, ya da zikre devam edersiniz, o zaman kötülük yapmanız mümkün değildir. Neden? Şeytanın kapısını kapatmış oluyorsunuz. Zikir yaptığınız zaman Allah'tan gelen rahmet, fazlasıyla salavat mührü aşağı indirip şeytanın kapısını kilitliyor. Şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girmesi mümkün değil. Düşünce platformunda size ulaşması ise neticeyi değiştiremez. Şeytana hemen hakim olursunuz. İşte bütün güzellikleri yaşadığınız zaman göreceksiniz ki Allah Teala ile olan ilişkilerinde mutlu olmanız her zaman mümkün. İşte bu saadeti yaşamanız söz konusu. Bu da sizin elinizde olan bir şey. Nasıl yapacaksınız? Onların yaptığı gibi onları da sever. Onlar zamanın bütününe hakimdiler. Anı yaşıyorlardı. Ne demek anı yaşamak? Özellikle namazlarda bunu hissedersiniz. Mesela namaz kılarken şu namaz bittikten sonra gideceğim çarşıya, falanca dükkandan o beğendiğim şey vardı yani onu alacağım diye düşünüyorsanız anı yaşamıyorsunuz. O sırada siz geleceklersiniz. Veya birisinin size yaptığı hakareti düşünüyorsunuz. Vay alçak vay diyorsunuz. Bana bunu nasıl yapar? Onu düşünüyorsanız gene anı yaşamıyorsunuz. Bu sefer de geçmiştesiniz. Ya ne yapacaksınız? Allah'ı düşüneceksiniz. Onu görmemeniz önemli değil. Size huzur namazını anlattık. Huzur namazını düşüneceksiniz. Sanki huzur namazına arkadan ve yukarıdan bakan birisisiniz. Kalp gözünüzde bakıyorsunuz. En başta imamı görüyorsunuz. Onun arkasında iki kişi var. Arkasında bir kişi var. Yine iki kişi. Yedi kişi. Yedi kişi. Ondan sonra onarlık sınırı var. Gözlerinizin önüne bu tabloyu getirin ve imamın başına yukarıya doğru bakın. Orada yoklukta Allah var. Görmeseniz de orada. Ne zaman baksanız onu orada görürsünüz. O kainatın her noktasındadır ama aynı zamanda da oradadır. İşte o Allah-u Teala sizi bu kainatta en çok sevendir. En çok o sever. Madde bir. Ne talep ederseniz yerine getirmeye hazırdır. Liyakatiniz kadar mutlaka yerine getirir. Madde iki ve üç. Daha ne istiyorsunuz? Ne isterseniz size vermeye hazır. Yeter ki isteyin ve onu elde etmek için gerekli fedakarlığı yapmaya hazır olun. Her fatura ödenir. Her faturanın da bir bedeli vardır. İşte o bedel sizin gayretlerinizdir. Gayretleriniz sizi iskeleden ayıracak olan kayığın kürekleridir. Eğer tasavvufa girmemiş birisi olsaydınız, siz şimdi iskeleye bağlı olan bir kayığı o küreklerle çekmeye uğraşan birisi olacaktınız. Hayatınız boyunca da bunu yapacaktınız ama gemi bağlı olan kayık iskeleden hiç ayrılmayacaktı. Unutmayın, bütün güzellikleri yaşamaya namzetsiniz. Ama Allah'ın en kıymetli hazinesini en iyi kullanmakla vazifeli olduğunuzu unutmamanız kaydıyla tekrar ediyorum ki bir emri aldığınız zaman bu emri zamanında yapamamanız kaçmış olan bir trenin istasyonuna sonradan girişinize benzer. Emir yapılmamış hükmündedir. O zaman orasını kaybettiniz. Zaten emirlerin hiç yapılmadığı, anlaşılamadığı bir devreden geldiniz. O zaman zaten sizin için emir yoktu. Ama hayatınızın öyle devam edeceğini zannetmeyin. Siz dünyanın en güzel limanına ulaşmak üzere yelken açan bir gemidesiniz. Dünyanın değil, kainatın. Ve o geminin içindeyseniz, geminin standartlarına tabi olduğunuz takdirde sizin için mutluluk söz konusudur. O da Allah'ın emirlerini yapmaktır. Daimi abdestle gezeceksiniz. Her gördüğünüz şey size Allah'ın hatırlatacak ve hep iç sesinizle zikir yapmaya çalışacaksınız. Herkesin dostunuz olmasına gayret sarf edeceksiniz. Kötülükleri görmemeyi şiar edineceksiniz. Her güzel şey sizin olacak. Allah razı olsun. Bu sualin de cevabını inşallah burada tamamlıyoruz. Sonraki suale geçelim.
1: Allah razı olsun efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz soru, şu anda acil zamanı yaşıyoruz. Kur'an-ı başı geçen son resimde Mehdi Resulü tabi sabitin hem acil olmuşlar bizler öğrendiklerimizi ve yaşadıklarımızı bu dünyadaki her insana ulaştırmakta vazifeliyiz. Allah'ın güzelliklerini sopu olmayı bir yandan biz öğrenirken diğer taraftan başkalarına öğretmeye çalışıyoruz. Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını yaşayarak himmetimizle sünneti ihya etmek istiyoruz. Bu dünyadaki insanlara sorun olan para, pul, hastalık, gelecek korkusu, geçmişin baskısı ve daha birçok derslerden uzak, mutlu ve huzurlu bir hayatımız var. Bu hayatı size borçluyum. Her geçen gün bu yolda ilerlemek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı devirlerdeki sabıkine evlerini bu devirde yaşatmak istiyoruz. Bu konuda sizin dualarınıza ve özlerinize muhtacız. Allah sizden razı olsun.
0: Evet, Allah sizlerden de razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, ahir zaman yaşıyoruz. Üçüncü Cihan Harbi, arkasından da Asr-ı Saadet. İnşallah hayatta olanlar bunları görecekler. Öyleyse bu devre dikkatle bakın. Said-i Nursi Hazretleri Mehdi Aleyhisselam hakkında söylediklerini kitaplarında toplamış. İfade başlangıç senesinin 1979 ile 80'i birleştiren bir yerde olduğunu söylüyor. Ve gerçekten bizim Sebil dergisine ilk yazdığımız makale 1979 senesinin Kasım ayı. Ve böyle başlıyor olay. Onun Mehdi Aleyhisselam'ın kimliği hakkındaki birçok konuda birçok da yanlışlar yapılmış. Allah Teala'nın Kur'an'da söyledikleriyle bazı insanların uydurduğu şeyler birbirleriyle çatışma halinde. Öyleyse bugün Mehdi Aleyhisselam'ın kimliğini kim bilebilir? En iyi kim bilebilir? En iyi kim bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber gördüyse o bilebilir.
1: Allah!
0: Ne görmüştür? Birbirimize ne kadar çok benzediğimizi görmüştür. Sonra kim bilebilir? Sonra kim bizim ayak ölçümüzü alıp da, taban ölçümüzü alıp da, onunkiyle karşılaştırdığı zaman, onların tıpatıp birbirinin aynı olduğunu gördüğü zaman bunu bilebilir. İşaretler Allah-u Teala tarafından ne kadar kesin verilirse verilsin, insanlar eğer inanmamak istiyorlarsa bunlar için bir sürü yalan uyduracaklardır. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Çünkü şeytanın şu anda yapabileceği bir tek şey var. İnsanları yalanlarla Mehdi Aleyhisselam'dan soğutmaya çalışmak. Gayreti hep bu istikamette. Ama ne diyorlar? Eskiler bir daha söylemiş. Halep oradaysa arşım burada. İşte İstanbul'dayken bir kardeşimizle ayak ölçümüzü aldık. Ne diyorlar onun adına? Alçı üzerine. Ve karşılaştırdık. Boyları, parmakların boyutu, her şey birbirinin aynı. Unutmayın, Hazreti İbrahim'in ayak izleri de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ayak izleriyle aynı. Onlar peygamberlerdi. Biz peygamber değiliz. Ama bu devirdeki en önemli kişiyiz. Çünkü gelecekte şu dünyada adından en çok bahsedecek olan kişi biziz. Ve onun için buradayız, Amerika'dayız. Ve insanlar şeytanın onların kalplerinde yaptığı telkin sebebiyle her an bizim aleyhimizde bir şeyler söyleyeceklerdir. Kimsenin ağzı torba değil ki onu büzdesiniz. Ama delilleri Allah-u Teala'nın söylediği biçimde yerlerine oturttuğunuz zaman bir tablo çıkıyor karşınıza. Sağlam bir tablo çıkıyor. Her zaman ölçülmesi mümkün olan bir tablo çıkıyor. Zaten artık çok uzaklarda değil, yakın bir gelecekte davetül arz çıktığı zaman konuşan bir hayvanla karşılaşacaksınız. Ve o bizim kimliğimizden bahsedecek. Öyleyse Allah-u Teala'nın bize öğrettiği şeylere dikkatle bakın. Bu Allah'ın bize öğrettiği şeyler zamanımızda hiç kimse tarafından bilinmesi mümkün olmayan şeyler. Neden? Çünkü kaybolmuş hepsi. 14 asır içinde İslam'ın insanları cennet ve dünya saatini araştıracak olan bütün şartları kaybolmuş. İnsanlar yeminlerini unutmuşlar. İnsanlar misaklarını unutmuşlar. İnsanlar ahlaklarını unutmuşlar. Ve farzlar arasından Allah'ın insanları cennet saatini araştıracak olan bütün farzlar koparılmış ve devre dışı bırakılmış, tatbik edilmiyor. Kur'an'daki farzlar arasından insanları cennet saatine götürecek olanlar değil sadece, dünya saatine ulaştıracak olan bütün farzlar da Kur'an'da var olmasına rağmen tatbikattan koparılmış, yok edilmiş. Sonuç nereye ulaşıyor? İslam aleminin onları cennet saatine götürecek olan farzlar olduğu için bacaklarının kesilmiş olmasına, dünya saatini ulaştıracak olan farzlar da yok olduğu için kollarının da kesilmiş olmasına. Şimdi eğer Kur'an-ı Kerim bizim söylediklerimizi yazıyorsa, bunlar farzdır diye söylediklerimizi yazıyorsa ve dünyadaki bugün mevcut olan hiçbir kitapta da bu söylediklerimiz yoksa ve bundan 14 asır evvel bütün sahabenin biz bugün size ne söylüyorsak hepsini uyguladıkları kesin olarak Kur'an-ı Kerim'de ispat ediliyorsa, o zaman şu olayla karşılaşmıyor muyuz? Dünya üzerindeki kaynaklardan hiçbiri bunları veremiyor. Ama birisi çıkıyor bir gün diyor ki İslam aleminin bacakları ve kolları kesilmiştir. Allah'ın muradı bütün insanları cennete göndermektir. Allah'ın muradı bütün insanları dünya saadetine ulaştırmaktır. Ve bunlara ulaşmak için şunların yapılması lazım. Ama bunları hiçbir kitapta kimse bulamıyor. Öyleyse biz insanları Allah'ın cennetine mutlaka götürecek olan, dünya saadetine mutlaka götürecek olan bu farzları nereden biliyoruz? Bazı saflar diyorlar ki bu dua mutlaka bunları şeytandan öğrenmiştir. Şeytanı yere vuracak olan şartları şeytandan öğrenmemiz. Ne istiyor şeytan insanlarla? Bir, dünya hayatında onları mutsuz etmek. Devamlı huzursuzluk içinde yaşatmak. İki, bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürmek. Düşünün bir, şeytan ne yapıyor size? Sizi namazdan alıkoyuyor. Ne yapıyor? Bütün kötülükleri güzel göstermeye çalışıyor. İçkiyi, kumarı, zinayı, bütün kötü şeyleri güzel göstermeye çalışıyor. Sebebi ne? Sizi devamlı günahların içine sokmak için, kendisiyle beraber cehenneme götürmek için. Peki Allah ne istiyor sizden? Sizi cennete götürebilecek olan bütün farzları uygulamanızı, bugün bunlar ortadan kalktığına göre, bizim vasıtamızda da Allah-u Teala bütün insanlığa bunları 14 asır sonra bir defa daha sunduğuna göre kim olabiliriz? Bunları yerlerine oturtmaya çalışın. Şeytanın sizi aldatmasına müsaade etmeyin. Aldırırsanız kaybedenlerden olursunuz sadece. Dikkat edin, Allah'ın size ihtiyacı yok. Allah ihtiyaçtan nezzehtir. Ama sizin Allah'a ve bize ihtiyacınız olduğu kesin. Bir defa şu dünya üzerinde ne kadar mürşit varsa, Allah'a eğer hacet namazı kılıp da bizim kim olduğumuzu sormuş olsalardı, bugün etrafımızda binlerce mürşit oluşacaktı. Ama hiçbirisi Allah-u Teala tarafından tayin edilmiş bir mürşit olmadığı için, insanlar tarafından seçildikleri için hep, bunu yapmak gereğini duymuyorlar. İşte bizim heyetimizi gönderdik. Adıyaman'a. Bizimkileri dinleyen adamlar demezler mi ki oradaki mollalar? Biz sizin anlattıklarınızı gidip Diyanet İşleri Başkanlığı'na soracağız. Eğer doğru söylüyorsanız sizin söylediklerinize tabi olacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı bunları bilseydi kendileri tatbik ederdiler. Onlar da kabul ediyorlar zaten bilmediklerini. Evet. Bu konu uzun bir konu. Üstelik insanın kendisinden bahsetmesi de zor bir şey. Bu konuyu burada kapatalım. Bunun bir tane çaresi var. Gerçekten inanarak hacet namazı kıldığınızda bizim kimliğimizi Allah Teala size mutlaka gösterecektir. Öyleyse o sizin içinizdeki inanca başka insanların hayran olması sebepsiz değil. Çünkü siz etrafınızdaki insanlardan hep bunu duydunuz. Kalp gözleri açık olanlar bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber gördüler. Benzerliği fark ettiler. Ve bütün güzellikleri yaşadılar. Neden en üst seviyede olanlar bizi bu kadar çok seviyorlar? Bu söylediğimiz şeyleri Allah-u Teala onları gösterdi diye. Zamanı gelince siz de göreceksiniz. Ve kendinize ne kadar büyük kötülükler ettiğinizi düşüneceksiniz o zaman. Şeytanın tesirinde kaldığınız sürece. İşte bu dünya bir gün gibi geçer. Zaman çok hızlı akıp gidiyor. Ama gelecekte savaş var. Bu savaş İslam'ın zaferiyle sunulacak olan bir savaş. İnananlar ve inanmayanlar iki grubu oluşturuyor. Ve bu savaşı inananların kazanacağından hiç kuşkumuz yok. Sonucu Allah-u Teala gösterdi. Öyleyse bütün güzellikleri yaşamak için hazır olun. Unutmayın ki bu savaş dünya üzerinde olurken asıl savaşı siz vereceksiniz kendi içinizde, şeytana karşı ve nefsinize karşı. İşte böylece zaferler birbirinin ardından en iyiye götürecek hem iç dünyanızda hem de dış dünyanızda. Bu sualin de cevabını burada tamamlamış olalım inşallah. Başka soru var mı? Servis mi yapacaklarmış? Kola ve börek. Saat kaç şimdi? 10'da bitirelim de ondan sonra bir kısa süreli bitirelim. Olmazsa yarın akşam bir defa da anlatırız.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz 14 asır önce de Mekke'den Medine'ye göç edilmiş. Ve birçok aileler bir süre için birlikte oturmuşlar. Osmanlı zamanında da geniş aileler beraber oturmuşlar. Böyle durumlarda aynı çatı altında şeriat hükümlerini yerine getirmek konusunu açıklar mısınız? Hanımların ve beylerin ayrı ayrı sorumlu oldukları konular nelerdir? Birlikte yaşamak gerçekten çok güzel bir olay. Ancak bu güzelliği yaşarken önemsemediğimiz şeyler bize kaybettirir mi? Bize birlikte yaşamayı öğretir misiniz?
0: Allah razı olsun. Şimdi deminki suallerden birinde bir sofru kelimesi geçiyordu. Aslında bu sofru kelimesi sufi kelimesinden geliyor. O da ehli sufadan geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde sahabenin bir kısmının üç tarafı açık olan sadece üstü örtülü

0: Bir kişi sabah namazını vaktinde kılamazsa, yani güneş doğmadan evvel kılamazsa, bize Allah-u Teala'nın verdiği emir, o namazın karşılığında 10 tane ceza ödemesidir. O namazı kılar, eda eder. Onun dışında da gene sabah namazının birinci cezasından başlar, 10. cezasına kadar kılar. İster sabahla öğlen arasında kılsın, ister öğlenle akşam arasında kılsın, ama o 24 saat içinde o kişi bu 10 tane borcu ödemek mecburiyetindedir. Şartlarımız dışarıya pek uymuyor. Ama sevgili kardeşlerim, biz farklıyız. Bu ilmin öğretildiği merkez burası. Öyleyse sünnet-i seniyeye riayet ederiz. Onun da mutlaka ötesindedir. Kıldıklarımız bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olan büyük saygımızdan kaynaklanır. Allah'ın bizim üzerimizdeki emri böyledir. Şartlarımız başkalarından zordur. Allah-u Teala'nın bizden istediği hedef herkesi daimi zikre ulaştırmaktır. Onun için kardeşlerimize deriz ki kulağınıza hep güçlerinizi takın. 24 saat boyunca hep kulağınıza dursun ve sesimizi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesimizi devamlı olarak dinleyin. İç dünyanızdan, içinizdeki ses de size devamlı olarak tekrar edin. Bu, bir insanın daimi zikre ulaşmasının en güzel metodudur. Bütün kardeşlerimizin hedefi daimi zikre ulaşmaktır. Büyük bir şevkle, heyecanla herkes namazlarını eda etmeye çalışır. Her gün, eğer borçlularsa, her gün 2 günlük borç ödeyerek. Yani sabah namazında, yani sabahla öğle namazının arasındaki kuşluk sünnetinde bir günün bütün namazlarını, teheccüd sünnetinde de aynı günün bütün namazlarını, bir günün daha bütün namazlarını her gün 2 günlük borç öderler. Borçları bitenler için artık borç yoktur ama kuşluk sünnetine teheccüd namazı mutlaka kılınacaktır. Ömür boyu böyle devam eder. Bizim aramıza katılanlar bilsinler ki daimi zikre ulaşmak Allah'ın bize emrettiği temel faktördür. Zaten bu istikamette ilerlediğiniz zaman mutluluğu yaşayabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Saadetle dünya mutluluğuyla zikir arasında mutlak bir paralellik vardır. Çünkü sizi mutlu kılan şey Allah'ın emir istikametinde yaptığınız olaylardan sonra Allah'ın iç dünyanıza verdiği o muhteşem huzurdur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman yine Allah'ın size verdiği o huzurdur, mutluluktur. Ruhunuz da nefsinize rahatlık verir ve o mutluluğu hem nefsiniz hem de fizik vücudunuz yaşar. Ve zikriniz arttıkça her geçen gün mutluluğunuz artar.
1: El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir zikir sohbetinde beraberiz. Allah'tan bahsetmek üzere, Kur'an'dan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere, kurtuluştan bahsetmek üzere, cennet saadeti ve dünya saadeti. Bu akşamki konumuz, velayetin yedi makamından sonuncusu olan, en üst makam olan salah makamı. Velayet makamları biliyorsunuz 7 tanedir. Birincisi fena makamı, kötü anlamına fena değil tabi. İfna olmak istikametinde, Allah'ın zatında yok olmak istikametinde fena makamı. İkincisi beka makamı, Allah'ın indi ilahisinde bir taht üzerinde baki olmak anlamına geliyor. Üçüncüsü züht makamı, günün yarısından daha fazla zikrederek kulun Allah'a dünyadan daha dönük olduğunu ispat etmesi her gün söz konusu. Burası züht makamı. Dördüncü makam, fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu muhsinler makamı. Beşinci makam, daimi zikre ulaştığımız ve zemin katın gösterildiği ulüller bab makamı. Altıncı makam, ihlas makamı. Nefsimizin, kalbinin tamamen halis olduğu, göğün yedi katının gösterildiği makam. Yedinci makam ise şu anda konumuz olan salah makamı. Öyleyse salah makamına kadar kısa kısa cümlelerle ulaşalım. Birinci basamak, olayları yaşıyoruz. İkinci basamak, olayları değerlendiriyoruz. Kimler Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyorlarsa, onlar seçilmiyorlar. Geri kalanlar ikinci basamakta seçiliyor. Allah'a ulaşmayı bildikleri halde dilemeyenler, başkalarını da Allah'ın yolundan çevirmeye çalışanlar, onlar seçilmezler. Allah'a ulaşmayı dilersek üçüncü basamağa geçeriz. Mutlaka seçilenlerden biriyiz ve üçüncü basamağa geçeriz. Peki sonra ne olur? Sonra dördüncü basamak söz konusu olur. Dördüncü basamakta Allah rahim esması ile tecelliye başlar. Bu tecelli kimlerin üzerine tecelli eder? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerine. Ard arda 10 tane ihsan temin eder bize. Allah'tan 10 tane ihsan gelir. Bu sebeple. Birincisi, Allah'ın bizlere birinci ihsanı, ilk ihsanı rahim esması ile tecellidir. İkincisi, gözlerimizdeki hicab-ı mestulenin alınmasıdır. Üçüncüsü, kulaklarımızdaki vakranın alınmasıdır. Dördüncüsü, kalbimizdeki ekinetin alınmasıdır. Beşincisi, yerine ihbat konmasıdır. Bunlar bize yedinci basamağa ulaştırır. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diledik.
Dördüncü basamakta Allah Rahim esmasıyla tecelliye başladı. Beşinci basamakta gözümüzdeki hicab-ı mestur alınır. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakra alınır. Yedinci basamakta kalbimizde keyfiyet alınıp yerine ihbat konulur. Sekizinci basamakta ne olur? Allah kalbimize ulaşır. Dokuzuncu basamakta göğsümüzden kalbimize, dokuzuncu basamakta kalbimizin nur kapısı Allah'a döndürülür. Onuncu basamakta

Allah Teala gözümüze, kalbimize bir nur yolu açar. 11. basamakta zikir yapmaya başlarız. Allah'tan gelen rahmetle fazl göğsümüze gelir, göğsümüzden kalbimize ulaşır. Kalbimiz mühürlüdür. Ama gelen rahmetle fazlan rahmet nurları kalbimize sızmaya başlar. 11. basamak. Bu sızan rahmet %2 bulduğu zaman huşu sahibi oluruz. 12. basamaktayız. Sonra ne olur? 12. basamakta huşu sahibi olduktan sonra Allah bize mürşidimizi gösterir. 13. basamaktayız. Ne yaptık? Biz Allah'a ulaşmayı diledik. Bir adım attık. Allah bize tam 10 tane ihsanda bulundu. Ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe ederiz. 14. basamaktayız. Ne olur? 10 tane nimet alırız Allah-u Teala'dan. Bir adım attık, Allah'a ulaşmayı diledik. 10 tane ihsan aldık. İkinci adımı attık, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaştık. Allah içimize mürşid sevgisi verdi. İbadetleri yapma sevgisi verdi. Ve tabi olduk. Tabi olduğumuz zaman bir, devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşir. İki, Allah kalbimizin mührünü açar. Üç, kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Dört, kalbimizin içine iman kelimesini yazar Allah-u Teala. Sonra ne yapar? Sonra günahlarımızı sevaba çevirir. Beş. Ruhumuza emir verir devrinin ruhu. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Allah'a doğru yola çıkar. Sonra

Nefsimiz nefs tezkiyesine başlar. Yani Allah'tan gelen rahmet, fazl ve rahmet, salavattan fazıllar, kendisini çekim kuvveti olan, fazılları çeken, iman kelimesine manyetik alan sebebiyle yapışır. Etrafında toplanmaya başlarlar fazıllar. Bu nefsin kalbindeki fazıl birikimidir. Bu birikim nefs tezkiyesi adını alır. Nefsimiz baştan aşağı afetlerle kaplıydı. Afetler yerleşen fazıllar kadar azalır. Yani Allah'ın bütün emirlerini dinlemeyen, hiçbir emrini dinlemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri işleyen, nefsin %100 afetlerle dolu olan nefsimizin içine, ruhumuzun hasletlerine paralel olan, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen fazıllar dolmaya başlar. Ve bunun adı nefs tezkiyesidir. Sonra Allah'ın 8. nimeti, fizik vücudumuz, nefsimizin afetleri azaldığı kadar şeytana kulmaktan kurtulmaya, aynı ölçüde şeytana kulmaktan kurtulmaya başlar, kurtulur, Allah'a kul olmaya başlar. Nefsin tezkiyesine, temizlenmesine paralel olarak. Bu da fizik vücudumuzun Allah'a kul olmasıdır. Sonra ne olur? Nefsimizin tezkiye edilmesi süreci içerisinde, her %7 nefs tezkiyesinde irademiz nefsin afetleri azalacağı için, şeytanın hakimiyeti de azalacağı için, nefsimizin afetlerine karşı bir kuvvet olarak kullandığımız irademiz her geçen gün kuvvetini arttırır. Nefsin afetleri yok olduğu için, karşısındaki düşman kuvvetler devamlı azaldığı için irademiz güçlenir. Ve Allah-u Teala'nın bu 9. nimetidir. 10. nimeti de, o güne kadar Allah-u Teala bize 1'e 10 verirken, o gün 1'e 10'u 10'a katlar, 1'e 100 olur. Nefs tezkiyesi her %7 artışta, nefsimizin kalbinde, ruhumuz gök katlarında 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarına ulaşır ve 7. gök katının tamamen geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Burası 14. basamaktan itibaren 7 basamakta, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. basamaktır ve 21. basamakta ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Burası velayet makamlarının birincisidir. 22. basamak. Allah'ın zatında ruhumuz yok olmuştur. Fena makamındayız. Sonra Allah-u Teala nefsimizin kalbindeki nurlar %61'i bulduğu zaman bir taht ihsan eder bize. O tahtın üzerinde oluruz. Öyleyse bir taht söz konusu. O tahtın üzerinde olmak söz konusu. Beka makamı. Baki oluyoruz tahtın üzerinde. Velayetin ikinci makamı. Birinci makamda ruhumuz Allah'ın zatına bir meap olan, bir sığınak olan Allah'ın zatına sığınağa ulaşmış ve sığınağa sığınmıştır.
Allah meaptır, sığınaktır. Ruhumuz da o sığınağa sığınandır. Sığınma olayı tamamlanmıştır. Ruhumuz Allah'a sarılmıştır. Bu tarzda bir ifade kullanılır. Bir de meaba sığınan, meaba sığınan, sığınmış olan evvab adını alıyor. İkinci makam, beka makamı, Allah'ın katında indi ilahi bir taht ihsan ediliyor. Boşlukta duran tahtlardan birisi, mekansızlığa karışıyor kişi. Mekansızlıktan birisi oluyor. Nefsin kalbindeki nurlar %61'e ulaşınca kişiye böyle bir taht ihsan eder Allah Teala kişinin yeni bir ruhuna. Ve bundan sonra o kişinin züht makamına ulaşması söz konusudur. Kimin zikri günün yarısını aşarsa o kişi %61'in ötesine geçebilir. Nur birikiminde. Burası züht makamıdır. Kişi her gün günün yarısından daha fazla zikretmektedir. Ve Allah-u Teala'ya ispat etmektedir. Her gün ispat etmektedir ki o zahittir. Yani dünyadan çok Allah'a dönüktür. Her gün günün yarısından daha fazla zikrediyorsa bunu her gün Allah'a ispat ediyor demektir. Ve nefsin kalbindeki nurlar %61'i 71'i geçecektir. Zikrimizin günün yarısını açtığı noktada ve nefsimizin kalbindeki nur birikimi %81'i aşınca fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Fizik vücudun Allah'a teslimini daimi zikir takip eder. Daimi zikir üç makamdan oluşur. Hullelbab makamı, İhlas makamı ve Salah makamı. Üçü de daimi zikir makamıdır. Burada kişi hikmet sahibidir. Hullelbab makamında, İhlas makamında ve Salah makamının ilk dört kademesinde kişi hikmetin sahibidir. Daimi zikir kişiyi otomatik olarak hikmet sahibi kılar. Özelliği nedir hikmet sahibi bir insanın daimi zikrin sahibinin? Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbindeki bütün afetler terk etmiştir. Kalbi tekrar kalbe geri dönmeleri mümkün değildir. Kalbin muhtevasında bu olay var. O kişinin Allah ile olan ilişkilerine baktığımız zaman daimi zikrin sahibi kişi bir, bu sebeple daimi zikir sebebiyle nefsinin bütün afetleri kalbi terk etmiştir. Kalp nurlarla dolmuştur. Kalbi %98 fazıllar, %2 de rahmet nurları doldurmuştur. Kalp %100 nurlarla doludur. Kalbin nurlarının boşalması mümkün değildir. Kişi daimi zikirde olduğu için devamlı olarak rahmet, faz ve salavat nurları zülmani kapıyı mühürlü tutan, kapalı tutan, kilitleyen
mühürün üzerine baskı yaparlar. Bu baskı devam ettiği sürece mühür zülmani kapıdan ayrılamaz. Ayrılamazsa Rabbani kapının, Allah'a dönük olan kapının hep açık kalması söz konusudur. Zülmani kapının da kapalı. Kişi daimi zikirde olduğu için devamlı taze nur gelecektir. Rahmet, fazl ve salavat nurları. Bunlardan fazıllar yerleşecektir. Rahmet ve fazl tekrar Allah'a geri dönecektir. Rahmet ve salavat tekrar Allah'a geri dönecektir. Ve işte bu daimi zikir olayı devam ettiği sürece Ullelbap makamındayız. Bu sebeple nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Tekrar geriye gelmeleri mümkün değildir. İkinci özellik. Birinci özellik daimi zikir sahibi olmak. İkinci özellik nefsin bütün afetlerinin yok olması. Üçüncü ve dördüncü özellikler kalp gözünün Allah-u Teala tarafından mutlaka açılması. Kalp kulağının da mutlaka açılması. Kişinin Allah'ın bütün söylediklerini işitmeye, kendisine söylediklerini işitmeye ve Allah'ın kendisine gösterdiklerini görmeye başlaması söz konusudur. Böylece dört tane temel vasfın sahibi olur kişi. Üç tane de özellik kazanır. O kişi ehli hayırdır, daimi zikrin sahibi olduğu için. Ehli tezekkürdür, Allah ile müzakere ettiği için, her konuyu Allah ile konuşabildiği için ve bu kişi hikmet sahibidir. Hangi ayete baksa o ayetin Kur'an'ın 28 basamağından hangisine oturduğunu karinelerle tespit edebilecek olan bir özelliğin sahibi olur kişi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir muhteva içerisinde

Ne olur? Kişi yedi tane vasfın sahibi olur. Bu vasıflar sebebiyle kişi hikmet sahibi olarak anılır. Ulul Elbab makamında sadece kalp gözüne zemin kat gösterir. Zemin katın sırları gösterilir. İhlas makamında zemin katın ötesine geçilir. Yedi tane gök katı gösterilmeye başlanır kişiye. Her katın sırları o kata ait özellikler olarak mutlaka gösterilir. Kişi Ümmül Kitab'ın 10 katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran muhteşem bir kitap olduğunu görür. Bütün kitapları içinde barındıran bir kitap. Evet. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İhlas makamı 7 tane safhadan oluşur. 7 tane gök katı tamamlandığı zaman İhlas makamı da tamamlanır. Beyin suresinin 5. ayet-i kerimesi İhlas makamını anlatıyor hepimize. Diyor ki Allah Teala orada Beyne suresinin

muhlis kul olmuş. Kullar olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular. Burası İhlas makamı. Konumuz bunun ötesi. İhlas makamında yedi gök katının hepsi gösterilir. Yedinci katın yedi tane alemi de gösterilir. Sitetül müntaha'ya kadar her taraf gösterilir. Sitetül müntaha yedinci alem olan indi ilahinin en üst noktasıdır. En sondaki, en üst noktadaki ağaç. İşte Allah ile olan ilişkilerimizle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişki dizaynı içerisinde her şey cereyan eder. Ve yedinci gök katında ne zaman Allah Teala size son noktayı, sitetil müntahayı gösterirse arkadan bir davet alacaksınız Allah Teala'dan. Allah Teala sizi tövbe-i nasuha davet edecek. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi tövbe-i nasuhu anlatıyor. Allah Teala diyor ki öyle bir tövbe ile tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun. Kim tövbe-i nasuha davet edilirse ihlas makamı orada bitmiştir o kişi için. Salah makamı başlamıştır. Tövbe-i nasuh, salah makamına geçişin kesin işaretini taşır. Öyleyse tövbe-i nasuh, salah makamını ifade eder. Salah makamı. Giriş. İhlas makamının salah makamına açıldığı kapı. İhlas makamıyla salah makamını birbirine bağlayan kapı tövbe-i nasuh kapısı. Ne demek tövbe-i nasuh? Tövbe-i nasuh demek değiştirilmeyen, değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbe demek. Nasuh ve mensuh ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Bir misal, Allah Teala buyuruyor, içkiliyken namaza yaklaşmayınız. Sahabeye Allah Teala'nın verdiği emir bu. Ama bir süre sonra bu ayet nesh olunuyor. Mensuh oluyor. Ve yerine şu ayet geliyor. Tahammül etmiş olan bütün içkiler size haram kılındı. Alkolü içkiler haram kılındı diyor Allah Teala. Ve o günden itibaren artık alkolü içki alınmıyor. İşte bu ikinci ayet nasuh olan yerine geçen ayettir. Birincisi, içkiliyken namaza yaklaşmayın, mensuh olan ayettir. Nesedilmiş olan ayettir. Öyleyse öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun demek yani değişemesin. Bir yeni

hüviyete artık bürünemesin. İşte böyle bir statüde Tövbe-i Nasuh'u görüyoruz. Tövbe-i Nasuh değişmeyen bir tövbedir. Değişmesi mümkün değildir. Neden? Çünkü kişinin nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Kim Allah'a bir söz verirse, bir misak verirse, nefsindeki afetler var olduğu için o misakını yerine getirebilir ama getiremeyebilir de. İki alternatif de geçerli. Kişi kendini toparlayıp Allah'a tevekkül ederse Allah'ın talebini yerine getirir. Yani ruhunu Allah Teala teslim edecektir. Ondan sonraki fizik vücut teslimini, nefs teslimini, iradenin teslimini kişi gerçekleştirecektir Allah'a olan tevekkülüyle. İşte öyle bir gün gelmiştir ki kişinin nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Bu kişinin kalbinde 8 kademe müzeyyen olma vasfı yerleşmiştir. Bu noktadan sonra artık o kişinin Allah'a verdiği tövbesini değiştirmesi mümkün değildir. Allah Teala tövbe alır kulundan. Artık bu tövbe değiştirmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Neden değiştirmesi mümkün olmayan bir tövbedir? Çünkü kişi daimi zikre ulaşmakla kalmamış. 8 mertebe kalbi de müzeyyen olmuştur. Yani sadece düşman, kendisine düşman olanlara o da düşmandı. Bu düşmanlığın kalmadığı bir devreye ulaştığı zaman kişi daimi zikirdedir. Ama müzeyyen olma, bunun ötesinde düşmanlığı kalmadığı kişiyi de sevmeye götürür. Onları da sever. Hatta kendisine öldüreceğini bilsin bir başkasının, onu da sever. Müzeyyen olma, kalpteki sevgi hasretini bütünleyen temel faktördür. Öyleyse kişinin kalbi 12 defa müzeyyen olduktan sonra bugünkü, bu akşamki konumuz olan salah makamına giriyoruz. Salah makamı makamların en yükseğidir. Tek başına bir bütündür. Kur'an'ın 7 ruhu vardır. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı, ullelbab makamı, ihlas makamı, salah makamı. 7. makam olan salah makamı da, 7. ruh olan salah makamı da kendi içinde gene 7 kademeye ayrılır. Birinci kademe Tövbe-i Nasuh. İkinci kademe günahların örtülmesi. Üçüncü kademe Salah nurunun verilmesi. Dördüncü kademe kişinin örtülen günahlarının sevaba çevrilmesi. Burada kişi irşada ulaşır. İrşada ulaşan kişi iradesini teslim etmek için hazırdır. İradesini Allah'a teslim etme konusunda talepte bulunur.
Allah Teala onun iradesini teslim alır. Teslim alınca ne olur? O kişi iradesini de Allah'a teslim etmiş olur. İradesini Allah'a teslim ettiği zaman irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle mürşit saflarındadır artık kişi. İrşat makamının sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından. Peki bu ne ifade eder? Bütün sahabeyi ifade eder. Allah Teala'nın indinde Allah Teala'nın irşat makamına tayin ettiği kişilerdir bunlar. Adın cennetlerinin sahibidir. Salah makamının 7 tane kademesinden hangisinde olursa olsun kişi salah makamının sahibidir. Peki salah makamındakilerin hepsi adın cennetinin sahibi midir? Hayır. Salah makamının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kademeleri altıncı kat cenneti kişiye nasip eder. Ne zaman bir insan beşinci kademeye ulaşıp da iradesini Allah'ın iradesine bağlarsa, iradesi Allah Teala tarafından Allah'ın iradesine bağlanırsa, o zaman bu kişi iradesi Allah'ın iradesine bağlı olan birisi olur. Yani kendiliğinden artık bir şey yapması mümkün değildir. Devamlı Allah-u Teala'dan emir alacaktır. Emirleri gerçekleştirecektir. Böyle bir insan Allah'ın irşat makamına tayin edilir. Allah artık ondan emindir ki o kişi sadece Allah'ın kendisine emrettiği şeyleri gerçekleştirecektir. Onu Allah Teala direkt olarak irşat makamına tayin eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, irşat makamına tayin olan kişi salah makamının beşinci kademesindedir. Daha üstte kimse var mıdır? Evet, vardır. Beşinci kademenin üstünde kim vardır? Beşinci kademenin üstünde altıncı kademede bütün kavimlerdeki Resuller vardır. Daha üstte kimse var mıdır? Evet, daha üstte de Salah'ın en üst makamında devrin imamı vardır. Devrin huzur namazının imamı. Salah makamı bu saydığımız 7 kademeden oluşur. 7. ruh 7 tane kademe içerir. Öyleyse şimdi bakalım Tahrim suresinin 8. ayeti kerimesi salah makamını muhtevasını alan ayeti kerime ne diyor? Diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasıl olsun? Salah makamında Allah-u Teala'nın aldığı bir tövbe. Başlangıçta kendi kendinize Allah'a tövbe ediyorsunuz. Allah günahınızı dilerse
affediyor garantisi yok. Ama Allah'a ulaşmayı dilerseniz bütün günahlarınız örtülüyor. Allah sizi mürşidinize ulaştırıyor. Ulaştığınız zaman günahlarınız sevaba çevriliyor. Burada bir garanti olayıyla karşı karşıyasınız. Kim böyle bir olayı gerçekleştirmişse, ruhu Allah'a ulaşmışsa, o kişinin bütün günahlarını Allah Teala mutlaka sevaba çevirir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince irşat makamına ulaşıp da önünde diz çöküp tövbe eden herkes, ruhu Allah'a doğru yola çıkan herkes, bütün günahları sevaba çevrilen birisidir.

ki Sara makamının dördüncü kademesindeki muhteva nedir? İrşada ulaşmaktır. İhlas makamının sonunda Allah-u Teala tövbeyi nasuha davet ediyor. Diyor ki, öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. Üçüncü tür tövbe, tövbeyi nasuhtur. Vazgeçmeniz mümkün olmayan bir şekilde tövbe edeceksiniz. İçkinin olmayacağına, kumarın olmayacağına, nefsinizin hakim olamadığı konularda asla sizin bir durumunuz olmayacağına dair Allah'a garanti vereceksiniz. Çünkü artık nefsinizde afetler yok. Bu garantiyi Allah alıyor. Zaten nefsinizin kalbinin durumunu biliyor. Sadece bütün afetler yok olmamıştır. Sekiz kademede nefsinizin kalbi müzeyyen olmuştur. Bu nokta tevbe-i nasuha davet edildiğiniz yerdir. Allah'ın söylediklerini kelime kelime tekrar etmek suretiyle tövbe-i nasuhunuzu gerçekleştirirsiniz. Ve salah makamına adım atarsınız. Ne diyor Allah-u Teala Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde? Diyor ki, öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. O gün Allah nebilerini ve onunla beraber olanları utandırmayacaktır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler. Nebilerin yanındakiler, beraberindekiler. Ya Rabbi, nurumuzu tamamla derler. Biz onların günahlarını örteriz. Onlar bize mağfiret eyle derler, diyor Allah-u Teala. Aslında ayet o muhtevayı da ilave olarak içermiş durumda. Yani böyle bir olayda Allah'a ulaşmayı dileyen birisi salah makamına kadar ulaşıyor ve salah makamının muhtevasına baktığımız zaman kişinin özelliklerini sıralıyor Allah Teala Tahrim Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde. Her biri bir basamak oluşturuyor. Her biri bir kademe oluşturuyor. Salahın 7 kademesinin öyleyse birincisi Tahrim Suresi'nin 8. ayet-i kerimesi gereğince tövbe-i nasuh'tur. Peki Allah Teala neler söylüyor? Biz onların günahlarını örteriz. Birinci özellik, onlar günahlarının sevaba çevrilmesi konusunu bizden isterler diyor Allah Teala. Bize mağfiret eyle derler diyor. Mağfiret biliyorsunuz, günahların sevaba çevrilmesi işlemi. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Habibim, o hevalarını, o nefslerine zulmetmiş olanlar senin yanına gelse de
tövbe ve istiğfarda bulunsalar, tövbe etseler, Allah'tan mağfiret dileseler, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affını dilesen, Allah'ın her iki tövbeyi de kabul ettiğini göreceksin diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın söz konusu olan tövbesi, tövbeyi nasuh. Böyle bir tövbede ne görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Bu tövbede Allah-u Teala Allah'ın her iki tövbeyi de kabul ettiğini görecektin diyor. Olay ne? Sahabenin talebi üzerine Allah-u Teala sahabenin bütün günahlarını affediyor. Tabiyetten sonra işlediği günahlarını affediyor. Tabiyette ne olmuştu? Ondan evvelki bütün günahları sevaba çevrilmişti. Tabiyetten sonra kişi gene günahlar işleyecek. Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olmuş değil ki. Nefsindeki afetler tabiyeti noktasında aynen duruyor. Ondan sonra yapacağı nefs tezkiyesiyle, zikirle nefsinin kalbindeki afetleri temizledikçe afetler nefsinin kalbinde azalacaktır. Azaldıkça daha az günah işlemeye başlayacaktır. Daha az negatif derece kazanacaktır. Kaybettiği dereceler giderek azalacaktır. Nefsinin afetleri temizlendikçe kaybettiği dereceler de nefsinin afetlerine bağlı olduğu için, şeytanın nefsinin afetleri ne tesir olması sebebiyle kişiler günah işledikleri için, afetler azaldıkça kişinin günah yapma oranı da, günah işleme oranı da aşağı doğru düşecektir. Burada ne, hangi olayı görüyoruz? Sahabenin talebi üzerine Allah-u Teala affediyor, onun günahlarını, bütün günahlarını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa daha affediyor. Bunun adı mağfirettir. Mağfiret tek başına affı da ifade eder. Bazı ayetlerde böyle kullanılmıştır. Mağfiret iki defa affı da, yani günahların sevaba çevrilmesini de ifade eder. Öyleyse Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah Teala mağfiretten bahsediyor. Yani iki defa günahların affından, bir başka ifadeyle Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde anlatılan günahların sevaba çevrilmesinden, seyyiatin hasenata çevrilmesinden bahsediyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir durumda Allah-u Teala ne yapıyor sahabenin günahlarını? Sevaba çeviriyor. Bu olay sahabe ile Allah-u Teala arasındaki ilişkide mağfirettir. Günahların sevaba çevrilmesi olayıdır. Sahabe ile Allah arasındaki ilişki açısından olay mağfirettir. Peki sahabe ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açısından durum nedir? O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile sahabe arasındaki ilişki bir şefaat ilişkisidir.
günahların sevaba çevrilme işlemidir. Ama sahabenin Allah ile olan ilişkileri açısından bu bir mağfiret olayıdır. Öyleyse Allah Teala günahları sevaba çeviriyor o tövbe-i nasuh sırasında. İşte mağfiret aynı standartlarda salah makamında da geçerli. Öyleyse salah makamının birinci kademesinde tövbe-i nasuhu gördük. Ondan sonra ne yapıyormuş Allah Teala? O kişinin günahlarını örtüyormuş. Hangi günahlarını? O kişinin mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahları örtüyormuş Allah Teala. Evvelkiler zaten sevaba çevrilmiş. Başka ne diyor Allah Teala? Onları diyor, günahlarını örttükten sonra salah nuru veririz diyor. Hangi talep üzerine? Ya Rabbi bizim nurumuzu arttır talebi üzerine. Ne var nur olarak onlarda? Bir, başlarının üzerinde Allah-u Teala'nın verdiği salah nuru var. Başlarının üzerinde devrin imamının ruhu var. O ruhun üzerinde de salah nuru var. Böylece başlarının üzerinde bir nur var. Ama aynı zamanda Allah Teala bütün salaha ulaşanlara onların kendi ruhlarını da başının üzerinde taşımak imkanını verir. Ruhları da Allah Teala nur ifadesini kullanıyor çoğu zaman. Zaten o ruhu verdikten hemen sonra Allah Teala o kişinin başının üzerine salah nurunu vereceği için o kişinin başının üzerindeki bu ruh zaten hemen arkasından salah nurunun da sahibi olduğu için biri önlerinde, biri sağlarında iki tane nuru oluyor kişinin. Ve Allah-u Teala'dan o iki tane nurlu olan bu insan talepte bulunuyor, nurumuzu tamamla diye ne yapıyor Allah-u Teala? Salah nurunu veriyor o noktadan itibaren. Bu nurların Allah-u Teala tarafından verilmesinin arkasından bir yeni olgu görüyoruz. Allah-u Teala o kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Onlara mağfiret ediyor. Örttüğü günahları bir defa daha örtüyor, bir defa daha affediyor. Ve o kadar günahın sevaba çevrilmesi, yani mağfiret söz konusu oluyor. Mağfiret olayı tamamlandığında kişi irşada ulaşmıştır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe biliyorsunuz ki irşada ulaşmışlardı. Ne diyordu Allah-u Teala? Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O sizlerin taleplerine uygun hareket etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Hatta cehennetine bile uğrardınız Allah-u Teala'nın. Cehennetime bile uğrardınız diyor. Ama Allah size fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi ve iman kelimesiyle kalbinizi müzeyyen kıldı. Ve size imanı sevdirdi diyor Allah-u Teala. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde Allah-u Teala'nın bu açıklamasını yerli yerine oturtalım.
Salahın dördüncü kademesini görüyoruz. Yani kişinin irşada ulaşması. Çünkü Allah Teala onu söyledikten sonra diyor ki sahabe için işte onlar irşada ulaşanlardır. Kişi burada irşada ulaşıyor. Bundan sonra irşada ulaşmak hikmetin içindeki son noktadır. Ondan sonra kişi hikmetin ötesine geçer ve devrin imamı tarafından ona öğretilenlerle Allah'a iradesini teslim eder. Bu teslim boyutunda şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu teslim iradenin teslimidir. Allah Teala bu teslimi şöyle anlatıyor. Onlar Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatla hasenat bir olur mu? Seyyiati hasenatla karşılamak, bu yetki az insana verilir. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Anlıyoruz ki buradaki Allah'a teslim oldum diyenler iradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamına gelmişler. Çünkü Hazzül Azim, Fevzül Azim ve Eczül Azim irşat makamının ifadesini taşır. Kim oradaysa o kişi için Allah Teala ne diyordu? Öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim hükümlüğüyle teslim olun. Sonra ölün. Bunlar irşat makamının sahipleri. Bütün sahibe sahip olmuşlar mı? Elbette. İşte bakınız ne diyor Allah Teala Tövbe 100'de. O sahibi kunel ebedin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir kısmı da ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Allah Teala diyor ki onlar için onlar bu ayette Fevzül Azim'in sahipleridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu makamın üzerinde ne var salah makamında, irşat makamının ötesinde? Bunlar Allah'ı görenler. Hepsi adn cennetinin sahipleri. Onlardan daha üstte bütün kavimlerdeki imamlar var. Bütün kavimlerdeki resuller var. Onların da bir tanesi ötekilerden daha üstün bir pozisyonda devrin imamlığı görevini derifte ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın ininde hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah salah makamı konusundaki konuşmamızı burada tamamlamış oluyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, zülcenahin kılmasını dileriz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: İnsanların merak ettiği bir konu var. Allah Teala insanı mutlu olmak için yarattı. Ve insanların hepsi mutlu olmak istiyor. Yalnız etrafımıza baktığımız zaman insanların çoğu mutsuz. Allah Teala insanı mutsuz yapacak olan nefsi de yaratmış, şeytanı da yaratmış. O zaman insanın aklına bir sual geliyor. Madem Allah Teala insanların mutlu olmasını istiyor, niçin şeytanı yarattı? Niçin nefsi yarattı? Bu konuda da bize anlatabilir misin? Allah razı olsun.
1: Allah sizden de razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu bildiğiniz gibi üçüncü sualimiz. Suallerle İslam'ı anlatıyoruz ve üçüncü suali soruyor Serdar hocamız. Birinci sual yaratılış. İkinci sual kıyamet. Bir baştan bir sondan aldı. Bir de İnsanla alakalı zannediyorum en ilginç suallerden bir tanesi o. Suali hepiniz dinlediniz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'nın El-Fatiha ve As-Salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim.

ഇപ്പൊ സ്വല്ലല്ലേ ഇസ്ലാം എന്നു അക്കുന്നതിന് ഇരിക്കും സ്വലരും ജവാത്തിലിരുന്ന് വേറെ കിച്ചുമ്പോയത് ഇതപ്പോ കിച്ചിന്റെ സ്വാൽ ശരി ഒന്ന് ജവാബ് നൽകി സാറേ Bismillahir Rahmanir Rahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle bir aradayız. Bütün güzellikleri Allah-u Teala'nın sizlere kalbinize nakşetmesi dileğiyle hep sözlerimi yerlerime oturtmak istiyorum. Allah neden insanı yarattı? Mutlu olmak için gerçekten. Allah'ın sizden istediği sadece bir tek şey var. Sizin mutlu olmanız. Onun dışında başka hiçbir şey istemiyor Allah-u Teala sizden. Siz ne yaparsanız yapın Allah-u Teala'ya bir faydanız dokunmaz. Siz ne yaparsanız yapın Allah'a bir zarar da veremezsiniz. Ama yaptığınız her şey size faydalı olabilir veya zararlı olabilir. Siz kendi yaptıklarınızın neticesinde mutlu olursunuz veya mutsuz olursunuz. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın size yardımı sizin mutlu olmanın istikametinde onun emrettiği standartlarda hareket etmeniz halinde size ulaşır. Şeytanın yardakçısı olduğunuz noktada Allah sizin yapsanızdan razı değildir, yardımcınız olmaz ve mutsuz olursunuz. Allah sizi mutsuz etmez. Siz mutsuzluğunuzu kendiniz hazırlarsınız. Mutlu değil misiniz? Sakın başka bir sebep aramayın. Falanca sebebiyle mutsuzum veya peşmeken sebebiyle mutsuzum diye bir masalı başkalarına anlatabilirsiniz. Ama o masalı bize anlatamazsınız. Eğer anlattıklarımızı dinleyip yerlerine oturtabilirsiniz, o zaman ne söylemek istediğinizi anlayacaksınız ve başkalarını suçlamaktan vazgeçeceksiniz. Hatanın sahibinin yalnız ve yalnız kendiniz olduğunu, siz olduğunu idrak edeceksiniz. Öyleyse konumuza girelim yavaş yavaş. Allah bu dünyayı niçin yaratmış? İnsan için. Peki bu dünya bir toz zerresi bu kainatta. Kainatın için yaratmış? Cevap aynı. İnsan için. Gerçek mi? İki ayet. Birincisi Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Hüvellezî halaka leküm mâ fîn ardı cemî'an. O yüce Allah'tır ki arzda, dünyada yarattığı her şeyi sizin için yarattı ey insanlar. Böyle söylüyor Allah Teala. Şu dünyada neyi yaratmışsa yerleriyle, gökleriyle, denizleriyle, karalarıyla, canlılarıyla, cansızlarıyla şu dünyada Allah Teala neyi yaratmışsa yarattığı her şeyi sizin için yaratmış. Ama bir toz zerresi sizin için yaratılmış olabilir. Ya bu koca kainat, o da sizin için. İşte Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. وَاَسَّخَّارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. Her şey sizler için yaratılmış, yetmez. Emrinize verilmiş. Her şey. Melekler de sizin için yaratılmış. Cinler de sizin için yaratılmış. Aklınıza ne geliyorsa her şey sizler için yaratılmış. Sadece bunun için bile Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır ki şu kainat dizaynında en üstün yaratılan varlıklar bizleriz, insanlar. Sonsuz bir şekilde Rabbinize hamd edip şükretmeniz lazım ki insan olarak yaratıldınız. Sizden başka yaratılan her şey
sizin için yaratılmış, yetmez, emrinize verilmiş. Öyleyse Allah Teala eğer isteseydi bizi de başka bir mahluk için yaratabilirdi. Ve Kur'an-ı Kerim'de bunu açıkça söyleriz, derdi ki ben sizi meleklerim için yarattım. Veya ben sizi cinlerim için yarattım. Veya adını bilmediğimiz başka bir mahluk için yarattım. Ama hayır, öyle söylemiyor. Açık ve net hüküm bu. Allah kainatta neyi yaratmışsa yarattığı her şeyi bizler için yaratmış, insanlar için yaratmış. Öyleyse Allah'ın katındaki en değerli mahluk insandır. Yani sizsiniz. Neden? Çünkü en çok sizi seviyor. Eğer Allah Teala kainatta en çok insanı sevmeseydi kainatı onun için yaratmazdı. Öyle değil mi? Bir yanlışımız varsa söyleyin. Eğer Allah Teala kainatta en çok insanı sevmeseydi kainatı insan için yaratmazdı. Düşünebilir misiniz? Allah'ın sevmediği, cezalandıracağı bir mahluk için bir kainat yaratılır. Mesela şeytan için bu kainatın yaratılmış olduğunu düşünebilir misiniz? Allah Teala diyor ki Allah abesle iştigal etmez. Ne yaparsa sizin mantık ölçülerinize cuk oturur her yaptığı şey. Öyleyse Allah Teala'nın yaratması için sevmesi şart. Ve Kur'an-ı Kerim boyunca hep insanı sevdiğini söylüyor. Eğer sevmeseydi sizi, sizi yaratmazdı. Dikkat edin, varsanız seviliyorsunuz. Yaratıldıysanız seviliyorsunuz, seviliyorsunuz. Ve eğer kainat yaratıldıysa ve insan için yaratıldıysa, insan Allah'ın en sevdiği mahlukudur. Onun için kainatta yarattığı her şeyi bu en çok sevdiği mahluku için yarattı. Neden? Çünkü insan adı verilen bu mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Ondan başka hiçbir talebi yok. Peki bu kainatta Allah'ın en çok sevdiği mahluk olan insan mı üstündür? Madde bir, Allah-u Teala yerleri ve gökleri ve bütün kainatı insan için yaratmış. Öyleyse insan üstündür. Madde iki, Allah-u Teala insanoğlunu Adem Aleyhisselam'ı yarattığı gün bütün meleklere ve cinlere ve şeytanlara diyor ki ona ruh verdim. Şimdi hepiniz onun önünde secde edin. Bütün melekler, cinler, şeytanlar secde ediyorlar. Bir tek hariç iblis, şeytan. Secde etmiyor. Evvela secde etmenin manasına dikkatle bakın. Allah'tan başka kimseye secde edilmez. Ama secde emrini veren Allah. Allah secde emrini verdiği için bütün melekler otomatik olarak itaat ediyorlar. Cinler de, şeytanların büyük kısmı da. Bir tanesi hariç. Öyleyse burada Allah'ın insanoğluna tanıdığı üstünlüğü görüyoruz. İnsandan başka yarattığı bütün mahlukatı orada. Evvelce yaratmış onları. Hepsine secde emri verdiğine göre açık ve kesin bir olgu. Üstün insandır. Meleklerden de, cinlerden de üstün olan insandır. Ve bütün kainat uğruna yaratıldığına göre Allah'ın en çok sevgilisidir. Kendisine secde edildiğine göre gene Allah'ın en çok sevgilisidir. En çok değer verdiği mahluktur. Öyleyse Allah-u Teala en çok sevdiği mahlukundan ne ister? Size sorayım öyle. Çocuklarınızı seviyor musunuz? Ne istiyorsunuz onlar için? Onların mutlu olmasından başka bir talebiniz olabilir mi? Öyleyse en çok sevdiklerinize dikkatle bakın. Eşiniz, çocuklarınız, kim varsa sevdiğiniz, onlar hakkında ne düşünürsünüz? Bir tek şey. Sevdiğinizin mutlu olmasını istersiniz sadece. İşte Allah-u Teala da bütün kainatı yaratan Allah-u Teala o kainatı insan adı verilen bir mahluku için yaratmış. Çünkü en çok onu seviyor. Ve
eşyanın tabiatına son derece uygun olarak bir sonuçla karşı karşıyayız. Allah en çok sevdiği bu mahlukundan sadece onun mutlu olmasını istiyor. Böyle bir şey Kur'an'ın temelinde var mı? Yalnız temelinde olsa iyi. Bütününde var. Kur'an-ı Kerim'in Fatiha'sından başlayın, en son suresine kadar gelin. Kul eûzü rabbinnâs. Oraya kadar gelin, bütün Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içinde neyi göreceksiniz? İnsanın üstünlüğünü göreceksiniz. Kainatın insan için yaratıldığını göreceksiniz. Allah'ın insandan mutluluğundan başka bir şey istemediğini göreceksiniz. Yeter mi? Yetmez. İnsan oğlunun bu mutluluğa nasıl ulaşabileceğinin kesin işaretlerini göreceksiniz. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i yaratmasının arkasındaki üç temel hedefe dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir, Kur'an-ı Kerim bir saadet, mutluluk davetiyesidir bütün insanlığa. İki, Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Ne yapacaksınız ve nasıl yapacaksınız da mutlu olacaksınız? Bunun bütün asıllarını ve teferruatını Kur'an'da bulabilirsiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde hepimiz için söz konusu olan şey odur ki dizayda ait olduğu yere oturtmak mecburiyetindesiniz. İnsan oğlu Allah için yaratılmış ve kainatın bir köprüsü. Ne demek istiyorum? Dedim ki Allah kainatta ne varsa hepsini insan için yaratmış. Güzel. İnsanın için yaratmış. Cevaba dikkatle bakın. Kendisi için. Allah insanı başka bir varlığı için değil, kainatı yaratan, yüce yaratıcı olan Allah'ın zatı için, kendisi için yaratmış. Öyle mi? İşte Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesi. Onlar derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ruhumuzu ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracağız. Böyle diyen insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırırlar mı? Bir sonraki ayet-i kerime bunu kesinleştiriyor. İşte onlar hidayete erecek olanlardır. Ruhlarını Allah'a ulaştırabilecek olanlar işte onlardır. Onlar hidayete erenlerdir. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerindedir ki Allah-u Teala. Öyleyse bütün kainat insan için yaratılmışsa, insan Allah için yaratılmışsa, insan kainatta bütün Allah'ın yarattığı diğer mahluklarla Allah arasında bir köprüdür. Her şey insan için yaratılmış ama insan Allah için yaratılmıştır. Öyleyse kendisi için yarattığı bu mahlukatının, bu mahlukunun sadece ve sadece mutlu olması dilemesi, mutlu olmasını dilemesi Allah için mutlak bir olgu değil mi? O abesle iştigal etmediğine göre, hiçbir şeyi sebepsiz yaratmadığına göre, mantıksız bir şeyi dizayn etmesi mümkün olmadığına göre, o yüce Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri kainatı insan için yaratan, İnsanı da kendisi için yaratan Allah-u Teala kainatı niçin Allah, niçin insan Allah için yaratmış? Onun mutlu olmasını temin için. En çok sevdiği mahlukunun, uğruna kainatı yarattığı mahlukunun mutlu olmasını istiyor Allah-u Teala. Öyleyse böyle bir saadetin oluşmasındaki Kur'an-ı Kerim'in üç temel perspektifine bakalım. Ne diyor Allah-u Teala? Bir, Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir her şeyden önce. İki, Kur'an-ı Kerim bir saadet
reçetesidir. 3. Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Saadete ulaştırmak üzere yarattığı mahlukuna Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kesin bir garanti veriyor. Diyor ki, ey benim insan adı verilen mahlukum, mutlu olmayı istiyor musun? Eğer gerçekten istiyorsan, ben seni o mutluluğa mutlaka ulaştıracağıma dair söz veriyorum. Ve ben sözüme sadık olan en büyüğüm, diyor Allah-u Teala. Allah'ın katında söz değiştirilmez, diyor. Allah vaadini mutlaka yerine getirir, diyor. Ve Allah-u Teala söz veriyor ki insanoğluna, eğer sen mutlu olmayı istiyorsan ve bu istikamete benim sana verdiğim reçeteyi tatbik edersen mutlu olmaman mümkün değildir. İşte ben seni mutlu olmak için yarattım ama bu reçeteyi tatbik etmen kaydıyla. Öyleyse Allah-u Teala gerçekten Kur'an-ı Kerim'i insanın mutlu için yaratmış. Kesin yolguyla karşı karşıyayız. Kur'an-ı Kerim insanın mutluluğu için yaratılmış. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi mi? Beraberce bakalım. Allah-u Teala insanoğlunun bir yerlere varmasını istiyor. Diyor ki sen bana ulaşmayı dileyeceksin. Bir, bunun için mürşidine ulaşacaksın. İki, ve ruhunu ölmeden evvel bana ulaştıracaksın. Üç, işte sana verdiğim emirler bunlar, diyor Allah-u Teala. Bunları gerçekleştirdiğin takdirde mutlaka seni cennetime alırım. Ve bunları, yani nefsinin Allah'a verdiği yemini, ruhunun Allah'a verdiği misaki, fizik vücudunun Allah'a verdiği ahdi senin üzerine farz kıldım. Şimdi burada duralım. Yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz üzerimize farz ise, bunları gerçekleştirdiğimiz takdirde Allah-u Teala cennete gideceğimizi mutlaka garanti etmişse, hepimizi yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi yerine getirmeye davet etmiyor mu Allah-u Teala? Bunları yerine getirenler de kesin olarak Allah-u Teala'nın cennetine gireceğine göre Allah-u Teala aslında bizi cennetine, cennet sahibine davet etmiyor mu? Bir adım daha atalım. Kim daimi zikre ulaşırsa o zaman üç vücudunu Allah-u Teala'ya teslim etmiştir. Kim Allah'a teslim olursa dünya saadetinde sahibidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu da garanti ediyor. Ve bunu da üzerimize farz kıldığına göre kim o farzı yerine getirirse mutlaka Allah'ın cennetine gitmesi söz konusu olduğuna göre. Böyle bir insanın Allah-u Teala'nın bir daveti üzerine bunu gerçekleştirdiği bir vaka değil mi? Evet, Allah-u Teala davet ediyor. Mutlaka diyor bana teslim olacaksın, diyor. Teslim olmaya davet ediyorum, seni farz kılıyorum, diyor bunun üzerine. Bunu diyor yerine getirirsen mutlaka benim senin için uygun gördüğüm dünya saadetinde yaşayacaksın. Farz kıldığına göre mutlaka yerine getirmemizi istiyor. Mutlaka yerine getirdiğiniz zamansa gideceğiniz yer dünyada saadeti yaşamaktır. Öyleyse ister cennet saadet açısından bakın, ister dünya saadet açısından bakın, Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi değil mi? Peki Allah-u Teala bu reçeteyi, Allah-u Teala insanın mutlu olması için ne yapması lazım geldiğini Adana'ya vermiş mi? Vermiş. Bir sıra dairinde Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bir, dilediğiniz adına itibaren zaten kurtulduğunuz cennet saati sizin. Mürşidinize ulaşacaksınız. Ulaşmak mecburiyetindesiniz. İki, ulaştığınız takdirde mutlaka mümin oluyorsunuz. Gideceğiniz yer Allah'ın cenneti. Üç, yemininizi, misakinizi, ahdinizi gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Gerçekleştirdiğiniz takdirde cennet saati gene sizin. Dört, ruhunuzun ötesinde fizik vücudunuzda nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim etmek mecburiyetindesiniz.
teslim ettiğiniz takdirde dünya sadece sizin. İşte bunlar yapmanız lazım gelen şeyler. Bunları nasıl yapabileceğinizin bütün detayları Kur'an-ı Kerim'de gösterilmiş. Yapmanız lazım gelen şeyler ve onların gerekli bütün teferruatı Kur'an-ı Kerim'de yer aldığına göre Allah Teala size söylemiyor mu? Ne yapacaksınız ve nasıl yapacaksınız? Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir aynı zamanda. Yetmez. Allah Teala demiyor mu benim katımda söz değiştirilmez? Kim birinci grubu yerine getirirse cennet saadetinin sahibi olur. Buna ikinci grubu da eklerse cennet saadetine bir de dünya saadetini ekler. Zülcenayin olur, iki kanatlı olur. Ve ben bunu garanti ederim demiyor mu? Diyor Allah Teala. Öyleyse Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir saadet garantisidir insan için. İşte insanoğlunun cennet saadetine ulaşmasını da dünya saadetine ulaşmasını da Allah istiyor. Yeter mi? Yetmez. Siz de istiyorsunuz. Var mı içinizde bir kişi bana diyebilir mi ki ben mutlu olmak istemiyorum? Ne kadar insan tanıyorsanız etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Herkes mutlu olmanın peşinde. Herkes mutlu olmak istiyor. Herkes saadeti yaşamak istiyor. Öyleyse siz de onlardan birisiniz. İşte eğer bu kaseti dinliyorsanız şundan emin olmanızı istiyorum. O aradığınız saadet var ya, işte oraya ulaşabilmenin bütün standartlarını biz size öğretebiliriz. Yetmez, yaşamanızda mutlak yardımcı oluruz. Çünkü Allah sizin de mutlu olmanızı istiyor. Öyleyse mutlu değilsiniz. Neden? Çünkü nefsiniz var. Ve siz nefsinizin emrindesiniz. Bunun arkasında da nefsinizi yönlendiren iblis var. Şeytanların o Allah'a itaat etmeyen iblisi. Ve nefsinizde doğuşunuzdan itibaren %100 afetler var. Nefsinizin kalbi sadece afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, intikam, haset gibi 19 ayrı konuda afet nefsinizin kalbi.

Allah'ın sizin için uygun gördüğü reçeteyi gerçekleştirip de cennet saadetinin ve dünya saadetinin sahibi olduğunuz zaman şeytanın sizin elinizde oyuncak olduğunu göreceksiniz. Onun en çok korktuğu şey insanların elinde oyuncak olmaktır. Büyük gururu o oyuncak olduğu insanlardan nefret etmesine sebebiyet verir. Neden oyuncak olur? Eğer sizin nefsinizde bir gün daimi zikre ulaşırsanız, afetler kalmazsa, hiç afet yoksa, şeytanın size tesir edebilecek olan hiçbir imkanı yoktur. İmkanlar sıfırlanmıştır. Ve hep bir takım şeyleri size teklif eder. Yanlış şeyleri arkasından da hep reddedilir. Her teklifinin reddedilmesi sizin o kadar derecat kazanmanızı icap ettirir. Yani teklifi o şeytanın nefsiniz istikametinde sizi günaha çağıran teklifini kabul etseydiniz, ne kadar derecat kaybedecek idiyseniz, kabul etmediğiniz anda o kadar dereceyi kazanırsınız. Ne demek bu? Bunun manası şu: şeytan sizin gazoz ağacınız olur. Hep siz kazanırsınız, hep o kaybeder. Manası şeytanın elinizde oyuncak olması. Öyleyse nefsiniz var. Bu nefsinizde afetler var. Nefsiniz yaratılışının tabii neticesi olarak afetlerle doludur. Ve nefsinizin bünyesinde sadece afetler mevcut olduğu için nefsiniz, vücudunuzun kumandanı olan aklınızdan devamlı şer taraflarda bulunur. Hep günah işlemesini ister ondan. Ama vücudunuzda bir başkası daha var. Ruhunuz. Yalnız güzelliklerle donatılmış olan, yaratıldığı an ahsen olan bir varlık. Bütün güzellikler, pozitifler ruhunuzun kalbindedir. Ve nefsinizin isyan afetine karşılık ruhunuzda itaat var. Nefsinizin nefret afetine karşılık ruhunuzda sevgi var. Bütün negatiflerin pozitif karşılığı ruhunuzda ve ruhunuz adeta Allah Teala tarafından içinize konulmuş bir bekçidir. Bununla görebilir. Ne zaman nefsinizin bir afeti nefsinize hakim olup da aklınızdan bir şer talebinde bulunsa, ruhunuz derhal bundan haberdardır, derhal harekete geçer ve aklınızdan onun tam zıttı olan bir hayrın işlenmesini ister. Böyle bir dizaynda aklınız karar mercidir. Nefsinizin ve ruhunuzun taleplerini gözden geçirecek, bir tanesini kabul edecektir. İşte burada şeytan devreye girer. Nefsinize bir takım telkinlerde bulunup aklınıza tuzaklar hazırlar ve aklınızı ne eder yapar çeler ve günahı işlemenize sebebiyet verir. Aklınız günah işlemesi konusunda kararlar verir. İşte bunun arkasında nefsiniz vardır. Bunun arkasında nefsinize aklınızı kandırma tekniklerini öğreten şeytan vardır. İkisi de Allah-u Teala tarafından yaratılmış ve birisi içinize konmuş, öteki de onu kandırmak üzere kendi kendini vazifeli kılmıştır. Şimdi sizinle beraber Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı güne dönüyoruz. Allah-u Teala diyor ki, ben Adem Aleyhisselam'ı yarattım, ona ruhumdan üfürdüm ve diyor ki, şimdi onları da secde edin. Hepsi secde ediyor, İblis secde etmiyor. Sonuç ne oluyor? Sonuca dikkatle bakın. Sonuçta Allah-u Teala İblis'e diyor ki, seni huzurumdan kovuyorum. Madde 1. Sonsuza kadar cehennemde cezalanacaksın. Madde 2. Çünkü sen emrime itaat etmeyerek kafirlerden oldun. Madde 3. Allah Teala'nın bu sözüne karşılık İblis'e dikkat edin. Diyor ki,

0: beni madem ki bu Adem Aleyhisselam yüzünden cezalandırıyorsun, kıyamet gününe kadar senden yetki istiyorum Allah'ım diyor. Beni öldürme diyor kıyamet gününe kadar, beni yaşat. Ve gerek bu Adem Aleyhisselam'dan, gerek onun kıyamete kadar gelecek olan bütün zürriyetinden intikamımı almama müsaade et. Ben onların sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların sana ulaşmalarına mani olacağım. Onların cehenneme gitmelerine sebebiyet vereceğim. Onların dalalette kalmalarına sebebiyet vereceğim. Eğer bana bu yetkiyi verirsen kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Allah-u Teala'nın cevabına şimdi dikkat edin. Sen müsaade verilmişlerdensin. Atlılarınla, yayalarınla, elindeki bütün imkanlarla onunla savaşmana izin veriyorum. Ama sen benim ihlas sahibi kullarımı dalalete düşüremezsin. Dalalette bırakamazsın. Onları yoldan çıkartamazsın. Onları ilvaya düşüremezsin. İblis diyor ki senin ihlas sahibi kulların hariç ötekileri yoldan çıkarmak için izin istiyorum. Allah-u Teala diyor ki sen izin verilmişlerdensin. Yani onları da yoldan çıkarmaya çalışabilirsin. Başaramazsın ama sen izin verilmişlerdensin. İşte o günden bu tarafa iblis faaliyetidir. Nasıl faaliyetidir? Nefsimize, aklımıza gelmeyecek bir tarzda yaklaşarak ne yapıyor? Allah'ın yasak ettiği ne kadar fiil varsa onları süslü gösteriyor. Başka ne yapıyor? Allah'ın emrettiği ne kadar fiil varsa onları da çekilmez gösteriyor, angarya gösteriyor. Ve birçoğumuz bunu her an hayatımızda yaşarız. İç dünyamıza baktığımız zaman da gerçeği görürüz. Ama iblis bunların hepsini önlemeye çalışır. Öyleyse bir taraftan sizinle daima beraber olan en büyük düşmanınız nefsiniz. Dikkat edin, nefsiniz başlangıçta düşmanınızdır. Bu en büyük düşmanınız nefsiniz. Nereye giderseniz gidin sizinle beraberdir. Ondan kurtulamazsınız. En büyük düşmanınız içinizde ve sizi başlangıçta sadece mutsuz etmek istikametinde bir gayretin sahibidir. Kendi negatif ihtiyaçlarının tatmini onun için ön planda olduğundan, onları tatmin ederken de sizin mutsuzluğunuz mutlak olarak gerçekleşeceğinden, eşyanın tabiatına uygun olan nefsin davranışı sizin mutsuz oluşunuzu sağlar. Öyleyse nefsinizin aklınızdan her talep ettiği şeye karşılık aklınızın karar vermesinde şeytan nefsinize yardımcı olarak ona teknikler öğreterek aklınızın yanlış kararlar vermesine sebebiyet veriyor. Böylece Allah-u Teala'nın indinde olması lazım gelenin tamamen tersine bir mekanizma işliyor. Şeytan ve nefs beraberce aklı kündeye getiriyorlar ve akıl negatif kararlara imzasını atıyor. Ve siz mutsuz oluyorsunuz. İç dünyanızda mutsuz oluyorsunuz. Dış dünyanızda başka insanlarla ilişkilerinizde mutsuz oluyorsunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde mutsuz oluyorsunuz. Bu mutsuzluğun arkasında şeytanla nefsiniz var. İki tane melek Adem Aleyhisselam'ı yaratıldıktan sonra Allah-u Teala'ya diyorlar ki onu yeryüzünde kan döksün diye mi yarattın ya Rabbi? Biz ondan daha güçlüyüz. Biz ondan daha çok sana sevgili olabiliriz. İnsanı üstün kılan nedir? Allah-u Teala diyor ki onu üstün kılan nefsidir. Sizlerde nefsi olmadığı için onun gibi bir hüviyete ulaşamazsınız. Melekler diyorlar ki bize de nefs var. İspat edelim ki biz ondan üstünüz. Allah-u Teala diyor kabul ettim. Harut ve Muhat isminde iki meleği gönderiyor yeryüzüne. O zamana kadar yeryüzünde Babil şehri kurulmuş. Babil şehrine indiriliyor iki tane melek. ve daha bir ay geçmeden, iki ay geçmeden bir kadına çok kötü bir muamelede bulunuyorlar. Kadının kocası da gelip benim karıma nasıl bunu yaparsınız dediği zaman dayanamayıp adamı öldürüyorlar. İkisi beraber tekrar yukarıya yazmıyor. Allah Teala diyor ki ben size yapamazsınız demedim mi diyor. Melekler de diyorlar ki haklısın. En yüce Allah'ın biz gerçekten bunu yapamadık. Adem Aleyhisselam'ın meleklerden üstün olmasının arkasındaki sır, o zaman bu iki meleğe ayan oluyor. Allah Teala onlara diyor ki gördünüz mü diyor. Bu insanoğlu sizden üstün olarak yaratıldı ama şarta bağlı olarak. Ne zaman nefsine hakim olmayı başarırsa o zaman sizlerden üstün olmak standartına erecek. İşte insanı meleklere üstün kılan şey ondaki nefstir. Nefsimizle ruhunuz devamlı bir çatışma halindedir. Allah'ın size verdiği bir teknikle, zikirle nefsinizdeki afetleri yok etmek imkanının sahibisiniz. Afetler yok oldukça nefsinizin yok olan afetlerin yok olduğu bölümüne ruhunuzun bütün hasletleri gelip yerleşecektir. Yerleştikçe nefsinizdeki negatif talepler azalacak, ruhunuza paralel pozitif talepler artacaktır. Ve bu arttıkça nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga azalacak, azalacak, azalacak, bir gün sona erecektir. Bu sonsuz bir mutluluk dizaynıdır. Oraya ulaştığınız gün nefsinizin talepleri hep hayra dönük olacak. Ruhunuzun talepleri de zaten ezelden beri hayra dönük olduğu için nefsinizle ruhunuz arasındaki bu evrensel kavga sona erecektir. Bu sebeple ilk mutluluğu yaşayacaksınız. Neden mutsuzsunuz? Nefsinizle ruhunuz arasında devamlı kavga var. Nerede kavga varsa, kaos varsa, savaş varsa orada insanlar huzursuzdurlar. Orada insanlar sıkıntıdadırlar. Nerede suç ve sükun ve hak duruma hakimse orada mutluluk vardır, huzur vardır. İnsanlar saadet içindedirler. İşte ne zaman iç dünyanızdaki kavgayı bitirirseniz, nefsiniz ruhunuzun bütün özelliklerini kazanırsa o zaman sonsuz bir saadeti yaşayacaksınız. İçinizdeki kavga bitecek. Başkalarına da hep hayırla davrandığınız için dışınızdaki kavga da bitecek. Allah'ın bütün emirlerini yapmak sizin için doyulmaz zevkler olduğu için ve yasak ettiği fiilleri işlemeniz mümkün olmadığı için o aşamada sonsuz bir saadetin sahibi olacaksınız Allah ile olan ilişkilerinizle. İç dünyanızda mutlusunuz, dış dünyanızda mutlusunuz, Allah ile olan ilişkilerinizde mutlusunuz. Öyleyse bütün bu saadetlerin yaşanması sizi Allah'ın sizin için sizi hedefe götürmüş. Saadeti yaşar olmuşsunuz. Saadetin mutluluğunun içindesiniz. İşte burası nefsinizin ruh haline dönüştüğü yerdir. Bütün afetlerini yitirdiği, Allah'ın istediği hedefe ulaştığı yerdir. Çünkü Allah Teala Tin suresinin 3. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. En güzele dönebilme özelliği içinde. Bütün afetlerini yok edip ruhun bütün hasletlerini kendi iç dünyasına yerleştirebilecek olan hüviyette yarattık diyor. Belli bir takvim içinde, belli bir zaman parçası içinde. İşte o güne ulaştığınız zaman nefsin bütün afetlerinin yok olduğu yerde şeytanın nefsin üzerindeki hakimiyeti sıfırdır. Neden? Çünkü şeytan yalnız afetlere tesir edebilir. Ve Allah Teala size verdiği teknikle o afetleri nasıl yok edebileceğinizi açıkça ispat ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Yaşadığınız sürece de bunu yaşıyorsunuz. Ve o zaman nefsinizin ruh hüviyetine dönüştüğünü görüyorsunuz. Şeytanın ise bir üstünlüğü olmak şöyle dursun, şeytan sizin köleniz oluyor. Siz onun hiçbir sevdiğinizi yapmıyorsunuz. söylediğimi yapmıyorsunuz. Ama o sizin her dediğinizi verdiğiniz kararlara paralel olarak yapmak mecburiyetinde. Çünkü başka bir yolu yok. Şeytan sizin uyguladığınıza boyun eğmek mecburiyetinde. Ama siz ona asla. Öyleyse mutlu olabilir misiniz? Evet. Cennet saadetini daha nefsinizin kalbini yarı yere temizlediğiniz zaman elde edersiniz. Dünya saadetini de nefsinizin kalbini bütünlüğüyle temizlediğiniz zaman elde edersiniz. Ve o zaman şeytanın üzerindeki sultanlığı bütünlüğüyle sona erer. İşte Allah Teala şeytanı bu hedefe ulaşasınız diye yaratmış. Şeytanı yaratmasının sebebi Allah'ın üniversitesinden mezun olmanız için imtihanları vücuda getirmesidir. Bir üniversiteden mezun oluyorsanız veya herhangi bir okuldan mezun oluyorsanız bir takım derslerin imtihanını vererek mezun olursunuz. İmtihanlar yoksa diploma da yoktur. Şeytan ise sizi nefsinize yaptığı telkinlerle devamlı imtihana tutar. İmtihana tabi tutar. Bu imtihanları oluştursun diye Allah Teala şeytanı yaratmıştır. İmtihanlar olmazsa Allah'ın üniversitesinden mezun olamazsınız. Yetmez. İmtihanlar olmazsa mutlu da olamazsınız. Çünkü mutluluğunuzu sağlayacak olan şey devamlı şeytanın size yanlış telkinlerde bulunmasıdır. Bu telkinleri ne kadar bertaraf edebilirsiniz o kadar mutlusunuz. Başlangıçta hiçbirini bertaraf edemiyorsunuz. Hepsine evet demek mecburiyetlisiniz. Nefsinizin afetleri tamamen afetlerden oluştuğu için. Nefsinizin iç bünyesi tamamen afetlerden oluştuğu için. Geceyi yaşıyorsunuz. Ne zaman ruhunuzun bütün nurlarını nefsinizin o kapkaranlık dünyasına ulaştırıp yarasalarla temsil edilecek olan afetlerinizi tamamen kapı dışarı ediyorsunuz. Ne demek istiyorum? Yarasalar karanlık mağaralarda yaşarlar. Bir gün o mağaraları donatırsanız aydınlıklarla mağaralarda hiçbir yarasanın yaşayamadığını göreceksiniz. İşte tıpkı bunun gibi. Nefsinizin bütün afetleri uçmuştur. Yerine Allah'ın nurları gelip nefsinizin kalbini doldurmuştur. O noktadan itibaren nefsiniz ruhunuzun bütün afetlerine sahip olduğu için nefsinizin talepleri de hayır talebidir. Ruhunuzun talepleri de hayır talebidir. O noktadan itibaren içinizdeki kavga sona ermiştir, mutlusunuz. Bütün davranışlarınızda nefsiniz ve ruhunuz da hayır istediği için hep hayır istiyorsunuz. Hayrın arkasından sadece mutluluk duyabilirsiniz. Nasıl şairin arkasından mutluluk duyuyorsanız. Ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek sizin için doyulmaz zevkleri oluşturur. Yasak ettiği hiçbir fiili işleyemezsiniz. Çünkü ne nefsinizde yasağı işlemize dair bir talep oluşur. Neden ruhunuza? Ruhunuza oluşması zaten mümkün değildi baştan beri. Ama nefsiniz de ruh hüviyetine büründüğü için, yalnız hasretlerden oluştuğu için asla şerri talep edebilecek bir özelliğin sahibi olması mümkün değildir. Bu nokta iç dünyanızda da bir, dış dünyanızda da iki, Allah ile olan ilişkilerinizde de saadeti bütün boyutlarla yaşadığınız cennet saadetinin ve dünya saadetinin sahibi olduğunuz noktadır. Ne yaptınız? Mutluluğunuza engel olan şeytan ve nefsin işbirliğini yok ettiniz. Ne yaptınız? Nefsinizi ruh haline getirerek bütün olguları pozitif hale getirdiniz. Ne yaptınız? Şeytanın üzerindeki hakimiyetini sıfırladınız. Şeytan sizin nefsiniz oldu. Öyleyse Allah Teala neden nefsi yaratmış? İnsanı üstün kılmak için. Neden şeytanı yaratmış? Şeytanın sizi devamlı tuzaklara davet etmesi ve bu sebeple imtihanları birer birer kazanmasınızda yüksek derecelerle Allah'ın üniversitesinden mezun olasınız diye. Her şeyin Allah katında mutlaka bir sebebinin olduğunu yerlerine oturtun. Olmasaydı ne olurdu? Nefsiniz olmasaydı siz bir melek olurdunuz. Ne cennete gidebilirdiniz ya da cehennemsiniz şu söz konusuydu. Ama insandan daha alt kalitede bir mahluk olarak kalmaya mahkumdunuz. Öyleyse bir mücadelenin sonunda mutluluk adı verilen cennet saadetine, mutluluk adı verilen dünya saadetine ulaşmanız mümkün mü? Allah'ın reçetesine göre mümkün. Bunlardan sizin ve neden iki düşmanınızla yenmek mecburiyetindesiniz. Birini sadece yenmek değil, kendinize dost etmekle mükellefsiniz. O nefsinizdir. Ruh olduğu anda, ruhun bütün özelliklerini kazandığında artık sizin kainattaki ruh adı verilen dostunuzun hemen yanında ikinci bir ruh var demektir. Düşmanınızı kendinize dost ettiniz. Şeytana gelince onu dost edemezsiniz. Hep düşmanınız olarak kalacaktır. Ama size köle olmaya mahkum ettiniz. İşte Allah'ın reçetesi, onu tatbik ettiğiniz gün sizi cennet saadetine beraber ulaştıracaktır. 21. basamakta, sonra da dünya saadetine ulaştıracaktır. 27. basamakta ve şeytanı da nefsinizi de o sizin için kainattaki en büyük iki engeli de devre dışı bırakarak, bertaraf ederek onlardan birini kendinize dost, diğerini de köle ederek. Öyleyse her ikisi de sebepli olarak size verilmiş, üstünlüğünüzün, insan olarak yaratılışınızın, hasletinizin, üstünlüğünün bir nişanesi olarak bu nişanenin muhtevasında da nefsinize hakimiyetiniz var. Onu sağlayabildiğiniz zaman meleklerden de, cinlerden de, bütün varlıklardan da üstünsünüz. Sağlayamadığınızı düşünelim. Şeytanın ve nefsinizin kölesi oldunuz. Hayvanlardan daha aşağı bir mahluk olarak değerlendiriyor Allah Teala sizi. A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesinde bu vasıfta olan nefsine ve şeytana esir olan bir insanın hayvanlardan daha aşağı derecede olduğu ifade ediliyor. Öyleyse Allah'ın en üstün kıldığı mahluk hayvanlardan daha aşağı derekeye düşebilir mi? Düşebilir. İşte Allah'ın verdiği nefsi Allah'ın size öğrettiği metotlarla yenmeyi, onu ruh hüviyetine götürerek dost edinmeyi başarasınız diye üstünlüğünüzün bir nişanesi olarak Allah sana size nefsi vermiş. Ve şeytanı yaratmış. Sizi imtihanlara tabi tutsun da üniversiteden mezuniyetinizi sağlasın diye. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz saadetlere ulaştırmasını dileyerek sizleri inşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı
1: olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendi Hazretleri 4. sualimizde inşallah. İnsanlar diyorlar ki Allah Teala bizi bir kaderle yarattı ve bizim ileride ne yapacağımızdan haberi var. Ve eğer ben sonunda cehenneme gideceksem ve Allah Teala bunu biliyorsa ve benim bunu değiştirmeye hiç gücüm yoksa, kesinlikle gelecekte olan yaşayacağım kaderimi değiştirmeye yetkim yoksa, o zaman benim cehenneme gitmemde benim suçum ne? Dolayısıyla insanlar kader ve kaza arasındaki farkın ne olduğunu devamlı birbirine karıştırmaktadır. Eğer Allah Teala bizim gelecekte cehenneme gideceğimizi biliyorsa, o zaman biz bu yaşantımızı, önümüzdeki olan yaşantımızı niçin yaşıyoruz? Bize kader ve kaza konusunda inşallah aydınlatabilir misiniz?
0: Allah razı olsun. El-Fatiha ve Es-Selam.

0: Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis, hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız, en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur, daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiye veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen İblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız, kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere 3 grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 ihsan vermesinden sonraki tabiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü rahmet, fazla, selavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zilmani kapının üzerinde tutar. Zilmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah-u Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, salavat partiküllerinden fazlaları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk %7 nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha %7 nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret, vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu. Yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz, mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar, sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Eyzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üniversitemizin sevgili öğrencileri, muhterem dinleyenler, izleyenler, mihrak mensupları, hepinizi Allah-u Teala'nın huzurunda selamlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Radyolarımızla, televizyonlarımızla hepimiz bir aradayız. Ona sonsuz hamd ve şükür olsun. Bu akşamki konumuz sevgi. Biliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Allah'ın sevmediği bir insan yeryüzünde yoktur, yaşamıyor. Varsanız seviliyorsunuz. Sevildiğiniz için varsınız. Allah Teala'nın izniyle hepiniz bir yere sahipsiniz. Allah hepinizi sever. Bu istikamette Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Allah'ın sonsuz yelpazesinde en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bir merdiven var. Sonsuz basamaklardan oluşan bir merdiven. Hepiniz onun bir yerindesiniz. Üstelik de her gün bulunduğunuz yer kazandığınız derecelere göre değişir. Biliyor musunuz? Her saniye ya derece kaybedersiniz ya da derece kazanırsınız. Belki çoğunuz düşüneceksiniz. Ben şu anda kötü bir şey yapmıyorum. Gerçi ibadet de yapmıyorum ama hiç kimseye zararım yok. Öyleyse ben ibadet yapmadığıma göre derece kazanmıyorum. Tamam. Ama hiç kimseye de bir kötülük etmediğine göre derecatına kaybetmiyorum mu diyorsunuz? Yanılıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala size daimi zikri farz kılmış. Nisa 103'te diyor ki Feskürün Allah'a kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Yani Allah, Allah, Allah, Allah ve Allah'ın ismini tekrar etmek hepimizin üzerine Allah-u Teala tarafından Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde farz kılınmış. 120 suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala zikri farz kılmış. Ve eski ismi Rabbike buyuruyor. Rabbinin ismiyle Allah'ın ismini zikret. Yani ara sıra zikret. Bakınız Ashab suresinin 3. ayet-i kerimesine, 41. ayet-i kerimesine Allah-u Teala buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenu yeskürallâhe zikren kesîrâ. Ey amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ı çok zikredin. Demin söylediğim Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala ayaktayken de, otururken de, gün üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Yani üç halde bulunabilirsiniz. Ya şimdiki gibi oturuyorsunuz, beni dinlerken oturuyorsunuz şu anda. Ya gece uyuduğunuz gibi yatıyorsunuz ya da bulunduğunuz yere gelirken yürüdüğünüz gibi ayaktasınız. Ama dördüncü bir hal yok. Sadece üç halde bulunabilirsiniz. Üçünde de Allah-u Teala zikretmenizi emrediyor. Sevgili kardeşlerim, sahabeyle aranızdaki farkı görebiliyor musunuz? Onların hepsi tabiatıyla münafıklar bunun dışında. Sahabe, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gerçekten tabi olanlar, onların hepsi daimi zikre ulaşmışlardı. Allah-u Teala Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde hepsinin ulul elbap olduğunu söylüyor. Ali İmran Suresinin 190 ve 191. ayetleri de ulul elbabın daimi zikrin sahipleri olduğunu söylüyor.
Ve ulul elbab yeskurallâhe kıyamet ku'udan ve alâ cunubihim. O ulul elbab kullarımız için ayaktayken de, otururken de, gelişti yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur buyuruyor Allah-u Teala. Hepsi ulul elbab olmak şerefine ermişlerdi. Daha öteye geçtiler. İhlas sahibi oldular. Daha öteye geçtiler. Salaha ulaştılar. Daha öteye geçtiler. Allah'a köle olmayı başardılar. Ve Allah Teala onları mürşitler kıldı. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. O hayırlarda yarışanlar, yani sabikunler evvelin var ya, evvelki sabikunlar. Onların bir kısmı ensardandı. Bir kısmı macirindendi. Bir de ensare ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Anlaşılıyor ki ister ensar olsun Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin Mekke'den Medine'ye göç edenler, üçü de üç grupta Allah'ın güzelliklerini yaşıyorlardı. İrşad makamının sahibi olan sahabeye sonra gelen nesil, yani tabi'in, zaten tabi olanlar demek, tabi olmuşlar. Böylece ensarın ve muhacirinin irşad makamının sahibi oldukları Kur'an-ı Kerim'le kesinleşiyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Onlar Allah'ın sevgilileriydi. Allah-u Teala'nın en çok sevdikleri, en üst makama ulaşabilenler, en üst makam, salah makamı. Salah makamının soru, Allah'a kul olmayı bitirip köle olmak. Bütün sahabe Allah'a kul olmanın ötesine geçmişler. Allah'a iradelerini teslim etmişler. O da iradelerini reddetmiş. Ve böylece bütün sahabe salah makamının Allah'a köle olma mertebesine ulaşmışlar. Hepsi Hazrül Azim'in, Fevzül Azim'in ve Ecrül Azim'in sahibi olmuşlar. Şimdi gelin bulunduğumuz noktadan onlara bakalım. Farklılıkları ne? Farklılıkları, en büyük farklılıkları sevmek. Ne demek istiyorum? Allah Teala diyor ki, ey sahabe, siz birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Demek istediği çok açık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel Mekke'de ve onun civarındaki bütün kabileler birbirine düşmandı. Hepsi kan davasının sahibiydi. Bütün kabilelerden bir takım insanlar diğer kabileler tarafından öldürülmüştü. Onlar da onlardan birçok kişiyi öldürmüşlerdi. Böylece aralarında bitmeyen bir kin ve düşmanlık devam edip gidiyordu. Fırsat bulur bulmaz derhal diğer kabilelerden olanları öldürüyorlardı. Aynı sahabe devrimin sonunda ne hale geldiler? Medine'de inşa edilen ne mescidin ne de herhangi bir evin hiçbirisinin bütün sahabenin yardımıyla oluşmaması söz konusu değildi. Hangi ev yapılmışsa bütün o evlerde bütün sahabe el birliğiyle çalışmışlardı. Hepsinde hepsinin emeği vardı. Herkesin sevgisi bir başkasından daha fazlaydı. Herkes başkasını kendisinden daha fazla seviyordu. Hazreti Ömer savaştan sonra şehit olmak üzere olanları dolaşıyor. Elinde su matrası ve dolaşıyor, etrafına dikkatle bakıyor. Birisi sesleniyor, ya Ömer su! Hazreti Ömer matrayı ulaştırıyor ona ve o kişi suyu tam alırken bir ikinci kişi ya Ömer su diyor.
Birincisi diyor ki Hazreti Ömer'e, ya Ömer, onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Hazreti Ömer son nefesinde bunları söyleyen kişinin talebini kabul ediyor. İkinciye koşuyor. Suyu teslim ederken bir üçüncü kişi, ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer üçüncü kişiye ulaşıyor. Tam suyu ulaştırdığı anda o kişi şehit olmuş. Suyu içemeden sevgili kardeşlerim, suyu içemeden. Hazreti Ömer bunun üzerine daha var ikinciye koşuyor. İkinciye ulaştığı zaman da ikinci şehit olmuş. Hazreti Ömer birinciye ulaşıyor. O da şehit olmuş. Anlıyor musunuz sevgili öğrencilerim, sevgili kardeşlerim, dinleyenler ve izleyenler, anlıyor musunuz? Her biri için, bırakınız normal dünya hayatını yaşamakta, şehit olurken en büyük ihtiyaçları, kainatın en pahalı şeyi olan suyu başkalarına hediye ediyorlar. İşte sahabe buydu. Birbirlerine karşı nasıl bir sevgi besliyorlardı ki? Kendilerinden daha önde tutuyorlardı herkesi. Onlar sabah namazından sonra uyumazlardı. Sabah namazından sonra iki sahabe birbirine karşılaştıkları zaman Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah derse birisi, ikincisi Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü diye tamamlardı sözünü. İkisinden birisi derhal Vel-Asr suresini okurdu. Biliyorsunuz ki Vel-Asr suresi bütün Kur'an-ı Kerim'i kaplayan bir suredir. 28 basamağın hepsi onun içinde. Sonra mı ne olurdu diyorsunuz? Sonra taraflardan birisi ikincisine derdi ki sabah namazından beri şu zekatımı kabul edecek olan birisini arıyorum. Benim zekatımı kabul eder misin aziz kardeşim? Karşısındakinin ona ne dediğinize ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Ben de sabahtan beri aynı şey için dolaşıyorum. Herkes de bana senin söylediğini söylüyor. Sen benim zekatımı kabul eder misin demek üzereydim sana diyor. Şimdi düşünün, biz vergi veriyoruz, zekat vermeyiz diye insanlarla sahabe arasındaki farkı. Onlar onun kendilerine helal olmadığının en yüksek bilinci içindedirler. Sevgi mi? Devamlı akan bir pınar gibiydi. Herkes birbirini çok ama çok seviyordu. En azından kendisinden fazla. Kendisinden fazla dediğim de aklıma geldi. Hazreti Ali Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ey Allah'ın Resulü seni eşinden de çocuklarımdan da fazla seviyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Hazreti Ali'ye olmadı diyor ya Ali. Bunda bir eksiklik var. Bu konuyu seninle tekrar konuşacağız inşallah. Kısa bir süre sonra Hazreti Ali geliyor diyor ki haklıymışsın diyor. Ey Allah'ın Resulü anladım ki diyor. Seni çocuklarımdan, eşimden ve kendimden de fazla seviyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ya Ali şimdi oldu. İşte sevginin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlaması, Hazreti Ali'ye ondan sonra intikal etmesi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sözünü vücuda getirmiştir. İlmin kapısı Ali'dir. Şehri benim diyor. Bu bir sevgi ilmi sevgili kardeşlerim. Sevmek ruhun en büyük hasreti. Nefret nefsin en büyük afeti. Nefsinizde sevginin karşıtı olan birçok faktör el ele. Bir tanesi nefret. Bir tanesi düşmanlık, bir başkası haset, bir başkası kin, bir başkası intikam, öfke, nefsiniz afetlerle dolu. Ama ruhunuzda bütün hasletler toplanmış, güzellikler orada. O 19 tane güzelliğin, 19 tane çirkinliğe, nefsin bütün afetlerine karşı en büyük
silahı sevgidir. Kim olursanız olun, Allah sizi mutlaka sever. Az veya çok ama mutlaka sever. Eğer sevilmeseydiniz yaratılmazdınız. Şu anda bizi dinliyor olamazdınız. Dikkat edin, nefsiniz 19 tane afetten oluşur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, iptilalar. 19 tane afetin sahibi nefsiniz. Ve ruhunuz mu 19 tane hasletin sahibi. En büyük haslet sevgi. Nefsinizde isyan afeti var. Ruhunuzda itaat hasleti var. Nefsinizle ruhunuz 19 tane karşıt unsurun sahipleri. Ruhunuz vücudunuzdaki Allah'ın bekçisi, nefsiniz vücudunuzdaki şeytanın başlangıçta kölesi. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, karşılaştırmayı yaptığınız zaman simsiyah bir gece ile pırıl pırıl bir günü beraberce müşahede etmelisiniz. Nefsinizin afetleri karanlıklarla temsil edilir. 19 tane gece unsuru nefsinizin kalbini yarasalar gibi bütünüyle kaplamıştır. Ruhunuzsa 19 tane hasletten oluşur. Bütün güzellikler ruhunuzdadır. Ve Allah-u Teala'nın nefsiniz için emrettiği şey onun ahdini takvime ulaşmasıdır. Bir takvim içerisinde belli bir zaman parçası dizaynında ahsene ulaşması, yani ruhun bütün hasletlerinin sahibi olması. Öyleyse bütün güzellikler nefsinizin ve ruhunuzun bir dizaynıyla mümkün. Öyle bir husus düşünün ki nefsinizle hiç meşgul olmuyorsunuz. Nefsiniz ömrünüz boyunca kapkaranlık kalacaktır. Hep şeytan nefsinizin afetlerine tesir etmeye devam edecektir. Ve Allah'ın emirlerine itaat etmeyeceksiniz. Allah'ın yasaklarını hep çiğneyeceksiniz. Öyleyse nefsinizdeki 19 afetin özelliği emirler cephesinden. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın bir emirleri var, iki nehileri, yani yasakları var. Emirler cephesinden nefsinizle ruhunuz arasındaki farklılık, nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini çiğner, hiçbirini gerçekleştirmez. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini %100 yerine getirmek ister. Başlangıçta böylesine %100 birbirinden ayrı bir farklılığın sahipleri. Gelelim nehiler cephesine, yasaklar cephesine. Bu istikamette Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde nefsinizin afetleri Allah'ın bütün yasaklarını mutlaka işlemek ister. Ruhunuzun hasletleri Allah'ın bütün yasaklarını mutlaka yerine getirmek ister. Neden ikisini de yerine getirmek ister diyorum? Çünkü ikisi de ne isterse istesin onların dedikleri değil, aklın kumandası duruma hakimdir. Eğer aklınız Allah'ın emirlerinin çiğnendiği, yasaklarının mübah görüldüğü bir ortamda yaşarmışsa, öyle bir ortamda şuur kazanmışsa, Allah'ın yasak ettiği hangi konu olursa olsun, nefsin talebi Allah'ın emrini çiğnemekse onu kabul edecektir ve o emri çiğneyeceksiniz. Nefsin talebi Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemekse, bu sefer de aklınız ona müsaade edecek, emri yasak ettiğini işleyeceksiniz. İşte buradaki son söz, aklın olduğu için aklın şuurlandığı ortam son derece önemlidir. Ve o şuurlandığı ortam içerisinde
karar kılan akıl,

işletmiyor. Allah'ın yasakları var, onları da işletiyorlar. Ne olur? Allah size her iki açıdan da azap eder. Bir. İki, ruhunuz da nefsinize azap eder. Allah'ın emirlerini çiğnediğiniz için, yasak ettiği fiilleri işlediğiniz için. Her olayın arkasından bu gerçekleşir. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın emirleri çiğneniyorsa arkasından Allah sizi azap edecektir. Ruhunuzdan nefsinizi azap edecektir. Yasak ettiği fiilleri işliyorsanız gene Allah sizi azap edecektir. Ruhunuzdan nefsinizi azap edecektir. Aksini düşünelim. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz ya da Allah'ın bir emrini yerine getiriyorsunuz. Ruhunuz nefsinize huzur veriyor. Allah da size sürur veriyor. Böylece emri yerine getirmenin o muhteşem mutluluğunu yaşıyorsunuz. Veya yasak ettiği bir fiili işlememeyi başardınız. Arkadaşlarınız sizi içki sofrasına davet ettiler. Falanca meyhaneye gidelim, bu akşam da kafayı çekelim dediler. Ama sizi reddetmeyi başardınız. O zaman Allah-u Teala size huzur veriyor. Ruhunuzda, nefsinizde şuur veriyor. Huzur duyuyorsunuz. Mutluluk duyuyorsunuz Allah'ın emrine. İtaat ettiğiniz için, yasak ettiğiniz fiili işlemediğiniz için. Öyleyse her yaşadığınız olayın arkasında iki türlü his duyabilirsiniz. Bir, huzur ve mutluluk. İki, huzursuzluk ve sıkıntı. Öyleyse işte böyle bir dizayn söz konusu. Herkes için, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın izniyle hakim olan unsurun sevgi olması halinde ne olur? İnsan sonsuz bir mutluluğun içinde yaşar. Şu matematikteki absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği bir yer var biliyorsunuz. Orası sıfır noktasıdır. Onun altındaki kesim tamamen negatif sayılardan oluşur. Sıfırın altındaki sayılar. Onun üstündeki kesim pozitif sayılardan oluşur. İşte bu iki ülkeyi birbirinden ayırırsanız alttaki kesim şeytanın ülkesidir. Üstteki de Allah'ın ülkesi. Ne demek istiyoruz? Son derece önemli söylediğimiz şey. Çünkü siz sevgili kardeşlerim, öğrenciler, izleyenler, hepinizi Allah-u Teala mutlu olasınız diye yarattı. Allah-u Teala'nın insanı yaratmaktan, onları mutlu kılmaktan başka hiçbir talebi mevcut değil. Allah sizi yaratmış kendisi için. Ama sizden başka yarattığı her şeyi sizin için yarattığını söylüyor. İşte Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor ve sahare leküm ma fi semavati ve ma fi ardı cemi'an minhü. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı. Her şey insandan başka Allah'ın yarattığı her şey insan için yaratılmış. Sizler için yaratılmış. Siz niçin yaratıldınız? Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Onlara bir musibet isabet ettiği zaman onlar derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz, Allah için yaratıldık. Mutlaka ona ulaşacağız. Hepimiz, bütün insanlar Allah için yaratıldık. Öyleyse dikkat edin sevgili kardeşlerim. Siz bütün kainatla, sizin dışınızdaki bütün kainatla Allah arasında bir köprüsünüz. Her şey, canlı ve cansız her şey sizin için yaratıldı. Neyi düşünürseniz düşünün. İnsanın dışında Allah'ın yarattığı canlı ve cansız her şey sizin için yaratıldı. Câsiye Suresi 23. ayet-i kerime. Ama siz Allah için yaratıldınız.

0: Öyleyse dikkat edin. Sadece Allah için yaratılan insan adı verilen bir mahlukta, yani sizde Allah'a mutlak geri dönecek olan, Allah'tan size gelen, gönderilen bir varlık var. Onun adı ruh. Bütün bu kainatta hiçbir canlıda, cinlerde, meleklerde, hayvanlarda, herhangi bir canlıda, hiçbirisinde ruh adı verilen, Allah'a mutlaka geri dönecek olan bu vücut mevcut değildir. Sadece sizde var. Öyleyse kainatın en üstün mahlukusunuz. Melekleri kendilerinden üstün zannedenlere sesleniyorum. Hayır, melekler değil, siz üstünsünüz. Ama sözüme dikkat edin. Nefs adı verilen bir varlığa sahipsiniz. Ona galip gelmedikçe siz onlardan çok daha aşağıdasınız. İki melek, Harut'la Marut, Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman gidiyorlar, ona diyorlar ki, ey Rabbimiz, sen bu insanı yeryüzünde kan döksün diye mi yarattın? Biz ki seni hamdinle tesbih ediyorduk. Allah-u Teala buyuruyor ki, ben sizin bilmediğinizi bilirim. Muradınız ne? Onlara diyorlar ki, bu insanı bizim üstün yarattığını söylüyorsun. Biz de secde ettirdin ona. Ama biz ondan üstün olduğumuzu ispat etmek istiyoruz. Allah-u Teala buyuruyor ki, siz yapamazsınız bunu diyor. Onlar da diyorlar, onu üstün kılmanızdaki sebep ne? Hangi sebep o bizden üstün? Allah-u Teala da buyuruyor ki, ona nefs verdim. Nefsinde afetler dolu. O afetlere galip gelmedikçe siz ondan üstünsünüz. O afetlere galip geldiği andan itibaren o sizden üstün. O afetlerle hiç mücadeleye giremezse o hayvanlardan da daha aşağı derecededir. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah öyle insanlardan bahsediyor. Onlar hayvanlardan daha aşağıdırlar diyor. Dikkat edin, kalpleri vardır. Onun da fıkır etmezler. Kalplerinde gözler var, o gözlerle görmezler. Kalplerinde kulaklar var, onunla işitmezler. Onlar kendileri için cehennemi yarattığım insanlardır. Onlar hayvanlardan daha aşağıdırlar diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, siz Allah için yaratıldınız. Allah için yaratılmanın standartlarına sahip çıkmak hem hakkınız hem de vazifeniz. İnsan olarak yaratıldınız, bu hakkınız. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala size cennetini vaat ettiği için, Allah-u Teala size dünya saadetini vaat ettiği için hakkınız. Ama aynı zamanda vazifeniz, çünkü hiç kimse bedavadan ne cennet saadetini ne dünya saadetini elde edemez. Her şeyin bir bedeli vardır. Her fatura ödenir. İşte bu dizayn içerisinde en çok değer vermeniz lazım gelen şey sevgidir. İnsanları seveceksiniz. Allah'ı seveceksiniz. Eğer severseniz ne olur? Bir sonuçtan bahsetmek istiyorum evvela. Daimi zikre ulaşan bir insan ne olur? Bir, iç dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibidir. İki, dış dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Üç, Allah ile olan ilişkilerinde. Ne demek istiyorum? Eğer bir insan daimi zikre ulaşmamışsa, nefsinde afetler duruma hakimse, ki başlangıçta %100 hakimdir, o kişi iç dünyasında üç sebepten dolayı mutsuzdur. Şu mutluluk kavramına dikkatinizi çekmek istiyorum. Ne zannediyorsunuz mutluluğu siz sevgili kardeşlerim? Mutluluğun tarifi bir, mutluluk kişinin iç dünyasında, mutluluk kişinin dış dünyasında, yani başka insanlarla olan ilişkilerinde. Üç, mutluluk kişinin Allah ile olan ilişkilerinde. Üç ayrı cephede mutlaka yaşanması lazım gelen bir getiridir. Madde bir. Madde iki. Mutluluk Bu üç alemde de kavganın bitirilmesi halidir. Kişinin sulh ve sükûna ulaşması halidir. İç dünyanızda, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı, dış dünyanızda sizinle başka insanlar arasındaki kavgayı, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın emirlerine ve yasaklarına dair olan kavgayı bitirmek mecburiyetindesiniz. Bitirirseniz mutluluğu yaşayabilirsiniz, yoksa yaşayamazsınız. Üç, mutluluk devamlılık isteyen bir vesiledir. Kesintili ise onun adı mutluluk değil, geçici zevklerin yaşanmasıdır. Öyleyse mutluluğun temelinde sevgi yatar. Sevgi fedakarlıktır. Başka insanlar için hangi fedakarlığı yapabiliyorsunuz? Ne zaman Allah'ın size verdiği zamanı, parayı, size verdiği vasıfları, size ait olan her şeyi başka insanların mutluluğu için kullanmayı başarırsanız, o zaman mutluluğu daimi zikre ulaşmasınız da yaşayabilirsiniz. Çünkü siz o zaman Allah'ın ülkesinde yaşayan bir insansınız. Evvela şu hususu söylemek istiyorum. Şimdi birçoğunuz diyecektir ki Allah bize çok para verseydi biz onları başkasına verirdik. Böylece mutlu olurduk. Onları da mutlu ederdik. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, sevgili dinleyenler ve izleyenler, hayır öyle değil. Allah Teala şu anda size ne verdiyse şu anda sahip olduğunuz şeyler başka insanları mutlu etmek için yeterlidir. Neye sahip olursanız olun, hiçbir şeye sahip olmadığınızı düşünün, gene yeterlidir. Bir güler yüzünüz, bir güzel sözünüz, bir başka insanlarla ilgilenmeniz, onlara şu veya bu şekilde yardım etmeniz, ihtiyacı olan bir şeyi temin etmeniz. Dikkat edin, tekrar ediyorum, sizde var olanlar var ya, şu anda ne varsa, onlar etrafınızdaki birçok insanı mutlu etmeniz için yeterlidir. Peki ne olacak diyeceksiniz? Onları mutlu edeceğiz der. Siz mutlu olacaksınız. Bakınız nasıl olduğunu şu örneği var. Birisine bir mutluluk vermek üzere düşünmeye başladınız. Falanca rahatsız. Ben onu acaba nasıl memnun edebilirim? Bu düşünceye başladınız ya, düşünmeye başladığınız andan itibaren siz o apsis ve ordinat eksenleri vardı ya, onun üst boyutundasınız. Yani pozitif değerlerdesiniz. Yani Allah'ın ülkesindesiniz. Bırakınız ona mutluluğu ulaştırmayı, bırakınız onu memnun etmiş olmayı, daha bunu düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Deneyin. Başka birisini mutlu etmek için düşünmeye başlayın. Bu ne demek biliyor musunuz? Allah o anda size neler vermişse, onun size verdiği, sizin sahip olduğunuz her şeyi başka birisini mutlu etmek için, onu memnun etmek için seferber etmiş durumdasınız. Yani kendinizi başka birinin mutluluğuna adadınız. Onun için sıfır noktasının üzerindesiniz. Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. Bunun bariz üç tane vasfı vardır. Bir üçgenin içinde yaşayacaksınız. Bu üçgenin bir tarafı Allah, ikinci tarafı ruhunuz, üçüncü tarafı da bu ikisinin bileşkesiyle işlediğiniz hayırlar. Bu bir üçgendir. Adı mutluluk üçgeni. Ama siz ne zaman öfkenize kapıldıysanız, hırsınıza kapıldıysanız, başka birini memnun etmek değil, ona bir ders vermek için, onun cezasını vermek için, onu huzursuz etmek için, ona haddini bildirmek için düşünmeye başladıysanız, o zaman da sıfır noktasının altındaki alemde, şeytanın aleminde yaşayan bir insansınız. Bu düşünceler size hakim olduğu sürece. Bir kenarını şeytanın, ikinci kenarının nefsinizin, üçüncü kenarını da bu üçgenin, bu iki çizginin bittiği yerde oluşan işlediğiniz günahın muhtevası içinde oluşan bir üçgenin içinde, mutsuzluk üçgeninin içinde yaşarsınız. Sadece iki tane alternatifiniz var. Hep zannettiniz ki ben çok para kazanırsam mutlu olurum. Ne kadar isterdim, ne kadar çok Allah'a yalvarıyorum biliyor musunuz sevgili öğrenciler, dinleyenler, dinleyenler? Şu parayla mutlu olacağını zanneden insanlara ya Rabbi diyorum, ver şunların istediği parayı. Ver ki görsünler bu insanlar, parayla mutlu olunamıyor. Bir bakın çok zengin insanların hallerine. Bana gösterebilir misiniz birkaç tane mutlu insan? Her birinin başında yüzlerce dert var. O çok zengin insanlar bir sürü fabrikanın, bir sürü işletmenin sahipleri. Her birinin ne kadar problemi onların omuzlarına binmiş biliyor musunuz? Her birinin sırtındaki sorumluluklar, istemedikleri halde insanlara verecekleri üzüntüler. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bir eve ihtiyacınız var diyelim. Sizin 100 tane daireniz var. Bir de yazdığınız olsun. 2 tane evde yaşayabilirsiniz. 2. Geri kalan 98 evi başkalarına kiralamak mecburiyetindesiniz. Beraber düşünelim. Yüzünün de kazanılması konusunda kazanan paranın hesabını siz vereceksiniz Allah'a. Ama onları siz kullanamayacaksınız. Onları o insanlar kullanacak, onların kiracıları. Ve siz onların tamirleriyle meşgul olacaksınız. Ve siz onlardan paraların gelip gelmediğine meşgul olacaksınız. Birçoğunu mahkemeye vermek durumundasınız. Evden çıkarlarken evi harabe halinde gördüğünüz zaman duyduğunuz üzüntü cebası. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Allah-u Teala diyor ki biz hepinizi para açısından birbirinden taftil ettik. Bir kısmınızı daha çok para kazanmak üzere ehil yarattık diyor Allah-u Teala. Arkasından tabii niçin diye soracaksınız. Allah cevabını veriyor. Onlar iş yeri açsınlar da çalışamaz durumda olanlara iş temin etsinler diye. Sevgili kardeşlerim, eğer o açtığınız iş yerinden bir kar beklemiyorsanız, onu orada çalışanların hayatlarını idame ettirmeleri için Allah Teala sizi açtırmışsa, işte o zaman vazifenizi yapmış olursunuz. Huzur o zaman vardır. Böyle bir dizayna dikkatle bakın. Allah Teala'nın dizaynı bu. Öyleyse sadece iki ülkede yaşayabilirsiniz. Bir, başkaları için yaşarsınız. Allah'ın ülkesindesiniz. İki, kör nefsiniz için yaşarsınız. Nefsinizin afetlerini tatmin için yaşarsınız. Para hırsı, nefsinizin her türlü afetinin size esir ettiği her alan sizin sadece mutsuz olmanız için sebep teşkil eder. Neden mutsuz olduğunuzu zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bir düşünün bakalım. Neden mutsuzsunuz? Hep insanlar şöyle söylerler. Bana eşim kötü davranıyor. O yüzden mutsuzum. Bana okulda öğretmenim kötü davranıyor. Benim talebelerim bana kötü davranıyor. Hiç düşündünüz mü? Onların sizin kötü davranmaların arkasında ne var diye? Hiç kendinize ait hataların olacağını düşündünüz mü? Onun için Allah-u Teala size hatayı kendinizden önce arayın diyor. Sevgili kardeşlerim, hep şikayet edersiniz başkalarına. Falanca bana böyle yaptı, peşmekan bana böyle yaptı, bana şu kötülüğü ettiler, bu kötülüğü ettiler. Neresinden baksanız her taraf kötü kokuyor. Siz sevginin dışındasınız. Onlar sizi sevmiyorlar. Siz de onları sevmiyorsunuz. Konunun başında bu var. Bu olunca ne olur? Siz onlara karşı yanlış davranışlar sergilersiniz. onlarda size karşı yanlış davranışlar sergilenler. Hadi bir ölçümleme yapalım beraberce. Bir insan dış aleminde başka insanlarla ilişkilerinde neden mutsuzdur? Madde 1. Nefsinde afetler olduğu için. O afetlerin hakim olduğu her noktada o kişi başkalarına yanlış davranışlarda bulunacaktır. Yani onlara Kur'an-ı Kerim tabiriyle zulmedecektir. Ve arkasından Allah-u Teala ona o zulmü kadar azap yaşatacaktır. Manevi azap olayın hemen arkasında. Buna vicdan azabı diyoruz. Yetmez. Arkasından da ruh nefse bir azap daha yaşatır. İki defa. Başkasına hangi yanlışı yaptıysanız, kimin kalbini kırdıysanız, kimi üzdüyseniz, arkasından onun iki katını siz yaşarsınız. Daha birinci noktadayız. Madde bir. Yetmez. O kendilerine zulmettiğiniz insanlar sizden intikam almak için fırsat bekleyeceklerdir. Yakaladıkları anda intikamlarını alırlar. Ne olur? Bir haksız davranışla karşı karşıya kaldığınızdan emin olarak bir defa daha huzursuz olursunuz. İki defa oldunuz başkasına zulmettiğiniz için. Şimdi onlar da size zulmettiler. Bir defa daha size haksızlık yapıldığı karısıyla hareketle bir defa daha üzüleceksiniz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Sizdeki nefs harekete geçecek, nefsinizdeki intikam afeti, siz de intikam almak isteyeceksiniz. İntikamınızı aldınız. Bir defa daha huzursuz olacaksınız. Çünkü gene bir günah işlediniz, başkalarına zulmettiniz. Gene Allah-u Teala ve ruhunuz size azap verecekler. Ya intikamınızı alamazsanız, o kişi çok güçlüyse, o zaman da şuur altı birikimi, stres başlıyor. Bu sefer de stres sebebiyle huzursuzsunuz. Ama hep huzursuzsunuz. Nereden başladı her şey? Başkasına zulmetmenizden başladı. Şimdi daimi zikre ulaştığınızı kabul edelim. Daimi zikre ulaşınca ne olurdu? Zikir sebebiyle nefsinizin kalbindeki afetler adım adım yok olacağı için, Allah'tan gelen nurlar nefsinizin kalbinde onların yerini alacağı için, nefsiniz adım adım ruhunuzun özelliğine döneceği için, neticede daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmıyor. Bütün hasletler başta sevgi olmak üzere nefsinizin kalbini dolduruyor. Ne oldu? Başkasına zulmedemezsiniz. Hiç kimseye zulmetmeniz mümkün değildir. Çünkü zulmetmeniz için nefsinizde başkasına zulmedecek olan düşmanlık afeti, öfke afeti, hırs afeti, haset afeti, nefret afeti olması lazım. Ama bunlar yok. Bunların hepsinin yerini sevgi almış. Hiç kimseye kötü davranamazsınız. Size kötülük yaptıklarını bilirsiniz. Size neler yaptığını Allah-u Teala zaten söyler herkesin. Ama buna rağmen onlara kızamazsınız. Hiçbir zaman onlardan intikam almanız, onlara kötü davranmanız mümkün değildir. Mümkün değilse hiçbir zaman huzursuz olamazsınız. Ne kötülükler size huzursuzluk verebilir, ne de şeytanın iğvaları. Ne olur? Başkalarına hep en güzel davranışlarla hitap edersiniz, davranırsınız. Onlar size ne yaparlarsa yapsınlar. Peki sonuç ne olur? Sonuç size mutlu olursunuz. Başkalarına zulmetmediğiniz için zulmedenlerin yaşayacağı azabı ne Allah-u Teala size tattırır, ne de ruhunuz nefsinizi tattırır. Çünkü nefsinizde o afetler mevcut değil. Başkalarına zulmetmediğiniz için onların sizden intikam alması hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü intikam almaya sebebiyet verecek bir olay sizden sadır olmaz. Sonra hiçbir zaman siz onlardan intikam almazsınız. Çünkü sizden intikam alınmamıştır. Sonra şuur altı birikimine ulaşmanız mümkün değildir. İntikamı aklınıza bile getiremezsiniz. Öyleyse başkalarıyla ilişkilerde siz hep mutluluğu yaşayan bir insansınız. Bunun arkasında nefsinizdeki bütün o afetlerin yerini ruhunuzun sevgi hasletinin almış olması var. Herkesi seversiniz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, hep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hatırlarım. Kendisine en büyük hakaretleri yapanlar, taşlayanlar, hepsi için söylediği şey şu: Ya Rabbi, sen onları bağışla, çünkü onlar bilmiyorlardı. Eğer bilselerdi, senin Resulüne böyle mi davranırlardı, diyor. Öyleyse insanlar var, kendisine birisi kötülük ettiği zaman o da ona iki kat kötülük etmek ister. Son derece tabii bir şey. Çünkü hem nefsindeki afetler bunu ister, hem de şeytan o afetleri azdırıp özellikle başkasına saldırtmak ister. Neden biliyor musunuz? Çünkü şeytan şu dünya üzerinde sizin mutlu olmanıza hiçbir zaman lakayt kalamaz. Mutlaka mutsuz olmanızı ister. Ne yapacak? Bütün insanları birbirine düşman etmeye çalışacak. İşte bunun için Allah'ın reçetesi, şeytanın reçetesinin tamamen zıttıdır. Başkalarına şikayet ettiğiniz zaman neler söylediğinizi hatırlayın bakalım. Ne söylüyorsunuz? Kendinizin haklı olduğu tarafları anlatıyorsunuz. Kime şikayet ediyorsunuz o kişiye? Karşı tarafın da haksız olduğu neler varsa sadece onları anlatıyorsunuz. Onun haklı noktalarını gizlediğiniz gibi sizin haksız olduğunuz noktaları da gizliyorsunuz. Neden? Dert yeneceksiniz karşınızdakine ve haklı olmak mecburiyetindesiniz. Öyle mi? Ama bir de tersini yaptığınızı düşünün. Size hakaret eden, size kızan, yanlış davranan birisinin o yanlış davranışının arkasındaki haksız sebepleri değil, haklı sebepleri arayın bakalım. Acaba siz şu veya bu şekilde onun size öyle davranmasını icap ettirecek bir davranışta bulunmuş olamazsınız? Kendi kendinize bile itiraz etmek istemediğiniz bu şeyi düşünün, yerlerine oturtun bakalım. Yetmez. Onun cephesinden düşündünüz. Bir de kendi cephenizden düşünün bakalım. Haklı olduğunuz tarafları değil, haksız olduğunuz tarafları. İçinizden çıkın. Kendinize ve o haksız davranışı size yapan o kardeşinize karşı tarafsız bir hakim gibi, adil bir hakim gibi bakın ve bu sefer taraf olun. Ama kendinizden taraf değil, ondan taraf. Onun haklı sebeplerini, sizin haksız sebeplerini Allah için ortaya koymaya çalışın. İşte o zaman sulh ve sükunun yolunu bulacaksınız. Bunun arkasında ise nefret yoktur. Bunun arkasında sevgi vardır. Sevgi bütün iyiliklerin anasıdır. Düşmanlık, nefret bütün kötülüklerin anası. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Ve bir sualime cevap verin. Mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız bilin ki mutluluğun yolu şeytanın size öğrettiği şeytani yol içinde gerçekleşmez. Nefsinizin afetlerinin tatmini cihetinde ne yaparsanız yapın onları doyuramazsınız. Doyurduktan sonra mutlaka yeniden açlık başlayacaktır. Ve her seferinde biraz daha sizi pişman ederek. Dikkat edin, mutlu olmak isteyen bir kişi şunu bilsin ki mutluluğunuz sizin başkalarına verebileceğiniz mutluluğa paralel olarak gelişir. Nefsinizi tatminin istikametinde asla deneyin. Allah'ın kanunları var. Bu kanunları adım adım siz de öğreneceksiniz. Tatbik etmeye başlarsanız o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Ve biz de binlerce kardeşimizin gönderdikleri teşekkür e-mailleri bunu gösteriyor ki onlar da öğrendiler. Kendi hatalarını irdelemeyi, başkalarının haklı taraflarını görmeyi. Öyleyse Bir taraf düşünün, bütün öfkesiyle size gelmiş, başlamış bağırmaya, çağırmaya. Siz de ona bakıyorsunuz, sükûnetiniz hiç bozulmamış ve ondan af diliyorsunuz. Ne olur derseniz, af dilediğiniz anda o kişinin yapabileceği bir şey kalmamıştır. O sizden bir cevap bekliyor. Sert bir cevap. Onunki gibi, ki ondan sonra size hareket etsin, bir iki tane yumruk atsın, başka bir şeyler yapsın, öfkesini alsın. Belki gelirken otobüste dilekçiyle kavga etmiştir. Belki evde eşiyle kavga etmiştir. Ama onu huzursuz kılan, mutsuz kılan, öfkesini sizden almasını sağlayacak olan bir şey onu sıkıştırıyor. Onun hıncı içinde gelmiş, sizi bulmuş, size çatmış. Eğer bunu yapabilirseniz, yani hiç hatanızın olmadığını kabul ediyorum. Buna rağmen ondan af dilemeyi başardığınızı da düşünüyorum. O kişinin tut yemiş bülbül gibi birdenbire sustuğunu göreceksiniz. Çünkü onun bütün yollarını kapattınız. Deneyin sevgili kardeşlerim. Deneyin. Yüzde ne kadar gerçek olduğunu o zaman anlayacaksınız. Ondan af diledikten sonra kesinlikle göreceksiniz ki o kişi de sizden af dileyecek. Yetmez. Sizin için öyle davrandığınızın da hesabını vermek mecburiyetini hissedecek kendisinin. Hayır, siz onu zorladığınız için değil. Onun içinden gelen bu olduğu için. Sevgili kardeşlerim, nefsinize kapıldığınız andan itibaren şeytan spirali devamlı yükseltmeye çalışır, öfke spiralini. Maksadı ne? Maksadı iki tarafın da birbirine düşman olması. Sonra ne olacak? Şeytanın temel maksadına ulaşacağız. Ne olacak? Şeytan istiyor ki insanların hepsi kendisiyle beraber cehennemi doldursun. Nasıl yapabilir bunu? Bütün insanları birbirine düşman ederek. Nasıl yapabilir bunu? İnsanların hepsini Allah'tan uzaklaştırarak. Elhak bunların hepsini üst seviyede başarmış. Çok şeyler olmuş sevgili kardeşlerim. Çöplerin altından çok sular akmış. İslam kalesinden, büyük burçlardan en büyük taşlar kopmuş, düşmüş. İslam'ın bacaklarını kesmişler, kollarını kesmişler. Onu bitkisel hayata uzatmışlar. Ve insanlık bunun farkında değil. Sadece aradan geçen 14 asır. 14 asırda Kur'an-ı Kerim iniyor. İnsanları cennet sahibine ulaştıracak olan bütün fazları iblis yok etmeyi başarmış. Hepsi Kur'an-ı Kerim'de var. Madde 1 yetmez. Bütün sahabe onları gerçekleştirmiş. Madde 2. Bunlar kesin ve sabit olduğu halde iblis insanları yalanlarına inandırmış. Ve koskocaman bir dünya var önümüzde. Birbirine düşman, birbirine anlaşamaz halde mutsuz insanlardan yarılır. İnsanların çok büyük bir kısmı mutsuz. Bakınız, sevgisizlik yüzünden, nefret yüzünden şeytan Adem Aleyhisselam'a secde etmiyor. Allah-u Teala'nın sözüne girin, beraberce bakalım. Diyor ki, ben ana ruhundan üfürdüm. Hadi şimdi hepiniz onların da secde edin. Bütün cinler, bütün melekler secde ediyor. İblis secde etmiyor, şeytan. Allah-u Teala diyor ki, ya İblis diyor, benim emrimi yerine getirmekten seni men eden nedir? O da diyor ki, beni ateşten yarattın, dumansız ateşten yani enerjiden, onu çamurdan yarattın. Çamur ateşin azarın necistir, ben ondan üstünüm. Bakın şimdi Allah-u Teala diyor ki, ben ona ruhumdan üfürdüm diyor. Bunun manası, ey melekler, ey cinler, ey şeytanlar, hiçbirinizde ruh adı verilen bu varlık yok. Ruhumdan ona üfürdüğüm için o üstün sizden. Ve ruh beni temsil ediyor diyor Allah-u Teala. Beni temsil eden o ruh için ona secde edeceksiniz. İblis de tam bunun dışında hiç alakası olmayan bir şey söylüyor. Fizik vücudunun insanın fizik vücudundan üstün olduğunu ifade ediyor. her zamanki gibi şeytan üç kapçığı ile devrede. Ve Allah Teala diyor ki huzurundan kovuldum. Seni cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım. İblis cevap veriyor. Ya Rabbi beni kıyamet günü ne kadar yaşat ki ben bu Adem Aleyhisselam'dan ve onun bütün zürriyetinin intikamımı alayım. Eğer bana bu yetkiyi verirsen kıyamete kadar yaşama yetkisini ve bana öğrettiğin ilmi elimden olmazsa o zaman diyor kıyamet günü bu Adem oğullarının çoğunun sana şükretmediğini göreceksin diyor. Çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Allah Teala diyor ki sen müsaade verilmişlerdensin. İblis o günden kıyamete kadar geçecek zaman aralığı içinde sadece insanlara zulmetmek için var. İnsanları Allah'ın yolundan saptırmak için var. Bütün güzellikleri yok etmek için var. İnsanları birbirine düşman etmek için var. Ve kendisiyle beraber bütün insanlarla cehennemi doldurmak için var. Hiç kimseye iblisin dost olması mümkün değildir. Nefret hiçbir yerde sevgiyle yarışamaz. Sevgi fedakarlık ister. Sevgi Allah'a yaklaşmanın en büyük götürücü unsurudur, müşerrik unsurudur, muharrik unsurudur. Öyleyse hepiniz Allah'ı sevdiğiniz gibi birbirinizi sevin. Başkalarına mutluluk verdiğiniz sürece, onlara mutluluğu vermek üzere harekete geçtiğiniz sürece, onlara mutluluğu ulaştırdığınız ana kadar siz Allah'ın ülkesinde mutluluğu yaşarsınız. Mutluluk ülkesinde yaşarsınız. Birine mutluluk ulaştırdınız, ikincisine başlayın, üçüncüsüne başlayın, dördüncüsüne başlayın. Mutlu olmak için yüzlerce sebebiniz var. Etrafınızdaki yüzlerce insan. Kim olurlarsa olsunlar, onlara bir nebzecik mutluluk ulaştırabiliyor musunuz? Siz mutlu olursunuz. Mutluluğunuzun yolu başkalarına mutluluk vermekten geçer. Hepiniz sevmeyi öğrenin. Başkalarının mutluluğunun anahtarı olun. Hepiniz sevmeyi öğrenin. Başkalarının mutsuzluğunun kilidi olun. Öyleyse unutmayın. Severseniz siz mutlu olursunuz. Hem de etrafınızda bütün insanlardan oluşan bir mutluluk halesiyle birlikte. Her şeyin en güzel olduğu bir dizaynda sonsuz mutlulukları yaşamanız için Yüce Rabbimize dua ederek sözlerimizi tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, sevgili izleyenler, dinleyenler, radyolarımızın, televizyonlarımızın muhterem mensupları, vakfımızın, dergimizin muhterem mensupları, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Denizli'den Doğan Çınar kardeşimiz diyor ki kendimiz ile olan her hususu mürşidimize sormamız gerektiğini idrak ediyoruz. Her hususu sormanız gerekmiyor sevgili kardeşlerim. Bir konu hep yanlış anlaşılıyor. Ya egzajere ediliyor, büyütülüyor konu, her şeye mal ediliyor ya da insanlar tamamen konunun dışında yaşıyorlar. Hayır. Her hususu bize sormayacaksınız. Önemli gördüğünüz, sizin için problem olan şeyleri soracaksınız. Biz size cevap vermek yetkisinin sahibi değiliz. Allah'tan sorarız. Size Allah-u Teala neyi emretmişse onu sadece size ulaştırırız. Sadece naçiz bir aracıyız. Bir karar vermek yetkisinin sahibi hiçbir zaman değiliz.
1: kararın sahibi her zaman Allah'tır bizim için. Öyleyse problemleriniz varsa, sizi huzursuz ediyorsa, önemli olan şeylerse o zaman bize ulaşacaksınız. Bulunduğunuz yerden başka bir yerdeki bir arkadaşınızı ziyaret etmek istiyorsunuz. Bunu bize sormayın. Önemsiz şeyleri sorarak zaman harcamayın. Bizim de zamanımızı boşuna işgal etmeyin. Ama önemli bulduğunuz her şeyi hele sizi rahatsız ediyorsa mutlaka sormalısınız. Başka birisine bir yanlış davranışınız olmuştur, kalbini kırmışsınızdır. Af dileyemiyorsunuz veya başka sebeplerle sizin huzursuz olduğunuz, huzursuzluğunuzun devamlı olduğu alanlarda, ağır hastalık hallerinde o zaman bize müracaat edeceksiniz. Bütün hastalıkları iyileştirebilen bir ilaç var mı diye soruyorsanız, evet var. 24 saat boyunca devamlı dinlenen kasetler. Gece boyunca da devam etmesi lazım. O kişinin anlaması gerekmiyor, hastanın anlaması gerekmiyor. Ama sesin 24 saat, her 24 saat ona devamlı ulaşması lazım. Kimin hangi hastalığı varsa hepsi için çözüm buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, hadi canım sen de diyenler olacaktır tabii. Bu bizi hiç alakadar etmiyor. Çünkü Rabbimiz böyle söylüyor. Öyleyse Halep oradaysa aşım burada. Size Allah-u Teala bedavadan ilaç veriyor. Nasıl oluyor da bu kadar kişi o sebeple iyileşti? Bunu hiç düşünebiliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bu bize ait olan bir şey değil. Bu Allah'a ait olan bir şey. O sözün içine Allah-u Teala ne koyuyorsa koyuyor. Onu bilmiyoruz ne olduğunu. Ama o ses insanları iyileştiriyor. 24 saat boyunca bir haftalık bir zaman süresi bu konu için bir çözümdür. O kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Hiçbir para sarf etmeden, hiçbir ilaç kullanmadan iyi olmayı isteyen herkes için bütün kapıları açmış Allah-u Teala. Deneyin bakalım. Allah-u Teala her zaman bütün fizik ötesi olayların yegane sahibidir. Biz mi? Biz sadece naçiz bir vasıtayız. Onun kölesiyiz. Azatsız kölesi. Her şeyimizi ona tahsis etmişiz. Onun için yaşıyoruz. Bu vücudun, bu gördüğünüz kişinin kendisine ait olan hiçbir şeyi yok. Hepsi Allah'ın. Şu anda emanetini geri almayı istese hazırız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah bizim sadece Rabbimiz değildir. Aynı zamanda Allah-u Teala bizim sahibimiz. Öyleyse kardeşimiz her şeyimizi sormak konusunda tembellik ediyoruz diyor. Hayır, her şeyinizi sormanız gerekmiyor. Çok önemli bulduğunuz şeyleri soracaksınız. O kadar çok insandan e-mail ve telefon alıyoruz ki telefonlar birkaç saat içinde answering machine'ler doluyor. Birçok kardeşimiz birçok lüzumsuz şeyler sebebiyle onu işgal ediyorlar ve asıl ihtiyaç sahiplerine yer kalmıyor. Onun için size diyoruz ki, bir defa daha söylüyorum, gene söyleyeceğim inşallah. Önemli olan şeylerinizi sadece bize sorun sormanız lazım. Her şeyi ulaştırmanız gerekmiyor. Allah razı olsun. Sormamakta kayıplarımız nerededir diye soruyor kardeşimiz. Sormamaktan hiçbir kaybınız yok. Eğer bunlar önemsiz şeylerse sormamaktan hiçbir şey kaybetmezsiniz. Çözüm getiremiyorsanız, büyük problemlerle karşı karşıyaysanız, o zaman bize soracaksınız ki biz de Allah-u Teala'dan soracağız. Size ulaştıracağız. Ne diyor Allah-u Teala? Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Enbiya 7.

Sevgili kardeşlerim, bu Allah-u Teala'nın emri. Ama böyledir diye her şeyi bize sormaya kalkmamanız lazım. Bundan da huzursuzluk duymamalısınız. Her şeyin sorulması gerekmiyor. Üzülmeyin. Allah razı olsun. İstanbul'dan Eşıl Demirel kardeşimiz der ki, ben oruç tutarken zorlanıyorum. Uzun zamandır tutamıyorum. Bu konuyla ilgili şimdiye kadar soru soramadım. Çünkü sorduğumda çözüm gelince yerine getiremeyeceğimi düşündüm. Ne yapmalıyım? Böyle yapmalıydın, sormalıydın, sordun. Evvela şunu öğrenmelisin. Şu, Allah-u Teala hiç kimseye zorla hiçbir şey yaptırmaz. Sen eğer istersen oruç tutacaksın. İstemezsen Allah-u Teala tutmana müsaade etmez. Uygun görmez. Öyleyse ne yapılabilir? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Oruç tutmayı yapamayacağınızı diyor Işıl kardeşimiz. Işıl hiç hacet namazını kılıp Allah'tan talepte bulundun mu? Ya Rabbi ben orucumu tutmak istiyorum. Bana yardımcı ol dedin mi? Yoksa şeytan seni bu bana anlattığın kadarıyla hep kandırdı mı? Nasıl olsa tutamayacağın için orucu tutmamak gibi bir fikrin mi sahibi oldun? Kendine gerçekten yazık etmişsin. Ama çözüm her zaman var. Hacet namazını kıl. Allah-u Teala'dan talepte bulun. Oruç tutmak istediğini sana yardımcı olmasını söyle. Bir de bakacaksın ki hiç karnın acıkmadan akşam oluvermiş. Birçoklarını anlattığım masal gibi geliyor her zaman. Ancak denedikleri zaman doğru olduğunu görüyorlar. Sevgili kardeşlerimiz, bir takım insanlar, bir takım çok rahatsızlık veren, acı çektiren hastalıkları yaşıyorlar ve müracaatı hiç akıllarına gelmiyor. Ama Allah-u Teala duayı kabul ettiği zaman da o acı çeken insanların acısını bir anda durduruyor. Öyleyse müracaat etmemek niye? Yanlış değil mi? Biz buradayız. Sizin için varız. Allah-u Teala da bizim vasıtamızla ona ulaştırmanızı istiyor problemlerinizi. Büyük problemlerinizi. Niçin ulaştırmanızı istiyor? Çözüm getirmek için. Hepinizi çok seviyor. Sevgili kardeşlerim, acıları geçiren biz değiliz. O, Allah-u Teala. Biz sadece naçiz bir aracıyız. Ama çözümleri getirmiş, insanlara sunmuş, insanlar tatbik etmiyorlar. O zaman Allah-u Teala'yı nasıl ızdırap veren olarak vasıflandırırsınız ki? O ızdırabı almaya hazır, talep olmadığı için ızdırap devam ediyor. Ne kadar garip bir dünyada yaşıyoruz. Şimdiye kadar birçok Hristiyan bize müracaat ederek ağır durumda olan hastalarının acılarını Allah-u Teala'nın alması için talepte bulundular. Hepsinde de aynı şey oldu. Bir kısmı da mutlaka ölmeleri lazım gelen ameliyattan sağ çıktılar. Bunu Allah-u Teala yapıyor. O kişiler ölmek üzere oldukları o anda bizi beraberlerinde gördükten sonra bir geriye dönüş söz konusu oluyor. Hayata geri döndüklerinde bunu herkese anlatıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah yardım etmeye hazır. Siz yardım isteyin. Öyleyse ne yapıyorsun Işıl?
Allah-u Teala'dan talepte bulunuyorsun. Biz de dua ediyoruz senin için inşallah. Ve inşallah oruç tutmak senin için zor bir şey olmaktan çıkıyor. Hay Allah razı olsun.

Fatiha ve az salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed ve Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ihdinas sırâtal müstakîm. Sırâtal lezîne en'amte aleyhim. Gayrı mağdûbi aleyhim ve lâ'ilîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Konumuz davet ve davete icabet. Öyleyse böyle bir muhteva içerisinde davetin oluşması bir mutlak farziyet oluşturuyor. Allah'ın bütün Resulleri davetin sahipleridir. Her devirde, her kavimde mutlak olarak Allah'ın Resulleri var olmuştur. Ve görevleri insanları Hakk'a davet etmektir.

Allah-u Teala Allah'ın daveti kendisinedir diyor, hakkıdır diyor. Ve Allah-u Teala herkesin bu standartlar içinde Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a ulaşmasını hedef almıştır. Bütün sistemin, bütün mukaddes kitapların, elimizde hiç değişmeyen son mukaddes kitap, son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim vardır. 14 asırdır hiçbir tarafı değişmemiştir. Öyleyse bu şeriat kitabının kıyamete kadar değişmesi söz konusu değildir. Çünkü peygamberlik müessesesi şeriat kitaplarını muhtevasını alan peygamberliktir. Her peygambere Allah-u Teala aynı şeriatı vermiştir. Ve bütün resullerin üzerine daveti yüklemiştir Allah-u Teala. Davet Allah'ın zatınadır. İşte bütün zaman parçalarına baktığımız zaman davetin sahiplerinin her devirde asla kabul edilmediğini görüyoruz. Büyük insan toplulukları tarafından. Her kavimdeki resuller mutlaka o kavmin büyük çoğunluğu tarafından reddedilmişlerdir, inkar edilmişlerdir. Öyleyse herkes en çok kimi inkar ediyorsa o Allah'ın Resulü'dür. Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz Resullerimizi ard arda göndeririz. Ardı arkası kesilmeksizin göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Hep aynı şey olmuş sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her devirde Allah'ın Resulleri bütün kavimlerde var olmuş. Ama bütün kavimlerde bu Resuller toplumun büyük kısmı tarafından mutlak olarak reddedilmişler. Öyleyse nasıl bir muhtevadan bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Muhteva açık olarak geliyor Allah Teala tarafından. Allah Teala hiçbir zaman parçasında davetin mevcut olmadığı bir devreye asla müsaade etmiyor. Buyuruyor ki biz bir Resul göndermedikçe azap edici olmadık, azap etmeyiz diyor. Bütün kavimlerde Resul vardır diyor Allah-u Teala. Biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor. Bütün kavimlerde Resul vardır diyor.

her devirde her kavmin içinde diyor onların lisanıyla onlara hitap etsinler diye o kavmin her kavme onların lisanıyla hitap edecek olan Resuller gönderiniz diyor. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesi. Öyleyse muhtevaya baktığınız zaman Resuller var. Ve hem ayetlerin tilaveti Resullerin işi hem de bütün kavimlerde onların lisanlarıyla onlara hitap edecek olan Resuller bütün devirlerde var olmuşlardır. Kıyamete kadar da var olmaya devam edeceklerdir. Hepsi de tilavetle vazifelidir. İşte Allah-u Teala Cuma Suresinin 2. ayet-i kerimesinde ümmiler içerisinde Resul bahsederiz diyor. Ümmi deyince sadece okuma yazma bilmeyenleri değil, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri kastediyor Allah-u Teala. Ve Resul'ün hitap ettiği kitle daima onlardır başlangıçta. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bu davettir. Resul'ün daveti haktır. Allah'a davettir. Her devirde, her kavimde Resul mutlaka bulunacaktır ve davet edecektir ve ayetleri tilavet edecektir. İşte

Ondan evvel, bu Resullerden evvel, bu Resullere muhatap olmadan evvel, onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor Allah-u Teala. Her devirde hep Resuller olmuş sevgili kardeşlerim. Ve tilavet göreviyle görevliler. Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 164. ayet-i kerimesinde müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere onların aralarından ve onların içinden bir Resul beyaz ederiz diyor. Vazifeli kılarız diyor. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye tilavet etsin diye, anlatsın diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye diyor. Bu ayetlerdeki Resul müessesesi Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesindeki Resul'dür. O Resul'e dikkatle bakın. Nahl 36 şöyle söylüyor. Biz bütün kavimlerde diyor Resul beyaz ederiz. Bütün kavimlerde. Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Biz bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz. Resul bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. Ve ard arda göndeririz diyor Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde biz bütün kavimlere Resul göndeririz. O kavimdekileri tağuta kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye diyor Allah-u Teala. O kavimdekileri tağuta kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler diyor. Davete kulak vermişler. Bir kısmının diyor üzerine dalalet hak oldu. Resul'ün davetine icabet edenler, icabet etmeyenler. Öyleyse görüyor ki Resul vazifesini yapacaktır. Ama bir de Nebi Resuller var. Nebi Resuller'de görev 4'ten 5'e çıkıyor. Bütün Resullerin, kavim Resullerinin görevi 4'tür. Allah'ın ayetlerini okumak ve anlatmak, tilavet etmek 1. 2. Bu ayetlerin okunmasının, tilavetinin ardından onların nefslerini tezkiye etmek. Onları velayete ulaştırmak. 3. Onlara kitap öğretmek. 4. Onlara hikmet öğretmek. Ama bir de beşincisi var. Hikmetin de ötesinde bilmedikleri şeyi söylemek. İşte Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah Teala bundan bahsediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor. Bir kavim resulünden değil, bir nebi resulünden bahsediyor. İşte diyor Allah Teala tıpkı onlar gibi Allah sizler için de bir nimet olmak üzere sizin aranızdan birini Resul gönderdi. Kema

أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ليزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Bir evvelki ayet-i kerimede Allah-u Teala bir nimet olmak üzere kavimlere bir şeyler gönderdiğini söylüyor. 151. ayet-i kerimede de tıpkı onun gibi diyor size gene, yani bir nimet olmak üzere size sizin aranızdan bir Resul, bir peygamber Resulü gönderdi. Ama muhtevaya baktığımız zaman size Allah'ın ayetlerini okur, sizin nefsinizi tezkiye eder, size kitap öğretir, size hikmet öğretir. Ama hikmetin de daha ötesini de öğretir ki siz onları bilmiyorsunuz diyor Allah-u Teala. Öyleyse peygamber Resullerin 5 tane görevi var. Davet bütün kavim resullerinde 4 aşama gösterir. 5. aşama hidayetin ötesidir. Kilise davet müessesesinin ne olduğuna daha yakından bakalım. Allah-u Teala bakalım ne diyor Ali İmran Suresinin 193. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Rabbena, Rabbimiz, innena, muhakkak ki biz semina, işittik, münadiyen, nida eden, nida edici, bir seslenici, bir davetçi, yunadi, nida eden, seslenen, lil imani, iman için, insanların amenü olması için, insanların Allah'a ulaşmayı dilemeleri için, imani, iman sahibi olsunlar, inansınlar diye, en aminu bi rabbiküm, Rablerine aminu olsunlar diye, yani Rablerine ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilesinler diye. Fe amenna ve amenu olduk biz diyor kişi. Fe amenu olduk. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir davet eden var. Bir de davete icabet eden var. Ali İmran 193 burada davetçiyi de davete icabet edeni de açıklıyor. İşte bu davet her şeyden evvel bütün kavimlerde o kavmin Resulünün işidir. Ve insanların çok büyük bir kısmı mutlaka Resul'e karşı çıkacaklardır. Bütün devirlerde bu olmuştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün devirlerde bu olmuştur. Allah'ın Resullerine mutlaka kavmin büyük kısmı, hatta çok büyük bir kısmı mutlaka karşı çıkmıştır. Sevgili kardeşlerim, sadece meyve veren ağaçlar taşlanır.
bu da eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Bütün nesillerin mutlak olarak taşlanması, kendilerine karşı çıkılması. Ondan sonra ne diyor Enam Suresinin 193. ayet-i kerimesi? Rabbena fâfir lena zunubena. Ya Rabbi, bizim günahlarımızı mağfiret et. Yani günahlarımızı sevaba çevir. Seyyiatimizi hasenata çevir. Bize mağfiret eyle. Ve keffir anna seyyiatina. Ve bizim günahlarımızı ört. Ve teveffena meal ebrar. Bizi ebrar ile birlikte öldür. Ebrar olarak öldür. Birrin sahiplerinden kılarak öldür. Şimdi ayet-i kerimenin muhtevasına bakıyoruz. Kimdir ebrar? İnsanlar ikiye ayrılıyor. Bir ebrar, iki füccar. Mutaffifin suresinin 8 ve mütakip ayetlerinde Allah-u Teala ebrarın kader hücrelerinin, rakamlı kitaplarının zemin kattan yukarıda 7. gök katında illiğinde olduğunu söylüyor. Kader hücreleri zemin kattan 7 kat yukarıda illiğinde. Fücarın kader hücrelerinin ise 7 kattan 7 kat zeminden 7 kat aşağıda sicinde olduğunu söylüyor. Allah-u Teala bütün Resullerine mutlaka illiğini gösterir. Yedinci katın ilk alemi kader hücreleridir. Öyleyse ebrar kimdir? Sadece tek bir tarif. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsi ebrardır. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda füccar olmaktan kendilerini kurtarmışlardır ve ebrar arasına girmişlerdir. Onlar birinin sahipleridir. Onlar Allah'ın cennetine girecek olanlardır. Müşterek özellikleri hepsinin Allah'a ulaşmayı dilemiş olmasıdır. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka günahları örtülecektir. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bu insanlar üzerinde Allah rahim esmasıyla mutlaka tecelli edecektir. Daha o kişi Allah'a ulaşmayı diler dilemez, Allah onun kalbinde yeşeren bu meyveyi, bu kalbi dileği anında onun kalbinde görür, işitir ve bilir. Ve gördüğü, işittiği ve bildiği an aynı andır. Ve derhal rahim esmasıyla tecelli eder. Bu o kişinin nefsinin kurtuluşunun işaretini taşır. Ve Allah-u Teala onların üzerinde işlemlerini gerçekleştirir. Onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Görme hastalığının üzerindeki dışaveti alır. Kulaklarındaki vakrayı alır, işitme hastalığının üzerindeki mührü alır. Kalplerindeki küfrü ve ekinneti alır, kalplerinin mührünü açarak, kalplerinin mührünü açar, kalplerindeki küfrü dışarı alır, ekinneti dışarı alır. Ve yerine ihbat koyar. İşte ekinnet ve ona bağlı olan küfrün kalpten alınması, yerine ifat konulması, kalbin mührünün açılması, gözlerdeki hicab-ı mesturenin kı
işaretin olması, işitme hastasından kulaklardaki vakanın olması, işitme hastasının mührünün açılması her biri bir işlemdir. Bu işlemler birer fulkan olarak verilir Allah Teala tarafından. Her biri doğruyu yanlıştan ayırıcı birer faktördür. Ve her biriyle birlikte Allah Teala o kişinin günahlarından bir kısmını örter. Ve 7 defa da o kişinin bütün günahlarını örter. Ve bu işlem o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinden sonraki 5-6 dakika içinde tamamlanır. Ne olmuştur? Buradaki olay tahakkuk etmiştir. Allah o kişinin seyyiatini örtmüştür ifade. Ve kefir annen seyyiatına, bizden seyyiatınızı ört. Bizim seyyiatımızı, günahlarımızı ört. Kaybettiğimiz dereceleri ört. Örttü Allah-u Teala. Ondan sonra ne yapacak? O kişilerde başka işlemler vücuda getirerek onu mutlaka 12 tane insanla huşu sahibi kılarak hacet namazının meşhidini göstererek meşhidine ulaştıracak. Veya kişi devrin imamının çevresinden birisidir. Devrin imamına tabi olacak. Veya o kavmin resulüne tabi olacak. Tabiyet gerçekleştiği anda ne olur? Tabiyet gerçekleştiği anda o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. İşte Allah-u Teala Hacı Suresinin 28. ayet-i kerimesinde diyor ki ya eyyühellezine aminittekullâhe, ey Allah'a amin olanlar ve aminu bi resûlihi, ve resullerine tabi olanlar, resûlihi, resulüne tabi olanlar, resulüne aminu olanlar, Allah'a takva sahibi olup da Resulüne aminu olanlar. Takva sahibi olduğunuz an Allah'a, bunun manası ruhunuzu Allah'a doğru yola çıkardınız. Takva sahibi oldunuz. Bunun manası o. Rum suresi 31. ayet-i kerime minibine ileyhi ve yettekun ekum salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Hadid 28'de de ya eyyellezine aminittekullâhe, ey amin olanlar, takva sahibi olun. Bütün amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve onların hepsi takva sahipleri. Ve Allah Teala diyor ki ve Resulüne de iman edin. Aynı zamanda bunun manası tabi olun. Yu'tikum küfreyni min rahmetihi. Ve Allah size rahmetinden iki kat versin. Ne zaman verecek? Burada Allah Teala aminu bi resulihi demekle resulüne tabi olun ifadesini kullanmış oluyor. Aslında amin olmak, inanmak. Ama aynı zamanda Allah Teala itaat edin diyor. Tabi olun diyor ona. Onun emrine tabi olun, ona itaat edin. Burada Resul'e tabiyeti gösteriyor. Tabiyet halinde ne olur? Tabiyet halinde devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir. Allah o güne kadar onun zikri üzerine ona rahmetle,
farz verirken, sadece o kadarken tabi oldu. Ondan itibaren rahmetle fazla, rahmetle salavatı da ilave ediyor. Yani rahmetle salavat da gelmeye başlıyor. İki kat oluyor. Burada da rahmetinden iki kat versin diyor Allah-u Teala. İşte Rum Nur Suresi 21. ayet-i kerime ve levla fadullahi aleyhi ve rahmetihi. Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, rahmet ve fazl sadece iki tane. Bakara Suresi 156 ve 157. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Onlar kendilerine bir musibeti sabrettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döndüreceğiz. Mutlaka Allah'a döneceğiz. 157. ayet-i kerimede ise Allah Teala buyuruyor. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Onlar muhakkak hidayete erecek olanlardır. Öyleyse Nur suresinde rahmetle faz geçiyor. Bakara 157'de, Nur 21'de bu geçiyor. Bakara 157'de Allah'ın rahmeti ve salavatı geçiyor. Rahmet ve faz, rahmet ve salavat. İşte Allah-u Teala hem rahmet ve faz hem de rahmetle salavat veriyor. Ve Allah'ın nurları böylece Allah'ın fazlı ikiye katlanıyor. Ve Allah'ın rahmeti ikiye katlanıyor. Rahmetle faz ve rahmetle salavat. Ve Allah Teala diyor ki size nur versin beraberinizde yürümek için, onunla birlikte yürümek için devrin imamının ruhu ve üzerindeki nur, salah nuru. Ve yafi lekum ve sizin günahlarınızı sevaba çevirsin. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ali İmran Suresinin 193. ayet-i kerimesiyle Hadid Suresinin 28. ayet-i kerimesi arasında sıkı bir ilişki söz konusu. Mağfiret açısından ve Allah'ın Resulüne tabiyet açısından. Şimdi bakıyoruz En'am suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. İnnemâ yestecibullezîne yesmeûn. Davete ancak işitenler icabet eder. Vel mevta yefasuhumullâhi. Ve ölüler, ölüleri diriltir Allah. Yebbasuhumullahi. Allah ölüleri, vel mevta ve ölüler, Allah onları diriltir. Sümme ileyhi yürceun. Sonra Allah'a döndürülürler. Ne demek istiyor Allah Teala? Davete ancak işitenler icabet eder. Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi niçin dilemiş? Davete icabet etmiş. Devrin imamı veya o kavimdeki resuller veya o kavimdeki mürşitler o kişiye davette bulmuşlar. Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemen lazım. Yoksa gideceğin yer cehennemdir diye
O kişi de davete uymuş, Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilediği anda Allah Teala harekete geçmiş ve onun kulaklarındaki vakayı ve işitme hassasındaki mührü almış. Ne olmuş? Kişi işitmeye başlamış. İşitmeye başlayınca davete icabet söz konusu. Davete icabet irşat makamına Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ilk davete icabet Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ondan sonra davete icabet ruhun Allah'a ulaşmasını sağlayacak olan temel hedefe yürümektir. İrşat makamına ulaşmaktır. Kişi acit namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorar ve ona ulaşıp önünde diz çöküp tövbe ettiği zaman demin söylediğimiz olaylar cereyan eder. Allah'ın günahlarını örtmesiyle sonra sevaba çevirmesiyle seyyiati örtmesi, günahları da sevaba çevirmesi.

İşte kişinin davete icabet için ruhunu alalaştırabilmek için mutlaka ulaşması lazım gelen yer mürşittir. Tabiyet olduğu zaman vücuda gelen 7 tane nimetin o kişinin daveti icabetini kesinleştirdiği ve ruhun Allah'a ulaşmasına sebebiyet verdiğini görüyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilediyse Allah onda gerekli değişiklikleri yapınca, ona 7 tane Furkan verince günahlarını da örter. Bu kişi daha sonra göğsünden kalbine nur yolu açılacaktır. Ve mürşidine ulaşacaktır, huşu sahibi olup Allah'ın mürşidini gösterecek, ulaşacak, tabi olacaktır. Tabi olduğu zaman ne olur? Tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine derhal gelir, yerleşir. Ve o kişinin kalbinin içine Allah imanı yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve o ruhla desteklenirler diyor Allah Teala ve onların kalplerinin içine iman yazılır. Sonra kişi sonra ne diyor Allah Teala? Sonra o kişi mürşeye tabi olduktan sonra onun bütün günahları sevaba çevrilir. Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesiyle bir de Zümer Suresi'nin 53. ayet-i kerimesi gereğince. Diyor ki Allah Teala Zümer Suresi'nin 53. ayet-i kerimesinde قُلْ يَا اِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ Nefslerine zulmetmekte haddi aşan kullarım. Ya teknitimin rahmetullah, Allah rahmetinden ümidinizi kesmeyin. İnnallâhe yâfırız zulüm ve cemiyâ. Allah bütün günahları mağfiret eder. İnnehu vel gafurur rahim diyor. O gafurdur, rahimdir diyor. Öyleyse burada açık ve kesin bir şekilde Allah Teala'nın bütün günahları sevaba çevirmesi söz konusudur. Çeviriyor. O kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. Ve sonra da 1'e 700'e kadar arttıracak onu. Sonra o kişi zikir yapmaya başlıyor bu noktada. Zikir nefs tezkiyesinin başlangıcını teşkil ediyor. O kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Allah'tan gelen rahmetin fazla salavatın fazlaları o kişinin nefsinin kalbindeki iman kelimesine yapışıyor. Allah iman kelimesini yazmıştır nefsinin kalbine. Ona yapışıyor ve orada birikmeye başlıyor fazilet, fazıllar. Neticede kişiyi fazilet sahibi kılacak olan fazlaların birikimi nefs tezkiyesini ifade eder. Burada kişinin nefsi tezkiyeye başlamıştır. Sonra ne olacaktır? Her 107 nur birikiminde o kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ruh ne olmuştur? Ruh vücuttan ayrılmıştır. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesine göre devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelmiştir. Diyor ki, Recep-i Yüksel'ten al ve dereceleri yükselten ve rüştün sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine yani başının üzerine katından emrinden ruh gönderir diyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah. Yani hem arşıktan meleklerin görev aldığını hem de kişinin derecelerini yükselttiğini ifade ediyor. Hem günahları sevaba çevirerek hem de o kişiye 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye ve sonra bu 1'e 100'ü 1'e 700'e kadar yükseltmeye çalışacak.
öyle bir dizaynda kişinin ruhuna, başının üzerine gelen ruh katından onların başının üzerine ruh gönderirim diyor. Emrimden ruh gönderirim diyor Allah Teala. Onlara Allah'a ulaşma günün geldi demek için, bununla hitap etmek için, yani vücudu ruhun terk etmesi, Allah'a doğru yola çıkması için. Ve ruh Allah'a doğru yola çıkar. Allah'a doğru yola çıkan sıratımızda kime ulaşan ruh? Allah'a nasıl ulaşacaktır? Allah'a ruhun ulaşmasının arkasında o kişinin yapacağı nefs tezkiyesi vardır. Nefsin kalbinde her %7 fazilet birikimi, fazıl birikiminde ruh bir gök katı yükselir. 7 tane gök katını aşan ruh sonunda Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve davete icabeti tamamlanacaktır. Allah'a dön emrini, irci'i ila rabbiki emrini, Fecr suresi 27. ayet-i kerime, 28. ayet-i kerime, Allah'a rücu etmesi ruhun gerçekleşecektir. Allah'ın zatında yok olacaktır. Nefs tezkiyeye başlayacaktır. Nefs tezkiyesinin yarıya geçtiği noktada nefs tezkiye olmuştur. Nefsin kalbindeki nurlar yarıya geçtiği zaman nefs tezkiye olmuştur. Ve ruh Allah'a doğru yola çıkmıştır. Allah'a ulaştığı zaman, o kişi müşkilerine ulaşıp tabi olduğu zaman, bu noktada 21. basamakta Allah'a ulaşmıştır. Davete tam icabet, ruhun Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olmasıyla tahakkuk eder. Ama davet o kadar değildir. Fizik vücudunda teslimini ister Allah-u Teala, davet eder. Nefsin de teslimini ister, buna davet eder kişiyi. İradenin de teslimini ister. İrşada ulaşmasını da ister. Bu bir bütündür. Öyleyse Allah-u Teala ölüleri hayata geçirir diyor. Enam suresinin 36. ayet-i kerimesinde ve davete sadece işitenlerin icabet ettiğini söylüyor. İşitmek için gerekli işlem tamamlandıktan sonra o kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktır. İşte bu davete icabet etmektir. Nefs tezkiyesi ruhun Allah'a doğru yola çıkmasını icap ettirir. Allah'a doğru yola çıkan ruhu nefsin tezkiyesi ancak Allah'a ulaştırır. Nefs tezkiyesi yoksa ruhun Allah'a ulaşması da söz konusu değildir. İşlevler birbiri arkasından geliyor. Allah lehu davetül hakkı diyor. Allah'ın daveti onadır, kendisinedir, kendi zatınadır diyor. Öyleyse yola çıktığımız, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an daveti ilk icabet tamamdır. Ama asıl icabet ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkarılmasıdır. Davet Allah'a davetidir ruhumuzun. Yola çıkarıldığı an 14. basamaktayız. Allah'a ruhumuzun ulaştığı, davete tamamen icabet ettiğimiz an 21. basamaktayız. Hatta Allah'ın zatında kaybolduğu an 22. basamaktayız. Allah-u Teala'nın daveti açıkça Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Diyor ki Yunus Suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Vallahu yedu ila darüsselam. Allah selam yurduna, bu aynı zamanda teslim yurdu anlamına gelir. Teslim yurduna, selam yurdu olan kendi zatına davet eder. Aynı zamanda bir cennet daveti de söz konusu. Ama burada Allah'ın zatına davet olduğu arkadan gelen cümleden belli oluyor. Ve yehdi men yeşâ'i ilâ sırat-ı müstakim. Ve dilediği kişiyi sırat-ı müstakime hidayet eder, ulaştırır. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı. Allah-u Teala sırat-ı ileyye müstakim diyor.
bana istikamet olan yol sırat-ı müstakimdir. Öyleyse Allah-u Teala'nın buradaki ifadesi mutlaka bir davet var. Bu davet Allah'ın zatına davet. Ve selam yurdu, selam kelimesi, teslim kelimesi, müslim kelimesi, müslüman kelimesi, İslam kelimesi, teslim kelimesinin çevresinde teşekkür ediyor. Sinim kökünden geliyor. Sinlam, mim. Ve böylece bir sonuca ulaşıyoruz. Allah'ın daveti zatınadır. Zata ulaşmak, davete icabeti ifade eder. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o dileyen kişi küfürden kurtulan kişidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes küfürdedir. Yani Allah'a göre kafir hüviyetindedir. Bu söz insanlara çok kötü tesir ediyor. Ama Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi küfürdedir diyor. Ve küfürde olanın özelliklerini veriyor. Onlar kör, sağır ve dilsizlerdir. İşte Bakara Suresinin 171. ayet-i kerimesi. Ve meselüllezine keferu ve kafirlerin durumu ke meselüllezi yen'iku bima la yesme'u illa duaen ve nidaen. Tıpkı haykırması sebebiyle, bağırması sebebiyle işitmeyen, sadece bağırıp çağıran kişinin durumu gibidir. Sümmün, lükmün, umyün. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Fehim la yakıldır ve onlar akıl etmezler diyor Allah-u Teala. Kafirler kördür, sağırdır, dilsizdir diyor Allah-u Teala burada. Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde aynı şeyi söylüyor. Habibim, o kafirlere sen ne söylersen söyle tesir edemezsin. Onlar, o kafirler mümin olmazlar. Onların Basar isimli görme hastalarının üzerinde müşavet adlı bir perde vardır. Yani görmezler. Onların işitme hastaları mühürlüdür, işitmezler. Onların kalpleri de mühürlüdür, idrak etmezler. Yani onlar kör, sağır ve dilsizdir demiş oluyor Allah Teala. Ama uzuvlardan hareket etmiyor, hastalardan hareket ediyor. Kalpteki idrak hastası mühürlü, kişinin idrak hastası mühürlü, kalbi mühürlü, kişinin İşitme hastası mühürlü, semiyesinin işitme hastası mühürlü, kişinin görme hastasının üzerinde gışavet var, o da mühürlü. Bu kişi kör, sağır ve dilsiz. Kim bu insan? Kafir. İşte burada Bakara suresinin 171. ayet-i kerimesinde Allah Teala kafirlerin sağdilsiz ve kör olduklarını söylüyor. Bakara 171 ile gene Bakara 6 ve 7 birbirine tamamen uyan iki tane ayet-i kerime. Birinde hastalardan bahsediyor Allah Teala. Bakara 7. Birinde uzuvlardan bahsediyor. Uzuvların kör, sağır ve dilsiz oluşu. Ya da hastaların çalışmaz olduğunun bir başka ifadesi de sayılabilir. Çünkü burada uzuvların adını kullanmamış. Araf 179'da Allah Teala diyor, dalalette olanlar için,
ki bu kişi aynı zamanda dalalettedir. Onların gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, işitmezler. Kalpleri vardır, fıkıh etmezler diyor. Bunlar kafirlerdir diyor Allah-u Teala. Kör, sağır ve dilsizler kafirlerdir diyor. Şimdi bir işaret daha geliyor davetle alakalı. Ve hüm la yakidûn diyor. Fehüm bu standartlar içerisinde buna göre onlar akıl edemezler. Yani idrak edemezler. Mülk suresinin 8-9-10. Ayetlerine bakıyoruz. Diyor ki kafirler zümre zümre cehenneme sürülürler. Cehennem bekçileri onları karşıladıkları zaman derler ki size Allah'ın nezirleri gelip de sizden olan nezirler gelip de size buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Ne demiş oluyor nezir? Davete icabet etmiyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Size nezirler gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Cevap. Söylediler. Bir, biz onlara inanmadık. İki, Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Yani küfürlerin, kafirlerin, dalalette olanların temel fonksiyonları bir, Resullere inanmamak. İki, Allah'ın kitaplarına inanmamak. Üç, biz seni dalalette görüyoruz dedik. Apaçık bir dalalet içinde görüyoruz dedik. Dalalette olanlar Allah'ın Resulüne böyle söylüyor. Seni dalalette görüyoruz. Bütün devirlerde olduğu gibi bugün de aynı şeyi söylüyor. Ve dördüncü faktör, eğer biz işitmiş, görmüş ve akıl etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? İşte akıl etmek, idrak etmek demektir. Görmeyle ilgili, işitmekle ilgili ve kalbe indirerek idrak etmekle ilgili bir konu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi kendisine davet ediyor. Üzerinize Allah'ın daveti, Allah'a ulaşmayı dileme daveti, Allah'ın zatına ulaşma daveti tam 12 defa üzerinize farz kılınmış. Ve bu daveti gerçekleştiren kişi Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar gerçekleştirmeye ve dilediği an felaha ermiştir. Birinci rıza, birinci felah burada gerçekleşir. Öyleyse Allah davet eder, biz kullarını davete icabet etmekle mükellefiz. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynında daveti görüyoruz. Görüyorsunuz ki davete icabet haktır. Allah-u Teala'nın hepinizi davete icabet ederek nihai noktaya kadar ulaştırmasını, ruhunuzu da ve içinizde, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz bir güne ulaştırmasını, bütün mutlulukları size vermesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah bunu tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sizlerle birlikteyiz. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Sizlere hitap ettikçe o iç huzurunu yaşıyoruz, mutluluğu yaşıyoruz. Sizlerle birlikte olmanın mutluluğu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sizlerle birlikte kalp kalbe, gönül gönüle bir zaman parçasını kat edeceğiz. Küçücük bir zaman parçası. Ama bizleri mutluluğa taşıyacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluğu arayanlar bilsinler ki mutluluk onların elindedir. Ne zaman kendinizi başkalarına adarsanız, başkaları için yaşamaya başlarsanız, onlara huzur vermek için her şeyinizde seferber olursanız, o zaman mutluluğu her açıdan yaşamak imkanının sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, herkesin herkese ihtiyacı vardır. Hiç kimse her şeyi kendisi üretemez. Herkes birbirine muhtaçtır. Öyleyse birbirine muhtaç olan insanların asıl muhtaç oldukları Allah'tır. Allah'la iyi ilişkiler kurmaksa başka insanlara kendini adamakla en üst mertebeye ulaşır. İşte öyle bir gün gelir ki başkaları için yaşayan hayatını kendinin dışındaki bütün insanlara adamış olan bir insan olmak hüviyetine ulaşırsınız. İşte mutluluk oradadır. O ulaşılmaz gibi zannedilen, erişilmez zannedilen mutluluk oradadır. Karşılıksız vermek, karşılıksız sevmek. İnsanlar vardır, sizi severler. Siz de onları seversiniz. İnsanlar vardır, sizi sevmezler. Siz de onları sevmezseniz, o zaman Allah'ın size emrettiğini yerine getirmemiş olursunuz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi insanları sevdiler. Sahabeden sonra tabi'in, tabi'inden sonra tebe-i tabi'in insanları sevdiler. Birbirlerini sevdiler. Nefslerindeki bütün afetleri yok ettikleri zaman gördüler ki ufukları kapatan karanlıklar hep nefslerinin afetleriymiş. Ve dünyadaki en büyük sevgisiyle onlar tarafından vücuda getirildi. Birbirlerini en çok sevenler oldular.
Sevgi deyince hep Allah'ın bize yazdırdığı o cümleyi hatırlayın sevgili kardeşlerim. O cümleyi herhangi bir insanın kurması bize mümkün görünmüyor. Biz mi? Bizim de kurmamız mümkün değil. Şöyle diyor Allah Teala: En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Lütfen dikkat edin sözüme. En çok seni severiz, seni en çok severiz değil. En çok seni seveniz. N harfiyle, R harfiyle, Rıza'daki R harfiyle değil, Nusret'teki N harfiyle seveniz. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. İşte Risalet nurlarına Allah-u Teala bunu yazdırdı bize. Baştan manasına varamadık. Sorunuz üzerine hayır, re ile değil, ne ile doğrudur yazdığın dendi. Sonra manasını izah etti Allah Teala. Eğer Allah Teala bize en çok seni severiz, seni en çok severiz deseydi ne olurdu? İkisi de aynı şey olurdu. En çok seni severiz. Bizim sevdiklerimiz var ama onların arasında en çok seni severiz. Seni en çok severiz. Gene bizim sevdiklerimiz var ama onların arasında en çok seni severiz. Ama sevgili kardeşlerim, en çok seni sevenizle seni en çok seveniz arasında büyük farklılık var. En çok seni seveniz. Biz pek çok insanı severiz. Ama onların arasında, o sevdiklerimizin arasında en çok seni severiz. Seni en çok seveniz dediği zamansa Allah Teala seni sevenler çoktur ama o sevenlerin arasında en çok seni biz severiz demek. Birinde Allah'ın sevdikleri, o sevdiklerin arasında en çok sevilmemiz. İkincisi de bizi sevenlerin çokluğu ama sevenler arasında en çok Allah-u Teala tarafından sevilmemiz söz konusu. Öyleyse bir tek R harfinin N harfine dönüşmesi, Ra'nın Nun'a dönüşmesi ve ne çıkıyor ortaya? Ayrı ayrı iki cepheden bir mana değişikliği. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bize sonsuz ve kesintisiz bir mutluluk nasip etti Yüce Rabbimiz. Katında kendimizi layık göremediğimiz bir makama oturttu bizi. Huzur namazının imamı kıldı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala adım adım dünyamızı sevgiyle ördü. Ve bugün sevmediğimiz, nefret ettiğimiz insanlar mevcut değil. En çok sevdiğimizden en az sevdiğimize kadar bir sevdiklerimizin topluluğu oluştu. Hiç kimse bunun dışında değil. İnsanlar vardır, büyük suçlar işlemişlerdir. Ama bu onlarla Allah arasında bir ilişki. Allah Teala onları sever, sevmez. Allah Teala'nın bileceği şey. Ama biz o en çok suç işleyenleri de
Onları da sevmemiz sebebiyle çok acırız. Keşke olmasaydı deriz. Keşke bu büyük hataları işlemeselerdi. Allah inşallah onları af buyurur deriz. İçimizden bu geçer. Ama insanların, sevgili kardeşlerim, hayat filmi var. Her an hayatınızın her saniyesi filme çekiliyor. Üç boyutlu bir film, ne yaparsanız her saniye kazandığınız derece at ve kaybettiğiniz derece at amel defterinize kaydolunuyor. Amel defteri dediğiniz şey bir defter değil, bir kitap değil. O hayat filminiz üç boyutlu olarak çekiliyor. Üstelik hem düşünceleriniz var, neyi tasarlayıp ne yaptığınızın ispatı olarak. İki grup melek, Kirabiyen Katibin melekleri, birinci grup sizin aksiyonlarınızı, davranış biçimlerinizi, neler yaptıysanız, fiillerinizi, efalinizi filme alıyorlar üç boyutlu olarak. İkinci grupsa düşüncelerinizi filme alıyor. Ne tasarladınız? Onun filmi. Öyleyse tasarladıklarınızla yaptıklarınız arasında bir illiyet rabıtası var. İnsan neyi tasarlarsa onu yapmaya çalışır, yapabilir veya yapamaz. Ama tasarladığı şey önemlidir. Çünkü taammüt bununla ölçülür. Bir konuda birisine kötülük yapmak isteyen birinin hangi ölçüde bunu istediği, nasıl planladığı, onun düşünce sistemindeki üç boyutlu filmde belli olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer mutlu olmak isterseniz, o zaman başkalarına kalbinizden hep güzel bir

Almak istiyorsanız o zaman insanların güzel taraflarını görerek bunu başarabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, öyle bir davranış biçimleri dizisinin sahibi olun ki size sizinle kavga etmek için gelen kişi geriye dönerken arkasında çok güzel bir hatırayla dönsün. Sizi idrak etsin. Sizin Allah'ın dostu olduğunuzu ona ispat etmeniz, nefsinizin afetlerini yok etmenize bağlı. Nefsinizin afetleri yok olursa, öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, haset, gayz, bu negatif faktörlerin hepsi nefsinizin daimi zikirle bütün afetler olarak yok olmasını sağlar. Daimi zikrin ötesi insanın huzurudur, mutluluğudur. Daimi zikir bir gün tesbihe dönüşecektir. İradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman. O zaman irşat makamına tayin olacaksınız. İrşada mezun ve memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah Teala sizi irşat makamına tayin edecek. O zaman o noktadayken insanları ne kadar çok sevdiğinizi hissedeceksiniz. İnsanlar başkalarına kötü davrandıkları zaman onlara sadece acıyacaksınız. Neler kaybettiklerini fark edemedikleri için. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın. Hayatınızın her saniyesi filme alınır. Kaybettiğiniz ve kazandığınız dereceler her saniye kayda geçer. Öyleyse neden kaybedenlerden olacaksınız? Neden günahların sevaplarından fazla olup cehenneme gidecek olan insanlardan olacaksınız? Sevgili kardeşlerim, eğer sevmeyi öğrenirseniz, o zaman kıyamazsınız insanlara. Onlara kötülük yapamazsınız. Unutmayın ki bizler Osmanlıyız. Ceddiniz şu dünyada bütün dünyaya en üstün örnek olan bir 600 yıl yaşadılar. 600 yıl boyunca hep tasavvufu yaşadılar. Tasavvufu yaşamak, Kur'an'ı yaşamaktır. Kur'an, tasavvufu hayata geçiren muhtevayı taşır. Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de 7 safa ve 4 tane de teslim görürüz. Bunların hepsinin farz olduğunu unutmayın. Eğer farzsa yaşamak mecburiyetinde değil misiniz sevgili kardeşlerim? Yaşadıkça daha üst boyutlarda, daha üst zikir seviyelerinde mutluluğunuzun adım adım yükseldiğini göreceksiniz.

En sonunda daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacak. Afet yoksa kin yok, düşmanlık yok. Herkes dostunuz olacak. Size ve çevrenizdekilere, zarar vermek isteyenlere sadece acıyacaksınız. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediğini söyleyeceksiniz. Ya Rabbi, onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. İşte sevgili kardeşlerim, insanlar hem nefs sahibidir hem de ruh sahibi. Allah-u Teala ruh adı verilen emanetini hasletlerle doldurup sadece hasletleri oluşturan bir dizaynda insana vermiştir. Dengeyi sağlasın diye. Neden? Çünkü aynı kişinin nefsi var. Nefsinde sadece afetler var. %100 afetle dolu bir nefs kalbi, %100 hasletlerle dolu bir ruh kalbi. Denge tamam. Hani ne diyor Allah Teala? Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Sıfır noktası. Sıfır noktasından şu kadar aşağıda bir çizgi. Sıfır noktasından aynı miktarda yukarıda ikinci bir çizgi. Daima karşıtıyla her şey dengede. Ne kadar elektron varsa o kadar karşıt elektron var. Ne kadar nötrino varsa o kadar antinötrino var. Her şey zıttıyla kayyum kılınarak çift yaratılmış. Böyle bir denge içerisinde insanları düşünün. Neden mutsuz insanlar? Başka birisi ona bir kötülükte bulununca intikam almaya çalışıyor. İntikam alamadığı sürece huzursuz. İntikamını alsa o kişiye bir kötülükte bulunduğu için kalbi yeniden sızlayacak, gene huzursuz. Sevgili kardeşlerim, biz böyle bir toplum değildik. Bu dünyadaki en yüce soy sizlerin soyunuz. Osmanlılar. Neden Osmanlı'ya hayranız? Çünkü Osmanlı'da yükselme devresi boyunca en üstteki sınıf tasavvuftandı. Orta sınıf tasavvuftandı. Esnaf ve zanaatkar tasavvuftandı. Asker tasavvuftandı. Herkes tasavvuftandı. Ve mahalledeki herkes birbirini çok yakından tanırdı. O mahallenin imamı aynı zamanda o mahallenin muhtarıydı. Herkesle ayrı ayrı yakınlığı söz konusuydu. Herkesi tanırdı. Herkesle en iyi ilişkiler içindeydi ve saygı görürdü. Herkesin birbirine sevgi duyduğu, hayranlık duyduğu, zayıfları koruduğu bir güzel statü hakimdi. Sevgili kardeşlerim, ceddiniz Osmanlılar 600 yıl şu dünyadaki örnek insanlar olmayı başardılar. Toplumun bütün kesimleri, belki ayrı ayrı tarikatların ama hepsi tarikatların o insanları sonsuz huzura ulaştıran mutluluğu içinde yaşadılar. Üst kademedekiler
Mevlevi'ydi. Asker Bektaşi'ydi. Arada da diğer tarikatlar yer alırdı ve her birinin bol taraftarı vardı. Ve insanlar dostluğu öğrendiler tarikatlarda. Sevmeyi öğrendiler. Birbirlerine yardım etmeyi öğrendiler. Hercmerç içinde insanların büyük haksızlıklara maruz kaldığı koskoca Avrupa'da, Orta Çağ'da Osmanlı bir insanlık numunesiydi. Sevgili kardeşlerim, konumuz mutluluktu. Mutluluğun bir tane yolu var. Sevmek. Seveceksiniz. Onlar sizi sevmese de siz sizi sevmeyenleri de seveceksiniz. Ve sevmeyi öğrendiğiniz zaman bunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. O zaman bütün insanlar sizin dostunuz olacak. Herkes sizi sevecek. Herkes tarafından sevileceksiniz. Herkese yardım etmek için çırpınacaksınız. Çünkü siz o zaman başkaları için yaşayan bir insan olursunuz. İşte Allah'ın bütün insanlara hedef gösterdiği son hedef bu odur. Başkaları için yaşamak. İşte mutluluğun doruğuna orada çıkılır. O zaman Allah Teala sizi başkalarından daha çok sever. Çünkü siz Allah'ın size öğretisinin o üst noktasına ulaştınız. Ruhunuzu, bedeninizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ettiniz. O zaman siz de başkaları için yaşayan bir insan olursunuz. Nefsinizin sadece afetlerinin kalmamasından değil, daha ötelere geçtiğiniz için, yedi kat yerleri, yedi kat gökleri gördüğünüz için, yedi kat cehennemi, yedi kat cenneti gördüğünüz için, Allah'ın cemalini gördüğünüz için, Allah'ın zatıyla birlikte sırlar alemi sona erer. Sevgili kardeşlerim, daha büyük mutluluk olur mu? Allah Teala'nın cemalini, hayır bu gözlerde değil, şuradaki gözünüzde, kalp gözünüzde görürsünüz. Yunus dostu gördü diyor, gönül diyor. Gel dosta gidelim gönül diyor başlangıçta. Sonunda da dostu gördü diyor. Yani iradesini de Allah'a teslim ettiği kesinleşiyor Yunus'un. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Öylesine güzel bir hayat vermiş ki Allah Teala. Nefsiyle, ruhuyla dengede bir insan vücuda getirmiş. Ama o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, farklı bir dizaynı hemen Allah Teala vücuda getiriyor. O kişinin nefsinin kalbinin yarısını nurlarla doldurunca, o kişinin ruhunu alıyor Allah Teala kendisine. O kişinin ruhunu demekle, herkes öyle söyler, onun için biz de öyle söyledik. Aslında doğru değil. Allah'ın ruhunu Allah'a iade ediyor. Ruh var bütün insanlarda. Nefs var, fizik vücut var. Bir üçlüyle yaratılmış insanoğlu.
Sevgili kardeşlerim, ruhunuz sizin ruhunuz değildir. Allah'ın ruhudur. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve nefaha fihi ruhihi diyor. O da onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala sevgili kardeşlerim. Allah ruhundan üfürüyor. Allah'ın ruhu, işte o ruh hepinizde var. Ya da bir kısmınızda vardı. Çünkü siz o bir kısmı ruhunu Allah'a gönderdiği için ruhsuz. Sevgili kardeşlerim, o mutlu olmayanlara yaklaşmalısınız. Onların da mutlu olmasını sağlamalısınız. Onlar bilmiyorlar. Bu söylediklerimin hiçbirinden haberleri yok. İçinde yaşadıkları dünyada nefret var, kin var, düşmanlık var, haset var. İsyan var Allah'a. Neden öyle diyoruz? Allah ile bir sevgi bağı kurmak istikametinde gayreti olmayan toplumun büyük kısmı Osmanlı'dan bu tarafa neler kaybetmişiz görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onun için sizlere gece gündüz onu söylüyoruz, seviniz diyoruz. Atalarınız gibi olun. Osmanlı gibi olun. Osmanlı ne yaptı? Onlara ne söylendi? Sahabe gibi olun dendi. Biz sizlere hem sahabe gibi olun diyoruz, hem Osmanlı gibi olun diyoruz. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Çünkü sahabe de ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişler. Osmanlı'da da toplumun büyük kısmı, hatta çok büyük bir kısmı ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş. Sevgili kardeşlerim, her teslim sizi mutluluğa biraz daha götürür. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. Mutluluğunuz %50'dir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. %80'i aştı mutluluğunuz. Nefsinizi teslim ettiniz. %100 oldu. Ondan sonra iradenizi teslim ettiniz. %100'ün üstüne çok daha güzel bir şeyler ilave ettiniz. Rakamsal değer değişmedi ama sizin mutluluğunuz arttı. İnsanları daha çok sevdiniz. Daha çok insanın mutluluğu için kendinizi seferber ettiniz. Başkaları için yaşamayı öğrendiniz. O zaman sevgili kardeşlerim, siz de aynı soruyu soracaksınız kendinize. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Neden? Çünkü o zaman siz etrafınızdaki herkesi mutlu etmeye çalışan özel bir hüviyetin sahibi olacaksınız. Bunu yaptığınız zaman hayatınızın her saniyesi dolu geçecek. Her saniye siz insanları sevmek konusunda yarışta olacaksınız. Herkesin bir açıdan sevilmesi mutlaka imkan dahilindedir. İnsanlar ne kadar kötü olurlarsa olsunlar, bir taraflarında onları sevebileceğiniz bir zemin bulabilirsiniz. Peki bu Allah-u Teala tarafından zorlandığınız bir husus mu? Hayır. Allah Teala zorlamaz. Allah Teala emreder,
kanunlarını koyar. İnsanlar ya akıllarını başlarına toplarlar, itaat ederler ve böylece Allah'a ulaşmayı dilerler. Allah onları mürşidine ulaştırır. Ruhlarını Allah'a teslim ederler. Dünya mutluluğunun yarısına kavuşurlar. İsterlerse bir ömür boyu bunu devam ettirebilirler. İşte o zikir seviyesi 33 binse, 40 binse, her ne kadarsa o seviyeye ulaştılar mı, ruhlarını Allah'a teslim ettiler mi, o noktada, ruhun Allah'a teslim olduğu noktada o kişi dünya mutluluğunun yarısına ulaşmıştır. Öyleyse dünya saadetinin yarısı. Peki cennetler? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennet, 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ikinci kat cennet, 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim ettiği zaman emaneti o emanetin sahibine tevdi ettiği zaman, teslim ettiği zaman Allah Teala ne diyor? Allah emanetleri o emanetlerin sahiplerine değil, sahibine tevdi etmenizi, iade etmenizi, vermenizi, teslim etmenizi emreder diyor. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا اِنَّ اللّٰهَ مُحَقَّقْ كِ اِنَّ اللّٰهَ مُحَقَّقْ كِ اللّٰهَ şüphesiz ki Allah يَأْمُرُكُمْ sizlere emreder. اَنْ تُعَدُّ tevdi etmeyi, teslim etmeyi, el emanati, tuaddül emanati, emanetleri, ila, onlara, ehliha, onun ehline, ila, arkadaki, sondaki, e2, Ahmet'e, Mehmet'e derken, Allah Teala ila kelimesini kullanıyor. Allah emanetleri, o emanetlerin sahibine, ehline tevdi etmenizi, vermenizi, iade etmenizi emreder diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizleri o kadar çok seviyoruz ki buradan sizlere hitap ederken öylesine içimiz sevgiyle doluyor ki hiç karşınızdan ayrılmak istemiyoruz. Keşke günün 24 saatinde sizlerle beraber olabilsek. Ama o kadar çok işimiz var ki sevgili kardeşlerim. Sizler için yaşıyoruz. İnsanları cehennemden kurtarmak için Allah Teala bizim hayatımızı ona vakfettirdi. Biz onun dünya üzerindeki telefonuyuz. Onun sesiyiz. Onun için herkesi severiz. Ve bu sevgi bir hayat boyunca bize hep Allah Teala bizi bunu öğrettiğinden beri nasıl kapladıysa, nasıl tepeden tırnağa kuşatmışsa, her tarafımızı Allah Teala sevgiyle doldurmuşsa, bu sevgi bir ömür boyu devam edecek. Nereden biliyoruz? Çünkü ipin ucu bizde değil, onda, sahibimizde. Nefsimizdeki bütün afetleri aldı. Kainatın efendisi
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elini öpmeyi nasip kıldı bize. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki biz ona aşık değiliz. Ona hayranız. Aşkların çok daha ötesinde bir olay. Hayran olmak. Biz ona hayranız. Biz Allah'a hayranız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir gönül sohbeti daha burada sona eriyor. Hepinizi öylesine çok seviyoruz ki aslında huzurlarınızdan ayrılmak istemiyoruz. Ama süremiz doldu. Ve sizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Bir Kur'an tefsiri. Ankebut suresinin 31. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lemma caet rusuluna İbrahim'e bil büşra kâlo inna muhliku ehli hazihi hil karya inne ehleha kânu zalimin. Valemma ve olduğu zaman cayet geldi Resulüne, bizim Resullerimiz. İbrahim'e, İbrahim Aleyhisselam'a bir el büşra, müjde ile galiba dediler, inna muhakkak ki biz muhliku, helak edecek olanlarız. Ehli halk, hazihi bu. El kariyeti, ülke, kariye, belde. İnne muhakkak ki ehleha, onun halkı, kânu oldular. Zalimin. Zalimler.

İbrahim Aleyhisselam'a Resullerimiz müjde ile geldikleri zaman muhakkak ki biz bu kariyi helak edecek olanlarız dediler. Onun ehli yani bu kasaba halkı gerçekten zalim idiler.

Allah Teala müjde kelimesini kullanıyor. Aslında bir cezalandırma işlemi söz konusu. Ama müjde her istikamette kullanılan bir ifade. Tıpkı ceza gibi, ceza kelimesi de hem mükafat için kullanılıyor Arapçada, hem ceza için kullanılıyor. Türkçe'de ayırmışız. Güzel olanı için mükafat diyoruz. Kişiye zararı dokunacak olanı ise ceza diyoruz. Aslında burada da müjde bir helak etme haberi. Her kasabanın helaki söz konusu. Halkının zalim olması sebebiyle. Pek çok kasabayı Allah-u Teala'nın melekleri yok ettiler. Yerle bir ettiler. İnsanların çok az bir kısmı hariç hepsi öldüler. Yaptıklarının bedelini ödediler. Yani Allah-u Teala kıyamete kadar onları beklemedi. Ve 32. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim Kale inne fiha Luta Kalu nahnu a'lemu bimen fiha le nüneccihennehu ve ehlehu İl lemre'etu kânet minel gâbirîn kâle dedi. Yine muhakkak ki fîhâ orada vardır. Lut aleyhisselam. Kâle dediler. Nahnu biz. A'lemu daha iyi biliriz. Limen kimseyi fîhâ orada. Le yüneccihennehu onu muhakkak kurtaracağız. Ve ehlehu ve onun ailesi. İllem re'etehu onun hanımı hariç. Kehanet oldu minel gavirin geride kalanlardan.

İbrahim Aleyhisselam, orada Lüt Aleyhisselam var dedi. Resuller, orada kim var? Biz daha iyi biliriz. Onu ve onun hanımı hariç ailesini mutlaka kurtaracağız. Onu ve onun ailesini kurtaracağız ama hanımını kurtarmayacağız diyor ona. Onun hanımı geride kalanlardan oldu. Yani bir cezalandırma sistemi tatbik ediliyor Allah'ın melekleri tarafından ve Lut Aleyhisselam'ın kavmi yok edilecek. Lut Aleyhisselam'ın ailesi kurtulacak ama hanımı kurtulanların arasına dahil değil. Allah Teala'nın cezalandırma müessesesi de var. Mükafatlandırmasının yanı başında cezalandırma sistemi de söz konusu. Lut Aleyhisselam'ın haberini getiriyorlar Hazreti İbrahim'e. Evvela Hazreti İbrahim'e uğruyorlar.

Ve 33. ayet-i kerime ve lemma en caet Rüsulüne Lut'an si'e bihim ve da ka bihim zer an ve galu la tehaf ve la tahzen inna müneccim cuke ve ehleke illem re'e teke kânet minel gâbirîn. Velemma ve olduğu zaman encayet gelmesi Resulüna, bizim Resullerimiz. Lut Aleyhisselam siye üzüldü. Bihim onlara ve daka içi daraldı. Bihim onlarla zer an telaşlandı. Ve kâle dediler. La tehaf, korkma. Ve la tahzen ve mahzun olma. İnne muhakkak ki biz nüneccüke seni kurtaracak olanlarız. Ve ehleke ve senin aileni. İlle emre teke senin hanımın hariç kehanet oldu. Minel gavirin geride kalanlardan. Resuller Hazreti İbrahim'e uğradıktan sonra Hazreti Lut'a gidiyorlar. Lut kavmi ve ulaşıyorlar. Ve Hazreti Lut'la konuşuyorlar. Hazreti Lut'un ve ailesinin kurtulması söz konusu. Ama geride kalanların hepsi ölecekler. Hazreti Lut'un ailesinden de hanımı geride kalanlardan. Yani ölecek olanlardan. Ve 34. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. İnna minzi lune ala ehli hazihil kariyeti riczen minessemai bima kanu yefsukun. İnna muhakkak ki biz münzilune indirecek olanlar ala ehli halk üzerine hazihi bu el kariyeti belde rizzen azap münessemai semadan bima şey sebebiyle kânu oldular yefsukun fısk yapıyorlar. Şöyle toparlanıyor cümle. Muhakkak ki biz fısk yapmış olduklarından dolayı bu beldenin halkı üzerine semadan ricz azap indirecek olanlarız.
Allah Teala Hazreti Lut'un azmış olan kavmini cezalandırıyor. Cezalandırma standartlarına baktığımız zaman

Onların ahlaksızlıklarını görüyoruz. Kavmin, Hazreti Lut'un içinde bulunduğu kavmin ahlaksızlığını görüyoruz. Bu sebeple cezalandırmaları asıl oluyor. Ve 35. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad tarakna minha ayeten beyineten li kavmin ya'kilûn. Ve lekad ve andolsun ki tarakna biz bıraktık. Terk ettik, bıraktık. Minha ondan ayeten, ayet değil, beyineten açıkça li kavmin kavim için yakülün akıl eden, akıl edecek bir kavim için. Ve andolsun ki biz akıl edecek kavim için ondan açıkça ayet, delil bıraktık.

있는 안다니안이 인들디미스 리치스탄 açıkça ayet delil bıraktık. Biz ki rizsi indiriyorlar insanların üzerine cezayı, azabı ve onları öldürüyorlar. Tahmin hepsi gidiyor. Ahlaksız bir kavim böylece yok edilmiş oluyor. Buradaki ifade nedir? Akıl edecek bir kavim için. Yani bundan sonra olaylar dizisine sonraki nesiller olarak yaşayıp da bakacak olanlar için ayet, delil bıraktık. Onların akıllarını başlarına toplamaları için onların başına gelen belalar kendilerine de gelmesin diye akıllıca hareket etmeleri için delil bıraktık diyor Allah Teala. Ve devam ediyor 36. ayet-i kerimede Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim ve ila Medyen'e ehahum şuayben ve kale ya kavmi budullâhe vel cün yevmel ahire ve la tasev fil ardi müfsidin ve ila Medyen'e ve Medyen'e ehavhüm onların kardeşi Şuayb'en, Şuayb aleyhisselam ve o zaman Kale dedi, ya ey kavmi, kavmi, kavmim. Abdullah'e, Allah'a kul olun. Vercu ve dileyin. El yevmel ahire, ahiret günü Allah'a ulaşma günü.

Vela ta'sev ve azgınlık etmeyin. Fi'l ardı, yeryüzünde müfsidin, fesat çıkaranlar. Ve Medyen halkına, onların kardeşi Şuayb'ı gönderdik. O zaman onlara, ey kavmim, Allah'a kul olun ve ahiret gününü, Allah'a ulaşma gününü dileyin. Yeryüzünde fesat çıkaranlar olarak azgınlık etmeyin. Yani Allah'a ulaşmaya mani olmayın, dedi. Allah Teala Zariyat Suresi'nin 56. ayet-i kerimesinde وَلَكَ تَرَكْنَا الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Biz insanların ve insanları ve cinleri bize, sadece bize kul olsunlar diye yarattık, diyor. Ne demek Allah'a kul olmak? Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir beceri. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an tağuta kul olmaktan kurtulursunuz. Allah'a kul olursunuz. Zümer 17 bunu açıklıyor. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِينَ buyuruyor Allah Teala. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta, şeytana, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Ne görüyoruz? Sahabe Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar. Allah kullarım diye hitap ediyor. Ve hem cennet müjdesini hem de dünya müjdesini kazanmışlar. Ne zaman? Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman. Bu birinci kulluk. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes birinci kulluğun sahibidir. Allah'ın ilahi iradesi artık o kişi üzerinde hükümrandır. O kişinin ruhunu mutlaka Allah kendisine ulaştıracaktır. Bunun için gerekli her şeyi Allah vücuda getirecektir, gerçekleştirecektir. Bundan sonra kişi Allah'tan aldığı 12 tane ihsanla mürşidine ulaşacaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. İkinci kulluğa ulaşacaktır. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi 14. basamakta tabiyetini gerçekleştirecektir. Nefs tezkiyesi başlayacaktır. Ruhu Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve 21. basamakta Allah'a ulaşacak olan bu kişi tabiyetini gerçekleştirdiği 14. basamakta ikinci kulluk seviyesindedir. Birincisi Aminullah kulluğu. İkincisi tabiyet, kişiyi kul yapan. Ruhu Allah'a ulaşacak, Allah'ın zatında yok olacaktır. 21 ve 22. basamaklar. Üçüncü kulluk burada. Evvaplar kulluğu. Kişi Allah'ın zatına ruhunu göndererek evvap olacaktır. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Muhsinler kulluğu. Sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Ve halis olacaktır nefsinin kalbi. Muhlisler kulluğu. Sonra irşada ulaşacaktır. İrşad kulluğu. Daha sonra ise
iradesini de Allah'a teslim edip irşat makamına tayin edilecektir. Başkalarını irşat etmekle görevlendirilecektir. Bir evvelki kademeye kadar kendisi irşat eden kişi, irşada ulaşan kişi, kendisi irşada ulaşan kişi, irşad edilen kişi bu noktadan itibaren 28. basamağın 5. kademesine itibaren başkalarını irşad etmeye başlayacaktır. Allah'a kul olmak böylece 7 safhadan oluşan bir müessesedir. Allah'a kul olun diye bir temel emri vermiş Hazreti Şuayb

Müşrikler olmayın diyor. Fesat çıkaranlar olmayın. Yani ne demek bu? Yani siz şu anda Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Hepinizin toptan gideceği yer cehennemdir. Allah'a kul değilsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için kul değilsiniz. Şimdi sizin aranızda iki nevi insan oluşacaktır. Bir, bizim sözlerimize değer verip kul olanlar, Allah'a kul olmayı, Allah'a ulaşmayı dileyenler, dilediğiniz andan itibaren Allah'a kul olursunuz. Ama gene de büyük kısmınız bu söylediklerimize ve bize karşı çıkacak. İşte onlar fesat çıkaranlardır. Müfsitlerdir. Kimdir müfsit sevgili kardeşlerim? Müfsit, kendisi Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olanların genel ismidir. Fesat iki şekilde söz konusudur. Bir, bu tarzdaki bir fesat, insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olmak, yani neticede Allah'a ulaşmalarına mani olmak. İkincisi, farklı bir dizayn. Yeryüzünde kargaşalık çıkarmak, lüzumsuz yere kan dökülmesine sebebiyet vermek. İnananların ayrı ayrı gruplar olarak birbirine saldırması, ölümlere sebebiyet vermesi, inananların inanmalarına rağmen birbirlerine düşman olup kan dökmesi, bu da fesattır. Ama Allah'a göre fesatın muhtevası Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi, onlar ki Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Ve keserler. Huslatı ruhlarını Allah'a ulaştırmayı keserler, gerçekleştirmezler. Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Yani başka insanların da Allah'a ulaşmalarına mani olurlar. Allah'ın laneti onların üzerindedir diyor Allah Teala. Bu kelimeyi gördüğünüz zaman bilin ki orada kişi kendi günahlarının dışında başkalarının da günahlarını yüklenmiştir. Başkalarının da hidayete ermesine mani olmuştur. Öyleyse onların günahlarından bir kısmı mutlaka ona da verilir. Allah Teala buyuruyor, kimin hidayetine sebebiyet verirseniz onun sevabından size de verilir. Onun kazandıklarından size de verilir. Kimin dalalette kalmasına sebebiyet verirseniz onun günahlarından size de verilir diyor Allah Teala. Ve 38. ayet-i kerime Ankebut suresinin Bismillahirrahmanirrahim ve Adem ve Semude ve kad tebeyyene lekum min mesakinihim ve zeyyene lehumuş şeytanı amalehum fe saddehum anis sebini ve kânû müstebsirîn. Müstebsirîn. Ve Aden ve Ad kavmi ve Semude ve Semud kavmi ve Kat ve olmuştu, tebeyyene beyan edildi. Lekum size min mesakinihim, onların meskenlerinden ve zeyyene ve süsledi lehum onlara eşşeytanı şeytan amalehum onların amelleri yaptıkları fe ardından saddehum onları alıkoydu anissebili
yoldan Allah'ın, sırat-ı müstakiminden Allah'ın, sebilinden vekânı ve onlar idiler müstefsirin, görebilenler, görenler.

Ad ve Semud kavmi size beyan edildi, gösterildi.

onların meskenlerinden bahsedilerek. Onların meskenlerinden size gösterildi, beyan edildi. Ve şeytan onlara amellerini süsledi. Böylece onları Allah

Allah'ın yolundan saptırdı. Allah'ın yolundan alıkoydu. Yani onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani oldu İblis. Ve onlar görerek

görerek inkar edenlerdi. Öyleyse Allah'ın yolundan alıkoyma olayı var. İnsanlar birbirini alıkoyuyor. Şeytan onları Allah'ın yolundan alıkoydu. Nisa suresinin 167. ayet-i kerimesinde de bu tarzda bir ifade kullanıyor Allah Teala. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi. Onlar ki muhakkak ki kafirdiler ve Allah'ın yolundan, sebilinden men ettiler diyor Allah Teala. Onlar ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler insanları. Sonra da diyor ki onlar uzak bir dalalet içindedirler. Dallu dalalen bayida. Onlar uzak bir dalalet içindeydiler. İşte yeryüzünde fesat çıkaranlar başka insanları Allah'ın yolundan saptıranlardır. Ankebût suresinin 36. ayet-i kerimesi, 39. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Karune ve Firavne ve Hamane ve lekaccayehim Musa bil beyinati festekberu fil ardı ve makanı sabikin. Ve Karune ve Karun ve Firavne ve Firavun ve Hamane ve Haman ve Lekat ve andolsun caihum onlara geldi Musa aleyhisselam bir ile el beyinati apaçık dediler festekberu fe istekberu böylece büyüklendiler fi içinde el ardı yeryüzü ve makönü ve olmadılar sabikin geçenler kurtulanlar. Böylece büyük dinlendiler ve geçenler, kurtulanlar olmadılar diyor Allah-u Teala. Andolsun ki Karun, Firavun ve Haman'a Musa Aleyhisselam beyinelerle, açık delillerle geldi. Fakat onlar yeryüzünde kibirlendiler ve onlar

geçecek değiller de azaptan kurtulacak değillerdi. Azabımızı geçecek değillerdi. Azaptan kurtulacak değillerdi. Veya bu imtihandan geçecek not alacak değillerdi. Biliyorsunuz Hazreti Musa çıkıyor karşısına Firavun'un kardeşi Harun'la birlikte. Biz elçileriyiz diyor Allah'ın. Ve ister misin diyor, senin nefsini tezkiye edeyim de hidayet erdireyim. Ankebût suresinin 40. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Fe kullen ehazna bi zembih. Ve minhum men erselna aleyhi hasiba. Ve minhum men ehazet hussayha. Ve minhum men hasefna bihil ard. Ve minhum men agrakna. Ve ma kanallahu li yazlimehum. Ve lakin kanu enfisehum yazlimun. Kelimeler. Fe bunun üzerine böylece kullen hepsi ehazına biz aldık yakaladık bir ile zembihi onun günahı fe bunun üzerine böylece minhum onlardan men kim erselna biz gönderdik aleyhi ona onun üzerine hasiben kasırga ve minhum onlardan men kim ehazetu onu aldı es-sayhatu sayha şiddetli ses dalgası ve minhum onlardan men kim hasefna yere geçirdik yerin dibine batırdık bihi onu onunla el arda arz yeryüzü ve minhum onlardan men kim agrakna biz boğduk ve ma kanallahu Allah değildi olmadı liyazimekum onlara zulmeden fakat kâne oldular enfisehum onların nefsleri yazımın üzülme diyorlar. Bunun üzerine hepsini günahlarıyla yakaladık. Böylece onların bir kısmının üzerine kasırga gönderdik. Ve bir kısmını sayha şiddetli ses dalgasıyla yakaladık. Bir kısmını yerin dibine geçirdik. Ve bir kısmını da suda boğduk. Allah onlara zulmedici olmadı. Lakin onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı. Ne yaptılar? Allah'ın peygamberine, Hazreti Musa'ya büyücü dediler. Allah Teala'nın ona verdiği beyineleri birer büyü alameti saydılar. Bu muhtevada demek ki firavunlar konusunda çeşitli devrelerde çeşitli olaylar tahakkuk etmiş. Bir de diğer kavimlerdeki olgular kasırgayla yok etmiş Allah Teala bir kısmını, bir kısmını şiddetli ses dalgalarıyla yakalamış, bir kısmını yerin dibine geçirmiş zelzelelerle, bir kısmını da suda boğmuş Kızıldeniz'deki olay. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı böyle bir dizayn. Ve 41. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim Meselüllezîne ettehâzu min dûnillâhi evliyâe kemeseli ankebût İttehâzet beyta ve inne evhenel buyûti lebeytil ankebût Lev
Kânu yâlemûn. Mesela misal, hal, durum. Ellezîne, onlar ittehazu edindiler. Min duni'den başka Allah'ı Allah. Evliya-i veliler, dostlar, ce gibi mesele, misal, hal, durum. El ankebutu, örümcek. İttihazet edindi. Beyten ev. Ve inne ve muhakkak evhene, en dayanıksız. El buyeti, evler. Le, gerçekten beytü ev. El ankebutu, örümcek. Le, keşke kâne oldular. Yani bu diyorlar. Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu, kendisine ev edinen örümceğin hali gibidir. Ve muhakkak ki evlerin en dayanıksızı örümceğin yuvasıdır. Keşke onlar bilselerdi. Allah'tan başka dostlar edinenler ya putları dost ediniyorlar ya da şeytanı, ama her halükarda şeytan zaten onların dostları. Başka putları, putlara tapmak suretiyle dost edinenler, onlar putlara tapanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'tan başkalarını kendilerine dost edinmiş demektir. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes için Allah Teala durum açıklaması yapıyor. Onlardan bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar tağutun dostlarıdır diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler diyor, şeytanın adımlarına tabi olurlar. Ve onlara şeytan münker ve fuhuşla emreder diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemediği için tek fırkanın içinde değildir. Müminlerin arasında değildir. Küfürdedir. Ve böyle bir dizaynda, muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Şirk tek başına bir olaydır. Ama putlara tapanlar da şirktedir. Hevalarını kendilerine ilah edinenler de şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin de hepsi şirktedir. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le sarsılmaz bir kale koymuş ortaya. Bütün açıklamalarını yapmış ve iblis asırlar boyunca insanları Kur'an denilen o büyük hakikatin dışına taşımaya çalışmış ve başarmış. Öyle bir başarıyla başarmış ki bunu, aradan geçen yüzyılların sonunda bir de bakıyoruz ki insanlar Kur'an'ın temel faktörlerini tamamen unutmuşlar. Ve çok çok büyük bir kısmı şirkte insanların. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bismillahirrahmanirrahim, 42. ayet-i kerime. İnne Allahe ya'lemu ma yed'une min dunihi min şeyin ve huvel azizül hakim. Yine muhakkak ki Allah'a Allah yani bu bilir. Ma yedûne taptıkları şeyleri min dunihi ondan başka min şeyin şeyden bir şey ve huve o aziz aziz çok yüce el hakimu hakim hikmet ve hüküm sahibi.
Muhakkak ki Allah onların ondan yani kendinden başka taptıkları şeyleri ondan yani kendinden başka taptıkları şeyleri bilir. Ve o azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir.

ve Ankebut Suresinin 43. ayet-i kerimesi. Ve tilkel emsalü nacibuha linnâsi ve mâ yâkülüha illel âlimûn ve tilke işte bu el emsalü misaller, örnekler. Nacibuha, onu örnek veriyoruz linnâsi, insanlar için, insanlara. Ve mâ yâkülüha, onu akıl edemez illa hariç, den başka el âlimûn, alimler. İşte bu örnekleri insanlar için veriyoruz. Onu alimlerden başkası akıl edemez. Yani idrak edemez. Allah-u Teala'nın alim dedikleri kimlerdir? Bunları akıl edebilenler, Allah'ın kendisine bu ilmi öğrettiği kişiler. Allah'ın öğrettikleri. Ankebut Suresi 44. ayet-i kerime. Üçüncü ayet-i kerimenin bunu alimlerden başkası akıl edemez. Yani Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah onun yüzündeki perdeyi almaz. Kulaklarındaki vakrayı almaz. Kalbindeki hikmeti almaz. O kişi kör, sağır ve dilsizdir. Akıl edemez. İdrak edemez. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerden Allah Teala bu engelleri kaldırır. Öyleyse Allah Teala'nın bu engelleri kaldırması söz konusudur. Ve her şeyin en güzel ulaşması için 44. ayet-i kerime El-Ankebut Suresi 44. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Halakallahu semavatı vel arda bil hakkı inne fî zâlike li âyeten lil müminîn. Halaka yarattı Allah'ı Allah, semavatı semalar, gökler ve el-arda arz, yeryüzü bi el-hakkı hak ile İnne muhakkak fi içinde vardır. Zalike işte bu. Ve elbette mutlaka ayeten ayetler veyel müminin, müminler için müminlere. Allah semaları ve arzı hak ile halk etti. Muhakkak ki bunda müminler için mutlaka deliller vardır. Ne demek istiyor? Müminler için mutlaka deliller vardır. Çünkü Allah Teala müminlere veriyor ilmini. Diğerlerine ilim vermiyor. Diğerleri şeytanla karşı karşıya her zaman. Müminlerin gözlerini, kulaklarını, kalplerini açıyor. Allah'ın söylediklerini işitir hale geliyorlar. Öğrenir hale geliyorlar. Ve onlar ilim sahibi oluyorlar. Ayet 45 Ankebut Suresi. Utlu ma uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Vallahi yâremu ma tasne'un. Utlu oku ma şeyi uhiye vahyedilen ileyke sana min dan el kitabı kitap. Ve ekumu ve ikame et, kıl es salatı namaz. İnne muhakkak Es-salate, namaz, tenha, nehyeder, yasaklar, mani olur. Anil fahşai, fuhuştan, kötülükten ve el-münkeri ve münker, nekir, kötülük vele ve elbette mutlaka zikrullahi, Allah'ın zikri, ekberi, ekberu, en büyük. Vallahi ve Allah yalemu bilir. Ma şey ne tasnihun yapıyorsunuz. Kitaptan sana vahyedilen
şeyi

oku ve salatı namazı ve salatı ikame et, namazı kıl. Muhakkak ki salat, namaz, fuhuştan ve münkerden nehyeder. Meneder. Ve Allah'ı zikretmek mutlaka en büyüktür. Ve Allah yaptığınız şeyleri bilir. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakıyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah Teala buyuruyor, kitaptan sonra vahyedilen şeyi oku. Neyi vahyettiyse sana, kitabı ne oluşturmuşsa onları o sahabeye oku, anlat. Utlu, tilavet et. Muhakkak ki salat, namaz, fuhuştan ve münkerden men eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor namaz kıl. Onun namazı daim zikirde olan Allah-u Teala'nın bir peygamberi. Elbette fuhuştan da münkerden de men edecek. Ve Allah'ı zikretmek mutlaka en büyüktür diyor Allah Teala. Zikrullah, Allah'ı zikretmek ise muhakkak ki en büyük ibadettir. Mutlaka en büyüktür. Ve Allah yaptığınız şeyleri bilir. Burada üç tane zikir var. Bir, Kur'an-ı Kerim tilaveti zikirdir. İki, namaz zikirdir. Üç, zikrullah, Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah diye zikretmek, o da zikirdir. Bu üç zikirden diyor Allah Teala, zikrullah en büyüktür. Oysa ki herkes namaz en büyük ibadettir bilir. Namaz dinin direğidir denir. En büyük ibadettir denir. Ama Kur'an-ı Kerim öyle demiyor. Kur'an-ı Kerim namazı değil, zikri en büyük ibadet olarak görüyor. Hani şu İslam'ın beş şartı arasında bulunmayan, hani Allah'ın farz etmez, farz kılmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'de hem zikir, hem çok zikir, hem daimi zikir farz kılmasına rağmen ne 32 farzın içinde, ne 54 farzın içinde mevcut olmayan zikir. Allah Teala Müzemmil 11'de diyor ki: "Veskür ismi Rabbike ve tevettül ileyhi tebtila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön, Allah'a ulaş. Zikir farz demek ki. Allah'ın ismiyle zikret. Peki ne diyor Allah Teala Ahzab 41'de? Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle, günün yarısından daha fazla zikredin. Nisa ne düşünüyor? Feskürullâhe kıyamen kuvuden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Daimi zikirde farz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim konusundaki dersimiz burada inşallah tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz birlikte kıldı. Bu akşam sizlere tedebbür, tezekkür ve tefekkür müesseselerini inşallah anlatmaya çalışacağım. Tedebbür, tedbir etmek, idare etmek, işleri düzene koymak, düzenli bir şekilde devamını sağlamak neticelerine ulaştırıyor. Tefekkür, imari fikretmek, düşünmek demek. Düşünen bir kişinin ulaşacağı hudutları o hudutlar içerisinde hareket etmeyi mümkün kılan bir seviye. Tezekkür, Allah ile konularını tezekkür edebilecek seviyeye ulaşmış olan birisinin durumu. Ulul Elbab'ın durumu. Sevgili kardeşlerim, tezekkürde Allah ile konuları müzakere etmek söz konusu. Tezekkür sahibi olan bir insan daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaşan kişinin birinci özelliği o kişinin daimi zikirde olmasıdır. İkinci özelliği bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamasıdır. Kim daimi zikre ulaşırsa daimi zikir sebebiyle o kişinin kalbindeki zulmani kapı kilitlidir, kapalıdır. Böyle olduğu için Allah'tan gelen daimi zikir sebebiyle rahmetin, fazlın ve salavatın devamlı olarak zünvani kapının üzerine indirilmiş olan mührün üzerine baskı yapması sebebiyle topraktan, ayaklarınızdan kalbinize ulaşan karanlıkların kapı kapalı olduğu için kalbiniz içine girmesi artık hiç mümkün değildir. Nefsinizin kalbi tamamen 198 fazıl ve %2 rahmet nuru olmak üzere nurlarla kaplanmıştır. Yani nefsinizin kalbi ruhunuzun kalbiyle eşdeğer bir hale gelmiştir. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir hüviyet kazanmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ehli tezekkür olan bir kişi için söz konusu olan şey Allah'ın nefsinde hiç afet kalmamış olan bu kişiye iki tane mükafat vermesidir. Birisi o kişinin kalp gözünü açmak, ikincisi kalp kulağını açmaktır. Böylece bu kişi dört tane temel faktörün sahibidir. Daimi zikirdedir. Nefsinin afetleri tamamen yok olmuştur. Allah onun kalp gözünü açmıştır. Kalp kulağını da açmıştır. Bu kişi ulul elbab olmuştur.
Bu safhadan evvel o kişinin ulaşabileceği standartlar ilmel yakin kademesini ifade eder. Kalp gözü ve kalp kulağı mevcut değildir 21. basamağa kadar. Ama 21. basamaktan 26. basamaya gelinceye kadar Allah Teala belli olmayan bir noktada o kişinin kalp gözünü açabilir. O kişinin kalp kulağını açabilir. 22. basamakta olabilir, 23. basamakta olabilir, 24. basamakta olabilir, 25. basamakta olabilir. O zaman kişi farklı bir hüviyete girebilir. Yani kalp gözüyle görmeye başlar. Veya kalp kulağıyla işitmeye başlar. Ama daimi zikrin sahibi olmadığı için bu kişi hikmet sahibi olamaz. Ehli tezekkür dediğimiz noktaya ulaşamaz. Tezekkür müessesesinin asgari kademesi ulvi ebab olmaktır. Öyleyse daimi zikre ulaşmamış olan ama kalp gözü açılan bir insan ehli tezekkür olmak yetkisinin sahibi midir? Hayır, sahibi değildir. Allah o kişinin kalp kulağını açtıysa, Allah onunla konuşuyorsa, konuşuyordur. Ama kişi daimi zikrin sahibi olmadığı için eksiklikleri henüz büyük ölçüde vardır. O zaman tefekkür seviyesi, düşünce seviyesi ehli tefekkür kademesinde kalır. Veya Allah Teala o kişinin kalp gözünü açmıştır. Kişi görür ama Allah'ın kendisine gösterdiği şeyleri görür. Ama bu onun ehli tezekkür olmasını gerçekleştiremez. Öyleyse öyle bir dizayn düşünelim ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişinin ehli tezekkür veya ehli tefekkür olmasının farkını tam olarak ifade edelim. İlmel yakin kademesi 21. hatta 22. basamağa kadar 21. basamağa kadar devam eder. 22, 23, 24, 25. basamaklar ilmel yakinle aynel yakin arasında yani ehli tezekkür arasında bir geçittir. Bu geçitte bir kişinin kalp gözünün açılması veya bir kişinin kalp kulağının açılması onun ehli tezekkür olmasını sağlamaz. Ehli tefekkür sınırları içindedir ama onun ötesinde Allah'tan özel bir yetki almıştır. Ve o kişi hikmet sahibi olmamıştır. Öyleyse bir insanın Kur'an'ın lafzını öğrenmesi 21. basamağa kadar devam eder. Öğrenilen lafızdır. Ve bu kişi ehli tefekkürdür. Fena makamında Kur'an'ın birinci ruhunu
öğrenir. Beka makamında ikinci ruhunu öğrenir. Zühd makamında üçüncü ruhunu öğrenir. Muhsinler makamında dördüncü ruhunu öğrenir. Hala ehli tefekkürdür kişi. Bu dört makamın herhangi birinde Allah Teala o kişinin kalp kulağını, kalp yüzünü açabilir. Açtığı anda kişi ehli tefekkür olmanın ötesine geçip de ehli tezekkür olmaz. Tezekkür müessesesi kalbin mutlak olarak afetlerden arınmasıyla işleyen bir müessesedir. İşte ancak Kur'an'ın dördüncü ruhundan sonrası kişinin ehli tezekkür olduğu noktayı ifade eder. Ulu'l-Elbab makamı. Kimdir Ulu'l-Elbab? Daimi zikrin sahipleridir. Allah Teala diyor ki Ali İmran suresi 190 ve 191. ayet-i kerimelerde li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyordur. Ama dördüncü hal yok. Sadece üç halde bulunabiliriz. Öyleyse üç halde bulunan insanın üçünde de Allah Teala'yı zikretmesi demek, daimi zikrin sahibi olması demek. Böyle insanlara ulul elbab diyor Allah Teala. Bütün sahabe ulu'l-elbab olmuş muydu? Allah Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlar sözü dinlerler diyor. Sözün asıl olanına tabi olurlar diyor. Ve onlar hidayete erdiler diyor. Ondan sonra da buyuruyor ki onlar ulu'l-elbab oldular diyor. Bütün sahabe ulu'l-elbab olmak şerefine ermiş. Daimi zikrin sahipleri. Ve tezekkür etme yetkisinin sahiplerinin ulul elbab olduğu açık bir şekilde ifade buyurulmuş. Diyor ki Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i diyor, hem muhkem ayetlere sahiptir, o ki, o Allah ki diyor Allah Teala, Habibim sana Kur'an'ı indirdi. O Kur'an'da muhkem ayetler vardır ve müteşabih ayetler vardır. Muhkem ayetler, Ümmül Kitab'ın esasını teşkil ederler. Müteşabih ayetlere gelince onların hangi manaya geldiğini Allah'tan başka kimse bilmez. Kalbinde zevk olanlar müteşabih ayetleri diledikleri şekilde bir hüviyete sokup insanların dalalette kalmasına sebebiyet verirler diyor Allah Teala.
Ve ilimde kökleşmiş olan rasuhun rusuh sahipleri derler ki, inandık, iman ettik ki bu ayetlerin hepsi muhkem ayetlerde, müteşabih ayetlerde Allah'ın katından indirilmiştir. Ama onlar müteşabih ayetleri tezekkür edemezler diyor Allah Teala. İlla ulul elbab diye bitirmiş ayet-i kerimeyi. Sadece ulul elbablüklerin sahipleri tezekkür edebilir diyor. Öyleyse ulul elbab olmak daimi zikrin sahibi olmakla mümkün olan bir şey. Tezekkür de sadece onlara ait olan bir husus. Öyleyse tezekkür etmek deyince sadece Allah-u Teala'yla karşılıklı konuşma değil, tezekkür, daimi zikir seviyesindeki bir kişinin anlayış kabiliyetini ihata eder. Bu tezekkür konusunda Allah Teala'nın 25. basamaktaki ulul elbab kulları için dizaynı 7 ayrı husus gösterir. Bunlardan 4'ünü saydık. O kişi daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Üçüncüsü, Allah onun kalbindeki kalp gözünü açmıştır. Allah onun kalbindeki kalp kulağını açmıştır. Yani Allah'ın kendisine söylediklerini işitir. Allah'ın kendisine gösterdiklerini görür. Bu 4 tane ana vasfın sahibi olan kişi daimi zikirde, 3 tane de bunların ortaya koyduğu sonuç şartının sahibi olur. Bunlardan bir tanesi ehli tezekkür olmaktır. O kişi ehli tezekkürdür. Allah-u Teala ile dilediği an konuşmak imkanının sahibidir. Ayrıca artık Allah'ın söylediklerini anlamada belli bir seviyenin, ehli tezekkür seviyesinin sahibidir. Yani kalplerinde zevk olanların, insanları dalalette bırakmak üzere, aralarına nifak sokmak üzere müteşabih ayetleri kendine göre yorumlaması onu etkilemez. O konunun doğrusunu Allah'tan mutlaka öğrenir. Ve böyle bir insan ehli tezekkür olduğu zaman, daimi zikre ulaştığı zaman ehli tezekkür olur mutlaka. Ehli tezekkür olduğu zaman Allah'ın üst seviye ilmine sahip olur. Daimi zikrin sahiplerine ait Allah'ın özel bir dizaynı var. Mutlak olarak kalp gözünün ve kalp kulağının açılmasını ifade ediyor. Kişinin kalbi de %100 arınmış durumda. Demek ki ehli tezekkür olmanın kalbin %100 afetlerden arınması muhtevasını da taşıması lazım. İşte böyle olan insanlar ehli tefekkürün ötesinde bir imkanın sahibidirler. Bu insanlar hikmet sahibi oldukları için başka insanlardan farklı bir dizayn oluştururlar. Dördüncü özellikleri ehli tezekkür olmaktı. Beşinci özellikleri ehli hayır olmaktır. Bu kişi daimi zikrin sahibidir. Yani gece gündüz
24 saat boyunca kesintisiz derecat kazanmaktadır. Daimi zikrin sahibi olduğu için kesintisiz bir derecat kazanma sisteminin sahibidir kişi. Bu sebeple Allah-u Teala onlara ehli hayır diyor. Ama bu kişiyi daha evvelki kademelerde kalp gözü açılan ve kalp kulağı açılanlardan ayırt eden ehli tezekkür olmanın ötesinde bir başka hüviyet var. Ehli hikmet olmak. Bu kişi hikmet ehlidir. Hüküm ehlidir. Daima Allah-u Teala'dan sorarak karar vereceği için bu kişinin yaptığı hakimlikte hep Allah'ın hakikatleri gerçekleşir. Bu kişinin yaptığı hakemlikte gene karar vereceği hep Allah'tır. Allah'a sorarak hükmünü verir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde hepimiz için söz konusu olan şey bu hedefe ulaştığımız zaman Allah'a sonsuz hamd ve şükretmek olmalıdır. O kişi ehli hikmet olduğu zaman sadece hakemlikte ve hakimlikteki verdiği kararlar onun yeteneğinin bütününü teşkil etmez. Daha ötede öyle bir şey vardır ki o Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığı zaman 28 basamaktan hangisine ait olduğunu o ayetin derhal sezer, derhal ortaya çıkarır. İşte bu onun ehli hikmet olmasıdır. Hikmetin sahibi olmasıdır. Allah-u Teala diyor ki Allah hikmeti dilediğine verir. Buradan anlayacaksınız ki Allah'ın dilediği mutlaka onu hak edendir. Hak etmiş olan bu sebeple Allah'ın dilediği kişiye verir. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. Büyük hayır da kişinin daimi zikrin sahibi olmasıdır. Devamlı hayır kazanmasıdır. Öyleyse hikmetin temel muhtevası Kur'an-ı Kerim hakkında o kişinin full bir seviye göstermesi. Hangi ayeti görse o ayetin eğer 28 basamakla alakalı bir ayetse 28 basamaktan hangisine oturduğunu derhal seçer. Öyleyse bu kişi ehli tezekkürdür. 7 tane vasıf oldu. Bu 7 vasfın sahibi olması gerekir ehli tezekkür olan kişinin. Bu 7 vasfın bir tanesine veya 2 tanesine sahip olanlar ehli tezekkür olamazlar. Kalp gözü açılmış veya kalp kulağı açılmış ama daimi zikre ulaşamamış olan birisi hikmet sahibi değildir. Hikmet sahibi olmak ehli tezekkür olmanın temel vasfıdır. Öyleyse ehli tefekkür kimdir? Bu vasıfların sahibi olmayan, düşünebilen herkes ehli tefekkürdür. Ehli tefekkür olmak normal vasfını 21. basamağa kadar sürdürür. 22, 23, 24, 25. basamaklarda o kişi ehli tefekkürle ehli tezekkür arasında bir köprüde olur. Ama 26. basamakta ulul albab makamında o kişi net olarak artık ehli tezekkürdür. 27. basamakta da ehli tezekkür olması devam eder.
İhlas makamında halis olur. 14 mertebe kalbi müzeyyen olur. Salah makamında da 4 mertebe daha kalbi müzeyyen olduğu zaman iradesini Allah teslim etmek suretiyle ehli tezekkür ünvanının sonuna ulaşır. İrşat makamının sahibi olur. Bütün Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler ehli tezekkürün son noktasına ulaşmışlardır. Onların rüyetinde sadece Allah'ın gösterdiklerini görmek, Allah'ın söylediklerini işitmek değil, Allah'ın zatını da görmek vardır. Öyleyse ehli tezekkürün en üst noktasında olanlar Resul ve Nebi olmadıkça en üst noktasında olanlar Allah'ın iradelerini teslim alarak irşat makamına tayin ettiği kişilerdir. Allah Teala Sa'd suresinin 29. ayet kerimesinde buyuruyor ki Kitabın enzelnahu ileyke mübarekun li yeddebberu ayatihi ve li yetezekkere ulul elbab. Bu mübarek kitabı sana indirdik ki ayetleriyle tedbir etsinler. Ayetleriyle işlerini dizayn etsinler. Ve ulu'l-elbab tezekkür etsin diye diyor Allah-u Teala. İşte ayet-i kerimede ulu'l-elbab'ın tezekkürü var gene. Ayetleriyle tedbir etsinler. İdare etsinler. Ayetleriyle, ayetleri kullanarak uygulasınlar. Ve Muhammed Suresinin 24. ayet-i kerimesi Efela yetedebberunel Kur'ane em ala kulubin akvaluha. Kur'an'ı iyiden iyiye düşünmezler miydi? Öyle olmasaydı. Alâ kulübün akvâluha, yoksa bir kısım kalpler üzerine kilitler mi vurulmuş diyor Allah-u Teala. Burada kavramlara baktığımız zaman tedbir geçiyor. Kavramlara baktığımız zaman tezekkür geçiyor. Ve burada

Allah Teala muhtevayı vermiş. Buradaki dizayn bütün insanlar için üzerinde dikkatli durulması lazım gelen bir hüviyet gösteriyor. Tefekkür müessesesinde insanların düşünce alanları var. Bir insanın düşünme kapasitesi neleri ihtiva edebilirse onu düşünür. Yani düşünce ufkunun hudutları içinde kalmaya mecburdur. Düşünce ufku neleri ihtiva edebilmişse o kadardır kişinin tefekkür kabiliyeti. Ve hududa gelip de tükendiği zaman kişinin bir adım ileri gitmesi mümkün olmayabilir. Tefekkür kendi ufku kadar yol alabilir. O ufuk kapandığı zaman oradan öteye gitmesi kişinin dağarcığa yeni bir şeyler ilave edilmedikçe söz konusu olmayacaktır. Ufuk oraya kadardır. Ama ehli tezekkür için durum öyle değildir. Ehli tezekkür Allah'tan aldığı ilimle bir yere kadar düşünce ufkunu genişletir. Orada takıldığını kabul edelim. Daha öteye geçemiyor. Allah Teala'ya müracaat eder. Ve Allah'tan Teala'dan gelen yeni ilimle ufku yeniden açılır. Bu yeni ufukla nereye kadar yol alabilirse düşünce ufkunda oraya kişi ulaşır. Tıkandığı zaman gene problemi yoktur. Gene Allah'a müracaat edecektir. Ve her seferinde Allah Teala onun önünde yeni bir ufuk açacaktır. Bu sonsuza kadar böyle devam eder. Problemler çüzüldükçe evvelki çözülenlerle birleşerek sağlam bir zemin hazırlar ehli tezekküre. Ulaştığı her noktayı zaten Allah ile tezekkür ede de işgal etmiştir. İşte bu hüviyet içerisinde her şeyin tedbiri, tedebbürü kişinin sahip olduğu alana paralel bir seyir takip eder. Yani bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun ufku bütünüyle kapalıdır. Şu dünya hayatının ötesini idrak etmesi mümkün değildir. O, onun tefekkürü manevi tefekkür değildir. O, sadece maddi işleri, bu dünyaya ait olan işleri tefekkür edebilir. Hiçbir zaman tezekkür odaklarına girmesi mümkün değildir. Öbür taraftan manevi bir şeyleri yaşamaya başlamış olan kişi tefekkürün içine hemen girer. Manevi tefekkürün içine. Burada Allah'a ulaşmayı diledikten itibaren ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar yani 21. basamağa ulaşıp da ruhu Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatına kayboluncaya kadar bu kişi ehli tefekkürdür. Ve manevi alanda tefekkür eder. İmali fikreder. Düşünür. Ve Kur'an-ı Kerim'in iki temel bazından sadece bir tanesiyle hareket edebilir.

giderek arttırarak ruhunun Allah'a ulaşmasını da sağlar. Fakat manevi açıdan Allah Teala'nın sağladığı ruhun Allah'a ulaşması süresi boyunca o kişi Kur'an-ı Kerim'in lafzıyla tedebbür eder. Öyleyse 21. basamağa kadar ilmel yakin devam ediyor. Tedebbür müessesesi de sadece Kur'an-ı Kerim'in lafzıyla yürür. 22. basamakta Allah'ın zatında yok olan ruhla beraber bu kişi ilmel yakini bitirir. Bundan sonra da tedebbür gene ilmel yakinin hudutları içinde devam eder. Ama onu aşan bir taraf vardır. Artık Kur'an'ın lafzı tamamlanmıştır. Lafzıyla tedbir etme müessesesi tamamlanmıştır. Ruhuyla da tedbir etmenin kişi standartlarına girmiştir. Kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olduğu zaman Kur'an'ın birinci ruhuna girilir. Yedi ruhundan birincisine girilir. O tedebbür muhtevasında temel hükümran olur. Kişiye Allah-u Teala Allah'ın indinde altın bir taht verdiği zaman, kişi beka makamının sahibi olduğu zaman, o zaman Kur'an'ın ikinci ruhuna girer. Kişinin zikri günün yarısını açtığı zaman, kişi zahit olduğu zaman, Kur'an'ın üçüncü ruhunu muhtevasını almıştır. Ve bu noktadan itibaren kişi fizik gücünü Allah'a teslim etmek için çalışmaya başlar. Ve fizik vücudun teslimi de gene aynı standartları içerir. Kişinin muhtevası tezekkür standartlarında değildir. Bir nebze tezekküre girebilmiştir kişi eğer Allah Teala kalp kulağını açtıysa Allah ile konuşmaya başlamıştır. Ama tezekkürün hikmet tarafı noksandır. Bu sebeple kişi ehli tezekkür olamaz. Sadece eğer bu dört basamakta 22, 23, 24, 25 bu basamaklardan birinde Allah Teala kişinin kalp kulağını açtıysa ona bir şeyler söylüyorsa Allah Teala Allah'ın söylediği hududa kadar o bir şeylerin bir ilmin sahibi olur ama ehli tezekkür olamaz. Kur'an'ın dört ruhu kişiyi ehli tezekkür yapamıyor. Bu kişi ne zaman ehli tezekkür olacaktır? Kişinin tedbiri, tedebbür müessesesi, amel ettiği, kendisine şiar ettiği, hayatına soktuğu statü, burada ilmel yakinle aynel yakin arasında, yani tefekkürle tezekkür arasında bir boyut kazanır. Kişi tefekkürü açmıştır, fakat tezekküre ulaşamamıştır. Tezekkürün bazı parçalarına bu noktada sahip olabilir, ama ehli tezekkür olamaz. Ve bu noktadan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra yine bir noktaya ulaşacaktır kişi. Bu kişinin daim zikre ulaştığı yerde tedbirin bu ara bölümü de tamamlanır.
Kur'an'ın lafzıyla tedbir etmek,

그러면 göt ruhuyla tedbir etmek, tedebbürün kişinin ehli tezekkür olmadan evvelki safhalarıdır. Tedebbür, ehli tezekkür olduğu noktadan itibaren de devam edecektir. Gene hayatına kişi birçok şeyleri katacaktır. Yeni hükümler oluşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne zaman ki o kişi daimi zikrin sahibi olur, o zaman o kişinin muhtevası bu hedefe yönelik bilgini anlam kazanır. Orada sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, daimi zikirde bu kişi ehli tezekkür olmanın bütün özelliklerini kazanacaktır. Daimi zikrin sahibi olacaktır. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Ve Allah onun kalp gözünü açacaktır. Kalp kulağını da açacaktır. Ehli tezekkür olmanın dört vasfı burada tamamlanacaktır. Bu dört ana vasıf ona üç tane sonuç vasfı kazandıracaktır. Ehli tezekkür olmak, ehli hayır olmak, ehli hikmet olmak. Ehli tezekkür olmanın belki de en büyük vasfı ehli hikmet olmaktır. Hiç kimse ehli tezekkür olmadan ehli hikmet olmaz. Ehli hikmet olmadan da ehli tezekkür olmaz. Tezekküre girer ama ehli tezekkür olamaz. Ehli tezekkür olmanın bir vasfı ehli hayır olmaktır. Yani daimi zikre ulaşmaktır. Bir başka vasfı ehli hikmet olmaktır. Yani hem verilen kararlar aşamasında Allah'ın paralelinde olmak, hem de ilim açısından Kur'an'ın derinliğine inebilmek, esas ruhuna sahip olmak. Beşinci ruh, altıncı ruh ve yedinci ruh, üçü de daimi zikirle alakalıdır. Üçü de tezekkür ehlidir. Beşinci ruh, kişi ulvi olduğu zaman gerçekleşir. Kişi artık tezekkür sahibi olarak olaylara yaklaşacaktır. Yani o düşünce safhasında düşüncesini derinleştirdiği zaman Allah'ın her şeyi bir sebeple yaratması noktasında hareketle yolunda yürüyecektir. Tedavir edeceği hususta artık hikmet hududuna girmiştir. Ulul Elbap makamında bu kişi ehli tezekkür olmanın temel hükümlerine sahip olmuştur. Sevgili kardeşlerim, tedbir, tedbirli olmak, bir şeyin muhtevasına sahip olmak, idare etmek, çevirmek, bir felaketin oluşmasına engel olacak çareler üretmek istikametlerinde kullanılan bir kelime. Tedbir kelimesi de buradan geliyor. Tedbir, felaketin önlenmesine, negatif bir şeylerin oluşmasına engel olacak
çarenin adı. Öyleyse kişinin davranış biçimlerine ait olduğu standartlarda uyarlaması, ayarlaması ve de uygun bir davranış biçiminin içerisinde kişinin hareket etmesi onun tedbir sahibi olduğunu gösterir. Ve tedbir müessesesi her istikamette, her safhada ayrı bir hüviyet taşır. İşte tedebbürün tezekkürle birlikte devreye girdiği yer ulvel-vap makamıdır. Burada tedebbür artık tedbir olmak manasına gelmez. O artık çekip çevirmek, uyum sağlamak istikametinde kullanılır. Kişi tamamen Allah'ın emrine girmiştir. Ne zaman iradesini de Allah'a teslim edip Allah'tan gelen emirleri yüklediği, emirlerin ard arda geldiği, o kişinin de devamlı emirleri yerine getirdiği nokta. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile ilişkilerimizde Ulyelbap makamı bir dönüm noktasıdır. Allah Teala iki defa gözlerimizi, kulaklarımızı, kalplerimizi açar. Birincisi Allah'a dediğimiz zaman bu dünyadaki mürşidimizi mürşit olarak görebilmek, onun söylediklerini irşat makamının sözleri olarak algılayabilmek, onun söylediklerini indirdiğimiz zaman kalbimizde onu idrak edebilmek, dünya standartlarında bir göz, kulak ve kalp açılmasıdır. Üçüncü basamakla yedinci basamak arasında tefekkür eder. Beşinci, altıncı, yedinci basamaklarda gözler ve görme hassası, kulaklar ve işitme hassası, kalp ve idrak hassası açılır, kalbe ihbat konur. Bu muhtevada kişi şu dünyada manevi hayatın fizik standartlarını yakalayabilmiş olan kişidir. Bu sebeple tedebbürü ancak bu standartların içindedir. Şu dünyada yapılması lazım gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak gibi kavramların daha başlangıç noktasındadır. Zikir bu safhada devreye zaten girmez. Ne zaman o kişi 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır, tabi olacaktır, zikir bundan sonra hükümrandır. Ama kişinin tedebbürünü manevi standartlara taşımak, fiziğin ötesini görebilmek, fiziğin ötesinden algılayabilmek, Allah'ın kişinin kalp gözünü, kalp kulağını açması, Allah'ın söylediklerini işitmesi, gösterdiği gayba ait olan her şeyi kişinin görebilmesi, yeni anlamda bir kalp ve gönül ve kulak ve göz açılmasıdır. Burası artık manevi aleme açılır. Bunun yakıtı daimi zikirdir. Buradaki tedebbür, Allah-u Teala'nın dizayn ettiği tedebbürün en üstün noktasıdır. Ve bu en üstün noktadaki tedebbürün de en üstünü kişinin Allah'ı gördükten sonra, Allah'ın zatını gördükten sonraki davranış biçimleridir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'ın ruhlarının beşincisinde daimi zikrin sahibi oluyoruz. Ulul Elbap oluyoruz. Altıncısında
İhlas makamının sahibi oluyoruz. Nefsimizin kalbi ...14 mertebe müzeyyen olmuş durumda. Ve bize Allah Teala bir emir veriyor. Allah Teala'nın bu standardında Allah'ın verdiği emre bakıyoruz. Bu emir artık Allah Teala'nın yeni bir veçeye girdiğimizi işaret eden bir emirdir. Tövbe-i nasuh'a çağırıyor kişiyi. Tövbe-i nasuh tedebbürün yeni bir safhaya açılmasıdır. Artık orada öyle bir noktaya girilecektir ki kişi irşat makamının sahibi olacaktır. Bunun için gayba ait olan kalp gözünün, kalp kulağının mutlak olarak açılmış olması lazım, yetmez. Allah Teala'nın kişiye özel bir ihsanda bulunarak iradesini de teslim alması lazım. İşte burada yeniden açılan kalpler, gözler, kulaklar Ulu'l-Elbab makamında açılan kalp, göz ve kulağın 19 mertebe müzeyyen olduktan sonraki hali son halidir. Orada kalp gözü son mertebeye ulaşır. Allah'ın zatına da müşahede etmeye başlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onu gördükten sonra idrak edersiniz ki sadece bir yaratıkız. Allah'ın naçiz bir yaratığı, bir mahluku. Yaratan O'dur. Yerleri, gökleri, 6 tane alemi yaratan Allah'ın yarattığı bir mahluk. Belki bütün kainatı emrine verdiği bir mahluk ama netice itibariyle mahluk. İşte tedebbürün en yüksek noktası kişinin iradesini de Allah'a teslim ettiği noktadır. Öyleyse tedebbürün tezekkürle birleştiği yerde yer Ulu'l-Elbab makamıdır. Tezekkürün son noktası ise iradenin Allah'a bağlanarak Allah'ın zatının görüldüğü noktadır. Burası en üst noktadır. Resuller, veli resuller ve nebi resuller hariç geri kalanlar için en üst nokta burasıdır. Kişiyi adın cennetlerinin sahibi kılar. Burada tedbir, tezekkürün standartlarının en üst boyutuna ulaşmıştır. Kişi hakka tukati takvanın sahibi olmuştur. Bir hakkın takva, iradenin teslimi takvası. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir konumuzu daha inşallah burada tamamlamış bulunuyoruz. Tezekkür, tedebbür ve tefekkür. Hudutları birbirinden tamamen ayrılan tefekkür ve tezekkürün standartlarında tedebbür de ayrı ayrı hüviyetler kazanıyor. Tedebbür, Kur'an'ın lafzında da vardır, Kur'an'ın ruhunda da vardır. Ama giderek farklı neticelerin sahibi kılar kişiyi.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde tedebbür, tefekkür ve tezekkür bahsini birlikte incelemeyi bizlere nasip kıldı. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

El-Fatiha, as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn, ihdinas sırâta'l müstakîm. Sırâta'llezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Amin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri Allah'ın bir zikir sohbetinde birleştirdi. Gene kalp kalbe, gene gönül gönüleyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne mutlu bizlere. Sizler, biz ve Allah Teala üçümüz birlikteyiz, beraberiz. Beraberliğin bir defa daha hazzını yaşamak üzere. O engin mutluluğunu yaşamak üzere. Sizlere Furkan'dan bahsetmek istiyorum. Furkan, doğruyu yanlıştan ayıran istikametine kullanılan bir müessese. Ne zaman Allah Teala gözlerinizden hicab-ı mestureyi alırsa, görme hastanızın, Basar isimli görme hastanızın üzerindeki gışaveti alırsa, o zaman görmeye başlarsınız. Bu ayırt etme yeteneği verir size. Hidayet makamını, irşat makamını sizi reşit kılacak olan makamı başkalarından görüntü olarak ayırmak yeteneğinin sahibi olursunuz. O dersiniz herhangi bir insan değil. O rüşt makamının sahibi, irşat makamının sahibi. Rüşt kelimesi, irşat kelimesi, raşit kelimesi, mürşit kelimesi hepsi aynı kökten geliyor. Hepsi rüştle alakalı. Sonra Allah Teala kulaklarınızdaki vakrayı alacaktır. O zaman kulaklarınız işitmeye başlayacak. Bunun için işitme hassasının üzerindeki mührü de alması lazım Allah-u Teala'nın. Onu da alacak. İrşad makamının sözlerini işitmeye başlayacaksınız. Onun rüşt makamının sahibi, irşat makamının sahibi olduğunu söylediklerinin başka insanların söylediklerinden ve birçok mealden farklı olduğunu idrak edeceksiniz. İşiterek, manaya vararak. Ve sonra Allah-u Teala kalbinizin mührünü açacak. Bütün insanların kalpleri mühürlüdür. Ve kalpleri mühürlü olan herkese Allah-u Teala kafirler diyor.
O kişinin Allah'a ulaşma, inanması veya inanmaması Allah'a göre önemli değil. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa hiçbir zaman onun kalbindeki mührü açmaz ve kalbindeki mühürle birlikte küfür kelimesini kalpten almaz. Kalbin mühürünün açılması ve küfür kelimesinin alınması söz konusu. O zaman kalbinde küfür yazmayan, Allah'a inanan birisiniz, bu sizi mümin kılar. Ve Allah Teala bununla yetinmez. Kalbinizin mührünü açınca kalbinizdeki küfür kelimesini aldıktan sonra kalbinizdeki ekinleti de alır. İdraki önleyen bir ilahi kompütür nefsinizin kalbinden alınır ve yerine ihbat konur. Muhbit olursunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte burada Allah Teala size bu yaptıklarıyla bir şeyler veriyor. Kalbinizde bu değişikliği Allah Teala yaptığı zaman rüşt makamının, irşat makamının sahibinin sizlere söylediği sözlerin, söylediklerinin

manasına varacaksınız. Söylediklerini kendinize mal edeceksiniz. İdrak edeceksiniz kalbinize konulan ihbatla. Kulağınızın duyduğu ve sizdeki işitme merkezinin, işitme hassasının işittiği manasına vardığı şeyi kalbinize indirdiniz ve idrak ettiniz. Onun derinlemesine, manasına vardınız ve kendinize onu mal ettiniz. İdrakten murat budur. O zaman siz üç ayrı açıdan Furkan sahibi oldunuz. Görme açısından Furkan sahibi oldunuz. İşitme açısından Furkan sahibi oldunuz. İdrak etme açısından Furkan sahibi oldunuz. Önce işitiyorsunuz. Ve manaya varıyorsunuz. Manaya vardığınız zaman irşat makamının herhangi bir insandan farklı bir insan olduğunu, ait olduğu yere oturtuyorsunuz ve ona baktığınız zaman onu artık başka insanlardan farklı bir hüviyette görüyorsunuz. Herhangi bir insan olarak görmüyorsunuz. Onu irşat makamının, rüşt makamının sahibi olarak görüyorsunuz. Rüşt kelimesi ve reşit kelimesi aynı manaya gelir. Doğruyu yanlıştan temyiz edebilme vasfı. Öyleyse rüşt kelimesiyle Furkan kelimesi arasında çok yakın bir mana ilişkisi var. Rüşt kelimesiyle Furkan kelimesi arasında. İkisinde de doğruyu temyiz edebilme yetkisi söz konusu. Ve Furkan aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de kitap olarak geçiyor. Mukaddes kitap. Mukaddes kitabın da özelliği gene doğruyu yanlıştan ayırmaktır. Kişileri doğruyu yanlıştan ayırmaya ulaştırmaktır. Sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Se'asrufu an ayetiyellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı ve in yerev külle ayetin la yu'minu biha ve in yerev sebiler rüşte la yettehuzuhu sebilâ. Cümle cümle söyleyelim. Allah diyor ki Allah-u Teala onları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşırlar, kibirlenirler. Onlar bütün ayetlerimizi görseler, o ayetlerimize inanmazlar. Bütün ayetlerimizi görseler, inanmazlar. Rüşt yolunu gördükleri zaman onu yol iddiaz etmezler. Rüşt yolu irşada ulaşma yolu. Rüşt yoluna giren kişi reşid olur. Girdiği anda
girdikten hemen sonra 5-6 dakikanın içerisinde reşid olur. Doğruyu yanlıştan ayırma özelliğinin sahibi olur. Söylediğimiz işlevler vücut bulur. Allah Teala onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi, görme hastalarındaki dışarıdaki, kulaklarındaki vakrayı, işitme hastalarındaki mührü alır. Kalplerinin mührünü açarak onunla birlikte küfür kelimesini dışarı alır. Kişinin kalbindeki ikinciliği alır, yerine ihbat koyar. 5-6 dakikalık bir zaman parçası işlevler tamamlanıyor. Ve kişi reşit oluyor. Çünkü artık kendisine söylenen şeyleri işitiyor.

Rüşt yoluna giren kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Dilediği anda reşittir. Aslında rüşt yolunun ta içindedir. Kur'an-ı Kerim'de sadece iki tane yol var. Rüşt yolu, gay yolu. İşte Araf 146'da Allah-u Teala onlar rüşt yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol itaz etmezler diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemezler. Hiçbir zaman rüşt yolunun sahibi olan mürşide de tabi olmazlar. فَاِنْ يَرَوْا سَب۪يلَ الْغَيِّ يَتَّهُزُوهُ سَب۪يلًا. Ne zaman gay yolunu görürlerse kendilerini hiçbir zaman reşit kılmayacak olan yolu, dalalete bırakacak olan yolu, küfürde bırakacak olan yolu, yani zaten içinde bulundukları yolu. Bütün insanlar dalalette olarak doğarlar. Kalplerinde küfür kelimesi vardır. Ve Hanif fıtratıyla, yani bu belalardan kurtulabilme yeteneğiyle doğarlar. Öyleyse ne diyor Allah Teala, onlar gay yolunu ve in yere sebilal gayye yette huzur sebilal. O yolu kendilerine yol itaz ederler. Zalike bi ennehum kezebu bi ayatina ve likail ahireti. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yalanlamaları ve o ayetlerden gafil olmalarıdır. Rüşt yolunun sahibi olmayanlar, reşit olmayanlar Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardır. Reşit olmayanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Gafil oldukları için, ayetleri bilmedikleri için, ayetlerin rüşt yapısını bilmedikleri için, gerçek anlamlarını anlamadıkları için, asırlardan beri yazılan kitaplar onlara hep yanlışları öğrettiği için, onlar irşat yolunu idrak edemezler, reşit olamazlar. Doğruyu yanlıştan ayırma temiz kabiliyetleri yoktur. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ diyor Allah Teala. Kim ayetlerimizi yalanlarsa ve Allah'a ulaşma gününü yalanlarsa onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Onlar reşit olamamıştır. Onlar dalalette kalmıştır. Dalalette kalanların vasıflarına bakıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Dalalette kalanların vasıflarını Allah Teala Câsiye 23'te şöyle veriyor. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere dalalette bırakmıştır. Onların görme hastalarının üzerinde Gışavet adlı bir perde vardır. Onların işitme hastaları mühürlüdür. Onların kalpleri de mühürlüdür. Öyleyse hem işitme hastaları mühürlü, hem de
kalpleri mühürlü. Bu nereye götürür kişiyi? İşitme hassası ve kalbi mühürlü olan bir insan. Ve gözleri de görme hastalarında üzerinde dışavet adlı bir perde olduğu için göremiyor. Kişi görmüyor, kör, sağır ve dilsiz. Aynı zamanda bu kişi kafir, aynı standartlardaki bu kişi. Çünkü aynı şeyleri söylüyor Allah-u Teala. Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde diyor ki sen ne söylersen söyle o kafirler mümin olmazlar. Onların basarları üzerinde, görme hastaları üzerinde kıyamet adlı bir perde vardır. Onların işitme hastaları mühürlüdür. Onların kalpleri mühürlüdür diyor Allah Teala. Ve Allah Teala bu kişiyi böyle bıraktıkça hiç kimse onları kurtaramaz. Kurtaracak olan Allah'tır. O sistemleri değiştirecek olan, kör gözleri açacak olan, görme hastasını görür hale getirecek olan, işitme hastasını işitir hale getirecek olan, idraksizliği idrak eder hale getirecek olan Allah'tır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah hiçbir zaman bunları yapmayacaktır. Hiç kimse de onları hidayete erdiremez. Onlar hidayete ermeyi dilemedikçe Allah bu işlemleri hiçbir zaman yapmayacağı için kişi ebediyen dalalette kalacaktır. Dalalette kalanlar şirkte olanlardır. Onlar hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenlerdir diyor Allah Teala. İkinci bir ilah yapanlardır. Yetmez. O istikametteki kişilerin davranış biçimleri şeytanın, insan ve cin şeytanların, tağutun kendilerine verdiği telkinle söz konusu oluyor. Nur 21'de Allah Teala diyor ki şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olanlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Yani insan ve cin şeytanlar, yani tağut onları devamlı kontrolü altında tutar. Onlar tağutun kullarıdır. Nereden biliyoruz onların Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel tağutun kulları olduğunu? Allah'a ulaşmayı dileyince Allah'ın kul olduklarını nereden biliyoruz? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Allah Teala Zümer 17'de diyor ki وَالَّذ۪ينَ اِشْتِنَبُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ ibadi. Onlar diyor tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Kaçındılar ve kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a enivi oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır diyor. Hem cennet müjdesi hem dünya müjdesi. Ne yapmışlar? Allah'a yönelerek şeytana kul olmaktan iştinab etmişler. Kurtarmışlar kendilerini. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Yani Allah'a kul olmuşlar. Kullarım diye hitap ediyor Allah Teala artık onlara. Şeytanın kul olmaktan kurtarmışlar kendilerini Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren Allah'a kul olmuşlar. Neden? O güne kadar
kendi iradeleriyle hareket ediyorlardı ve onların kendi iradelerini yönlendiren insan ve cin şeytanlardı. Onlara devamlı telkinde bulunuyorlar. Onlar da o telkinlerin dümen suyunda gidiyorlardı. Ve bütün insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri ana kadar şeytanın kulu olarak kabul ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Peki Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren neden şeytanın kulu değiller? Çünkü Allah'ın ilahi iradesi o kişinin iradesinin görevini kendisi alıyor. Yani o kişinin şeytandan hiçbir şekilde etkilenmesine müsaade etmiyor. Manevi yolunu Allah'a ulaşıncaya kadar dizayn eden Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştırıncaya kadar şeytanın müdahalesine müsaade etmiyor. Çünkü Allah'ın iradesi o kişiye hakim. Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi neden şeytanın standartları içinde değildir? Rüşt sahibi olduğu için, reşit olduğu için, Furkan'la Allah onu teçhiz ettiği için. Ne oluyor kişi? Kötü olanların, yanlış olanların, güzel olanların, doğru olanların ayrımını yapıyor. Tayyibi ve habisi birbirinden net olarak ayırmak imkanının sahibi. Bütün günahlar habasettir. Bütün sevaplar tayyibattır. Öyleyse ne diyordu? Nur 21. İnsan ve cin şeytanlar, şeytanlar onları münker ve fuhuşla yönlendirirler diyor Allah-u Teala. İnsan şeytanlar, cin şeytanlar veya bizatihi şeytan şeytanlar onları, o insanları münkerle ve fuhuşla emrederler. Bu yüzden onlar reşit değillerdir. O emre itaat ettikleri sürece Furkan sahibi değillerdir. Doğruyu yanlıştan ayırt edemezler. Ne zaman ki o kişi Allah'a ulaşmayıdılar, Allah söylediğimiz işlemleri gerçekleştirecektir. Gerçekleştirdiği andan itibaren bu insanlar rüşt sahibi olurlar. Furkan'la Allah Teala onları şekillendirmiştir. Furkan'ı teslim etmiştir. Görmeleri istikametinde, işitmeleri istikametinde ve idrak etmeleri istikametinde. Allah Teala diyor ki sen mezardaki ölülere işittiremezsin. Onlar ölülerdir. O körler, sağırlar, dilsizler, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar ölülerdir diyor Allah Teala. Sen ölülere işittiremezsin diyor. Öyleyse Furkan, ölü olan bizleri dünya hayatına gözlerimizi, kulaklarımızı, idrakimizi açarak dünya hayatına ulaştıran, o güne kadar görmemişiz, işitmemişiz, idrak etmemişiz Allah'ın hakikatlerini. O zaman biz Allah'ın Furkan'ına sahip olmadan bu dünyada yaşamıyor görünüyoruz. Ölü telakki ediliyoruz. Onun için Allah Teala Resul sizi hayat verecek şeylere, sizi ölürken hayata getirecek şeylere davet ederken neden onun davetine icabet etmiyorsunuz diye soruyor Kur'an-ı Kerim'de. Kendilerine diyor ölürken insanların arasında yaşamaları için nur verdiğimiz kişi, hayat verdiğimiz kişidir diyor. Bu
o kişi ölüyken Allah'ın ona nur vermesi devrin imamının ruhunun başının üzerine gelmesiyle tahakkuk eder. Öyleyse bütün insanlar ölüdürler. Furkanın sahibi olmadıkça herkes ölüdür. Ard arda üç furkan birden veriliyor. Görme hastasının çalışmaya başlaması, irşat makamını tanıması, işitme hastasının onun sözlerini manasına varması, idrak hastasının da manasına vardığı sözleri kendisine mal etmesi, derinlemesine idrak etmesi. Üç ayrı cepheden, üç ayrı furkan. Öyleyse ne demek istiyoruz furkan demekle? Hadi gelin Enfal suresinin 27, 28 ve 29. ayetlerine bakalım beraberce. Diyor ki Allah Teala, ya eyyühellezine amenu la tehunullâhe ve resûle. Ey amin olanlar, Allah'a ve Resulüne hainlik etmeyin. İhanet etmeyin. Ve tehunu emanetikum emanatikum ve entüm talemun. Öyle yaparsanız diyor Allah Teala, siz kendi emanetlerinize bile bile ihanet etmiş olursunuz. Ne demek istiyor? Emanetimiz, ruhumuz, emanetimiz, fizik vücudumuz, emanetimiz, nefsimiz, emanetimiz, irademiz. Emanetlere ihanet etmek ne demek? Bunların hiçbirini ait olduğu standartlarda onların gerçek sahibine teslim etmemek emanete ihanettir. Ruh emanettir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe emanete ihanetten kendinizi kurtaramadınız demektir. Emanete ihanet etmekte devam ediyorsunuz demektir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmedikçe fizik vücut açısından durumudur. Nefsinizde de iradenizde de durum aynıdır. Emanetlere ihanet etmemek için Allah'a ve Resulüne ihanet etmemeniz lazım. Allah'a ihanet ettiğimiz nereden anlaşılır? İhanet etmekte olduğumuz, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın bu işlemleri yapmamasından anlaşılır. Yapmıyorsa biz Allah'a ihanet halindeyiz. Onun bize verdiği imkanları kullanmamız emrolunduğu halde, 12 defa üzerimize ruhumuzu Allah'a ulaştırmak farz olduğu halde yerine getirmiyoruz demektir. O zaman ruh emanetini Allah'a ulaştırmak konusunda ezelde Allah'a verdiğimiz misakimizi gerçekleştirmiyoruz. O zaman emanete ihanet ediyoruz. Fizik vücudun içinde, nefs içinde, irade içinde durum aynı. Çünkü aynı gün hem fizik vücudumuz eles bezminde Allah'a ahd verdi, Allah'a teslim olacağına dair. Hem nefsimiz Allah'a yemin verdi, teslim olacağına dair. Hem ruhumuz Allah'a misak verdi, teslim olacağına dair. Hem de irademiz, yani bizim cüz'i irademiz, Allah'ın ilahi iradesine ağır bir misak verdi. Kendisinin de bu üç emaneti Allah'a teslim ettirdikten sonra kendisinin de Allah'a teslim olacağına dair misak verdi, kesin söz verdi Allah'a. O zaman emanetlerimize ihanet etmiş oluruz. Bunları gerçekleştirmezsek. Enfal 28. Ve'lemu ennemâ envalikum ve evlâdukum fitnetun. Ve biliniz ki çocuklarınız ve mallarınız sizin için bir fitnedir. Ve ennallâhe indehû ecrun azîm.
ve Allah'ın katında azim bir ecir, ücret vardır diyor Allah Teala. Öyleyse çocukları kazandığı malları onları da Allah'ın bize verdiği ecirler olarak görebiliriz. Ama Allah'ın katında ecr-i azim vardır diyor. İrademizi de Allah'a teslim ettiğimiz noktada. Ve Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi konumuzla alakalı olan asıl ayet bu. Diyor ki Allah Teala ya eyyüellezine aminu. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar aminudurlar ve amin olmak bu noktadan itibaren 7 tane seviye gösterecektir. Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp teslim olmak, 2 ruhu Allah'a teslim etmek, 3 fizik vücudu Allah'a teslim etmek, 4 nefsi Allah'a teslim etmek, 5 irşada ulaşmak, 6 iradeyi Allah'a teslim etmek, 7. 7 safhadan oluşan, 4 teslimden oluşan bir kainatın yegane dininin statüsü bu statüdür. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir teslimler silsilesi. Ey amin olanlar, in tettekullâhe eğer Allah'a karşı takva sahibi olursanız يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا sizin için furkan oluşturur, sizi furkanın sahibi kılar. Sizin için furkan kılar, sizi furkan sahibi kılar. Doğrudan yanlışı ayırma özelliğinin sahibi kılar. Bu noktaya kadar nasıl kıldığını gördük. Ölüyken bizi diriltiyor Allah Teala, görme, işitme.

günahlarınızı örter diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamaktadır. Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah onu işitir, bilir ve görür. Aynı anda rahim esmasıyla tecelli başlar. Bu tecellidir ki gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi, görme hasamızın kışavetini, bu tecellidir ki kulaklarımızdaki vakayı ve mührü, işitme hasamızdaki mührü, bu tecellidir ki kalbimizdeki küfrü, kalbimizin mührünü açarak kalbimizdeki küfrü alır, kalbimizdeki ekindeti alır, yerine ihbat koyar. Onun için Allah'tan başka kimse kişiyi hidayete erdiremez. Allah bunları yapmazsa hiç kimse hidayete eremez. İse bizler sadece bir harekete geçirici faktörün sahibi olmak mecburiyetindeyiz. Allah'a ulaşmayı dinlemek bu kadar. Geri kalan her şey Allah'a ait. Peki Allah Teala bu işlemleri yaparken ne yapıyor? 7 tane işlem var. Bu işlemlerin her birinde, yani işaretin alınması, gözlerimizin hicab-ı mestirenin alınması, vakranın alınması, mührün alınması, kalbimizin mührünün açılması, küfrün alınması, kalbimizdeki ekinetin alınması ve yerine ihbat konulması. 7 tane safhada Allah Teala 7 defa sevap arttırıyor, derecat arttırıyor bizde. Ve ne yapıyor? O kişiyi sevapları günahlarından daha ötede bir insan haline getiriyor. Sevapları günahlarını aşmış birisi. Bu ise cennete gitmenin temel faktörü. Çünkü insanlar eğer günahları fazlaysa onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Gidecekleri yer cehennemdir. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, baştan söylediğimiz Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesine göre Allah'a ulaşmayı dilediği anda o kişi şeytanın tasallutundan kurtulmuştur ve müjdeyi almıştır. Allah'ın kulu olmak şerefine ermiştir ve müjdeler almıştır. Hem cennet müjdesi almıştır hem de dünya müjdesi almıştır. Öyleyse bu kişinin cennete gireceği kesindir. Hem cennet saadeti hem dünya saadeti onundur. Hangi ölçüde? Onu geleceği tayin edecek kişinin. Öyleyse burada o kişinin bir garantide olduğunu görüyoruz. Bu kurtuluşu ifade eden bir başka ayet-i kerime Rum suresinin 31. ayet-i kerimesidir. Allah Teala buyuruyor ki minibine ileyhi ve yettekun ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Biliyorsunuz ki Ali İmran Suresinin 15. ayet-i kerimesinde de 198. ayet-i kerimesinde de Allah Teala takva sahiplerinin mutlaka cennete gireceğini söylüyor. Kaf Suresinin 31. ayet-i kerimesinde de 32. ayet-i kerimesinde de. Öyleyse daha belki 100 ayet-i kerimeden fazla takva sahiplerinin cennete gireceği kesinleşmiş durumda ve sadece amini olanlar takva sahibidir. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. İlk takva. Aynı takvanın sahipleri Allah'a kul olanlar, şeytana kul olmaktan kurtarıyoruz kendimizi. Takva sahibi olmak şerefine eriyoruz. Ve Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesine göre dalaletteyken hidayette oluyoruz. Dalayette de kendimizi kurtarıyoruz. Ve Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre biz nefslerini hüsrana düşüren birisi olmaktan kurtuluyoruz.

Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeseydik, cehenneme gidecek birisiydik. Neden? İşaret gayet kesin olarak geliyor. Bakın, Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri, Allah Teala diyor ki, onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar, dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Dikkat edin, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, o Allah'ın ayetlerinden gafildir. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor Allah Teala. Kim onlar? Müminin yüzü onları söylüyor. O insanlar ki mizanlar kurulduğu zaman onların günahları sevaplarından çoktur. Onlar hüsranda nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse bu insanlar dereceleri itibariyle, kazandıkları dereceleri itibariyle cehenneme gidecek olanlar, yani Yunus suresinin 8. ayet kelimesine göre Allah'a ulaşmayı, 7 ve 8. ayet kelimesine göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Furkan sahibi olmayanlar. Onların gidecekleri yer cehennem. Öyleyse Allah Teala bizi cennete sokacak olan bir formül getiriyor Furkan'la. Her Furkan hüviyetindeki nesneyi bize tevdi ettiği an, bizde o değişikliği yaptığı an derecat arttırıyor. Derecat arttırıyor. 7 defa ard arda arttırdığı derecelerle bizim sevaplarımızı günahlarımızdan öteye geçiriyor. Yani günahlarımızı örtüyor. 7. basamaktayız. Allah Teala bu işlemleriyle günahlarımızdan daha çok sevap sahibi kıldı bizi. Bu noktadan sonra öldük. Hiçbir amel işlemeden ölsek dahi gideceğimiz yer mutlaka Allah'ın cenneti. Biz mi bir şey yaptık? Hayır, Allah kendisinin şunu yaptı. Peki bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah Teala göğsümüzden kalbimize bir yol açar, kalbimize ulaşır, kalbimizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirir ve kişinin göğsünden kalbine açtığı yol açıldıktan sonra kişi zikir yaptığında Allah'tan gelen rahmetle faz göğsüne, oradan kalbine ulaşır. Ve rahmet nurları kalbe %2 oranında girer. Kişi huşu sahibi olur. Ve Allah ona mutlaka irşat makamını gösterir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Furkan'ın sahibi olduktan sonra olduğu anda sevapları günahlarından mutlaka fazladır. Peki cehenneme gidecek olanların durumu ne? Bu açıdan Mülk suresinin 8, 9. ve 10. ayetleri konuya ışık tutuyor. Bakıyoruz. Allah Teala orada açık bir şekilde ifade ediyor. Mülk 8, 9, 10 zümre zümre cehenneme girenler cehenneme sürülürler. Cehennem bekçileri onlara der ki, size Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki, söylediler. Ama biz onlara, onları yalanladık. Biz onlara dedik ki, Allah hiçbir şey indirmemiştir. Biz onlara dedik ki, biz sizi apaçık bir dalalet içinde görüyoruz. Eğer biz onların söylediklerini işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, akıl etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? İşte olay burada tamamlanıyor. Burada
cehennemde mi olurduk? Cehennemde olmasını icap ettiren sebep ne? İrşad makamını yok sayıyor. Allah'ın Allah'a ulaşma talebini yok sayıyor. Onu talepte görüyor. Arkasında ne var? Gözlerindeki hicabı mestüre alınmamış, kulaklarındaki vakra alınmamış, kalbindeki ekinnet alınmamış. Furkan unsurlarının hiçbirisi yok ortalıkta. Furkan sahibi değil. Gideceği yer bu sebeple cehennem. Allah'a ulaşmayı dilememiş kişi. Allah Teala da ondan bu faktörleri almamış ve onlar kişi de bu sebeple bu kişi kör, sağır, dilsiz, Furkanların hepsinden yoksun ve günahları sevaplarından fazla, gideceği yer bunun için cehennem. İfadede eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, yani kalp gözümüz açılsaydı, kalp kulağımız açılsaydı ve Allah Teala kalp kulağı kalp gözü diyorum, yani gözlerimizdeki hicab-ı mestürü alınsaydı, Furkan verilseydi bize, ekinleti alıp ihfat koysaydı Allah Teala, o zaman işitmiş ve idrak etmiş olacaktık. O zaman cennette olacaktık diyor ayet-i kerime. Öyle olmadığı için, Furkan'dan yoksun olduğu için kişinin gideceği yer cehennem ve zaten cehenneme gitmiş. Öyleyse Allah Teala sizin günahlarınızı örter diyor. Ne yapıyor? Bunları ard arda vererek derecelerle bizi sevaba geçiriyor. Bundan sonra ne yapacak Allah Teala? İrşad makamına ulaştıracak. İrşad makamına ulaştırdığı zaman derecat açısından yeni bir işlevle karşı karşıyayız. Allah Teala orada günahlarımızı sevaba çevirecek. Dereceleri arttırmamızın ötesinde bize mağfiret edecek. Ve burada da Enfal 29'da da ve sizi mağfiret eder diyor. Günahlarınızı sevaba çevirir. Ayet-i Kerime'nin buraya kadarki ifadesi mürşide ulaştığımız yere kadar. 12 tane insanla mürşidimize ulaşmışız, tabi olmuşuz. Allah da günahlarımızı sevaba çevirmiş. Ayet bu kadar mı? Hayır. Ve Allah büyük fazl sahibidir diyor. Fazl-ül Azim'in sahibidir diyor. Bu ayetin oraya kadar ulaştığını görüyoruz. Öyleyse ondan sonra ne olacak? Bu olay tahakkuk ettikten sonra vücudumuzdan ayrılan ruhumuz nefsimizin tezkiyesiyle nefsimizin kalbinde %51 nuru birikimini sağladığımız zaman Allah'a ulaşacak. Sonra 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim edeceğiz. Sonra 27. basamakta nefsimizi Allah'a teslim edeceğiz. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşacağız. Peki burada acaba burada neler olur? Şimdi bu dünya için açılan gözlerimiz, kulaklarımız ve kalbimiz bizi sadece bu dünyada canlı yapar. Ölüyken bu dünyada canlı olmuşuzdur. Ama aslında gene ölüyüz sevgili kardeşlerim. Yeni bir hayata başlamak için, canlanmak için daimi zikre ulaşmamız lazım ve bu noktaya gelmemiz lazım. Yani daimi zikre ulaştıktan sonra nefsimizi Allah'a teslim edeceğiz. Arkasından da Allah Teala bizi 14. müzeyyen olma noktasında tövbe-i nasuha davet edecek.
Tevbe-i Nasuh, felah makamının birinci kademesidir. İkinci kademede gene günahlarımız örtülür. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi gelince, bu yeniden günahlarımızın örtülmesidir. Tabiyetten sonra işlediğimiz günahların örtülmesidir. Sonra Allah Teala bizi salah makamının 3. mertebesinde salah nuruyla teçhiz edecek. Yeni bir nur verecek bize. 4. kademesinde ise o örttüğü günahları sevaba çevirecek. İşte bir defa daha günahları örttü, bir defa daha sevaba çevirdi. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra irademizi teslim alacak Allah-u Teala. İrademizi teslim aldığı an fevzül azimin sahibiyiz. Ecrül azimin sahibiyiz. Hazzül azimin sahibiyiz. Ve fazlul azimin sahibiyiz. Burada fazlul alimden bahsediyor Allah-u Teala. Öyleyse burada yeniden Furkan kazanıyoruz. Yeni bir dizaynda kalp gözümüz açılıyor, kalp kulağımız açılıyor ve kalbimizdeki idrak hikmet sahibi seviyesinde açılıyor. Artık sadece fizik vücudumuzun ait olduğu bu zahiri alemin melekutunun sahibi değiliz. Diğer alemlerin de melekutunun sahibi oluyoruz. Kalp gözümüze Allah-u Teala 7 tane gök katını gösteriyor. En son gösterdiği yer huzur namazının kılındığı o sonsuz meydandır. Orada huzur namazının sırlarını gösteriyor Allah-u Teala. Ve nihayet asıl bizi hayata, manevi hayata ulaşmaktaki en büyük etkenle mükafatlandırması söz konusu Allah-u Teala'nın. O ise irademizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman Allah'ın zatını görmektir. Kalp gözümüzün Furkan'ı doğruyu yanlıştan ayırt etmenin en üst noktasına ulaşıyor. Gaybi iman tahkiki imana dönüşüyor. Öyleyse burada bu dünyaya geldikten sonra birinci defa dünya için dirilmenin ötesinde ikinci defa dirilme ilahi bir dirilmedir. Allah'ın zatını görmek için dirilmedir. Öyle bir dirilme ki orada Furkan en üst seviyede geçerlidir. Tahkiki imanın tamamlandığı yer, Allah'ın zatının görülmesi. Furkan'ın en üst boyutu. Allah'ın varlığına iman etmek değil, gaybde Allah'a iman etmek değil, kalp gözüyle Allah'ın kendisini göstermesi üzerine Allah'ın zatını görerek tahkiki imanla Allah'a iman etmek en büyük Furkan'ın
sahibi olmak. En ufak bir şek, şüphe ve tereddüt kalmaksızın Allah'ın zatını görüp tam imanla Allah'a iman etmek. Tahkiki imanın en üst noktası. Allah'ın zatının görülmesi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Furkan sonunda sizi en büyük Furkan'la müşerref kılar. Allah'ın zatını görmenin, onu bütün varlıklardan ayırt etmenin o müstesna hazzı. Furkanların en büyüğü. Bütün mukaddes kitaplar da birer Furkan'dır. Kur'an da bir Furkan'dır. Doğruyu yanlıştan ayırma özelliğini gösterir. Ama Furkanların en büyüğü Allah'ın zatındaki hakkı müşahede etmektir. Hakkın şahidi olmaktır. Allah Teala'nın hepinizi en üst Furkanlara sahip kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Karun zamanının en zengin insanıydı. Altınla dolu odalarının olduğu söylenir. Ve bir gün Karun Allah'ın yoluna giriyor. Bütün servetini dağıtıyor. Ve öteden beri onu kıskanan gene çok zengin başka birisi, Karun denizin kıyısında oturup zikir yaparken Karun'un yanına yaklaşmış. Ve ey gafil Karun demiş. Sen ki dünyanın en büyük hazinelerinin sahibiydin. Şimdi demiş şu haline bak. Beş paran yok. Oturmuşsun denizin kıyısında aç bir ilaç. Sıkıntını düşünüyorsun. Karun demiş ki bak. Ve denizden balıklar gelmeye başlamış birer birer. Her birinin ağzında birer tane altın. Ve gelen balık altını koyuyor sahile ve dönüyor geri. Karun demiş ki artık demiş ihtiyacım yok. Sevgili kardeşlerim, işte o noktaya gelebiliyor musunuz? O zaman Allah Teala'nın size ne kadar çok verdiğini göreceksiniz. Gerçek anlamda aslında ihtiyacınız olanın Allah'ın sizi sevmesi olduğunu, sizin başka insanları sevmeniz olduğunu, başka insanların sizin onlara gösterdiğiniz sevgi sebebiyle sizi sevmesi olduğunu anladığınız zaman ihtiyacınız olmayacak. O zaman da Allah Teala size beklemediğiniz kadarını verecek. Öyleyse başka insanların Allah Teala zulmüne müsaade ediyorsa arkasında Allah'ın daima bir şeyler hissettirmesi vardır. Allah razı olsun. Ve tabiatıyla başkalarının size zulmetmesi halinde devamlı derecat kazanan birisi olursunuz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Allah Teala, siz ve biz. Bir üçlü. Kainattaki en güzel üçlü. Allah varsa mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. Her zaman Allah ile beraber olun. Ne zaman onu zikrederseniz bilin ki onunla berabersiniz. Ha, konumuz fitne. Fitne, lügat manası itibariyle imtihan demek. Öyleyse acaba ne demek istiyor Allah Teala fitne kelimesiyle, imtihan kelimesiyle? Acaba Allah ne demek istiyor? Allah Teala'nın dizaynı açık bir dizayn. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün devrelerde insanlar imtihana tabi tutulurlar Allah Teala tarafından. Dünyada şu anda yaklaşık 7 milyar insan yaşıyor. Allah Teala insanı yaratmış, cennetini de yaratmış. Hedefi mi? İnsan adı verilen en çok sevdiği mahlukunu o cennetine almak için. Bütün insanların sadece mutlu olmasını ister. Sadece bu maksat için insanoğlu yaratılmıştır. Mutlu olsun diye yaratılmıştır. Saadeti yaşasın diye sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu mutluluğa dikkatle bakın. İnsanın mutluluğu, insanın saadeti iki ayrı cephede teşekkül eder. Dünya saadeti ve cennet saadeti. Ve şimdi dünya bir fitne üzere midir? Kesin. Şu anda dünyada yaşayan 7 milyar insanın %90'ından fazlasının bu fitne sebebiyle gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Öyleyse nasıl bir olay bu fitne? Fitnenin sahibi kimdir? Nasıl bir mahluktur? Hedefi nedir? Fitnenin sahibi şeytandır. Hedefi elinden gelse bir kişiyi bile cennete ulaştırmamak üzere herkesi cehenneme ulaştırmaktır kendisiyle birlikte. Şimdi sizinle beraber fitnenin başlangıç noktasına dönelim. Fitne insanlık tarihi kadar eskidir. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Tıyından, salsalinden bir özlü, rutubetli, nemli topraktan, organik özellikleri olan bir topraktan. Ve sevgili kardeşlerim,
yaratıyor insanı, ona can veriyor ve ona ruh üflüyor arkasından. Canlı olan Hazreti Adem'e Allah Teala ruh üflüyor. Ondan sonra da bütün meleklere diyor ki hadi şimdi hepiniz onun önünde, Adem'in önünde secde edin bakalım diyor Allah Teala. Ve bütün melekler secde ediyorlar. Ama o sırada meleklerin arasında bulunan ateşten, dumansız ateşten yani enerjiden yaratılmış olan iblis de var. Şeytan, cin tayfesinden bir mahluk ve Allah-u Teala'nın ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi hepiniz onun önünde secde edin emrine itaat etmeyerek fitnenin başlangıç noktasında olan mahluk. İşte o iblistir. Şeytan. Zamanımızda insan şeytanlar ve cin şeytanlar olmak üzere iki grup şeytan vardır. Aslında şeytanlar cinlerin bir bölümünü ifade eder. Bütün cinler dumansız ateşten yani enerjiden yaratılmışlardır. Ama insan topraktan yaratılmıştır. Ve enerjiden yaratılan cinler arasında Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren Allah dostları olan evliyalar ve resuller vardır. Cin resuller. Bugün de cinlerin arasında resuller yaşamaktadır. Cinlerin de bütün kavimlerinde birer resul yaşamaktadır şu anda. İşte bu cinlerin arasında Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, şeytanların emirlerine itaat edenler var. Onlar tağut adını alıyorlar. Cin şeytanlar. Şeytanlar da cin tayfesinin olmakla birlikte bu cinlerden farklı bir yapının sahipleridir. Onlar da şeytanlar. İblis bir tek şeytan değildir. Kendisiyle beraber Allah-u Teala'nın o ve kabilesi adını verdiği şeytan hüviyetindeki şeytanlar. Evet, dumansız ateşten yani enerjiden yaratılmışlardır ama cin tayfesindendirler ama normal cinler gibi değildirler. Çünkü şeytanların arasında Allah'la ilişki kuran, Allah'ın dostu olan hiç kimse yok. Nasıl bir gün yeryüzüne Yecüc-Mecüc çıkacaklarsa ve o çıkanların arasında hiçbir mümin mevcut olmayacaksa, kıyametin kopması için en sağlam teminat onlar olacaklarsa, ne demek o? Bütün müminlerin Allah'ın dostlarının hepsinin yok olduğu noktada kıyamet kopar. Artık Allah'ın emrinde olan hiç kimse kalmamışsa, hepsi öldürülmüşse, işte kıyametin kopması o gün mümkündür. Öyleyse kıyamet yarın kopar mı, öbür gün kopar mı diye düşünenlere rahat rahat söyleyebilirsiniz ki hayır kopmaz. Dünya üzerinde hamdolsun ki milyonlarca mümin var.
Mümin deyince salt Allah'a inananlardan bahsetmiyoruz. Allah'a inananlardan, Allah'a ulaşmayı dileyenler müminlerdir. İşte fitne burada başlamıştır. Evvela mümin kavramı üzerinde Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde söylediğiyle bugün üniversitelerde öğretilen din eğitimi arasında büyük farklılıklar söz konusudur. Fitne budur. Çünkü insanların %90'dan fazlası bu sebeple cehenneme gidecektir. Allah'ın doğruları unutulduğu için, Allah'ın hedefleri yok edildiği için. Allah-u Teala fitne katilden beterdir diyor. Öyleyse bugün dünya üzerinde fitne var mıdır? Bütün boyutlarıyla. Peki bu fitne kasıtlı bir şekilde mi çıkmıştır? Hayır. Kasıt vardır. Fakat bu kasıt sadece şeytana aittir. Zavallı insanlar neden oldukları bilmedikleri, neden tahaddüs ettiğini bilmedikleri bir fitneden dolayı cehenneme gideceklerdir. Ve arkasında sadece gafletleri yatar. Hadi şimdi gelin Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerine bakalım. Fitnenin boyutunu tayin edelim beraberce. Ne diyor Allah Teala? Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Bir defa daha tekrar ediyorum. Ellezine hum an ayatina gafilun. Bir defa daha tekrar ediyorum. Ellezine hum an ayatina gafilun. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ülaike mevahümün narı bimâkânû yeksubûn. İşte onlar ki onların gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle, iktisap ettikleri dereceler itibariyle cehennemdir diyor, ateştir diyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar diyor Allah-u Teala. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor. İşte fitne burada sevgili kardeşlerim. Fitnenin sahibi iblistir. İnsanlık tarihi boyunca hep aynı hedefe yönelik hareket ederek bugün dünyada bulunan 7 milyar insanın %90'dan fazlasını cehenneme götürecek olan bütün şartları dünya adı verilen bu gezegende gerçekleştirmeyi başarmıştır. Fitne dört dörtlük bir şekilde işlemektedir. Öyleyse kim bu insanlar? Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı, Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler. Vasıfları Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları. Gidecekleri yer cehennem.
Öyleyse Kur'an-ı Kerim ölçülerinde bir insanın alim mi, cahil mi sayıldığını bir tek sualle derhal anlayabilirsiniz. Bu sual fitnenin var olup olmadığının gerçek olarak %100 cevabını oluşturur. Sen Allah'a ulaşmayı diliyor musun? Şu anda sana fitnenin sualini sordum. Sen. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsan, sen fitnenin içindesin. Birinci özelliğin bu. İkinci özelliğin, Allah'ın ayetlerinden haberdar değilsin. Allah'ın ayetlerinden gaflettesin. Allah'ın ayetlerini bilmiyorsun. Hangi ölçüde din konusunda alim geçinirsen geçin, fitnenin içindesin. Öyleyse sözlerimizi dikkatle dinleyin. Bu asrın insanları, bu asır hidayet asrıdır. Ya hidayettesiniz ya da fitnedesiniz. Sadece iki çeşit insan yaşar. Şu anda dünyada sadece iki çeşit insan yaşıyor. Fitne üzere olanlar, hidayet üzere olanlar. Öyleyse kimdir hidayet üzere olanlar? Son derece basit, açık, net bir cevap. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar fitneden kurtulmuş olanlardır. Öyleyse fitnenin içinde misiniz? Yoksa fitneden yakınızı kurtardınız mı? Sual bu. Bu sual buradan, bu merkezden insanlığa soruluyor. Dünya üzerinde yaşayan 7 milyar insana soruluyor. Sen Allah'a ulaşmayı diliyor musun? Herkese Allah'ın soracağı, bugün bizim elimizle sordurduğu sual budur. Hidayet üzere misin, yoksa fitne üzere misin? Sevgili kardeşlerim, sadece fitne insanları cehenneme götürür. Fitne bir salgın hastalıktır. Bütün dünyayı kucaklamış olan o korkunç karanlık dumanın adı fitnedir. Hadi gelin sizinle beraber Duhan suresinin, ki duman anlamına geliyor, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerine bakalım beraberce. Allah Teala diyor ki, Habibim, o günlere bütün gökleri, bütün dünyayı bir dumanın kapladığı, kesif bir dumanın kapladığı bir güne bak diyor. O günü gözetle. O günün insanları diyeceklerdir ki diyor, Ya Rabbi bizi kurtar çünkü biz müminleriz. Bunu söyleyenler ne yazık ki mümin değiller. Fitne dünyayı kaplayan bu korkunç duman bütün insanlığa aslı unutturmuş. Bu duman iblise aittir. Bütün kainatı sardığı gibi
bizim dünyamızı da sarmıştır. Allah Teala, Ya Rabbi bizi kurtar çünkü biz müminleriz diyenlere diyor ki, onlara apaçık Resulümüz geldi de onlar o Resul'e öğretilmiştir. Şeytan tarafından öğretilmiştir. O kitabı ona şeytan yazdırmıştır. Ve delidir dediler diyor. Nerede onlarda akıl almak? Resulümüze öğretilmiş ve Mecnun dediler, deli dediler diyor Allah Teala. Biz birazcık sizden onu açacağız ama siz gene küfre döneceksiniz diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o birazcık açılan kurtuluş standartlarında sizler varsınız. Hidayetin ne olduğunu bilenler, fitneden beri olanlar, o dumanın tesir sahasının dışında kalanlar. Acaba şimdi şu yeryüzünü kaplayan dumanın ne olduğunu anladınız mı sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim? Bu kara dumanın adı cehalettir. İblis İnsanlık tarihinin başından Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar gayretlerini artık üzerinde 7 milyar insan yaşayan şu dünyada öyle bir karanlığı insanların kalplerine ulaştırmış ki insanlar Allah'ın söylediklerini tamamen unutmuşlar. Şimdi bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bütün hakikatler Kur'an'da varsa, o zaman fitnenin sahibi olan şeytan İnsanlara Allah'ın söylediklerini nasıl unutturacak? Kur'an'da asıllar var. Allah Teala, eğer diyor Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz benim ayetlerimden gafilsiniz, cahilsiniz diyor siz. Alim olamazsınız diyor. Öyleyse insanlar bilmiyorlar. Peki ama bu insanlar üniversite bitirmişler. Master yapmışlar, doktora yapmışlar, asistan olmuşlar, doçent olmuşlar, profesör olmuşlar. Yüzlerce üniversitede din öğretiyorlar. Hristiyanlık öğretiyorlar, Yahudilik öğretiyorlar ve İslam öğretiyorlar insanlara. Ama öğrettikleri insanları karanlığın içinden çıkartamıyor. Fitnenin içinde kalıyorlar.
Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Vaziyetin vahametini, korkunçluğunu düşünebiliyor musunuz? Sadece unutulan bir din realitesi açısından, Allah'ın koyduğu inanılmayacak kadar basit bir hedefe insanların yönelmesine iblis bütün dünyada mani olmuş durumda. Acaba fitneyi görebiliyor musunuz? Yeryüzünü sarmış olan dumanı. Ne Hristiyanlar, ne Yahudiler, ne de Müslümanların %90'ından fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor, dilemiyor, dilemiyor. Ve kurtuluşları yok. Fitne bütün boyutlarıyla dünyayı kaplamış. Her dini kaplamış. Bu semavi kitapları olan dinlerin dışında daha başka din adı verilen 72 tane fırkanın varlığı bugün tespit edilmiş durumda. Dinleri birleştirmeye uğraşanlar var. Bunların tespit ettikleri rakam 72. İşte bu bütün dinlerin içindeki 72 dinin içindeki bir grup. Her dinin içinde bu insanlar var. Bizim gibi yaşayanlar. Fitnenin dışında kalanlar. Hidayeti öğrenmiş olanlar. Sadece onların kurtulması söz konusu. Şimdi sevgili kardeşlerim, eğer biliyorsanız Kur'an'ı, eğer o insanlar gözünüzün önünde cehenneme gitmeye mahkumsa ve sizin bütün söylediklerinizi iblis insanlara ters gösteriyorsa ve Allah sizi bununla vazifelendirmişse, o zaman üzülmez miydiniz? Sadece kendi ülkenizde 60 milyon insandan fazlasının cehenneme gideceği bir vaka ise ve bunu önleyemiyorsanız, hakikati bilmenize rağmen, Allah size bunu öğretmesine rağmen, bunca uydulardan, radyolardan, televizyonlardan insanları açıklamaya çalışmanıza rağmen, onlara bu sözleriniz hiç tesir etmiyorsa, gözünüzün önünde şeytan bütün dünyayı bir tarafa bırakın, kendi ülkenizdeki Osmanlı'yı ölüme götürüyorsa, cehenneme götürüyorsa, o zaman üzülmez miydiniz sevgili kardeşlerim?

Karşımızda deve duruyor. Herkes devenin bir tüyüyle meşgul. Herkes birbiriyle tartışmada. Devenin milyonlarca tüyünden bir tanesi üzerinde anlaşmazlık çıkarıyor iblis. Ve de insanlar başlıyorlar o konuyu tartışmaya. İncir çekirdeğini doldurmayacak olan şeyler tartışılıyor. Ve iblis insanları buna ulaştırıyor. Doğrunun insanlar tarafından anlaşılamaması için Allah'ın Resulünü bir sahtekar mevkiine koyuyor. Ve fitneyi bütün boyutlarıyla ateşli tutuyor iblis. Sevgili kardeşlerim, konunun merkezinde sadece bir tek temel vasıf, asıl vasıf vardır. Kişiyi fitneden çekip çıkaracak olan, kurtaracak olan sadece bir tek şey, bir tek dilek. Kim böyle bir dileğin sahibi ise o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Dünya saadetinin de yarısından daha fazlasına mutlak olarak sahip olur. Öyleyse neye benziyor bu sevgili kardeşlerim? Ülkenizin ekonomik açıdan bir çıkmaza doğru gittiğini yıllar önceden Allah Teala size gösteriyor. Ondan belki 15 yıl, 20 yıl evvel size bu konunun araştırmalarını yaptırmış. Yönleri göstermiş. Hangi konuda neyi araştırmanız lazım geldiğini. Ve de tehlikeyi haber veriyorsunuz seneler önce. Ülkeniz krize girmeden seneler önce herkese duyurmaya çalışıyorsunuz ki ülke tehlikeye doğru gidiyor. Ve öne alınamazsa korkunç bir son bekliyor ülkeyi. Hiç kimse aldırmıyor. İşte bu ekonomik fitnedir. Şimdi herkesin aklı başına gelmiş. Türkiye korkunç bir borç batağına battıktan sonra ve şimdi de o günlerden beri söylediklerimiz örtülmeye çalışılıyor. Kusurları anlaşılmasın, hakikatleri söyleyenin dikkate alınmadığı fark edilmesin diye. Hamdolsun ki çıkış yollarını biliyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, fitne doğan 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayet-i kerimelerinde geçen karanlığı temsil eder. Dumanı temsil eder. Bütün dünyayı kaplamış bir duman söz konusu. Adı fitne. Ve bu duman, bu fitne, bugün yeryüzünde yaşayan 7 milyar insanın %90'ından fazlasını mutlaka cehenneme sürükleyecektir. 73. fırka kimdir? 73. fırka bizleriz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Fırkayı Naciye. Fitnenin dışında kalabilenler. İşte siz bunun için sevgili kardeşlerim bir güneşsiniz. Mihr güneşi fitnenin dumanını, duhanı yok etmek için doğan son güneştir.
Ve bu duman sadece hidayet üzere olanların içinden kurtulabileceği bir dumandır.

Şimdi fitnenin dizaynı içerisindeki şeytanın oyununa biraz daha yaklaşalım. Sizinle beraber 14 asır evvele gidiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ne söylüyor? Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Şimdi şu din konusundaki alim geçinenlere acımaz mısınız sevgili kardeşlerim? Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah-u Teala dilemeyenin mutlaka cehenneme gideceğini, dileyenin ise mutlaka kurtulacağını ifade ediyor. Sadece bir dilek. Ve Kur'an bütün sahabenin bunu dilediğini kesinleştiriyor. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Diyor ki Allah Teala, onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, çekindiler, kendilerini kurtardılar. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Bütün sahabe şeytana kul olmaktan içtinab etmişler. Nasıl? Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Sadece bir tek dileğin sahibi olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve Allah'a ulaşmayı diledikleri an Allah'a kul olmuşlar. Kullarımı müjdele diyor. Hangi müjde? Onlara müjde vardır demiyor. Müjdeler vardır diyor. Yani hem cennet müjdesi hem dünya müjdesi. Garanti mi? Garanti. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah'ı yeştebi ileyhi ben yeşar ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Ve bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar. Bütün sahabe fizik güçlerini Allah'a teslim etmişler. Nefslerini Allah'a teslim etmişler. İradelerini Allah'a teslim etmişler. İrşat makamına getirilmişler hepsi. Ve sevgili kardeşlerim, İblis insan şeytanları vasıta olarak kullanıyor. Ne yapıyor? Bu hakikatlerin yayınlandığı televizyonları kapatıyor. Bu hakikatlerin yayınlandığı radyoları kapatıyor. Bu hakikatlerin yayınlandığı, neşvi neva bulduğu vakfı kapatmaya çalışıyor. Gayesi ne acaba? Şeytanın emrindeki bu insanların gayesi ne? Gayesi Allah'ın söylediği gibi onlar ağızlarıyla, gayretleriyle Allah'ın nurunu söndürmeye çalışırlar. Ama Allah nurunu tamamlayacaktır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim,

Sizler Allah'ın söylediklerini anlayanlarsınız, tatbik edenlersiniz. Bugün şu dünyadaki kurtuluşa ulaşacak nadir insanlarsınız. Her cepheyi teker teker incelediğimiz zaman korkunç bir durumla karşı karşıyayız. Dinin içinde yaşadıklarını zannedenler de Allah'ın hakikatlerinden haberdar değiller. Biz diyorlar namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadet de getiririz. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve beş tane şartı vardır. Bu beş şartın hepsini yerine getiririz. Biz mutlaka felaha erenleriz. Allah Teala felaha eren sahabeyi tarif ediyor. Araf 157. Diyor ki Allah Teala

Bu bilgisayar her zaman bana oyun oynuyor. Anlayacağınız bilgisayarları da İblis başımıza dertler açmış. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki, kim o ümmi, nebi, resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Bunlar bütün sahabe. Şimdi tabiyeti bir kenara bırakın. Tabiyetten evvel de kurtuluş var. Birçok kişi bize herkesin yaptığı gibi iftira atarlar. Derler ki, o der ki, bana tabi olmayan kurtulamaz. Sevgili kardeşlerim, hiç böyle bir saçmalığı yaptığımıza ihtimali verebilen var mı acaba? Kim bilir kaç bininci defa söylüyoruz. Hayır, kurtuluşun başlangıcı tabi olmak değildir. Kurtuluşun başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ve dileyen kişi mutlaka dünya saadetinin de yarısından fazlasına ulaşır. Kim bilir kaç bininci defa söylüyoruz bunu. Kaç bin. Ne kadar korkunç bir tuzak sevgili kardeşlerim, görebiliyor musunuz? Özellikle fitneyi önleyecek olan bütün standartların kurutulmasına çalışılıyor. Çünkü dinin içinde bilinen, dinin içinde bulunanlar, din öğretimiyle meşgul olanlar da fitnenin içinde ve farkında bile değiller fitnenin içinde olduklarının. Duman, iblisin o kara dumanı bütün dünyayı sarmış durumda. Fitne. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve de gidecekleri yer cehennem. Girdabın içinde sürükleniyorlar. Ve onlara hakikati anlatan sesin kısılması için, görüntünün yok olması için iblis herkesi seferber etmiş durumda. Zaten Hristiyan dünyası Yahudiler hedeflerini çoktan yitirmişler. İslam'ın %90'dan fazlası bugün Allah'a ulaşmayı dilemiyor. İslam'ın 5 tane şartını yaptılar diye kurtulacaklarını zannediyorlar. Hiç kimse sevgili kardeşlerim İslam'ın 5 şartıyla kurtulamaz. Hidayet çağının realitesi doğan güneş, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin güneşidir. Bu kadar kolay, bu kadar basit bir sebeple bütün dünyanın fitneden kurtulması mümkünken, hakikatlerin önlenmesi yönünde herkes birbiriyle yarış ediyor. Sevgili kardeşlerim, yeni bir karar çıkartıyor Diyanet İşleri Başkanlığı ve diyor ki, bizim Kur'an'ımızın dışında başka Kur'an'ları kabul etmeyiz. Sadece o başka Kur'an bütün insanlığı fitneden kurtaracak olan hakikati sadece o başka Kur'an söylüyor. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İblisin fayası meydana çıkmasın diye insanları, dinin içindeki insanları da, dinin dışındaki insanları da nasıl mahvettiğini. Aslında başka hiçbir konuyu konuşmamak lazım. Sadece tek bir konu, kurtuluş, fitneden çıkış.
Sadece tek bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne dedik? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor Allah Teala. Yunus suresi 8. ayet-i kerime. Ulaşmayan değil, ulaşmayı dilemeyen insanlar. Daha başta olay. Dilese herkes kurtulacak. Herkes fitnenin dışına çıkacak. Mihr güneşi fitneden kurtarıcı ışık, nur onları da kaplayacak. Sadece bir tek dilek. Ama o dileğin insanlar tarafından öğrenilmesi ve tatbike geçirilmesi iblisin iflası demek. Onun için şu anda iblisin ve ona tabi olanların karşısındaki en büyük kuvvet biziz. Bu hakikati bizden başka hiç kimse söylemiyor. Çünkü insanların gözleri kör edilmiş. Kalpleri Allah'ın söylediklerini idrak edemiyor. Arkasında ne var? Onlara ulaştırılmıyor hakikatler. Sevgili kardeşlerim, fitnenin korkunçluğunu hesap edebiliyor musunuz? Şu anda ne kadar öğretim üyesi varsa hepsi bizim karşımızda. Hepsi Allah'ın karşısında. Ve çoğu söylediklerimizi dikkate bile almıyorlar. Bir korkunç fitne bütün dünyayı sarmış sarmalamış insanları Duhan suresindeki o korkunç dumanın içine atmış. Dünya hiçbir devresinde bu kadar büyük bir karanlığın içine gömülmedi. Bunca aydınlatma vasıtaları varken o aydınlatma vasıtalarını birer birer yok etmek için bütün şeytanın dostları seferber olmuş durumdalar. Bir tek kaynak, burası hidayetin merkezi ve bütün insanlar el birliğiyle o nuru söndürmeye çalışıyorlar. Ama söndüremezler. Allah-u Teala onlar dilleriyle Allah'ın nurunu söndürmeye çalışırlar diyor. Ama Allah nurunu tamamlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, siz gelecek günlerin nurunun sahiplerisiniz. İnsanlara şu anda öğretmeniz lazım gelen en acil öğreti onların Allah'a ulaşmayı dilemelerini öğretmektir. Bu bir kurtuluştur. Duhanın, fitnenin yok edilmesidir. Ne kadar korkunç bir trajedi oynanıyor sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala bu ülkenin başına Allah'a inananlardan oluşan ve bu konuda gerçekten samimi olan bir iktidar getirdi. Bu iktidar da realitenin farkında değil. Onlara da ulaşmak mümkün değil. Kur'an-ı Kerim ilahiyatesinin onlar da farkında değiller. Ve en fazla Allah'ın nurunun aydınlanmasına çalışacak insanlar onlar olması lazım gelirken hiçbir yardım gelmiyor onlar tarafından da. Sadece Allah bizimle beraber. Şimdi hadi gelin Allah'ın söylediklerine bakalım. Bütün dünya düşmanınız olsa ben sizinle berabersem ben onlara yeterim diyor Allah-u Teala.
Eğer bana tevekkül ediyorsanız diyor, bilin ki en kuvvetli sizsiniz. İşte bu sebeple alnımızın açıklığıyla göğsümüzü gere gere bütün dünyaya hidayeti anlatıyoruz. Duhandan bu yeryüzünü bütün boyutlarıyla sarmış olan bu fitneden yeryüzünü kurtarabilecek olan Allah-u Teala'nın vazifeli kıldığı bir tek kişi var. Hidayet çağı buradan, bu merkezden neşvi nema bulacaktır. Fitne buradan dağılacaktır. Sözlerimize inanmayanlar olabilir. Onlara sağlık veririz. Ellerinin altında bir hazine var. On binlerce sualden oluşan, bu suallerin hepsinin cevabını içeren bir bilgisayar sultanlığı. Evet, Allah-u Teala adına sultanlık diyor. O öğretiyor bizim ağzımızla sizlere. Biz öğretmiyoruz. Allah öğretiyor. İşte bugün dünya üzerindeki bu fitneyi dağıtabilecek olan bir tek merkez var dünya üzerinde. Mehir Vakfı. Ve kapatılması için büyük gayretler sarf ediliyor ve iktidar kanadından da hiçbir yardım yok. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Allah'tan başka dostumuz yok. Sevgili kardeşlerim, sizler varsınız. Bir de biz varız. Ve yeteriz. Bütün dünyaya yeteriz. Çünkü Allah bizimle beraber. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bütün dünyayı saran bu dünya insanının %90'ından fazlasını cehenneme götürecek olan bu korkunç kabus, bu fitne, bu bütün dünyayı saran duman, bu nurla yok olacak. Bu nurla nura ulaşabilenlerin, Allah'a ulaşmayı dileyebilenler, nura ulaşabilenlerdir. Bir defa daha söyleyelim, açık ve net olarak. Hayır, tabiyet, kurtuluşun başlangıç şartı değildir asla. Kurtuluş bir dilekle mümkündür. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi sormaz mıyız bizi şu anda uydudan dinlemiş olan bizim dışımızdakilere sormaz mıyız? Hiç başka bir yerden bunları duydunuz mu? Eğer duymadıysanız kendi kendinize sormanız gerekmez mi? Acaba biz bu kurtuluş reçetesini nereden aldık? Kimiz biz? Bütün dünyaya karşı nasıl bu savaşı veriyoruz? Bir tarafta İblis'in bütün takımı Maharishi'nin başkanlığında 8 tane uydudan bütün dünyaya yayın yapıyor adamlar. Biz bir tek uydudan bir yayın yapıyoruz. Onu da kapatmak için insanlar bütün gayretiyle çalışıyorlar. Allah'ın nurunu söndürmek istikametinde hadi şeytanın taraftarları bunu yapacaklar tabii. Ya Allah'ın yolunda olduğunu söyleyenler? Sizler bundan utanç duymuyor musunuz?
İncelemek gereğini hala duymayacak mısınız? Ne zaman o kalplerinize Allah'ın nuru ulaşabilecek? İnsanlar hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bir defa daha söylüyoruz. Açın Kur'an-ı Kerim'i, bakın Yunus Suresinin, Yunus balığından aklınıza gelsin. 7 ve 8. ayetleri. 7 ve 8. Arap rakamlarıyla 7 ve 8. 78. Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. Eğer Allah'a mülaki olmayı dilemiyorsanız, siz Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, gideceğiniz yer cehennemdir. Ateştir. Ya dilerseniz, o zaman da cennetiniz Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Sadece bir dilekle sizi kurtarmak için ne yapmamız lazım söyler misiniz? Sizin için yaşıyoruz. Siz Allah'ın ayetlerinin ne olduğunu bilmeyenler için, bilmedikleri halde alim geçinenler için ve dünyayı bu karanlıkta bilmeyerek bırakanlar için. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun mutlaka Allah'ın cennetine gireceği kesinlik kazanmış Kur'an-ı Kerim'de. Allah-u Teala bütün insanlar hüsrandadırlar diyor. Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre hüsranda olanlar cehenneme girecek olanlar. Ama diyor amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor. Onlar hüsranda değillerdir. Onların gideceği yer cehennem değildir. Onların gideceği yer cennettir diyor. Vel Asr Suresi 1. 2. ve 3. ayetler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, fitne bizim hayatımızdır. Bu fitnenin içinde var olduk. Ve bu fitneyi mutlaka yeryüzünden kaldıracağız. Yeryüzünü saran bu cehalet dumanı mutlaka kalkacaktır. İnsanlar öğrenecekler ki Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde mutlaka Allah'ın cennetine gireceklerdir. Hangi dinden olurlarsa olsunlar, zaten dinler yoktur. Kainatta birden fazla din hiçbir devrede mevcut olmamıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, fitne konulu konuşmamız inşallah burada sona eriyor. Allah-u Teala'nın cennet ve dünya saadetinin hepinize ulaşmasını, hepinizi o hedefe ulaştırmasını Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve de öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Bu seferki zikir sohbetini bir cevap olarak da değerlendirebilirsiniz. Konumuz akaid ve nebi ve resul kavramları. Üniversitelerde, din öğreten üniversitelerde önemli derslerden biri de akaid'tir. Akaid'in normal standartlarda dört ayağından bahsetmek söz konusu. Birinci ayakta bütün nebiler Resul'dür ifadesi var. Bu bütünüyle gerçeği ifade ediyor. Bütün nebiler gerçekten aynı zamanda mutlaka mutlaka mutlaka Resul'dür. İkinci ayağı bütün Resuller Nebidir. Bu yanlış. Zaten konumuz bunları açıklamak. Üçüncü ayağı Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Dördüncü ayağı Nebiler, kendilerine kitap verilmeyen, Resullerin kitaplarıyla, şeriat kitaplarıyla hükmeden peygamberlerdir. Bu dört temel faktörün içerisine bir beşincisi de otomatik olarak giriyor. Nebi olunmadan Resul olunmaz. Sevgili kardeşlerim, beş tane ayaktan sadece bir tanesi doğru. Bütün Resuller Hayır, doğru olanı söyleyecektik, affedersiniz. Gene yanlışlardan başlamayacağız. Sadece bir tanesi doğru, bütün nebiler aynı zamanda mutlaka Resul'dür ifadesi doğru. Evvela Türkçemizdeki muhtevaya bakalım. Türkçemizde Farsçadan gelen bir kelime kullanılır peygamberler, peygamber olarak. Nebi kelimesinin, Kur'an-ı Kerim'deki peygamber kelimesinin Nebi kelimesinin, Arapça Nebi kelimesinin Türkçe karşılığı peygamberdir. Peygamberler kendilerine şeriat kitabı verilmiş olanlardır. Allah Teala biz nebilerimize kitap indiririz diyor. O kitapla hükmetsinler diye. Yani kitaba bütün kaydeleri koyarız ki o kitaptaki hükümlerle hükmetsinler diye. Kur'an indirilmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Kur'an'ın büyük bölümü İslam hukukuna aittir. İnsanların hak ve adalet müesseseleri içerisinde davranış biçimlerini dikkate alan, Allah'ın doğrularından hareket etmeyi emreden bir dizayn.
Şimdi akaidde ve bugüne kadar gelen bütün tatbikat dizaynı içerisinde bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür ifadesi Kur'an'a tam olarak uyuyor. Onun için onu bir kenara ayırıyoruz. Orada bir ihtilaf söz konusu değil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan dizaynımız içerisinde bize öğretilen konu Allah-u Teala'nın Kur'an hakikatlerine dayanır. Allah bize başka bir ilmi değil sevgili kardeşlerim. Kur'an'ı öğretti. Allah bize fiziğin ötesini yaşattı. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde Kur'an doğrularını sizlere öğretmekle vazifeli olduğumuz konusu muhtevanın bütününü tayin eder. Sevgili kardeşlerim, biz bununla vazifeliyiz. Unutulan bütün Kur'an gerçeklerini sizlere açıklamak, din öğreticilerine de açıklamakla kalmayarak öğretmek. Ki bütün insanlar bu noktadan itibaren artık üniversitelerimizden yanlışları değil, Kur'an'a ters düşen hurafeleri değil, Kur'an'ın ta kendisini öğrensinler. Öyleyse demek oluyor ki bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür ifadesi Kur'an'a tam olarak uyuyor. O devre dışı. Şimdi geliyoruz bütün Resuller nebidir ifadesine. Bu konu bütünüyle yanlış bir konu sevgili kardeşlerim. Bütün Resuller nebi değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de nebi kelimesi peygamber kelimesinin karşılığı olarak yer almıştır. Ve peygamberlik müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sona ermiştir. İşte Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesi Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin mührüdür. Hatemün Nebiyindir diyor. Nebilerin hatemidir. Mührüdür. Nübüvvet müessesesi diyor Allah Teala onunla hitam bulur diyor. Son bulur diyor. Öyleyse peygamberlik müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sona ermiştir. Ama Risalet kıyamete kadar devam edecek bir müessesedir. Risaletin muhtevasına baktığımız zaman Risaletin devamlılığının mutlak bir zaruret olduğunu görürüz. Allah Teala Risalet konusunda diyor ki İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde bir Resul göndermedikçe, vazifeli kılmadıkça hiçbir kavme azap etmeyiz diyor. Öyleyse herhangi bir kavimdeki insanların cehenneme gidebilmesi veya cehennemden kurtulabilmesi her ikisi de
orada mutlaka bir Resul'ün varlığına dayalı. Allah Teala buyuruyor, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Araf 179. Onların diyor gözleri vardır. O gözlerle görmezler. Onların kulakları vardır. O kulaklarla işitmezler. Onların kalpleri vardır. O kalplerle fıkıh edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Cehennem insanların ve cinlerin çoğu için yaratılmış. Bu cehenneme girecek olan insanların çoğu mutlaka bir Resul'ün bulunduğu yerden, Resul'ün tebliğine muhatap olduktan sonra cehenneme gidecektir. Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor Allah Teala. Ama baktığımız zaman görüyoruz ki Resuller bütün kavimlere gitmişler. Nereden çıkartıyoruz bunu? Mülk suresinin 8-9-10. Ayetlerinde Allah Teala nezir kelimesini kullanıyor. Ama bunların resul olan nezirler olduğu neticesine ulaşıyoruz. Diyor ki Allah Teala Mülk suresinin 8-9-10. Ayetlerinde

İnsanlardan bahsediyor. Cehenneme gelen insanlardan. İnsanlar zümre zümre cehenneme sürülürler diyor. Cehennem bekçileri onlara derler ki, sizlere Allah'ın nezirleri gelip de Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Ve sizlere bugün buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Size Allah'ın ayetlerini okuyarak sizi ikaz etmediler mi, uyarmadılar mı? Bugün buraya cehenneme geleceğinizi size söylemediler mi? Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Söylemek istediği şey son derece açık. Allah'ın resullerinden bahsediyor. Ve diyor ki Allah'ın nezirlerinden de bahsediyor. Her ikisi için de diyor ki onlar amen olanları müjdelesinler diye ve diğerlerini ikaz etsinler, uyarsınlar diye onları vazifeli kılarız diyor Allah Teala. Enam suresinin 48. ayet-i kerimesinde Allah Teala Resulleri amin olanları uyarsınlar diye, amin olanları müjdelesinler diye ve amin olmayanları uyarsınlar diye göndeririz diyor Allah Teala. Ve bu Mülk suresinin 8-9-10. ayet-i kerimesinde nezir kelimesi geçiyor. Ama biraz sonra Zümer 71'e ulaştığımızda aynı ifade kullanıldığı için buradaki nezirlerin de Resul olduğu kesinleşiyor. Bu ayetin bitiminden sonra oraya geçeceğiz. Mülk 8-9-10'dayız. Size Allah'ın nezirleri gelip de Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Sizi uyarmadılar mı? Buraya bugün cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Yani ey insanlar, siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Bu sebeple gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi? Ey Allah'a ulaşmayı dileyenler, sizin için Allah'ın cenneti söz konusudur demediler mi manası çıkıyor. Allah Teala biz resullerimizi başka bir şey için değil, amin olanları müjdelesinler, amini olmayanları uyarsınlar diye, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye göndeririz diyor. İrsal ederiz diyor Allah Teala. Öyleyse bu muhtevada Allah'ın indinde bir risalet meselesi var. Bu nezirler, resulleri de bazen nebileri de ifade ediyor. Bazen resullerden de daha aşağı bir kademede evliyayı da ifade ediyor, mürşitleri de ifade ediyor. Ama burada bu ayette Mülk 8-9-10'da buradaki nezir kelimesi mutlaka Resul kademesinde bir muhteva taşıyor. Nebiler de bu standardın içinde olabilir tabii. Bunların Resul olduğunu biraz sonra anlatacağımız Zümer 71'e göre şekillendiriyoruz. Mutlaka buradaki nezir kelimesi
Zümer 71'deki Resul'le aynı paralelde diye. Bu suale muhatap olanlar, yani size nezirler gelmedi mi? Size Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Ve sizi bununla uyarmadılar mı? Bugün buraya cehenneme geleceğinize dair uyarmadılar mı? Yani size, siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer mutlaka cehennemdir demediler mi? Cevap, geldiler. Ama biz onlara inanmadık. Birinci faktör, cehenneme gidenlerin birinci özelliği. Ama biz onlara inanmadık. Allah'ın Resullerine inanmamak, cehenneme gideceklerin birinci özelliği. İki, Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Allah'a inanıyorlar, indirdiği kitaplara inanmıyorlar. Üçüncü özelliği, ve biz seni dalalette olarak görüyoruz dedik. Ne diyor cehenneme girenler? Allah'ın nezirleri bize geldiler, Allah'ın Resulleri bize geldiler. Ve bu söylediğiniz gibi bize tebliğde bulundular, cehenneme geleceğimizi söylediler. Ama biz onlara dedik ki, Allah hiçbir şey indirmemiştir. Ve biz seni dalalette olarak görüyoruz. Yani hidayetteki kişiye dalalettesin diyen, dalalette olanlar, kendilerini hidayete zannedenler. İşte bugün de çağımız böyle zırvalarla insanların kalplerini karartan bir sürü din adamıyla dolu. Öğrendikleri din ilminin Kur'an karşısında insanları sadece cehenneme sürükleyen bir ilim olduğunu hala akıl etmemiş olan birçok din adamı aramızda çalışıyor sevgili kardeşlerim. Ve sadece insanları cehenneme doğru sevk ediyorlar. İşte devam ediyor ayet-i kerimeler. Mülk 8-9-10. Biz sizi dalalette olarak görüyoruz dedik. Eğer biz işitmiş ve akıl etmiş olsaydık, burada ateşte mi olurduk? Ne demek istiyor? Yani Resul'ün söylediklerini işitmemiş. İşitmemiş çünkü kulaklarında vakıa var. İşitmemiş çünkü kulakları mühürlü. Kendisine tebliğ yapılmış. Tebliği reddetmiş. Ve kulakları mühürlenmiş, gözleri irşat makamına karşı kör olmuş, kalbi de mühürlü. Görme, işitme ve idrak etme hastaları da mühürlü kişinin durumuna göre. Ve tabii böyle insanlar öğrendikleri kitabi ilim sebebiyle, yani emaniye ilim sebebiyle, Allah onlar kitabı bilmezler, emaniye ile iştigal ederler ifadesini kullanıyor. İşte bu zamanın din adamları. Eğer onlar, Mülk Suresinin 8-9-10. ayet-i kerimesindeki kişiler, eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi, işiteceklerdi, göreceklerdi ve idrak edeceklerdi. Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri an Allah Teala derhal onların üzerinde tecelli ediyor ve onların görmeyen gözlerini, işitmeyen kulaklarını, idrak etmeyen kalplerini gören, işten ve idrak eden hale getiriyor. Görme hassasını, işitme hassasını ve idrak hassasını açıyor Allah Teala. Eğer biz
görseydik ve işitseydik burada cehennemde mi olurduk ifadesi, işitseydik ve idrak etseydik ifadesi, o kişinin bunlardan yoksun olduğunu, kendisine yapılan tebliğe negatif cevap vermiş ve her tarafı kapatılmış olan bir insan olduğunu görüyoruz. Öyleyse bilelim ki Meryem suresinin 72. ayet-i kerimesi, 73. ayet-i kerimesi gereğince biz insanların arasında cehenneme uğramadan cennete gidecek olan hiç kimse yoktur diyor Allah-u Teala. Hepiniz mutlaka cehenneme uğrayacaksınız diyor. Bir kısmı uğramak kelimesini kullanıyor. Bir kısmı orada kapıdan geçecekler ve dizüstü çökmüş vaziyetteyken bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, bir hüviyetleri de kafir olmaları. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes küfürdedir, kafirdir. Kur'an-ı Kerim'in bu hükmü de unutulan hükümlerin arasında. Şimdi neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim? Demek ki bütün insanlara nezir geliyor ve herkese hitap ediyor. İşitmeyen kimse kalmıyor. Herkes nezirin söylediğini işliyor. Burada işitmekten muradımız kulağın sadece duyması. Nezir diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların gideceği yer cehennemdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kurtulabilirler. Amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen müminler, amel olmayanlar ister mümin olsun, ister kafir olsun, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler küfür hüviyetinde kalmak durumdalar. Mümin de olsalar cennete girmeleri mümkün değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada bir sonuçla karşı karşıyayız. Her devirde, her yerde mutlaka Allah'ın Resulleri var. Cehenneme herkes uğrayacağına göre, Meryem Suresinin 72. ayet-i kerimesine göre, herkese bu tebliğ yapılacak. Tebliğ yapılanlardan bir kısmı bu cevabı verecek. Evet, geldiler. Allah'ın Resulleri, Allah'ın nezirleri bize geldiler. İşte bir başka ayet-i kerime, Zümer Suresi 71. ayet-i kerime, Allah-u Teala buyuruyor. Kıyamet günü cehennemin kapıları açılır. Cehennem bekçileri gelenlere derler ki size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Size bugün buraya geleceğinizi söylemediler mi? Size Allah'ın ayetlerini okuyup da bugün buraya geleceğinizi söylemediler mi? Bakınız ifade Mülk Suresinin 8. ve 8. ayet-i kerimesiyle aynı. Size birincisinde Allah'ın nezirleri gelmedi mi deniyor. Burada da Zümer 71'de Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Size Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Aynı. Ve sizi bugün buraya geleceğinizi size söylemediler mi? Bununla ikaz etmediler mi sizi? Öyleyse cevap, evet, geldiler ama azap kafirlerin üzerine hak oldu. Demek ki bütün insanlar, cehenneme giren bütün insanlara mutlaka Allah'ın Resulü gelmiş, onlara hitap etmiş.
Öyleyse Resuller bütün zaman parçalarında var olacaktır. Nübüvvet müessesesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la sona erdiğine göre ondan sonra da kıyamete kadar Resuller devam edeceğine göre bütün Resuller Nebidir ifadesi hiçbir geçerlilik kazanmıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar Resuller vardı. Ve onlardan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'da bir Resuldü. Ama aynı zamanda Peygamberdi, Nebiydi. Ama nübüvvet onunla birlikte son buldu. Ama kıyamete kadar Resullerin devam edeceğini Zümer 71 açık bir şekilde ispat ediyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar Resuller, Nebi de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra gelen Resuller Nebi olmadığına göre bütün Resuller Nebi olabilir mi? Evvela Risaleti peygamberlik olarak kabul eden insanlar büyük bir yanlışın içindeler. Bütün Resuller Nebi değildir. Bunlardan Kur'an-ı Kerim'de geçen Resullerden sadece bir kısmı Nebi'dir. Yani Peygamberdir. İşte burada açık ve kesin bir ifadeyle ispat edilmektedir ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam son nebi olduğuna göre, ondan sonra da Resul geleceğine göre, ondan sonra gelen Resullerin nebi olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Peki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra Resul gelecek midir? İşte Duhan Suresi 10, 11, 12, 13, 14. ayetler. Habibim, gelecekteki o güne, o günü gözetle ki, o gün bütün gökleri bir duman kaplayacaktır, diyor Allah Teala. Bunun fitne olduğunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Bugün bütün dünyayı kaplamış olan fitne. Onlar diyecekler ki, biz müminiz, bizden bu azabı kaldır. Bir defa Allah Teala diyor ki bir duman ki bütün insanları saracaktır. Öyle bir durum ki sevgili kardeşlerim insanların %90'dan fazlası bu ilimsizlikle cihazlanmış durumda. Mücehhez ve ilimsizlikle ilim sahibi olduklarını zannediyorlar. Şimdi buradaki muhtevaya bakalım beraberce. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra bir Resul'ün geleceği konusunu ifade ediyoruz. Öyle bir duman ki bütün insanları saracaktır diyor. Herhangi bir yerden çıkan bir duman değil, bütün insanları saran bir fitneden bahsediyor Allah Teala. Sonra diyor ki onlar diyecekler ki ya Rabbi biz müminleriz, bizden bu azabı kaldır. Sizden bu azabı kaldırsak bile siz kısa bir zaman sonra tekrar küfre döneceksiniz, diyor Allah-u Teala. Ve diyor ki onlara apaçık

fitne, büyük fitne olacak. Bütün dünyayı kaplayan bir fitne olacak. Şu anda olmuş durumda. O devrede bir Resul göndereceğiz diyor Allah Teala. Gören kim? Gören Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisinden yüzlerce yıl sonra gelecek olan bir Resul'den bahsediliyor. Eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin sonuncusuysa, ki söylediklerimin ayet-i kerimeyi kesin bir olgu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin mührü, sonu, hitamı, nübüvvet, peygamberlik meselesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bitiyor. Ama burada o Resul'ün ondan sonra geleceği kesin. Öyleyse bütün Resuller nebi olamazlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen hiçbir Resul'ün nebi olması mümkün değildir. Öyle değil mi sevgili din adamları? Akaidin kurucuları. Neredesiniz? Sizlere sesleniyoruz. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i böyle söylüyor. Siz de akaidde insanlara bunun tam tersini öğretiyorsunuz. Öyleyse bütün Resuller nebi değildir. Olması mümkün değildir. Sadece bu açıdan değil, bu bir defa tarihi bir misal olarak kesinlikle söylüyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra nebi gelmeyecektir. Ama Resul geleceği bu ayette kesinleşmiş durumda. Resul gelecekse bu Resul'ün nebi olması mümkün değildir nübüvvet bittiğine göre. Demek ki bütün Resuller nebi değildir. İkinci ayak iflas etti. Sadece bu kadar mı? Hayır. Bütün Resullerin nebi olmadığı konusu söylediğimiz İsra Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde de belli. Biz bir kavme Resul göndermedikçe o kavme helak etmeyiz diyor Allah Teala. O kavme azap etmeyiz diyor. İbrahim Suresi'nin 4. ayet-i kerimesinde hiçbir kavim yoktur ki diyor, biz ona onların lisanıyla hitap eden bir Resul göndermiş olmayalım. Hangi kavim var olmuşsa, hangi kavim var olacaksa, o kavimler içinde mutlaka bir Resul, onların kendi dinleriyle konuşan bir Resul şu anda da bütün kavimlerin işlerinde. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bütün Resuller nebi olamazlar. Bir kısmı Resuldürler, nebi değildirler, onlar veli Resullerdir. Bir kısmı nebidirler, onlar da nebi Resullerdir. Ve nebi Resullerin sonuncusu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ondan sonra bir daha nebi gelmesi mümkün değil. Bu sebeple bütün Resuller nebi olamazlar. Bu kaide iflas etmiş durumda. Şimdi gidelim Resuller kendilerine kitap verilmiş peygamberlerdir sözüne. Bu söz bir başka ayakla tamamlanıyor. Nebiler de kendilerine kitap verilmemiş, Resullerin kitaplarıyla idare eden peygamberlerdir deniyor. Evvela nübüvvet müessesesi peygamberliktir. Risalet müessesesi peygamberlik değildir. Konunun ana yanlışı burada. Resuller kendilerine kitap verilmiş peygamberlerdir deniyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine kitap verilen son nebi. İfade doğru mu o zaman? Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Doğru mu? Doğru değil.
Çünkü Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin Risaleti cephesi

üzerinden olayı alıyoruz. O son kitabın sahibi, kitap ona verilmiş. Öyleyse son kitap, şeriat kitabı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilmiş ve o bir nebi resul. Peki resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir diyoruz. Ondan sonra da resuller var. En azından bu söylediğimiz ayet-i kerime, Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetleri açık ve kesin bir şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul'ün geleceğini söylüyor. Ama onlara şeriat kitabı verilmiyor. Hiçbir Resul'ün, hiç Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen bütün kavimlere kıyamete kadar Resul gelecek. Ama hiçbirine onunla hükmetsinler diye bir şeriat kitabı verilmiyor. Verilmesi de mümkün değil. Allah'ın kanunu zaten böyle. Öyleyse buradan da görüyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Risalet müessesesi devam edecektir ama şeriat kitabının sonuncusu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilmiş. Allah Teala Kur'an'da bunu söylüyor. Son nebisine indirdiği son kitap Kur'an-ı Kerim. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen resuller kendilerine kitap verilmesi mümkün olmadığına göre resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözü o da üçüncü ayağa da gitti. Öyleyse akaidin üçüncü ayağı da yanlış. Bütün resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözü tamamen yanlış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da kıyamete kadar resullerin geleceği hem söylediğimiz ayetlerden belli ki cehenneme gideceklerin hepsi kendilerine resul geldiğini söylüyorlar. Öyleyse kıyamete kadar Resul var olacak. Çünkü kıyamete kadar yaşayan bütün insanların gidecekleri yer ya cehennem ya cennet. Cehenneme gidecekler kesin şekilde. İnsanların çoğu cehennem onun için yaratılmış. Ve onların hepsi aynı şeyi söylüyorlar. Bize Resul geldi. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da Resul gelmeye devam edecek. Ama onların hiçbir zaman kitabı olmayacak. Hiçbir peygamber olmayan Resulüne Allah Teala şeriat kitabı indirmemiştir. Kime inmiştir şeriat kitabı? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e inmiştir. Kime inmiştir ondan evvel? Ondan 600 sene evvel Hazreti İsa'ya inmiştir Kur'an-ı Kerim ve ikincisi İncil. Ondan evvel kime inmiştir? Hazreti Musa'ya inmiştir. Hazreti İsa'dan yüzlerce sene evvel. Adı Tevrat. Bunlar şeriat kitabıdır. Bakınız Allah Teala'nın söylediği ifadeye dikkatle bakın. Biz nebilerimize onunla hükmetsinler diye kitap indiririz diyor. Resullerimize onunla hükmetsinler diye kitap indiririz demiyor. Allah Teala resullerine bir sohbet kitabı yazdırabilir. Ama onunla hükmedeceği bir şeriat kitabını indirmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. O kitapları sadece nebilerine indirdiğini söylüyor Allah Teala. Öyleyse kıyamete kadar resuller gelmeye devam edeceğine göre o resullere hiçbir zaman hükmetsinler diye şeriat kitabının verilmeyeceği de sadece nebilere şeriat kitabı indirileceği kesin hükmü gereğince böyle bir husus mümkün değildir. Öyleyse bütün resuller peygamberdir ifadesi nasıl sıfırlanıyorsa, yok oluyorsa, kendine mümkün oluyorsa resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözü de gene kendine mümkündür. Akaidin üçüncü ayağı.
Aslında üçüncü ayakla dördüncü ayak birbirinin içinde. Yine bunu üçüncü ayak olarak da ikinci kesimine geçebiliriz. Nebiler ise kendilerine kitap verilmeyen ama Resullere verilen kitaplarla amel eden peygamberlerdir ifadesi. Nebilere kitap verilmediği iddia ediliyor. Allah Teala diyor ki Ashab 40'ta o nebilerin sonuncusudur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın nübüvveti kesin, peygamberliği kesin. Ve hani nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdi? İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kendisine kitap verilen peygamber olarak açık ve kesin olarak geçiyor. Kur'an-ı Kerim ona verilmiş. Biz nebilerimize onunla hükmetsinler diye kitap indiririz diyor. Hükmetsinler ifadesi var olduğu için bunun şeriat kitabı olduğu kesindir. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir canlı delildir. Akaidin kaidelerin hepsinin birer birer çökmesi sadedinde. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen, Resullere verilen kitaplarla amel eden peygamberlerdir deniyor. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin sonuncusu olduğuna göre nebidir ve kendisine Kur'an-ı Kerim şeriat kitabı indirilmiştir. Bu ayak da gitti. Ne kaldı? Nebi olunmadan Resul olunmaz ifadesi. Sevgili kardeşlerim, burada korkunç bir yanlışlık var. Bütün nebiler zaten Resul'dür. Nebi olunmadan Resul olunmazmış. Kur'an-ı Kerim ispat ediyor ki söylediğimiz ayetlerde sadece Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde değil. Furkan suresinin 27, 28, 29. ayetlerinde de 30. ayetlerinde de Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul'ün geleceğini söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra kıyamete kadar Resullerin devam edeceğini de ayetlerle hep anlattık. Yetmez, daha ilavelerimiz var. Ama şu Furkan suresinin 27, 28, 29. ve 30. ayetlerine beraberce bakalım. Diyor ki kişi ah keşke ben filanı kendime dost edinmeseydim. O gün diyor onlar parmaklarını ısırırlar ve böyle söylerler diyor. Keşke ben filanı dost edinmeseydim. O beni Allah'ın yolundan saptırdı. Keşke Allah'ın Resulüne tabi olsaydım diyor. Onun sözünü dinlemeseydim de Allah'ın Resulüne tabi olsaydım. Ve ayet-i kerime şöyle devam ediyor. Resul dedi ki benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. Kur'an'dan hicret ettiler. Kur'an'ı bırakıp gittiler. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde Kur'an terk edilmemiştir. Âl-i İmrân 119 şöyle söylüyor. Ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı muhabbetle davranırsınız. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edenlersiniz. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde
Kur'an terk edilmedi. Tam aksine Kur'an'a bütün gücüyle insanlar, sahabe sarıldı. Ama bu devirde Kur'an terk edildi. Bütün İslam'ın başına gelenler de hep bu yüzden sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın terk edilmesi yüzünden. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Kur'an'ın terk edildiği bir devir söz konusu. İşte o devir, o devirdeki Resul konuşuyor. Benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. Kur'an'dan hicret ettiler. Kur'an'dan uzaklaştılar. Kaç yüz defa söyledik bunu sevgili kardeşlerim. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resullerin kıyamete kadar devam edeceği kesin. Demin söylediğimiz ayetlerden bu kesin olduğuna göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra kıyamete kadar Resuller hep yaşayacağına göre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de son Nebi olduğuna göre, artık onların önce Nebi olup da sonra Resul olması mümkün mü? Ne kadar gaflet içinde bir Kur'an'ı incelemek zahmetine katlanmayan din adamları oluşmuş bizim ülkemizde. Ama bütün dünyadaki İslam dininin alimleri hepsi bu durumda sevgili kardeşlerim. Eğer Allah Teala bize Kur'an'ı öğretmeseydi biz de onlar gibi olacaktık. Hepimiz birlikte, sizler de, biz de hepimiz birlikte cehenneme doğru yol alıyor olacaktık şimdi sevgili kardeşlerim. Hamdolsun ki Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. Öyleyse Nebi olunmadan Resul olunmaz iddiası bütünüyle boş bir iddiadır. Son Nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğuna göre, Resullerse kıyamete kadar devam edeceğine göre edecek mi? Söylediğimiz ayetler zannediyoruz yeterli ispat vasıtasıdır. Bir defa daha tekrar edelim İsra 15'te. Allah Teala diyor ki biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Allah Teala'nın ifadesi Zümer 71'de cehennemin kapılarındaki bekçilerin size Resuller geldi mi size şöyle şöyle tebliğde bulundular mı sualine cehenneme gelenlerin hepsi evet diye cevap veriyor. Öyleyse şu dünyada verilen gezegenin veya kainatın neresinde yaşamış olurlarsa olsunlar insanlar, hangi devirde yaşamış olurlarsa olsunlar, mutlaka onlara bir Resul mutlak olarak gelmiş durumda. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki devredeki insanlar cehenneme gitmeyecekler mi? Herkesin gideceği yer orası ve hepsine söylenecek, hepsinden aynı cevap alınacak. Evet, geldiler. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de sonra Resuller gelecek kıyamete kadar ve hiçbiri de Nebi olamayacaklar. Öyle değil mi sevgili din adamları? Şu bildiğiniz zannettiğiniz Kur'an-ı Kerim'den ne kadar uzakta olduğunuzu fark ettiniz mi? Şimdi gelelim bütün Resullerin Nebi olması konusundaki diğer delillere. Bütün Resuller Nebi değildir. Nebilerin arasında fetret devirleri vardır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 yıldan beri dünya üzerinde Nebi yok. Kıyamete kadar da olmayacak. Ondan evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel 600 yıl nebi yok. 600 sene evvel Hazreti İsa. Ondan yüzlerce sene evvel Hazreti Musa. Ama aradan geçen yüzlerce senede nebi yok. Peygamber yok. Ama Resuller bütün devirlerde hep var olmuşlar. Var olmuşlar mı? İşte ispatı. Müminin 44. Allah Teala buyuruyor.
Biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler. Bakara 87. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Öyleyse Allah-u Teala bütün kavimlere Resul gönderiyor, ard arda gönderiyor. Daha evvel söylediğimiz ayetlerden anlaşıldığı gibi kıyamete kadar geçecek olan bütün devrelerde göndermeye devam edecek. Öyleyse Resuller, Nebi olmayan Resuller ard arda gönderiliyor ama Nebi Resullerin arasında fetret devirleri var. Öyleyse söylediğimiz açıdan meseleye baktığımız zaman Nebi Resul'le Veli Resul'ün kesin bir ayrımı söz konusu. Allah Teala bütün kavimlere diyor İbrahim Suresi'nin 4. ayet-i kerimesinde, onların lisanlarıyla mutlaka Resul göndeririz diyor. Bütün kavimlerde demek ki müminin 44'e geri aralıksız yaşayacak olan Resuller var. Bunlar kesintisiz olarak bütün kavimlerde var olacaktır. İşte Nahl 36. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz diyor Allah Teala. O kavimdekileri dalaletten kurtarsınlar da hidayete erdirsinler diye. Ama bütün kavimlere göndeririz diyor. Öyleyse bütün kavimlere Resul gidiyorsa, aralıksız gidiyorsa ve kıyamete kadar geçen zaman devresinde herkes mutlaka bir Resul'le muhatap olmuşsa, o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da Resullerin geleceği, Resullerin kıyamete kadar devam edeceği kesindir. Nebilerle Resuller arasındaki en büyük Nebi Resullerle Veli Resuller arasındaki farklılık demek daha doğru bir ifade. Veli Resuller kıyamete kadar devam edecektir. Bütün kavimlerin içinde hep var olacaktır. Resul'e muhatap olmayan hiç kimse yaşamış olmayacaktır. Resuller, Kur'an-ı Kerim'de Resul adıyla anılan muhtevaya baktığımız zaman cinlerden de meleklerden de Resuller görüyoruz. Allah Teala Kelamen Katibi meleklerine Resul diyor. Allah Teala Azrail Aleyhisselam'ın yardımcıları olan can alacak olan meleklere gene Resul diyor. Allah Teala ey cinler ve insanlar sizlere sizlerden Resuller gelmedi mi diyor. Veli Resuller cinler arasında da var, insanlar arasında da var, meleklerden de Resul var ama ne cinlerden ne meleklerden nebi yok. Sonra Allah Teala Hazreti Yusuf'a Firavun'un gönderdiği elçiye Yusuf Suresi'nin 50. ayet-i kerimesinde Resul diyor. Alelade bir haberci, mümin de değil ama Resul adıyla geçiyor. Belkıs'ın Hazreti Süleyman'a gönderdiği vazifeli kişi de Resul olarak adlandırılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Şunu görüyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Risalet müessesesi, yani Veli Resullük, bütün kavimlerde kıyamete kadar aralıksız bir şekilde devam edecektir. Bu yüzden göğsümüzü gere gere rahatlıkla söyleyebiliriz ki şu anda dünyadaki bütün kavimlerde bir Veli Resul yaşamakta. Her biri kendi dilleriyle, kendi ırklarına, kendi ülkesinin mensuplarına bizim sizlere anlattıklarımızı anlatıyor. Ama onlar başka bir dinin sahipleriymiş, netice değişmez. Hangi dinin sahipleri olurlarsa olsunlar, o Resuller onlara Allah'ın hakikatlerini anlatıyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah gaybı bilir ama kimseye söylemez. Yalnız Resullerinden rızaya ulaşmış birisine söyler diyor. Bu rıza aslında iradenin teslimini içeren tasarruf rızasına sahip olan kişi için geçerlidir, Resul için geçerlidir. O sadece devrin imamıdır. Allah'ın tasarrufunda olan kişi sadece devrin imamıdır. İşte bu Resul, tasarruf altındaki Resul, peygamber değildir. Bütün devirlerde vardır. Ama peygamberlerin olduğu bütün devirlerde de mutlaka peygamberler devrin imamıdır. Peygamberlerin arasındaki fetret devirlerinde Allah'ın huzurunda kılınan, günde 7 vakit kılınan huzur namazı devam eder. Ama peygamberlerin arasındaki devrede, fetret devirlerinde bu görev devrin veli resulleri tarafından Allah-u Teala'nın tayiniyle derecede edilir. Onlar vekil sıfatıyla bu görevi yaparlar. O görevin asaleten sahipleri peygamberlerdir. Son asaleten sahip olan da Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki ilahiyat fakültelerinde öğretilen akaid ilmi, akaid dersi 5 ayağından 4'ünde sakattır. Sadece bir ayak kalmıştır geriye, doğruyu ifade edebilen. Bütün nebiler mutlaka Resul'dür. Onun için nebi dediğimiz zaman bileceğiz ki o mutlaka bir nebi Resul'dür. Ama nebilerin bulunmadığı yerde, mevcut olmadığı devirlerde imamet gene devam eder. Hızır namazının imamlığı veli Resuller tarafından, Allah'ın seçtiği bir veli Resul tarafından terif edilir. Vekaleten görev yapılır. O Resuller ise veli Resul'dür. Öyleyse her devirde huzur namazının imamı mutlaka vardır. Mutlaka huzur namazının imamı Resul'dür. Ama çoğunlukla veli Resul'dür. Çünkü peygamberler sayılı kişilerdir ve sadece onların hayatı boyunca nebi resuller, nübüvvetlerinin gereği olan ve asaleten onları o göreve tayin ettiren bir mevkiin sahibidirler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte akaid, işte Kur'an'ın hakikatleri, ikisi arasında Allah'ın söylediklerinin ne kadar değiştirilmiş olduğuna dair kesin delillerin varlığından başka bir farklılık yok. Allah'ın bütün söylediklerini akaid yok etmiş. Akaidin 5 ayağından 4'ü Kur'an'a ters düşüyor. Sadece bir tanesi bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür ifadesi tam olarak yerine oturuyor. Ve bizim ülkemizdeki din alimleri daha bu hakikatlerin yeni yeni farkına varıyorlar. Üstelik bizim için zavallı nebi olunmadan Resul olunmayacağını bilmeyecek kadar cahildir ifadesini bizim için kullanarak. Anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onlara dinlerini öğretecek olan kişiye verdikleri terim bu, kullandıkları terim bu.
Nebi olunmadan Resul olunmayacağını bilmeyecek kadar cahildir diyor. Sevgili kardeşlerim, sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi, ilim sahibi olan sizleri bütün dünyaya ilim öğretmekle vazifeli kıldığını hiç unutmayın sevgili kardeşlerim. Siz Allah'tan bizim vasıtamızla doğrudan ilmi alanlarsınız. Dünya ilminin yanlışlığı sizi bağlamaz. Bütün dünya ilmi sizlerden öğrenecektir. Allah Teala'nın huzurunda siz geleceğin hidayet meşalelerini selamlıyorum. Güneş doğmuştur. Son bulutlar yavaş yavaş gökleri terk ediyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz cehennem ve cehennemdeki cezalandırma, bu cezalandırmanın kademeleri. Kur'an-ı Kerim'imizde Allah Teala 7 rakamını hep temel almıştır. Fizik standartlarda olaya baktığımız zaman dünyanın çevresindeki atmosferin 7 tane kademeden oluştuğunu görürüz. Bu 7 tane kademenin ayrı ayrı isimlerini koymuşlar bugünün alimleri. Ama 7 kademe olduğu kesin. Dünyayı çevreleyen atmosferin gök katlarının 7 tane olduğunu görüyoruz. Ve dünyamızın içindeki yer katlarının gene 7 tane olduğunu görüyoruz. 7 kat yer ve 7 kat gök. Bu bizim zahiri alemde bir küçücük bir toz zerresi hüviyetinde olan dünyamızın durumu. Kainatta dünya bir toz zerresi hüviyetindedir. Yüz 50 milyon galaksi olduğu, affedersin milyar, ve bu 150 milyar galaksinin her birinde gene en az 150 milyar yıldız olduğu vakasından hareket ederseniz dünyamızın ne kadar küçük bir varlık olduğunu göreceksiniz kainat dizaynı içerisinde. Ama bir vaka var. 7 diyor Allah-u Teala. Ve Allah'ın katına yükselmek söz konusu olduğu zaman indilahiye bütün bu yıldızları Allah-u Teala zemin katın tavanı olarak telakki ediyor. Dünyamız zemin kattan bir yıldızdır. Bütün varlıklar alemi bu zemin katın yıldızlarını temsil ederler. O yüz milyardan fazla galaksi, her galaksideki yüz milyardan fazla yıldız sadece zemin katı oluşturuyor. Bu zemin katı aşıp birinci gök katına ulaştığınızda orada sadece secde edilen bir meydan ve çimenler üzerinde yapılan secdeyi görürsünüz. Burası bütün bu yıldızların ötesidir. Gök katlarının birincisindesiniz. Allah'a ulaştıran 7 tane gök katı var. İkinci katta su arınma havuzları var. Üçüncü katta İki katlı mescit, bir mescitten daha çok eski hüviyette yapılmış bir köşkü andırıyor dış görüntüsü. Sonra üçüncü katı dördüncü kata bağlayan mihenk menfezi. İçinden sonsuz hızla yukarıya doğru hareket. Dördüncü katta Betül Akdes'in aslı. Beşinci katta Beytin Haram'ın aslı, altıncı katta Sıfırtılı Alma Mahalli ve yedinci gök katında 7 tane alem. Önce
Kader Hocaları, sonra Ümmül Kitap, 2. Kudret Denizi, 3. Makam-ı Mahmud, 4. Divan-ı Sarihin, 5. Zikir Hocaları, 6. Ve İndi İlahi, 7. 7 tane gök katı, 7 tane de alem.

Fevkalade fevkaküm safa teraika diyor Allah Teala üzerinize. 7 kat gökler, 7 tane tarik halk ettik diyor Allah Teala. Halaka fevkaküm safa teraika. Halakna diyor Allah Teala, biz fevkaküm sizin üzerinize 7 tane tarik halk ettik diyor. Ve halakna fevkaküm safa teraika. İşte bu 7 tane gök katı, saydığımız 7 gök katı. 7. katta gene 7 tane alem. Böyle bir dizaynda görünen odur ki her şeyi 7'li bir sistemle oluşturmuş Allah Teala. Bu itibarla da cennetlerin 7 kat olduğunu görüyoruz. Allah Teala buyuruyor ki: "Hadi ne duruyorsunuz?" diyor. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşun diyor. Görüyoruz ki 7 kat gökler dizayn edildiğine göre cennetler de 7 kat. Ve bunun tabii neticesi olarak cehennemlere ulaşıyoruz. Ve 7 kat cehennem olayıyla karşı karşıyayız. İnsanlar şu dünya hayatını yaşarken sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'ın cennetine ehil olurlar. Burası 1. kat cenneti ifade eder. Sonra kişi mürşidine ulaşır, 2. kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırır, 3. kat cennetin sahibi olur. Fizik vücudunu teslim eder, 4. kat cennetin sahibi olur. Nefsini teslim eder, 5. kat cennetin sahibi olur. Muhlis olur, 6. kat cennetin sahibi olur. İradesini Allah'a teslim eder, 7. kat cennetin sahibi olur. Adın cennetinin sahibi olur.

sevgili kardeşlerim, böylece insanlar 7 kat cennetin sahibi oluyorlar. İşte biz insanların eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsek, o zaman hepimizin gideceği yer cehennemdir. Allah Teala Kur'an'ı indirmiş, Kur'an'a emirler vaz etmiş. Niçin? İnsanın mutluluğu için. O emirleri yerine getirenler mutlak olarak dünyada da ahirette de saadeti yaşarlar. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi 1. kat cennetin derhal sahibi olur. Ama dilemeyen kişi mutlaka cehenneme gidecektir. O zaman madem ki insanlar Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe daha üst kat, daha üst kat cennetlere ulaşıyorlar, o zaman cehenneme gidecek olan insanlar için de farklı cehennem kademelerinin oluşması söz konusu ve bunun da 7 kat olması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, insanlar bu dünya hayatında yaşarlar. Ya Allah'a ulaşmayı dilerler, mutlaka cennete gireceklerdir. Sonraki kademelerde söylediğimiz standartlarda cenneti yaşayacaklardır. Ama ya Allah'a ulaşmayı dilemezse kişi, gideceği yer o zaman cehennemdir. Peki, 7 kat cehennemin hangisine gidecektir kişi? İşte bu 7 kat cehennemin hangisine gideceğini Kur'an-ı Kerim'in dizaynına bakarak değerlendirmek söz konusu. Bir insan var, Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Cehenneme gidecek. Ama kendisine teklif yapılmış, tebligat yapılmış, bu kişi tebligatı duymuş ama onda bir etki uyandırmamış. Bu kişinin gideceği yer cehennem. Dünyadaki yaşantısının muhtevası içerisinde 7 kademe cehennemden, 7 kat cehennemden birisine gidecek. İşte böyle bir insanın normal standartlarda Allah'a ulaşmayı dilememesi halinde gideceği yer normal olarak 1. kat cehennem. Başka bir kesin bir onu daha alt cehenneme ulaştıracak olan bir özelliği yok kişinin. Allah'a ulaşmayı dilememek gafletinde bulunmuş. Ve aslında bu dünyada başkalarına karşı kötü davranışları söz konusu değil. Özellikle başkalarına karşı onları işkence edecek, onları canını yakacak, mallarını çalacak bir özel durumu yok kişinin. Böyle bir insan sadece Allah'a ulaşmayı dilemediği için cehenneme gidecektir. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri böyle bir insanın durumunu anlatıyor. Allah Teala diyor ki innellezine la yercune likaena eradu bil hayatet dünya vatme'ennu biha ellezinehum an ayatina gafilun. Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. İşte diyor, onlar Allah Teala muhakkak surette bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Kesin olarak dilemezler, muhakkak surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Burada kişinin helal ve haram kavramlarına pek
ilgi göstermemesi söz konusu. Dünya hayatında, dünya hayatı onları tatmin ediyorsa mutlaka bu parasal bir kazancı ifade eder. Böyle bir dizaynda helal veya haram olması çeşitli hüviyetleri taşır. Ama onlar dünya hayatından razıdırlar diyor, dünya hayatıyla tatmin olurlar diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Kişinin hatası Allah'ın ayetlerinden gafil kalması. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor. İşte bu insanların birinci kat cehenneme gitmeleri söz konusu. Ve böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim,

İnsanların acaba daha aşağıdaki kat cehenneme gitme konusunda hangi hüviyetleri bir şeyler söyler? Allah Teala Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde bu konuya ışık tutmuş. Diyor ki ve yevme yahşuruhum kehennem yelbesu illa saaten minen nehari yetarifune beynehum kat hasirellezine kezzebu bi likaallahi ve makanu muhtedin. Allah Teala diyor ki ve o gün Allah Teala gündüzden bir saatten başka kalmamışlar. Yani bir saat kalmışlar gibi onları toplayacak, haşredecek, birbirlerini tanıyacaklar. Allah'a münaki olmayı tekzip edenler, yalanlayanlar, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala ve hidayette değillerdir diyor. Şimdi iki nevi insandan bahsediyoruz. Bir, kendilerine Allah'a mülaki olma teklifi geldiğinde bunu belki bilgisizlikleri sebebiyle, belki başka bir sebeple ama kasıt olmaksızın kabul etmeyenler, belki değer vermeyenler söz konusu, onlar en üstteki kat cehenneme gidecek olanlardır. Yani cehennemde çekilecek olan işkencenin en azını çekenlerdir. Ama insanlardan her kim Allah'ın ayetlerini tekzip ederse, yalanlarsa, onların gidecekleri yer ikinci kat cehennemdir. Daha alt kat bir cehennem. En üst kat cehenneme sadece ihmal veya tesayyüple, yani kasıt olmaksızın Allah'ın davetini kabul etmeyenler girecek. Ama Allah'ın ayetlerini inkar edenler, burada inkar değil de tekzip kullanılmış, yalanlamak, yalanlayanlar, onlar hüsranda olanlar ve hidayette olmayanlar. Burada suç sadece Allah'ın ayetlerinin inkarı, affedersiniz, inkarı diyorum, tekzibi, yalanlanması. İşte böyle bir yalanlamayı ortaya koyan insanlar, yani Allah Teala öyle Allah'a ulaşmayı dilemiyor diye kimseyi cehennemine atmaz diyenler, ayetleri kendi dizaynları içinde izledikleri gibi değerlendirenler, kendi değerlendirmelerine göre hüküm verenler ve bununla kalmayıp Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar. Mesela böyle bir ortamda Allah Teala onları cehenneme atacak muhtevasına, hayır, Allah Teala kalbinde zerre kadar iman bulunanı cennete mutlaka alacaktır derler ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenin cehenneme girmesi konusundaki ayetlerini yalanlayanlar, onlar hüsranda olanlardır. Bu insanların gidecekleri cehennem ikinci kat cehennemdir. Yani en üstteki cehennemden bir aşağıki kat, aşağıya doğru katlar değerleniyor. En üstteki cehennem birinci kat, sonra ikinci kat aşağı doğru, üçüncü kat aşağı doğru, yedi tane bodrum katı gibi
değerlendirin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye aşağıya doğru gidiyor. Bu insanların özelliği ne? Bu insanların özelliği Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yalanlamaları. Birincilerde ayet yalanlamak diye bir şey yoktu. Onlar sadece Allah'a ulaşmayı dilememiş olan, kalplerinde bir art niyet olmayan, Allah'ın ayetlerini yalanlamayan insanlar. İkincilerde özellik var. Allah'ın ayetlerinin yalanlanması, burada art niyet Allah Teala ortaya koyuyor. Peki bundan sonraki davaya bakıyoruz. Ne görüyoruz? Allah Teala üçüncü kat cehennemi koyuyor ortaya. Rad suresinin 25. ayeti kerimesi. Ne diyor Allah Teala? Vellezine yenkudune ahdallahi min ba'di misakihi ve yektaune ma emerallahu bihi en yusale ve yufsidune fil ardı ulaike lehumul lanetu ve lehum suuddar. Onlar ki misaklarından sonra Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar ve vuslatı keserler. Ve onlar başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olurlar. Bu sebeple yeryüzünde fesat çıkaranlardır onlar. Onlar için, onlar konusunda Allah'ın laneti söz konusudur. Ve ne kötü bir cehennem, ne kötü bir yurt var onlar için diyor Allah Teala. İkinci kat cehenneme gidenlere baktığımız zaman, ikinci kat cehenneme gidenler, başka insanları etkilemeyi, onları özellikle cehenneme göndermeyi düşünmüyorlar. Sadece Allah'ın Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehenneme gider şeklindeki ayetlerini tekzip ediyorlar, yalanlıyorlar. Ama bu yalanlamakla özellikle insanları kandırıp bu yüzden lanet alanlar değiller. İkinci kat cehenneme girenler. Fakat üçüncü kat cehennemde lanet var. Sevgili kardeşlerim, kim başka insanların cehenneme gitmesine sebebiyet verirse, yani insanlara bu söylediklerini onları özellikle cehenneme göndermek istikametinde söylemişse ve bu insanın yanlış öğretisi sebebiyle kişiler cehenneme gideceklerse bu kişi omuzlarına vebal alır. Ahzab suresinin 76 ve 77. ayet-i kerimelerinde Allah Teala diyor ki o cehenneme girenler var ya, onlar diyor cehennemdekiler derler ki ya Rabbi, biz devrimizin küberasına, yani büyüklerine ve sadatlarına, din konusunda önde gelenlere itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz.
Ashab suresinin 72 ve 73. ayetleri. Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver, onları büyük bir lanetle lanetle. Öyleyse burada çok açık bir şekilde o insanların Allah'ın ayetlerinden gafil olmakla kalmadıkları, başka insanları da Allah'ın yolundan men ettikleri ve başka insanların vebalini aldıklarını görüyoruz. Bunlar özellikle insanların Allah'a ulaşmalarına engel olanlar. İnsan ruhu vücuttan ayrılırsa insan ölür derler bu insanlar. Ve irci emri bir ölüm emri oluyor bu istikamette. Sözlerinin geçersiz olduğunu ispat ettiğinde Allah Teala'nın Rabbine geri dön emri var. İrci'i ila Rabbiki diyor. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde. Rabbine geri dönecek olan ruhtur. Allah-u Teala'da ruhun Allah'a geri dönmesini üzerimize farz kılmış. Ve birisi çıkıp diyor ki bu ruh vücuttan çıkarsa vücut ölür. O zaman Allah-u Teala insanlara intihar emri vermiş oluyor bu ayetle. Oysa ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki intihar edenin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. İşte sevgili kardeşlerim,

8. ayetleri. Şimdi Rahat Suresinin 25. ayet-i kerimesindeki insanlar başka insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani oluyorlar. Onlara söylüyorlar, karşı tarafta bu söze inanıyor ve Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesine sebebiyet verenler, bu onları ifsad etmiş olan insanlar. Bunlar Rad Suresinin 25. ayet-i kerimesine göre 3. kat cehenneme gidecekler. Ama Ahzab Suresinin 67 ve 68. ayetlerindeki olaya baktığımız zaman, yani cehennemde olanlar derler ki, Ya Rabbi, muhakkak ki biz sadatlarımıza ve büyüklerimize itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetle. Bu insanların, Ashab 67 ve 68'deki insanların bir evvelki ayette bahsettiklerimizden farkı ne? Bunların farkı iki kat azabı hak etmeleri olayı. Üzerlerine bu sebeple büyük bir lanet gelmesi. İkisi de ifsad ediyor. Başka insanların Allah'a ulaşmasını, Allah'a ulaşmayı dilemesi de dahil olmak üzere engelliyorlar. İkisi de yeryüzünde fesat çıkarıyor. Birinci grup yeryüzünde fesat çıkaranlar, başkalarının cennete ulaşmasına mani oluyorlar. Ama iki kat azaba ve büyük lanete muhatap olmuyorlar. Ama Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerindekiler büyük azaba muhatap oluyorlar. İki kat azap ve büyük lanet. İşte insanların azaptan yana alacakları ceza, o insanların cehennemin hangi katında olacağına dair ayrı ayrı işaretler taşıyor. Daha ağır suçların sahipleri daha aşağı cehennemlere konulmak zorunluluğundalar. Oralara mahkum oluyorlar. Suç, başka insanların mutsuzluğuna sebebiyet verdikçe, bunun boyutları üst üste geldikçe, insanlar bu hedefleri gerçekleştiriyorlar. Başka insanlara yanlış telkinlerde bulunuyorlar. Onların dalalette kalmasına sebebiyet veriyorlar. Ama bunu yaparlarken Allah-u Teala'nın onlara verdiği ceza gidecekleri cehennemin kademesini temin ediyor. Öyleyse her ikisinde de lanet alıyor bu insanlar. Üçüncü kat cennette de, dördüncü kat cennette de lanet alıyorlar. Ama dördüncü kat cennettekiler, yani aşağı doğru

inen dördüncü kata kadar, dördüncü kat cehenneme indirilenler, üçüncü katlakilerden daha çok suçlular. Çünkü bunların suç dizaynında iki kat azaplanmaları söz konusu. Ve büyük lanetle lanetlenmeleri söz konusu. Suçlarının bir evvelki ayet-i kerimede geçenlerden farklı olduğu, daha büyük bir suçu ifade etmesi, onların daha büyük bir cezayla cezalanmasını sağlıyor. Ve bu sebeple bu insanlar dördüncü kat cehenneme, yani aşağı doğru dördüncü kat, eksi dört dördüncü kat cehenneme ulaşıyorlar. Her cehennemdeki aşağı doğru indikçe cehennemler o insanlara yapılan azapta buna paralel olarak artıyor. Daha çok suça, daha çok azap söz konusu. Ve beşinci kat cehenneme girecek olanlara gidiyoruz. Allah Teala Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde diyor ki: Biz insanlara indirdiğimiz kitaplarla onlara indirdiğimiz ispat vasıtalarına, beyinelere, delillere rağmen o insanlar ki bizim ayetlerimizi ve hidayeti ketmederler, gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin hepsi de onlara lanet eder. Sevgili kardeşlerim, burada suç ağırlaştı. Ve bütün lanet edicilerin lanetine muhatap oldu. Bir evvelki devredeki onları büyük bir lanetle diyen insanların talepleri var sadece. İki kat azap talepleri var. Bu talebin ne ölçüde Allah-u Teala tarafından değerleneceği belli değil. Ve Allah-u Teala'nın o laneti kabul edip etmediği konusu muallakta. Ayrıca Ahzab 72, Ahzab 67 veya 68'deki bu insanlar, Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetin kerimesindeki insanlar, başka insanların cehenneme gitmesine sebebiyet veriyorlar. Ama Allah-u Teala'nın onlara lanet etmesi söz konusu değil. Lanetlenme talebi var. Bu talebi Allah-u Teala'nın verdiği cevap belli değil. Bu insanlar Allah-u Teala'nın ayetlerini bilerek izliyor olsalardı, onlara Allah-u Teala da kesinlikle lanet edecekti. Bu açıdan cehennemin tayinine baktığımız zaman,
kişinin cehenneme girmesindeki faktör, bilerek, isteyerek Allah'ın hidayetini gizlemek. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşması lazım geldiğini gizlemek. Ketmetmek. Ve bu kişilerin bir evvelkilerden daha aşağı bir kat cehenneme, beşinci kat, dördüncü kat cehenneme gitmeleri bu ayetleri ketmedenlerin, gizleyenlerin beşinci kat cehenneme gitmelerinin arkasında hem Allah'ın lanetinin hem de bütün insanların, bütün lanet edenlerin lanetinin bu insanların üzerinde olması söz konusu. Çünkü bu insan kendisi Allah'a karşı savaş vermiş oluyor. Allah'ın hedefi bütün insanları Allah'ın cennetine ulaştırmak ve bu kişi Allah'ın bu hedefini o insanlara yanlış bilgiler verip kasıtlı bir şekilde Allah'ın hidayet ayetlerini, o ayetlerin hidayete erdireceğini bildiği halde ketmetmesi, gizlemesi, hidayet kavramını yok etmesi, böylece büyük kitlelerin cehenneme gitmesine sebebiyet vermesi. Dördüncü cehenneme girenler, kendilerinin konuştuğu insanları yoldan çıkaranlar, onlara verdikleri yanlış bilgilerle onları cehenneme gönderenler. Ama ketmedenler, gizleyenler, büyük kitlelere hitap edenler ve büyük kitlelerin verdikleri yanlış ilim sebebiyle cehenneme gitmesine sebebiyet verenler. Allah-u Teala'nın laneti ve bütün lanet edicilerin laneti, birkaç kişinin cehenneme gitmesine sebebiyet veren bir insan için geçerli değildir. Burada büyük kitlelere insanın yanlış bilgi vermesi, bilerek, isteyerek Allah'ın hakikatini gizlemesi, hidayeti gizlemesi kişinin söz konusu. Bu Allah-u Teala'nın indinde büyük bir suç sevgili kardeşlerim. Yani burada kitle halinde insanların negatif olarak etkilenmesi söz konusu. Demek ki ya basın yoluyla ya yayın yoluyla bu insanlar başka insanlara, büyük kitlelere ulaşabiliyorlar ve büyük kitlelerin hidayete ermek yerine cehenneme gitmesine sebebiyet veriyorlar. Hem Allah'ın ayetlerini gizliyorlar hem de hidayeti gizliyorlar. Bu vasıtalarla ulaşabildiği insanların hepsinden gizlemeye çalışıyorlar. Burada kasıt açık ve kesin olarak kendisini gösteriyor. Bir evvelki konuda büyükler böyle bir kastin sahibi olmadan insanlara emrediyorlar. Burada kasıtları Allah'ın yolundan saptırmak, Allah'a ulaşmalarına engel olmak, onları cehenneme göndermek değil, sadece ideolojilerinin gereğini yerine getiriyorlar. Ve bugün bizim ülkemizdeki olay budur. Allah'ın dinini yaşayanlara zulüm yapılıyor. Bir grup insan ellerindeki yetkilerle insanların dinlerini yaşamalarına mani olmaya çalışıyorlar.
ülkemizin nüfusunun %90'dan, 99'undan fazlası Müslümanken, Müslüman nüfusu oluştururken dinlerinin gereğini yaşamaları engelleniyor. Onlarla alay ediliyor. Her gün daha çok insan Allah'ın yolundan sapıyor, saptırılıyor. Sevgili kardeşlerim, iki unsur arasında büyük farklılık var. Kitle halinde insanların dinlerine mani olmaya çalışmak, o insanların inançlarına tesir edemez. Onların bu konudaki günahları özellikle Allah'ın ayetlerinde hidayeti gizleyen ve bu sebeple samimiyetle inanan insanları yanlış bir inancın sahibi kılarak cehenneme göndermek cüretini gösterenlere Allah'ın vereceği ceza tabiatıyla Ahzab 67 ve 68'deki suçlardan çok daha ötede bir suçu içerir. Öyleyse hem bütün lanet edenlerin laneti hem de Allah'ın laneti bu insanların üzerine oluyor. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, beşinci kata inen cehennem bu standartların içerisinde.

Altıncı kat cehennem suresinin 105. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Allah Teala orada diyor ki Kehf 105 ve 106'da onlar Allah'ın ayetlerini ve Allah'a mülaki olmayı inkar ediyorlar. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını inkar ediyorlar. Bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Ve onlar Allah'ın resulleriyle alay ediyorlar. Onlar için mizan tutulmaz diyor Allah Teala. Öyleyse ne demek mizan tutulmaz? O insanlar için mizanın tutulmaması söz konusu. Biliyorsunuz insanlar bir kendi amelleri sebebiyle derecat kazanır. Bir de başkalarının kendisine yaptığı kötülükler sebebiyle derecat kazanır. Kötülük yapan derecat kaybeder, onun kaybettiği derecatı kendisine kötülük yapan kişi kazanır. İşte bir kişinin Allah-u Teala

sevaplarını kazandığı dereceyi heba ederse, o kişinin kazandığı dereceler yok olur. Allah'ın ayetlerini inkar eden insanların kazandıkları dereceler yok olur. Heba olur. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Allah'ın ayetlerini onlar inkar ederler ve hidayeti inkar ederler. Onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Ama bir de Allah'ın Resulleriyle alay edenleri de katıyor konunun içine. Bu hüviyete Allah'ın Resulleriyle alay etme işlevi de girdiğinde o insanlar için mizan tutulmaz diyor Allah Teala. İşte insanlar için mizan tutulmayan noktada demek ki bu kişinin kendi amelleri sebebiyle kazandığı dereceler de hesaba katılmıyor. Ama başka insanların kendisine kötülük yapması sebebiyle kendi amelleri olmaksızın kazandığı dereceler, onlar da hesaba katılmıyor. Onlar için mizan tutulmaz. Bunlar cehennemin 6. katının sahipleri. Bir de en alt kat var sevgili kardeşlerim. Bu 7. cehennem Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Diyor ki Allah Teala vettebe'u ma tetlüş şeyatinu ala mülki Süleyman ve ma kefere Süleymanu velakine şeyatine keferu yualimunen nase sihra ve ma unzile alel melekeyni bi Babil'e Harut'e ve Marut ve ma yuallimani min ehadin hatta yekula innema nahnu fitnetun ve la tekfur ve yeteallemune minhuma ma yufedikune bihi benel meri ve zevcihi ve ma hum biddarrine bihi min ehadin illa biiznillahi ve yeteallemune ma yedurruhum ve la yenfeuhum ve lekat alimu le men işterahu malehu fil ahireti min halakın ve lebise ma şeref bihi enfisehum levkânü yâlemûn. Diyor ki Allah Teala Süleyman'ın mülkü üzerine onlar şeytanların okuduğu yani anlattığı, tilavet ettiği şeylere uydular, tabi oldular. Şeytanların öğrettiği şeylere tabi oldular. Yani büyüyü ve hüddamı öğrendiler. Oysa Süleyman sihir yapmadı ve kafir olmadı. Fakat şeytanlar insanlara sihri öğretmekle kafir oldular. Babil'deki iki melek olan Harut ve Marut'a indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Oysa onlar bizim bilgimiz sizin için sadece bir fitne, bir imtihandır. Sakın sihir ilmini öğrenerek kafir olmayın demedikçe hiç kimseye bunu öğretmezlerdi. O zamanlar o ikisinden yani sihir meraklıları ve onu geçim vasıtası yapanlar o ikisinden erkek koca ile karısının arasına girerlerdi. O ikisinden erkek ile karısının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Halbuki onlar Allah'ın izni olmadan onunla sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi. Zaten onlar kendilerine fayda verecek şeyleri değil, zarar verecek şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun ki onlar onu yani sihri ve ona ait bilgileri satın alan ve onunla çıkar sağlayan kimse için ahirette bir nasip olmadığını bilirlerdi. Kendi nefslerini onunla ne kötü bir şeye sattıklarını onlar keşke biliyor olsalardı diyor Allah-u Teala.
Burada büyü yapan insanlara, sihir yapan insanlara dikkatle bakın. Bir büyücüye soruyorlardı bundan 8-10 sene evvel, açıklamalar yapıyordu o büyücüler. Siz büyüyle bir insanı öldürür müsünüz? Sualinin cevabı, evet öldürürüm diyor. Büyü yapan kişi, bırakınız insanlara sonsuz huzursuzluk vermeyi, gece gündüz insanları aldatmayı, onlara cinleri musallat etmeyi, şeytanları musallat etmeyi ve insanların yüzlerce, binlerce kişinin hayatını karartmayı, insanları büyüyle öldüreceğini söylüyor. Yeter ki diyor siz paradan haber verin. Sevgili kardeşlerim, bu denli acımasızlığı muhtevasında tutan zulmani ilimlerin sahiplerinin o insanları yıllar yılı korkunç acılar içinde cinlerden ve şeytanlardan örülmüş olan bir yapıyla insanları ve cinleri, insanları ömür boyunca huzursuz eden bu şeytani ilimlerle meşgul olanlar, işte onlar cehennemin en alt katına inecek olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde onu görüyoruz ki hepiniz için söz konusu olan Allah'ın cennetine gitmek. Allah'a ulaşmayı dilediniz hepiniz. Hepiniz Allah'ın cennetine gireceksiniz. Sadece bu dileğiniz sizi Allah'ın cennetine ulaştırır. Ama hepiniz tabi oldunuz. İkinci kat cennete hak ettiniz. Ve de aradan aylar geçti. Ruhunuzu da Allah'a ulaştırdınız. Üçüncü kat cenneti hak ettiniz. Geri kalan safhaların ayrı ayrı bölümlerine dağıldınız. Yalnız daimi zikre ulaşanlar ulul olabilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın cennetine girecek olan sevgili kardeşlerim, Mir Vakfı'nın değerli mensupları, Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlayarak Yüce Rabbimizin hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını ondan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere. Konumuz mümin olmak. Bundan evvelki mümin olmak konusunda sadece birinci kademedeki mümin olmayı anlatmıştık. Sadece ameni olanların mümin olabildiğini anlatmıştık. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar müminlerdir. Bu mümin olmanın başlangıç noktasıdır. Üçüncü basamaktan başlar. 28 basamaklık kainatın tek dininin merdiveninde birinci ve ikinci basamaktakiler insanların %90'dan fazlasını oluşturacaktır. Yazık ki gidecekleri yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, inanılmayacak kadar basit bir sebepten dolayı cehenneme gidecekler, inatlarından dolayı gidecekler. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Bu çağa Allah Teala'nın hidayet çağı adını vermesinin arkasında bu gerçek yatar. Hidayet bu kadar kolay, bu kadar basit bir sebebe dayalıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek hidayetin birinci safhasıdır. Bu safhayı aşamayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse kurtuluşa ulaşamaz. Peki, bir insan Allah'a ulaşmayı diledi, mümin oldu. Mümin olmanın ikinci safhasında ne var? İkinci safhasında irşat makamına ulaşıp, önünde diz çöküp tövbe etmek var. Nefs tezkiyesine başlamak var. Ruhu Allah'a doğru yola çıkarmak var. Öyleyse hemen merdivenlerden tırmanalım. 14. basamağa kadar beraberce birinci mümin olmaktan ikinci mümin olmaya inşallah ulaşalım.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, bu cehenneme mutlaka götürecek olan iki basamağı aşan Allah'ın istediği şeyi yerine getiren, bir tek dilekle Allah'ın cennetini hak eden kişidir. Öyleyse söz konusu olan cennettir. Allah'ın cenneti hepiniz içindir ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler girebilirler. Üçüncü basamaktasınız. Derhal Allah Teala görüyor, işitiyor, biliyor ve esması tecelliye başlıyor. Dördüncü basamaktasınız. Gözlerinizdeki icab-ı mestureyi ve görme ağzınızın üzerindeki kışaveti alıyor. Beşinci basamaktasınız. Kulaklarınızdaki vakayı ve işitme hastanızın üzerindeki mührü alıyor. Altıncı basamaktasınız. Kalbinizin mührünü açıyor. Küfür kelimesini alıyor mührü alırken. Ve ekinneti de alıyor. Yerine ihbat koyuyor. Yedinci basamaktasınız. Sekizinci basamakta Allah kalbinize ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta kalbinizin kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük kalbe çeviriyor. Huşu sahibi kılıyor sizi. Gaybde huşu duyan. Sonra göğsünüzden kalbinize açtığı nur yolundan zikir yapıldığı zaman Allah-u Teala'nın rahmeti ve fazla giriyor. Göğsünüzden kalbinize göğsünüzün yarılarak nur yolunun açılması 10. basamak. Zikre başlamanız kalbinize Allah'ın rahmetine ve fazlına ulaşması 11. basamak. Kalbinizde iman kelimesi olmadığı için rahmetin kalbinize girmesine, ulaşmasına rağmen fazılların kalbinizin içine çekilmemesi sadece %2 oranda rahmet ulaşmasını imkanlarına sokuyor. Nurların girmeye başlaması 11. basamak, %2 nur oluşması 12. basamak, huşu sahibisiniz. Ve 13. basamakta Allah size mürşidinizi gösteriyor. 14. basamak kişinin ikinci defa mümin olduğu yer. Allah-u Teala onlar için biz onların imanlarını arttırırız diyor. Kişinin imanı nasıl artar? Kim irşat makamına ulaşıp önünde de çöküp tövbe ederse o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Ve bu ruh o kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki derecelerini yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. O kişiye Allah'a ulaşma gününün geldiğini, yevmüttel hakkın geldiğini haber vermek için. Yani o kişinin ruhuna devrin imamının ruhu diyor ki Allah beni bu konuyla vazifelendirdi ve bu vücudun üzerine gönderdi. Ben senin yerine o vücuda muhafızlık edeceğim ama onun içine girerek değil, başının üzerinde bir nur olarak yer alarak. Ve ruh vücuttan burada ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. O kişinin
kalbinin içine devrinin onun ruhu başının üzerine gelince iman yazılır. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalplerin ve o ruhla onlar yedidilirler, desteklenirler. O ruhla devamlı kontrol altında tutulurlar, muhafaza edilirler. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Öyleyse burada devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine geldiği noktada kalbinin içine iman yazılması söz konusu. Bu kişi kalbindeki küfür kelimesi alındığı için kendisine ayrı ayrı açılardan furkan verildiği için, kişi reşit olduğu için mümin olmuştu. Doğruyu yanlıştan ayırma yetkisine o noktada kavuşmuştu, reşit olmuştu. Bu kalbindeki küfür kelimesi alındığı için ve şartlar yerine geldiği için artık kişi kafir olan bir insanın hüviyetinde değil, mümin olmuş durumda ama mürşidine ulaştığı noktada kalbinde farklı bir olay daha var. Kalbindeki küfür kelimesi alınmış ama yerine başka bir şey yazılmamıştı. Yedinci basamakta Allah'a ulaşmayı dilediği üçüncü basamaktan sonraki 5-6 dakikanın içinde Allah Teala o kişinin kalbinin içindeki küfür kelimesini, kalbinin mührünü açarak alıyor dışarıya. Kişi artık kalbinde küfür yazan bir insan değil. Bu sebeple kalbinde küfür yazmadığı için ve kafirlerin genel standartlarının tamamen dışına çıktığı için görme, işitme, idrak etme açılarında ve dereceleri arttırıldığı için, artan dereceler onu mutlaka Allah'ın cennetine alacağı için kişi mümin hüviyetinde. Kalbinde küfür yazmayan bir insan mümin olmanın birinci safhasındadır. Yedinci basamağa ulaşmıştır. Birinci safhadadır. Mümin olmanın başlangıç safhası, kalbinde küfür yazısı alınmıştır ve o kişi kafir olmaktan kurtulmuştur. Aminudur. Allah'a ulaşmayı inanıyor. Allah'a mutlaka ulaşacağına inanıyor ve kalbindeki küfür kelimesi alınmış durumda. Bu kişi irşat makamına ulaştığı zaman ikinci kademe bir mümin olur. Buradaki mümin olmanın özelliği kalbindeki imanın kişinin artmış oluşudur. Onların kalbindeki imanı arttırırız diyor Allah-u Teala. İşte imanın artışı o kişinin kalbine Allah'ın iman kelimesini Mücadele Suresinin 22. ayet kelimesiyle yazmasıdır. Ne diyor Allah Teala bu konuda? Ya eyyühellezine amenu, ey amenu olanlar, aleykum enfisekum, nefslerinizi tezkiye etmek nefsleriniz üzerinizdedir. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. La yedurukum men dalle izah edeyim. Siz hidayet üzere olduğunuz zaman delalette olanlar size bir zarar veremezler. Nefslerin tezkiyesinin üzerimize oluşu. Demek ki burada kişinin hidayet üzere olduğu nokta nefsini tezkiye etmeye başlamadan evvelki nokta, yani
birinci safa, mümin olmanın birinci safhası. Allah Teala buyuruyor ki Maide 35'te ya eyyühellezine amenu ey amen olanlar vettegu ileyhin vesilete ya eyyühellezine amenu tekullaha vettegu ileyhin vesilete ey amin olanlar Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani amin olmakla kim aminuysa bu ilk aminu çünkü daha kişi mürşidini talep etmemiş Allah-u Teala'dan. Amini olmuş, Allah'a ulaşmayı dilemiş, amini mümin olmak seviyesinde, birinci seviyede mümin olmak standartında amin o kişi. Ama henüz mürşidine ulaşmamış. Allah'a ulaşmaya vesileyi, vesile olacak kişiyi, mürşidi isteyin diyor, iptiga edin. İsteyin diyor. Bu yeni bir takvayı işaret eder. İkinci bir iman seviyesini işaret eder. Çünkü kişi tövbe ettiği zaman devrin imamının ruhu başının üzerine gelecek ve kalbinin içine iman yazılacaktır. Bu kişi imanı artan bir kişidir. Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Öyleyse kişinin kalbinin içine imanın girdiği yeni bir safha var. Bu safha açık bir şekilde anlatılıyor. Kişinin kalbine imanın girdiği nokta. İşte bu nokta o kişinin imanının arttığı noktadır. Orada kişi imanı artan bir mümindir. Birinci mümin olma safhası daha evvelki safhadır. Allah'a ulaşmayı dilediği noktadır. Burası da mümin olma safhasıdır. Kalbinin içine iman yazılan bir insanın mümin olma safhası, imanı artan bir insanın mümin olma safhası. Kalbine Allah-u Teala imanı yazmak suretiyle o kişiye evvelce kalbinde olmayan bir iman yazısı veriyor. Kalbindeki imanı arttırıyor. Burası da mümin olma safhası. Allah Teala diyor ki onlar ki dilleriyle mümin olduk derler ama kalpleri mümin olmamıştır diyor. İşte diliyle mümin olduk demekle kalpleri mümin olanlar arasında bir safha var. Bir insan hem Allah'a ulaşmayı dilememiştir, hem de müminim demektedir. Çünkü ona göre Allah'a inanan kişi mümindir. İşte Allah Teala o insanlardan bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dilememiş,
Ama Allah'a inanıyor ve ben müminim diyor diliyle. Onların kalpleri mümin olmamıştır diyor Allah Teala. Onların kalpleri mümin olmamıştır. Bir kişinin mümin olma noktası var. O kişinin kalbinin mümin olma noktası var. Kalbinin mümin olması iki safhada oluşur. Birinci safhada küfür kelimesi alınır. Bu sebeple kişi Allah'ın cennetini hak etmiştir. Kalbine henüz iman yazılmamıştır ama küfür kelimesi de artık yoktur. Öyleyse üç kişiden bahsediyoruz. Birinci kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Allah'a ulaşmayı dilemediğine göre bu Allah'a inanan kişi mümin değildir. Neden? Çünkü kalbinde küfür yazıyor. Birinci kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesi cihetiyle kalbinde küfür yazıyor. O kişi mümin standartlarında olamaz. Kalbinde küfür yazılı. Onu geçiyoruz. İkinci kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilediği an kalbine Allah Teala kalbindeki küfür yazısını almıştır. Ve o kişi kalbindeki küfür yazısı alındığı için ve kendisine 7 ayrı cepheden Furkan verildiği için işiten, gören, idrak eden birisi olmuştur. Yani mümin olmuştur. Kalbinde küfür kelimesi alınmış ama iman kelimesi kalbine henüz yazılmamıştır. Sonra o kişinin muhtevası Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki muhtevasına bakıyoruz. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyince Allah onun üzerinde 12 tane ihsan oluşturuyor. Bu 12 ihsanla onu 14. basamakta mürşidine ulaştırıyor. Kişi mürşidine ulaştığı anda başın üzerine devrin imamının ruhunun gelmesiyle beraber kalbinin içine Allah Teala imanı yazıyor. Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Birinci kişi mümin değildir. Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Kalbinde küfür yazıyor. İkinci kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilediği için kalbindeki küfür kelimesi alınmıştır. Furkan verilmiştir kendisine. Hidayet ehli olmuştur. Dalaletten kurtulmuştur. Şirkten kurtulmuştur. Şeytanın kulluğundan kurtulmuştur. Allah'ın kulu olmuştur. Hepsi bir arada o kişi mümin olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği an mümin olmuştur. Ve ondan sonra bu kişi Allah-u Teala'dan aldığı 12 tane ihsanla mürşidine ulaşmıştır. Tövbe etmiştir. Ve 7 tane nimet alacaktır. Birincisi mürşidin ruhunun başın üzerine gelmesi. İkincisi kalbinin içine imanın yazılması. Günahlarının sevaba çevrilmesi, üçüncüsü. Ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması, dördüncüsü. Günahlarının sevaba çevrilmesiyle beraber o kişinin 1'e 10 alırken 1'e 100 almaya başlaması da söz konusu o andan itibaren. Kişinin nefs tezkiyesine başlaması, fizik vücudunun ikinci defa Allah-u Teala'ya kul olması,
iradesinin güçlenmeye başlaması. Böyle bir noktada kişi iradesinin güçlenmeye başladığı bir noktada ruhu, veçi, nefsi, iradesi hepsi sırat-ı müstakim üzerinde ve bu noktada kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu geldiği anda kalbine iman yazılıyor mücadele süresini gelince. Bu kişi imanı artan bir insan. Mümin bir defa üçüncü kademede, üçüncü basamakta kişi Allah'a dilemiş ve birkaç dakika içinde yedinci basamağa ulaşmış. Kalbindeki küfür kelimesi alındığı için mümin olmuş. Yedinci basamakta. Şimdi 14. basamakta mümin olması kişinin artıyor. Allah Teala kalbine iman yazdığı için. Bu ikinci kademede mümin olmaktır. Allah Teala kişinin kalbine imanı yazıyor. İmanı artan bir mümin. Biz onların kalplerindeki imanı arttırırız diyor Allah Teala. Kalbine yazdığı iman kelimesiyle onların kalplerindeki imanı arttırıyor Allah Teala. Ne oldu? 14. basamaktaki kişi kalbine iman yazılan kişi. Sadece diliyle müminim demiyor. Kalbi de artık mümin. Birincisi de mümin ama kalbine iman yazılmamıştı. İkincisi demek daha doğru. Birinci Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemediği için mümin olması söz konusu değil. İkinci Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilediği anda kalbindeki mühür alınıyor. Ve küfür kelimesi alınıyor. Bu sebeple mümin diliyle mümin olduğunu söylüyor. Ama kalbindeki küfür kelimesi alındığı için mümin. Yoksa kalbine iman yazılarak imanı artan bir mümin değil. Yani kişinin hem kalbi mümin hem Allah'a ulaşmayı dilediği için mümin standartlarına girmiş durumda. Kalbinin mümin olması, kalbindeki imanı artan bir mümin hüviyeti göstermiyor. Kalbi mümin, çünkü küfür kelimesi yok kalbinde artık. Kalbi kafir değil. Kalbi küfürde değil. Küfürde değilse mümin. Ama kalbine iman yazılmadığı için kalbindeki iman artmış olan bir mümin değil. 14. basamakta kişi kalbindeki imanı artmış olan Allah-u Teala'nın kalbindeki imanı arttırdığı bir kişi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Burası 14. basamak. Kişinin kalbinin içine imanın yazıldığı basamak. Kişi bir üst kıdeme mümin. İkinci safa mümin. Sonra ne oluyor? Sonra Allah Teala o kişiye nefs tezkiyesi yapmak imkanını sağlamış oluyor. Kalbine iman kelimesini koymakla. Bu kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Nefs tezkiyesine başladığı için kalbi mümin olan kişi ve buna Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesi bu kişiye gerçek anlamda mümin diyor. Diyor ki Allah Teala onlar ki amelü salihat yaparlar. Nefsi ıslah edici amel işlerler. Yani nefs tezkiyesi yaparlar. İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun Allah bütün müminleri cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Bütün müminleri diyor. Yani birinci kademe müminleri veya nefs tezkiyesine başladığı için ikinci kademe olan müminleri veya daha ötede üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kademedeki müminleri ama bütün müminleri cennetine koyup hesapsız rızıklandıracaktır diyor Allah-u Teala. Bu kişi 14. basamakta nefs tezkiyesine başladığı için mümin, kalbine iman yazıldığı

meşgul. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 10. basamakta kalbine %2 rahmet girmişti. Ondan ötesi %49 fazıl, böylece nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşıyor kişinin. Burada kişi ikinci kulluğa ulaşıyor. Birinci kulluğu Allah'a ulaşmayı dilediği an gerçekleştirmişti. Mürşidine ulaştığı an ikinci kulluğu söz konusuydu kişinin ve ruhu Allah'a ulaştığı zaman kişi üçüncü kulluğun sahibi olmuştur. Nefsinin kalbinde %50'den fazla nur birikmiştir. Ve böyle bir durumda bu kişi üçüncü defa mümin olmuştur. Nefsinin kalbi %50'den fazla nuru biriktirdiği bir nokta. Buradaki mümin olma standardı üçüncü seviye mümin olmaktır. Nefsinin kalbinde sadece iman kelimesi yoktur. İman kelimesi etrafına %50'den fazla nur biriktirmiştir. Öyleyse kişinin kalbindeki imanı arttıran, daha çok arttıran bir faktör var. İman kelimesinin etrafında toplanan fazıllar. Sonra bu kişi ruhu Allah'ın zatında yok oluyor. Sonra Allah ona bir taht ihsan ediyor. Nimet olarak veriyor. Sonra kişi zühd makamının sahibi oluyor. Ve nihayet fizik vücudu Allah'a teslim oluyor.

Allah Teala İsa 125'te diyor ki, o kişi ki vecini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha çok güzel sözlü, ondan daha ahsen olan kim vardır diyor. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah-u Teala. Fizik vücudun Allah'a teslimi söz konusu. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi nefsinin kalbinde %80'den fazla nur birikimini gerçekleştiren kişidir. Bu noktada nefsinin kalbinde kalan karanlıklar %19'u aşmaz. Kişi daimi zikre doğru yaklaşmakta. Ve bir noktada yeni bir mümin olma kademesi var. Muhsinler seviyesinde kişi mümin olmuştur. Kişinin imanı nefsinin kalbinin %80'ini aşacak bir nur birikimiyle perçinlenmiştir. Öyleyse böyle bir standartta o kişi için söz konusu olan şey fizik vücudunu Allah'a teslim etmek. Nefsinin kalbinde hala %19 çevresinde karanlıklar vardır bu kişinin. Ama fizik vücut o karanlıkların rezistansına yani afetlerin karşı koymasına hiç aldırmadan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. Bu noktada da o kişi bir başka mümin olmak standardındadır.

Her geçen gün kalbindeki iman muhtevası büyümektedir. İmanın, kalbindeki imanın delili, ilk delili iman kelimesidir. Ondan sonraki deliller o kalpte artmaya başlayan evvela %2 rahmet, sonra %7 artan fazıllar. Bu noktada fazıllar ve rahmet birikimi %79 artı 2'yi de aşmıştır. Kişi fizik vücudun teslimine ulaştıktan sonra daha çok tevekkülün sahibi olursa, o zaman Allah-u Teala onun imanını daha üst seviyede arttıracak ve mutlaka daimi zikre o kişiyi ulaştıracaktır. Bu kişinin bu istikametteki gayretine bağımlıdır. Burada bir başka olay var. Kişinin kalbinin içine giren Allah-u Teala'nın nurları öyle bir noktaya gelmiştir ki kişi daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaştığı zaman kişi hikmet sahibi olur. Daimi zikre ulaşması zaten hayır sahibi olması demektir. Bu kişi daimi zikre ulaşıp hayır sahibi olur. Daimi zikre ulaşması hayır sahibi olmak demektir. Çünkü daimi zikir kesintisiz bir şekilde o kişinin nefsinin kalbine Allah'ın nurlarını dolduruyor. Ve karanlıkların tekrar kalbe girmesi mümkün değil. Neden değil? Çünkü kişi daimi zikirde olunca zikrin Allah'ın katından getirdiği rahmet ve fazl ve salavat nurları zulmani kapıyı kapatmakta olan mührün üzerine geliyor ve hiç eksilmeden devamlı onun üzerinde basınç yapıyor. Rahmet, fazl ve salavat isimli üç grup enerjinin, Allah'ın katından gelen üç grup enerjinin, üç grup nurun baskısı. Bu baskı devam ettiği sürece mühür zulmani kapıdan ayrılamaz. Daimi zikrin sahibi olmuşsa kişi, mühürün zulmani kapıdan ayrılması mümkün değildir. Mümkün değilse kalbin içine tekrar karanlıkların girmesi de mümkün değildir. İşte burada kişinin dizaynı daimi zikrin sahibi olduğu için hayrın sahibi olmak, kalbindeki bütün afetlerin yok olması, kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması, ehli tezekkür olması, ehli hikmet olması kişinin. Ve buradaki yedinci faktör, bu kişinin yeni bir furkan sahibi olmasıdır. Zemin katın melekutunun bu kişiye gösterilmesi. Yerlerin melekutu. Sırrı. Baş gözüyle görülemeyen bir standart. Bu kişi ulul elbab olmuştur. Beş duyuyla elde edilemeyen beşinci duyunun ötesindeki şeyleri hissedecektir. Zemin katın sırlarına, ana deryanın sırlarına sahip olacaktır. Burada bu kişinin nefsinin kalbi
artan imanla tamamen dolmuştur. İman kelimesinin ötesinde onun imanının temsilcisi olan Allah'ın %2 rahmeti, %98 fazlı nefsin kalbini tamamen doldurmuştur. Bunların birikimin hepsi Allah-u Teala'nın ikramıdır. Ve fizik vücudun kerim rızıktan nefsi infakıdır. Kerim rızkı gönderen Allah'tır. Ve bu kerim rızık kişinin nefsinin kalbinde infak edilmiştir, yerleşmiştir. Allah'ın nimetidir. Ve kişi nefsinin kalbi %100 faziletlerle dolu olan, bir başka ifadeyle imanın temsilcisi olan faziletlerle, fazıllarla ve rahmetle dolu olan, ki bunların toplamı kişiyi fazilet ehli kılar, insanı kamil yapar. Bu noktada kişi insanı kamil olmuştur. Nefsinin kalbi hiç boş yer olmaksızın tamamen Allah'ın nurlarıyla, bir başka ifadeyle bunlar imanı temsil ettiği için imanla dolmuştur. Buraya kadar kalbin imanla dolması söz konusudur. Buradaki kişi 5. kat cennetin sahibidir. Dünya saadetinin tamamı onundur. Ve 5. kademe imanın sahibidir. 5. kulluk, 5. takva, 5. felah, 5. kademe mümin olmak, 5. kademe mümin olmaya Allah Teala aminu olmak olarak isimlendiriyor. Her kademede ayrı bir aminu olma standardı vermiş Allah Teala. Yani mümin olma. 7 defa aminu olmak, bir başka ifadeyle 7 defa mümin olmak. Amin olmakla mümin olmak aynı kökten geliyor. İman kelimesi, aminu kelimesi, mümin kelimesi. Aynı kökten geliyor. Böyle bir dizaynda bu kişi hikmet ehli olmuştur. Manevi alandaki furkanın da sahibidir. Kalbi imanla dolmuştur. Burada imanın tamamlanması ve küfrü temsil eden karanlıkların tamamen yok olması söz konusudur. Küfrün sona erdiği, imanın bütünlendiği bir yer. Ama kalp müzeyyen olmamıştır. Sadece nefsin afetleri tamamen yok olduğu noktada kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Burada kişinin kalbindeki bütün afetler, küfrü temsil eden her şey yok olmuştur. İmanı temsil edenlerse tamamlanmıştır. Nefsin kalbi, ruhun kalbiyle aynı sayıdaki hasletlerle aynı miktardaki fazilete sahip olmuştur. Kişi böylece fazilet sahibi bir insan olmuştur. Kamil insan olmuştur.
Bu noktadan sonra böyle olduğu andan itibaren kişi müzeyyen okumaya başlar. İşte ullelbap olduğu zaman bir insan 7 defa müzeyyen olur nefsinin kalbi. Bunlardan 6'sı

daimi zikir sebebiyle kalbin ta nurlarla dolması ve devamlı nurların kalbe ulaşması. Yani kişinin daimi zikir sahibi ehli hayır olması. Kalp yüzünün açılması, kalp kulağının açılması, kalbin bütün afetlerinin yok olması ve nihayet yedinci faktör olarak da o kişinin nefsinin kalbindeki bu işlevler sebebiyle, bu sonuçlar sebebiyle ona yerlerin melekiyetini Allah Teala'nın göstermesi, devrin imamının dergahında neler olduğunu Allah Teala gösterir. Bu yedinci defa o kalbin müzeyyen olmasıdır. Burası Ulul Albab makamıdır. Kişi imanın zahiri olan kesimini aşmıştır. İmanın zahiri alemi olan inanç statüsünü aşmış, onun ötesine geçmiştir. Kalp gözü açılmıştır. Kalp kulağı açılmıştır. Ve gaybın yerlerin melekutu kesimindeki ilmini Allah-u Teala'dan almaktadır. Aslında Allah'a göre ilimdir ama bizlere göre bu bir irfan müessesesi. Kalbin artık fazılları artmıyor. Kalpteki nur artmıyor. Ama kalpte bir başka müessese var. Kalbin müzeyyen olması. Yerlerin melekûtu sadece zemin kata ait olan bir sır göstergesidir. Ve aslında yerler de yedi kattır. Allah Teala için yedi kat yerleri göstermekte bir sınır tanımaz. Yedi kat yerler cehennemi temsil ederler. Her katta ayrı bir olay görünür. Kişi Allah'a cehennemi Allah Teala'nın her gösterişinde kendisini oraya Allah Teala koymayacağı için sonsuz hamd ve şükürler Allah Teala'ya. Bazıları buna dayanmakta güçlük çekerler. O zaman onlara sadece bir kat gösterilir. Zemin katın melekûtu yani devrin imamının dergahının sırları. Onun ötesi cehennemin katlarıdır. Ne zaman ki kişi göğün birinci katını görür, açıkta yapılan secdeyi görür. Bu noktadan itibaren ona göklerin melekûtu gösterilmeye başlanmıştır. Zemin kattaki ana dergâhtan sonra yükselmeyi görür, saf halindeki yükselmeyi, birinci kattaki secdeyi, ikinci kattaki iki katlı mescitteki secdeyi, ikinci kattaki suvarılma
havuzlarını görür. Suvarın havuzlarına nasıl girildiğini, nasıl sorulduğunu, nasıl başlarından insanların, insan ruhlarının bastırıldığını, atlasın elbiselerin sıvının içine girmesine rağmen hiç ıslanmadığını görür kişi. Üçüncü katta iki katlı mescidin ya alt katında ya üst katında diğerleriyle beraber secde eder. Üçüncü katın mescidin avlusundan çıktığı zaman dördüncü kata ulaştıran melek menfezine ulaştığını görür. Melek menfezini görür. İki alemi birbirinden bağlayan, üçüncü katı dördüncü kata bağlayan sonsuz uzunlukta bir madeni görüntüde silindir. İçi boş. Oradan uçarak yukarıya insan ruhları birbirinin ardından yükselirler. Dördüncü katta Beyt-ül Haram'ın aslı, Beyt-ül Makdes'in aslı. Beşinci katta Beyt-ül Haram'ın aslı. Kapıdan giriş, kubbeden çıkış şeklinde tayin eder. Secdeden sonra yükselmeler devam eder. Ve altıncı kat Sıbkatullah olmak. Yedinci kat, yedinci gök katı, son kat. Yedi tane alem. Bunların hepsi tamamlanıp da yedinci alemin sonu olan İndi İlahi'nin Setit'in müntehası gösterildiği zaman kişinin ihlas makamı da tamamlanır. Salah makamına geçer. Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Burası beşinci kademe mümin olmayı içerir. İki defa yüzde iki defa yedi kademe iman artışı söz konusudur kişide. Her gök katının sırrına vakıf olarak ve nihayet yedinci katın yedi aleminde sırrına vakıf olarak. Sonra tövbe-i nasuh, sonra günahların örtülmesi, mürşide ulaştıktan sonraki günahların örtülmesi, sonra salah nurunun verilmesi, sonra da günahların sevaba çevrilmesi. Ve günahlar sevaba çevrildiği kişi irşada ulaşır. Burada kalp 18 mertebe müzeyyen olmuştur. Ve kişi iradesini de Allah teslim edince 19 mertebe müzeyyen olur. Ve 7 kat yerler, 7 kat göklerden sonra son sır Allah'ın zatının görülmesi orada çözülür. Allah'ın zatı görülür. Kişi bir hakkın takvanın sahibi olur. Ve irşat makamına irşada mevzun ve mevzun kılındır cümlesiyle tayin edilir. Bu nokta konunun sonudur. Öyleyse 19 defa müzeyyen olan bir kalbe sahip olan kişi imanın en üstün noktasındadır. Her açıdan iman kemale ermiştir. Bu safhanın ötesinde yalnız doğmadan evvel seçilenler vardır. Bunlar her kavimdeki resullerdir. Ve bunların da daha ötesinde devrin İmamı vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, imanın en üst noktasında 19 mertebe müzeyyen olmak söz konusudur. İman, bütün sırların
çözümünü içerir. Böyle bir dizaynda bu kişi imanın en üstün noktasına ulaşmıştır, irşada ulaşmıştır. Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle irşat makamına tayin edilir. 19 mertebe müzeyyen olan imanı tamama erdikten sonra 19 mertebede süslenen, güzelleşen bir iman sahibi olarak kişi irşada, irşat makamına tayin edilir. İrşad etmek yetkisi kendisine teslim edilir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, 7 kademe iman gördünüz. Ve her kademede farklı bir dizaynı söz konusu Allah-u Teala'nın. İslam 7 tane bu tarzdaki kademeden oluşur ve bunun sonuna ulaşan kalbi mümin olmanın en üst standartlarına ulaşan insanları vücuda getirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha sizlerle beraber bir muhteşem dizaynı paylaştık. Allah'ın öğretisini yaşadık. Öğreten o, söyleyen biz. Biz sadece bir vasıtayız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki böyle bir sohbeti bizlere nasip kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat efendim.
1: Allah'a aittir. Ramazan suresinin 9. ayet-i kerimesinde. Demek ki bir insan sadece Allah-u Teala'ya sorabilir ve sadece Allah-u Teala'dan cevap alabilir bu istikamette. Öyleyse kim kalbinde Allah'ın irşat yoluna doğru bir meyil taşıyorsa, işte bu meyili taşıyan kişi Allah'ın rızasına tabi olmuştur. Öyleyse Allah onu mutlaka seviline ulaştıracaktır. Çünkü Maide suresinin 16. ayet-i kerimesiyle Allah Teala bu istikamette herkese söz vermiş oluyor. Sonra ne yapıyor Allah Teala? Sonra bu insanlara işittiriyor. İrşat makamının sözlerinin anlamını işittiriyor ve idrak ettiriyor. Demin Araf suresinin 46. ayet-i kerimesinden bahsetmiştik. Yani Allah-u Teala'nın yoluna değil de şeytanın yoluna tabi olan insanların durumunu söylemiştik. Onlar Allah'ın demiştik irşat yolunu gördükleri halde onu yol olarak kabul etmezler. Ama şeytanın gay yolunu gördükleri zaman, dalalet yolunu, kendilerini cehenneme götürecek olan yolu gördükleri zaman onu kendilerine yol edinirler. İşte böyle insanları Allah-u Teala işittirmiyor ve idrak ettirmiyor. Allah onların işitmelerine mani oluyor. İşte bu hususu İsra suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimelerinde Allah-u Teala şöyle anlatıyor. Diyor ki Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman o Allah'ın ahiret gününe inanmayanlar var ya, Allah onlarla senin arana bir perde koyar, hicab-ı mestüre görünmez bir perde koyar. Sonra diyor ki Allah onların kulaklarına Vakra isimli bir ağırlık koyar, seni işitemezler diyor. Allah onların kalplerine Ekinnet isimli bir engel koyar. Ve seni idrak edemezler, fıkıh edemezler diyor. Ve sen sözlerini bitirdiğin zaman onların hepsi arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar diyor. Demek ki insanlar eğer kalplerinde irşat yoluna doğru bir meyil duymayacak olan insanlarsa, irşat yoluna değil de dalalet yoluna doğru bir meyilin sahipleriyse bu insanlar, Allah Teala diyor ki onlarla senin arana evvela görünmez bir perde koyarız. Bu perde sebebiyle senden nefret ederler. Onların kulaklarına Vakra isimde bir ağırlık koyarız. Bu ağırlık sebebiyle seni işitemezler. Onların kalplerine Ekinnet isimli bir engel koyarız. Bu sebeple seni idrak edemezler diyor Allah Teala. İşte bunlar Allah'ın irşat yoluna doğru ilgi duymayan, şeytanın yoluna doğru ilgi duyan insanlar, onlar irşat makamının söylediklerinin manasını hiçbir zaman anlayamazlar, idrak edemezler. Peki idrak edenler de var mı? Evet. Allah Teala bunları Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde anlatmış. Diyor ki bu Hac suresinin 54. ayet-i kerimesindeki insanlara, onlar diyor kendilerine ilim verilenlerdir. Yani irşat makamı herkese ilim vermeye çalışır. Ama bazı insanlar verilen ilmi anlayabilirler, alabilirler. Bazıları alamazlar. İşte ilmi alabilenlere ilim verilmiştir. Allah herkese ilim vermek ister ama herkes ilmi alamaz. İşte alamayanlar kendilerine ilim verilemeyenlerdir. Verilmeye çalışılmıştır ama verilememiştir. Onlar da ilmi alamamışlardır. Ve böylece Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin indinde gelin bu tarafta yer var. Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin indinde o insanlar kendilerine ilim verilenler olamamışlardır. Ama ilim verilenler var mı? Evet. Kimler bunlar? Özelliklerini sayıyor Allah-u Teala. Birinci özellikleri diyor, Allah onların kulaklarındaki vakrayı almıştır. Nereden biliyoruz? Çünkü ekinneti de almış. İkinci özellikleri onların kalplerindeki ekinneti Allah almıştır ve yerine ihfat koymuştur. Üçüncü özellikleri bu insanlar irşat makamının söylediklerinin hepsinin Hak'tan gelen sözler olduğundan emindirler. İşte bunlar kendilerine ilim verilenlerdir. Dördüncü özellikleri ve isimlere amiri olanlar. Öyleyse bu insanlar işitenlerdir ve idrak edenlerdir. Ya da asıl ifadesiyle Allah'ın işittirdiği ve Allah'ın idrak ettirdiği insanlardır. Öyleyse burada Allah'ın işittirmesi, Allah'ın idrak ettirmesi söz konusudur. Allah işittirmiştir, Allah idrak ettirmiştir bu insanlara. İşte bu insanlar amelü olanlar adını alıyorlar. Demek ki Allah'a olan yaklaşım basamaklarının ilk yedisini gördük. Birinci basamakta olaylar var. İkinci basamakta olaylardan etkilenmeler var. Üçüncü basamakta kişinin kalbinde irşat yoluna doğru bir meylin oluşması var. Dördüncü basamakta Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi var. Beşinci basamakta Allah-u Teala'nın o kişiye onu sebillere ulaştıracağına dair vaadi var, garantisi var. Altıncı basamakta Allah o insanlara işittiriyor. Yedinci basamakta da Allah o insanlara idrak ettiriyor. İşittirebilmek için kulaklarındaki vakrayı alıyor. İdrak ettirmek için de kalplerindeki ekinneti alıyor. Allah Teala işitenlerden bahsederken şunu söylüyor. Onlar davete icabet ederler sadece ki diyor, onlar işitenlerdir. Allah'ın daveti neydi? İrşad daveti. İrşad davetine kimler icabet eder, uyar? İşitebilenler. Allah'ın işittirdiği insanlar, yani ameli olanlar. Kim bu yedi basamağı aşmışsa, yani irşad makamının sözlerini işitmiş ve kalbinde idrak etmişse, işte o insanlar ameli olanlardır ki, Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu insanların mutlaka hidayete ereceğini söylüyor. İşte Hud suresi 29. ayet-i kerime Hazreti Nuh diyor ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan ameli olanları siz istiyorsunuz diye yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a ruhen ulaşacaklardır. Allah'a hidayet edeceklerdir. Allah onları kendi zatına mutlaka ulaştıracaktır diyor. Öyleyse ameli olan kimse, bu yedi tane basamağı aşan kimse, o kişi hayatta kalırsa mutlaka 21. basamağa kadar gidecektir ve hidayete erecektir. Hiçbir kuvvet o kişinin hidayete ermesine mani olamaz dünya üzerinde. Öyleyse bu kademeden sonra, bu kişinin yedi tane basamaklı birinci grup kademeyi tamamlaması halinden sonra acaba olay nasıl şekillenecek? Allah'ın yeni yardımları bu kişiye gelecek mi? Hem de birçok. İşte ikinci yedi tane basamaktan bahsedelim. Birinci yedinci basamak burada bitiyor. Ameli olma noktası yedi tane basamağın bittiği yer. Şimdi ondan sonra bir yedili basamak daha var. Yedi tane basamak daha var. Bu yedi basamağın ilkinden bahsediyoruz. Birincisi, Tegavül suresinin 11. ayet-i kerimesine bağlı. Allah Teala diyor ki Tegavül 11'de, فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي Kim Allah'a amenü olursa onun kalbine hidayeti koyarız diyor Allah Teala. Amenü olanların kalbine Allah Teala'nın hidayeti koyması söz konusu. Bu Tegavül suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği bu. Sonra ne diyor? Kaf suresi 32. ayet-i kerime, o cennete gidenler var ya, onların kalpleri mutlaka Allah'a dönüktür diyor Allah Teala. İşte Allah Teala'nın nefsimizin kalbine koyduğu hidayet kalbimizin Allah'a dönmesine sebebiyet veriyor. Kalbimizin Allah'a dönmesine sebebiyet veriyor. Öyleyse bir insanın kalbinin Allah'a dönüşü, bu son derece önemli bir etken. Neye benziyor bu? Bir çeşme akıyor, Elimizde bir sürahi var, götürüyoruz çeşmenin altına ama ters tutuyoruz. Bu sürahinin içine bir damla bile su girmez. Ama sürahi doğrultursak çeşmenin suyu sürahinin içine akacaktır. Öyleyse Allah Teala niye kalbimizi Allah'a döndürüyor? Sebebi şu. Çünkü biz zikir yaptığımız zaman Allah Teala'dan rahmet ve fazl adında iki tane nur grubu geliyor, göğsümüze kadar geliyor. Ama göğsümüzden henüz kalbimize ulaşamıyor. Neden? Çünkü Allah Teala daha göğsümüzden kalbimize yolu açmamış. Bu yoldan bahsediyor Allah Teala 3. basamakta. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Diyor ki Allah Teala Allah kimi kendisine ulaştırmayı, hidayete erdirmeyi dilerse o kişinin göğsünden kalbine bir yol açar diyor. O kişi zikir yaptığı zaman rahmet o kişinin göğsüne gelecek. Göğsünden de bu yol vasıtasıyla kalbine ulaşacak. İşte bir kişinin göğsünden kalbine, nefsinin kalbine Allah'ın rahmetinin gelebilmesi için Allah'ın bu yolu açması lazım. Böyle bir şey yapması için de o kişiyi kendine ulaştırmayı dilemesi lazım. İşte her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da o insanları kendisine ulaştırmayı diliyor. Yani Allah-u Teala'nın bizi kendisine ulaştırmayı dilemesi bizim de dileğimize bağlı bir olay. Eğer biz Allah'a ulaşmayı dilersek Allah da bizi kendisine ulaştırmayı diliyor. O zaman ne yapıyor? Göğsümüzden kalbimize bir yol açıyor. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın fazlı ve rahmeti göğsümüze gelsin. Göğsümüzden de bu şifreli yolu takip ederek kalbimize kadar ulaşsın diye. İşte böylece Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerinin bu yolu bizim göğsümüzden kalbimize rahmeti ulaştırmaya başlıyor. 3. basamaktayız şimdi. Çünkü Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi şöyle. Diyor ki Allah-u Teala Zümer 22'de o kişinin kalbine sadece o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti ulaşır ki Allah o kişinin göğsünü teslimlere açmıştır. Yani o kişinin göğsünden kalbine bir yol açmıştır. Demek ki Allah kimin göğsünden kalbine bir yol açarsa sadece o kişinin kalbine Allah'ın nuru yani fazl ve rahmet ulaşabilir. Böyle bir hedefe insanların ulaşabilmesi şekle bağlı bir olgu. Ve bakıyoruz ki burada bizler için söz konusu olan şey kalbimize artık zikir yaptığımız zaman Allah'ın rahmetinin ulaşması, fazlının da ulaşması. Ama kalbimize girebiliyorlar mı? Hayır. Çünkü hepimizin nefsimizin kalbinde mutlaka bir engel var. Herkesin nefsinin kalbinde Allah-u Teala bir mühür olduğundan bahsediyor. Câsiye suresi 23. ayet-i kerime. Kim Allah'ın mürşidine değil de kendi nefsine tabi ise o kişinin kalbi mühürlüdür diyor Allah-u Teala. İnsanların kalplerinin mühürlü olduğunu söylüyor. Öyleyse insanların kalbindeki bu mühür neyi engeller? Fazlın o kalbin içine girmesini engeller. Öyleyse insanların kalplerindeki mühür söz konusu ve mührün engellemesi söz konusu. Ne oluyor? Kişi zikir yapıyor bu kademede. Allah'ın rahmeti ve fazlı göğsüne geliyor. Göğsünden de kalbine ulaşıyor yolu takip ederek. Ama kalbinde mühür olduğu için kalpten içeriye giremiyor. Çok sıcak olacağız. Şu açıyor.
0: Tamam.
1: Böylece Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerinin indinde insanların ikinci kademeden 3 tane basamak aldıkları bir noktadayız. Kişinin kalbine Allah-u Teala'nın rahmeti ve fazlı beraberce ulaşıyor. Ama mühür olduğu için yalnız rahmet içeriye hafif olarak girebiliyor. Neden? Mühürün kenarlarından sızarak içeri girebiliyor. Öbür taraftan bir engel daha var kalbi aydınlatmasına. nefsin kalbine iki tane kapı açmış Allah Teala. Birisi Allah'tan rahmet getiren kapı, ikincisi de şeytandan karanlıkların zulmeti getiren kapı. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah Teala bundan bahsediyor. Diyor ki Allah ameli olanların dostudur. İlk 7 kademeyi 7 tane basamağı açanların dostudur. Onların kalbini zulmetten nura ulaştırır. Şeytan da küfür ehlinin dostudur. Henüz Allah-u Teala'nın bu hedefine ulaşamamış olanların dostudur. Onların kalplerini nurdan zulmete götürür diyor. Öyleyse iki türde olay var. Birisi Allah'ın rahmetinin kalbimize, fazlının kalbimize girmesi ve kalbimizi aydınlatması, nur haline getirmesi. İkincisi şeytanın karanlıklarının kalbimize ulaşması ve kalbimizi zulmet haline getirmesi, karanlık haline getirmesi. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bu hedefe ulaşmak için bakıyoruz ki üç tane basamaktan geçmişiz. Ondan sonra ne olacak? Ve buna rağmen, engele rağmen biz daha çok zikir yaparsak Allah'ın daha çok rahmeti kalbimizin içine girecek, fazla giremeyecek ama daha çok rahmet kalbimize girecek ve bir gün kalbimizde huşu oluşacak. Allah Teala huşu için Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve haktan inen rahmetle huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Demek ki kişi zikir yapacak, Allah'tan da rahmet gelecek ve bu gelen rahmet o kişinin kalbinde aydınlık vücuda getirecek. İşte bu aydınlığın oluşturduğu şeyin adına Allah Teala huşu diyor. Öyleyse bu ikinci kademenin beşinci basamağı o kişinin huşuya ulaşması. Tekrar edelim basamakları. Birinci basamakta Allah o kişinin kalbine ne koyuyordu? Hidayet koyuyordu. İkinci basamakta bu hidayet o kişinin kalbini Allah'a döndürüyordu. Üçüncü basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine rahmetin içeri girebilmesi için bir yol açıyordu. Dördüncü basamakta bu yolu takip eden rahmet ve fazl kalbe kadar ulaşıyordu. Ama yalnız rahmet kalbe girebiliyordu. Ve bu rahmetin kalbe girmesi yeterli olduğu zaman o kişinin kalbinde bir aydınlık oluşuyor. Ve beşinci kademe böylece vücuda giriyor. Beşinci kademe o kişinin kalbinin, nefsinin kalbinin aydınlanması hali. O kişinin nefsinin kalbi artık huşuya ulaşmış. İşte böylece nefsin kalbinin huşuya ulaştığı bir noktada yesildi. Huşu önemli miydi? Önemliydi çünkü demiştik ki kim huşuya ulaşırsa o kişi hacet namazını kıldığı takdirde Allah mutlaka ona o gece mürşidini gösterir. İşte kişi şimdi huşuya ulaşmışsa 12. kademede 12. basamakta hacet namazını kılıyor ve Allah'tan mürşidini istiyor. Ve tabi Allah'tan mürşidini isteyen bu kişiye Allah da mürşidini gösteriyor. 13. kademe. 13. basamak. Ve bu kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıyor. Önünde diz çöküp tövbe ediyor. O zaman 14. basamakta bu kişi mürşidine ulaşmıştır. Mürşidine ulaşan bir kişiye Allah-u Teala'nın kaç tane ihsanı var söyle? 7 tane ihsanı var. Bu 7 tane ihsanın 7'sinden de bahsedelim şimdi. Birinci ihsanı Allah-u Teala'nın hacet namazını kılmış da mürşidini görmüş olan kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmış. Onun önünde tövbe etmişse Allah'ın birinci ihsanı o kişinin başının üzerinde mürşidin ruhu oluşuyor derhal. Allah'ın birinci ihsanı. İşte Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime katımızda eğitim görmüş bir ruhla o insanı destekleriz diyor Allah Teala. Allah'ın katında eğitim görmüş olan bir ruh. Bununla Allah Teala'nın desteklemesi. Ama bu konuyu daha açık olarak Allah Teala müminin mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Diyor ki Refi'ül derecatı ve zül arşı. Arşın sahibi olan ve dereceleri yükselten Allah. Mülki ruha. Ruh ilka eder, ulaştırır. Kime ulaştırır diyor? Allah'ın dilediği kişiye, buna ehil olan kişiye Allah'ın emrinden bir ruh ulaştırır. Niçin? O kişinin başının üzerine ulaştırır. Niçin ulaştırır? O kişiye Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere ulaştırır diyor Allah-u Teala. Demek ki Allah-u Teala'nın buradaki Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesiyle ifade ettiği şey son derece açık. Bir, o kişinin başının üzerine Allah-u Teala bir ruh ulaştırıyor. İki, bu ruh Rabbinin Allah'ın emrinden, Allah'ın emrini tebliğ etmek üzere geliyor. Ve bu ruh hangi emri tebliğ ediyor? O kişinin ruhunun Allah'a ulaşma gününün geldiğini o ruha haber vermek üzere. Acaba bizim ruhumuz olamaz mı bu? Hayır, çünkü Allah Teala bizim ruhumuz için şunu söylüyor. Secde Suresi 11. ayet, 9. ayet-i kerime ve nefaha fihi ruhi. Onun diyor insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor. İki tane özellik var. Bir, fizik vücudumuzun içine. İki, üfürülüyor ruhumuz. Halbuki burada fizik vücudumuzun içine değil, başının üzerine gelen bir ruh ve de üfürülmüyor, ilka ediliyor, ulaştırılıyor. Öyleyse böylece Allah-u Teala ve Tekaddüs'ün ilminde fizik vücudumuzun içine değil, üzerine gelen Allah'ın ulaştırdığı mürşidimizin ruhu söz konusu. Peki bu ruh ne diyor bize? Ruhumuza diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi, benimle gel. Ve ruhumuz derhal vücudumuzdan ayrılıp mürşidimizin ruhuyla beraber onun ait olduğu dergaha gidiyor. Ve tabi bu dergahta rahle-i tedris başlıyor. Çünkü orada Allah Teala o kişiye bir rahle tahsis ediyor. Ve o kişi o rahlede mürşidin manevi izzetinde orada rahle tedrisata başlıyor. Yani o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor.
2: Allah.
1: İşte Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu büyük hakikati anlatıyor hepimize. Diyor ki zalikel yevmül hakkı, işte o gün hak günüdür.
2: Allah.
1: Hangi gün? Ruhumuzu hakka ulaştırmak üzere mürşidimizin elini öptüğümüz gün. İşte o gün hak günüdür diyor. Ve diyor ki dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Sırat-ı müstakime kavuşur o gün diyor. Niye? Çünkü o gün mürşidimizin elini öptüğümüz gün, mürşidimize ulaştığımız gün ruhumuz vücudumuzdan ayrılır. Hangi dergaha ulaşırsa orada sırat-ı müstakime vasıl olur. Burada ruhumuz için olay ne? Artık ruhumuz için bir olgu vardır. Ruhumuz vücudumuzdan artık tamamen ayrılmıştır. Sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Allah'a doğru yola çıkacaktır ve Allah'a ulaşacaktır. Ulaşınca ne olacaktır? Aynı ayet-i kerime onu da söylüyor. Mehaba kelimesiyle ifade ediyor. Ne zaman bizim ruhumuz Allah'a ulaşırsa, Allah'ın zatına ulaşırsa, Allah'ın zatında ifna olacak, yok olacak. Yani Allah'ın zatı bizim ruhumuza meab olacak, sığınak olacak diyor Nebe Suresi 39. ayet-i kerimesi. Allah Teala'ya ulaştığımız zaman ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok oluyor, ifna oluyor ve Allah bizim ruhumuza sığınak oluyor, meab oluyor. Demek ki ikinci hediyesi Allah Teala'nın ruhumuzu vücudumuzdan ayırmak ve Allah'a doğru yola çıkarmak. Üçüncü hediyesine Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime şöyle diyor: "Ve ketebe fi kulubihim İmane, onların kalplerine, kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah-u Teala. Ve Allah-u Teala o gün kalbimizin içine, mürşidimize ulaştığımız gün imanı yazıyor. Önemli mi? Kimin kalbine iman yazılırsa kişi o gün mümin olur. İşte insanlar mümin olmakla kafir olmayı birbirinden kendilerine göre ayırmışlar. Kim Allah'a inanırsa mümindir diyorlar. Kim de diyorlar inanmıyorsa kafirdir. Halbuki Allah'a inanan, Allah'a inandığı için mümin olamıyor. Mümin olduğumuz gün, kalbimize iman yazıldığı gün. Ondan evvel Allah Teala bizleri mümin standartlarının içinde kabul etmiyor. Hangi ayet-i kerimeden anlıyoruz? Hucurat 14'ten anlıyoruz. Şöyle diyor Allah Teala, Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim onlara de ki, hayır siz mümin olmalısınız. Mümin olduk demeyin. Ancak İslam dairesine, İslam'ın arasına girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani kalbinizin içine iman yazılmadı. İşte bir insanın kalbinin içine Allah-u Teala imanı yazana kadar o kişi hedefine ulaşmış değildir. Yani Allah-u Teala o kişiyi mümin kabul etmiyor. Kabul etmesi için bizatihi kendisinin, Allah'ın o kişinin kalbine imanı yazması lazım. Ne zaman yazılıyor? Mürşidimize ulaşıp da onun elinden öperek tövbe ettiğimiz gün. Öyleyse olay bir büyük olay. Allah Teala ve Tekat Hazretleri bizi nefsimizin kalbine iman yazmak suretiyle mümin kılıyor. Kalbimize iman yazılması başka bir olayı da başlatıyor. Bu olaya nefs tezkiyesi diyoruz. Nefsin temizlenmeye başlaması diyoruz. Bir insanın nefsinin temizlenebilmesi Allah Teala'ya nefsimiz ne yemin vermişti? Tezkiye olacağım, temizleneceğim, arınacağım diye yemin vermişti. İşte bu tezkiye, temizlenme, arınma yemininin yerine getirilebilmesi mutlaka kalbimize imanın yazılmasına bağlı. E ne olacak iman yazılmışsa? Bakınız ne oluyor? Kalbimize iman yazılmadan evvel de zikir yapıyorduk. Kalbimize, göğsümüze kadar Allah'ın rahmeti ve fazlı geliyordu. Göğsümüzden de kalbimize ulaşıyordu. Ama kalbimizden içeri yalnız rahmet girebiliyordu. Hem de az bir miktarda giriyordu. Aynı zamanda nefsimizin kalbine karanlıklar da giriyordu. Ama ne zaman ki nefsimizin kalbine Allah imanı yazıyor. O noktadan itibaren Allah Teala ve Tekat Hazretlerinin ihsanı o istikamette gelişiyor ki o noktadan itibaren Allah Teala'nın şöyle bir ihsanı söz konusu. Zikir yapıyoruz. Zikir sebebiyle Allah'ın rahmeti ve fazlı göğsümüze geliyor. Göğsümüzden kalbimize ulaşıyor. Rahmet ve fazl beraberce mührün üzerine baskı yapıyorlar. Ve mühür kalbimizden içeri girip zulmet kapısına kadar ulaşıyor ve onu kapatıyor. Niye eskiden giremiyordu da şimdi giriyor? Çünkü eskiden o mühürün altına, kalbimizin içine Allah henüz iman kelimesini yazmamıştı. Ama şimdi Allah kalbimizin içine mühürün alt boyutuna iman kelimesini yazmış. Yazınca mühür hareketli hale gelmiş. Bir pistonun içindeki, bir silindirin içindeki pistonun hareketi gibi hareketli hale gelmiş ve rahmetin ve fazlın baskısıyla kalbimizin içine kadar giren mühür zulmet kapısına kadar ulaşıyor ve zulmet kapısını kapatıyor. Yani böyle bir insan, kalbine iman yazmış olan bir insan, zikir yaptığı andan itibaren, zikir boyunca o kişinin kalbine şeytanın karanlıklarının girmesi mümkün değildir. Sadece Allah'ın rahmeti o kalbe girer ve Allah'ın fazlı o kalbe girer. Rahmet ve fazl beraberce girdiği için, zulmet de giremediği için işte o kişinin kalbinde nefs tezkiyesi böylece başlar. Çünkü Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde bir insanın nefs tezkiyesine başlayabilmesi için diyor ki o kişinin kalbine hem fazl hem de rahmet beraberce girebilmeli. İşte şimdi o kişinin kalbine Allah'ın fazlı ve rahmeti beraberce girebilmektedir. Bundan sonrasını çayları içtikten sonra söyleyelim. Herkes rahat rahat çaylarını içsin. Hay Allah razı olsun. Tabii bu arada belki hocam sual sorar. O zaman biz de inşallah cevap veririz. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bunları da kapatalım. Nasıl kapanıyor bunlar? Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Sana diyor kitabı indiren O'dur. Bu kitapta hem muhkem ayetler vardır hem de müteşabih ayetler vardır diyor Allah Teala. Muhkem ayetler diyor ümmül kitabın esasını oluşturur. Ümmül kitap nedir? Şimdiye kadar indirilen bütün kitapların muhtevasını toplayan birinci kitap Tevrat, ikinci kitap Zebur, üçüncü kitap İncil, dördüncü kitap da Kur'an-ı Kerim. Onu görürseniz eğer ümmül kitabı, bu dört kitabın da onun muhtevasında olduğunu görürsünüz. Hatta Allah Teala ayırır, size ayrı ayrı gösterir. İşte bu kısım der Tevrat, bu kısım der Zebur, bu kısım İncil, bu da Kur'an-ı Kerim der ve böylece onların esasını teşkil eder. Bir şey soracaktın galiba. İşte Zebur, suhuflar. Zebur denilen şey, suhuf demek zaten. Adem Var var. Bunlar da var. Hatta daha başka bir şey de var ama onu söyleyemem size. Ama var. Yani Allah-u Teala ne indirmişse hepsi orada mevcut. İşte bu Allah-u Teala diyor ki buraya almadım.

Sonra diyor ki müteşabih ayetlerin gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez diyor. İşte diyor bu müteşabih ayetlerin ne olduğu konusunda rasihun denilen ilimde kökleşmiş olan insanlar, ilim sahipleri ilimde diyor kökleşmiş olan rasihun derler ki bu söylenen şeyler, Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen şeyler eminiz ki mutlaka Allah'ın katındandır. Ama diyor Allah-u Teala onlar müteşabih ayetleri tezekkür edemezler diyor. İlla ulul elbab diyor. Müteşabih ayetleri demek ki ulul elbab'tan başka kimse tezekkür edemiyor. Tezekkür etmek bir konu hakkında bir ilmin sahibi olarak açıklamada bulunabilmek yetkisi demek. Açıklamada bulunamıyorlar. İlimde ne kadar kökleşmiş olurlarsa olsunlar, ilmin aklın hudutları içindeki seviyesi onlara hiçbir zaman müteşabih ayetlerin açıklanması yetkisini vermez. Ama Allah Teala diyor ki ulul elbab onlar bu müteşabih ayetleri açıklama yetkisinin sahipleridir. Ulul elbab kimlerdir? Allah Teala ulul elbab'ın tarifini vermiş. Ali İmran suresi 191. ayet-i kerime diyor ki o ulul elbab kullarım var ya, onlar otururken de, ayaktayken de, yatarken de, yani daima Allah'ı zikredenlerdir. İnsanlar düşünün, üç halde bulunabilirler insanlar. Bir, oturur haldedirler. Şimdi bizim oturduğumuz gibi. İki, ayaktadırlar. Buraya geldiğiniz sırada olduğu gibi. Üç, yatıyor haldedirler. Akşam yattığınız gibi. Ama dördüncü bir hal kimse için mümkün değildir. İnsan sadece üç halde bulunabilir. Ya oturur halde, ya ayakta, ya da yatıyor halde. Ama dördüncü hal yok. Ve Allah-u Teala Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde herkese daimi zikri farz kılmış. Herkesin daimi zikre ulaşmasını istiyor. Daimi zikir herkese farz kılınmış. İşte bu daimi zikrin insanlara farz kılındığı noktada Allah'ın bir hedefi var. Bütün insanların daimi zikre ulaşması. İnsanlardan her kim otururken de, ayaktayken de, yatarken de hep Allah'ı zikrediyorsa işte bu kişi ulul elbab olmuştur. Ulul elbab olması ona ne sağlar? Evvela ulul elbab kelimesinin anlamına bakalım. Elbab, lübler demek. Çift beyle yazılan lübler demek. Lüb ise Allah'ın sır hazineleri demek. Yani gökler aleminin bütün sırları, yerler aleminin bütün sırları lübleri teşkil eder. Lübün sahibi ise Allah'ın o lübler konusunda kendisine mutlak ihsanda bulunduğu, sırrı gösterdiği kişilerdir. Peki bu kişiler bu lüblere nasıl sahip olurlar? Çünkü daimi zikrin sahibi oldukları zaman Allah-u Teala onların kalplerine mutlak aydınlık verir, kalplerini müzeyyen kılar. Başlangıçta bütün insanların kalpleri kasiyet bağlamıştır, kapkaradır, hem de sertleşmiştir. İşte Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala insanların kalplerindeki bu karanlıktan bahsediyor. Karanlık oluştan ve sertleşmekten bahsediyor. Böyle bir sertleşme ortamı bütün insanların kalplerinde mutlaka oluşur. Demek ki bütün insanların kalpleri başlangıçta hem sertleşmiştir hem de kararmıştır. Neden? Çünkü o kişilerin kalplerine Allah'ın nurunun girmesi mümkün değildir. Allah'ın nurunun kişinin kalbine girmesi neyle mümkün? Bir zikirle mümkün. Ama böyle bir şeyin oluşabilmesi için kişinin mutlaka amel olmaktan öteye geçmesi lazım. Yani bir kişinin kalbine Allah'ın rahmetinin girebilmesi için bir, Allah'ın o kişinin üzerine rahim esmasıyla tecellisi lazım. İki, Allah'ın o kişiyi sevillere ulaştıracağına dair söz vermiş olması lazım. Üç, Allah'ın o kişinin kulaklarındaki vakrayı alıp o kişiye işittirmesi lazım irşat makamının sözlerini. Dört, o kişinin kalbine ekinneti kaldırıp ihfat koyması lazım. Beş, o kişinin kalbine hidayet koyması lazım. Altı, bu

0: hidayetin o kişinin kalbine Allah'a döndürmesi lazım. 7 Allah'ın o kişinin göğsünden kalbine bir rahmet ve fazilet yolunu açması lazım. Bu şartlar varsa ancak, bu şartlar oluşmuşsa kişinin kalbine ancak rahmet girebilir. Huşu sağlamak üzere. Bu şartlardan sonra kişinin kalbi ancak hafif bir şekilde aydınlanmaya başlayacaktır. Bu noktaya kadar kalbi tamamen kapalıdır Allah'ın nuruna. Öyleyse hiç kimsenin kalbine normal şartlar altında Allah'ın nurunun girmesi mümkün değil. Öyleyse herkesin kalbi baştan karanlıktır. Karanlıksa Allah Teala diyor ki onların kalplerindeki gışavet adlı perdeyle onların kalp gözlerini kapatırız. Kalplerinin kulaklarını mühürleriz diyor Câsiye suresi 13. ayet-i kerime Araf 179. Her ikisinde de Câsiye 23'te de Araf 179'da da aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Diyor ki o insanların kalplerinde işitme hastası vardır. İşitemezler onunla. Görme hastası vardır ama üzerinde gışavet adlı bir perde vardır, göremezler. Fıkıh etme hastası vardır, onunla fıkıh edemezler diyor Allah Teala. Öyleyse o insanların kalplerinde bunlar var, karanlık var, karanlık sebebiyle de her şeyleri örtülü ve mühürlü. Görmeleri de mümkün değil, hissetmeleri de mümkün değil, işitmeleri de mümkün değil. Özelliği ne? Kalplerin karanlık oluşu. Ama kim ulul elbab olursa o kişinin kalbine daimi zikrin sahibi olduğu için o kişi kesintisiz bir şekilde Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşacaktır. Ve salavat ulaşacaktır. Bunlar kesintisiz olduğu için kişinin kalbi müzeyyen olacaktır. Tam aydınlığa ulaşmış olacaktır. Kimin kalbi karanlıksa işareti belli. Allah o kişinin kalbindeki gönül gözünü açmıyor. Kalp kulağını açmıyor, fıkıh hastasını çalıştırmıyor. Ama kimin kalbi mutlak aydınlığa ulaşmış da müzeyyen olmuşsa Allah o kişinin kalbindeki görme hastasını açıyor. Kişinin kalbindeki göz görmeye başlıyor. Kişinin kalp kulağı işitmeye başlıyor Allah'ın söylediklerini. Kişinin kalbindeki fıkıh hastası Allah'ın söylediklerini işiterek bir, Allah'ın gösterdiklerini görerek iki, fikir sahibi oluyor, muhakeme sahibi oluyor, hüküm sahibi oluyor ve kişi böylece Allah'a yakin, Allah'ın ayetlerine yakin hasıl ediyor. Allah'ın ayetlerine insanlar nasıl yakin sahibi olur? Hac suresinin kaçıncı ayet-i kerimesi? Hayır. Hac 75 değil miydi şey? Hazreti İbrahim'e Allah Teala ve Tekadetler diyor ki biz ona diyor Hazreti İbrahim'e göklerin ve yerlerin melekutunu gösteriyorduk diyor. Ha Enam 75. Hay Allah razı olsun. Evet. Enam suresinin 75. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki biz diyor İbrahim'e yerlerin ve göklerin melekutunu gösteriyorduk diyor. Niçin? Yakin sahibi olsun diye diyor. Yakin sahibi olsun diye. Ayetlerimize yakin hasıl etsin diye. İşte Allah'ın ayetlerine yakin hasıl edebilmek Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde 3 kategoride ifade ediliyor. 1. İlmel yakin. Bir insan ilim açısından şu dünyada mevcut olan her şeyi öğrense en üst makamda ilmel yakinin sahibi olur. Ama eğer kalp gözü açık değilse, hiçbir şeyi görmemişse o kişi aynel yakin olamaz. Ne zaman ki görmeye başlar üst alemlerin görüntülerini, birinci gök katını, ikinci gök katını, üç, dört, beş, altıncı gök katını, yedinci gök katını, bu gök katlarının son noktası Sitetin Müntahadır, varlıklar aleminin, aynı aleminin sonu. İşte bu noktaya kadar kişinin ulaştığı bu yer, aynel yakindir. Sonra kişi bunların hepsini gördüğü zaman işte Allah Teala'nın o ulul elbab kulu olacaktır ki o sırların, o gök katlarının sırlarının Allah'ın yakin hasıl eden ayet-i kerimelerinin sırlarına vakıf olsun. Sonra bir gün o kişi Rabbini de görecektir. Ve o zaman aynel yakini açacak. Hakkel yakin olacaktır Allah-u Teala. İşte hakkel yakin kademesine ulaşan kişi öyle bir yakin hasıl etmiştir ki Allah-u Teala'nın ayetlerine, o bütün müteşabih ayetlerin sırlarının sahibidir. Onun için Allah-u Teala ve Tekadetleri hulül elbap olan, lüplerin sahibi olan kullarının daimi zikir ehli olmasını şart koşuyor. Onlara sadece bunu ihsan ediyor ki o kişilerin kalplerinin bir defa aydınlandıktan sonra bir daha kararması mümkün değildir. Nefslerinin bütün afetlerinden bu insanlar kurtulacaklardır. Ruhlarının hasletleri duruma hakim olacaktır ve bir daha da bu hakimiyetini asla kaybetmeyecektir. Öyleyse ulul elbab dediğimiz zaman bunların hakkel yakinin sahibi olan kullar olacağını görüyoruz. İhlas kademesinin ötesinde salahta ve o nokta o kişinin bütün gökler hakkında, bütün yerler hakkında Allah'ın bir kuluna göstermesini uygun bulduğu her türlü sırrın kişi sahibi olacaktır. İşte o zaman bu insanlar Allah'ın müteşabih ayetlerini hakkel yakin kademesinde yakin hasıl ederek, Allah'ın ayetlerine yakin hasıl ederek öğrenmişlerdir. İşte bu insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın müteşabih ayetlerini tezekkür edebilmektir. Bu noktada olgunlaşan bir olay bu. Öyleyse onların dışındaki insanlar ne kadar şu dünya üzerinde çalışarak ilim sahibi olsalar, üniversiteleri bitirseler, doçent olsalar, profesör olsalar, ordinarius profesör olsalar ama gene de Allah'ın müteşabih ayetlerini tezekkür edemiyorlar. Böyle bir yetkileri yok. Onun sırrı ancak ulul elbab olmasına bağımlı insanların. Ulul elbab olmaksa ancak daimi zikirle mümkün olabilen bir şey. Böylece Allah-u Teala'nın müteşabih ayetlerinin muhkem ayetlerinden olan farklılığını gördük. Müteşabih ayetlerin özelliği şu alemde ve aklımızın hudutları içindeki hadiselerin ötesinde bir şeyler söylemeleri. Muhkem ayetler bu alemde bizim aklımızın hudutları içinde hemen anlayabileceğimiz özellikler taşırlar. Mesela namaz kılmak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kılmış namazın nasıl kılındığını öğrenmişiz. İşte bu muhkem bir ayettir. Neden muhkem bir ayettir? Çünkü normal akıl sahibi olan herkes namaz kılan birisine bakıp da bir de ayeti kerimeleri öğrendiği zaman namazı kılar. Bu herkesin göz önünde cereyan eden normal bir olaydır. Ama Allah Teala dediği zaman Habibim orada senin elini öptükleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı dediği zaman bunu herkes anlayamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el öptürüyor Hudeybiye'de kendisine biat edilenlere. Allah Teala diyor ki sen onlara el öptürdüğün zaman onların diyor ellerinin üzerinde senin elin yoktu diyor. Allah'ın eli vardı diyor. İşte muhkem ayet değildir bu. Çünkü akılla buna kimse cevap veremez. Olayın gerçeğini bilmedikten sonra bu sualin cevabı yoktur. Ama eğer o kul bu işi yaşamışsa bilirse ki Allah Teala ve Tekat Hazretleri bazı kullarına tecelli eder. Eğer tecelli ederse bu bütün vücut tecellisidir. Bu tecelli mutlaka eli de kapsar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el öptürendir ama onun elinde de vücudunun her noktasında da tecelli eden Allah'tır. Allah ise hakim unsurdur. Öyleyse diyor ki Allah Teala onlara el öptüğü zaman senin elin değil benim elim vardı. Sanki Allah'ın elim var. Hayır. Ama ele tecelli ediyorsa el şeklinde tecelli etmiştir Allah Teala. Öyleyse o tecellinin sonucu olarak Allah Teala bunu söylüyor. Benim elim vardı diye. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah Teala'nın müteşabih ayetleri herkes için bir sırdır. Allah Teala sitetin müntahadan bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Sitetin müntahanın varlıklar aleminin en sonundaki ışık saçan ağaç olduğunu görmeyen bir insan bu konuda hiçbir şey söyleyemez. Adı der Sittetin Müntahadır. Ne olduğunu Allah bilir. Allah Teala indi ilahiden bahsettiği zaman orada huzur namazının kılındığını görmeyen bir insan orada huzur namazının kılındığını söyleyemediği gibi Sittetin Müntahanın nasıl bir yer olduğunu, Allah'ın indi ilahisinin nasıl bir yer olduğunu, oradaki tahtların durumunu, o tahtların altın mı, gümüş mü, mücevherlerle süslü mü, nasıl olduğunu, insanların kıldığı o onarlık dizler halindeki namazın altında seccadelerin mevcut olup olmadığını, o alemin aydınlık bir alem mi, karanlık bir alem mi olduğunu görmeden kimseye bir şey söyleyemez. Öyleyse Allah Teala'nın müteşemmi ayetlerini açıklayabilme yetkisi ulul elbabındır ki bunlar aklın hudutlarının ötesindeki şeylerdir. Görmeden, kalp gözü açılmadan hiç kimse müteşabih ayetlerin tezekkürünü yapamaz. Kalp kulağı açılmadan gene olmaz. Kişinin kalp gözü açık olsa o zaman o gördüğü şeyin ne olduğunu bilemez. Allah Teala cehennemi mi gösteriyor, cenneti mi gösteriyor, cennetin hangi katını gösteriyor, gök katlarından hangisini gösteriyor, acaba hangi katta hangi işlem olur? İnsan ruhları nerede yıkanır, nerede su varılır? O şeffaf havuzlar hangi kattadır? Ve zamanın halifesi ya da sağ ve sol kanat velileri kimlerin hangi ruhların başlarından aşağı doğru itip de onları başlarının üzerine kadar o sıvının içine daldırırlar? Sıvının rengi ne renktir? Nerede el öpülür? Nerede nurlanma olur? Bunları oralarını görmeyen insanlar bilemezler. Gördükleri zaman da şunu bilemezler. Acaba hangi katta bu olay gerçekleşiyor? O katın mahiyetine, işte bu ikincisini, nerelerde olayın cereyan ettiğini, nasıl cereyan ettiğini, gördüklerinin ötesindeki bilgiyi kalp kulaklarıyla Allah'tan alacaklardır. Öyleyse onların kalplerindeki mührün de açılmış olması lazımdır. İşte kim daimi zikre ulaşırsa hem kalbinin gözündeki dışavet adlı perde açılır, hem de kalbinin kulağındaki mühür açılır ve o kişi böylece en üstün standartlarda Allah'ın zatı da dahil olmak üzere bütün gökler aleminin ve yerler aleminin sırlarına muttali olur. Tabiatıyla müteşabih ayetler hakkında konuşma yetkisi de onundur. Allah Teala Maidis Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki فَسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Zikir ehli daimi zikrin sahibi olanlar, yani ulul elbab olanlar. Öyleyse zikir ehline sormak, kime sormaktır aslında? Allah'a sormaktır. Çünkü zikir ehline Allah verecek cevabı. Madem ki onun kalp kulağı açıktır, Allah'ın bütün söylediklerini işitiyor, o sual sorulur sorulmaz, Allah Teala ona uygun görürse o sualin cevabını verecektir. Öyleyse niçin Allah Teala zikir ehline sorun diyor? Çünkü cevabın alınması en kuvvetli ihtimal onlardır. Kendilerinden verseler olmaz. Ama o cevabı mutlaka Allah Teala biliyor. Kim hangi suali sorarsa sorsun, o sualin cevabı Allah'ta muhakkak vardır. Öyleyse bir neticeye ulaşıyoruz ki Allah Teala ve Tekat Hazretlerinin indinde insanlar için müteşabih ayetlerin cevaplarını vermek zikir ehli için geçerlidir. Onlar da kendileri bu sualin cevabını vermiyorlar. Her şeyi bilmeleri mümkün değil. Ama bilemedikleri şeylerin cevabını da Allah Teala biliyor. Onun için Allah Teala öyle söylüyor. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Yani siz onlara sorarsınız, biz de onlara söyleriz. Onlar da söylediklerimizi size iletirler anlamına bu ayet-i kerime. Öyleyse müteşabih ayetler mi? Mutlaka kişinin ulul elbab seviyesinde olması lazım. Ulul elbab olabilmek için de daimi zikre ulaşmak şart. Nedir daimi zikir? Bileceksiniz ki kalbiniz her zaman çift atar. Çift tecelli atar. Her çift atışında da mutlaka Allah kelimesini tekrar eder. Hayatınız boyunca doğuşunuzdan itibaren bu hep böyle devam edecektir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kalbiniz hep çift atacaktır. İşte ne zaman sizin içinizdeki bir sesi ona angaje ederseniz, kalbinizin her attığında içinizdeki ses de Allah demeye başlarsa, uzun süre bunun kalması için gayret sarf ederseniz, seneler sonra öyle bir güne ulaşırsınız ki, o gün sizin kalbinizin her atışında içinizdeki ses mutlaka Allah demeye devam edecektir. İşte bunun hiç kesintisiz olduğu, gece veya gündüz, günün 24 saati boyunca hep kalbinizin her çift atışında içinizdeki sesin Allah kelimesini hiç kesilmeden tekrar ettiği bir noktaya ulaşırsanız, işte o zaman Yunus gibi, Mevlana gibi, Hacı Bayram Veli gibi daimi zikre ulaşırsınız. daimi zikre ulaşan kişinin ise mutlaka Allah Teala kalp gözünü açar, mutlaka kalp kulağını açar, mutlaka kalbindeki fıkıh hassasını açar ve onu çalıştırır ve böylece kişi Allah Teala'nın indinde ulul elbab olur, yani lüklerin sahibi olur, bütün sırların sahibi olur. Ve tabiatıyla müteşabih ayetlerin hepsinin de cevabı bu kişide vardır. Hay Allah razı olsun. Burada bitiyor herhalde bu. Bir lokma da ben alayım şunları. Alayım mı? Evet. Peki, tamam.
1: Bu açıklamadan olarak asıl anlamını vermek gerektiğini, mütecavül ayetini yazmak, bu konusunu herhalde önce almak lazım. Sorumlu.
0: Kötü oldu mu?
1: Değiştirmiyorum.
0: Değiştir. Yani içeri doğru. Sualinizi burası almadı. Yüksek sesle sorayım ki yüksek sesle sorayım.
1: Bir önce bir yazı yazmak lazım.
0: Sizde var zaten o. Teşekkür var. Yani şimdi bakıyoruz mesela Kadriye kardeşimiz 1986 yılında Kasım ayının 29'unda tutuklanmıştım ben. Kasım ayının 10'dan itibaren 3 ay sonradan itibaren bütün konuşmaları almış Kadriye ayrılana kadar. Yani Kadriye'de şimdi bir hazine var. 100 tane kitap yazılabilir orada. Her konuyu ayrı ayrı kasetleri almış. Şimdi onları Ferit kardeşimiz inşallah klasifiye edecek. Yani dinleyip Alev Hanım kardeşimizle beraber dinleyip bölümlere ayıracaklar. Yani ayırdıkça onların her birini şey haline getireceğiz. Yani her şehirdeki kardeşimiz bir grubu alacak, yazacak. Aynı anda 4 yerde, 5 yerde birden yazılacağı için kısa zamanda onların hepsini yazıya inşallah dökeriz. Yazıya döküldükten sonra bir cümle düşüklüklerini kitabi hale getirmek kalıyor. Onları da yaptığımız zaman elimizde kaç yılın birikimi olan bir şey olacak. Yani şu anda sorulabilecek olan aşağı yukarı bütün suallerin cevapları orada hamdolsun ki var. Sen tezekkür diyorsun, tezekkürün cevabı orada var. Yazıldıysa da o zaman tezekkürden başla tabii. Çok daha iyi olur. Saat kaç oldu? Eyvah, 4:30 olmuş. Çok hızlı geçiyor bu zaman. Biz de 5'te falan gideceğiz herhalde Allah nasip ederse. Gidecek miyiz Yeşil? Her şey nasipli. Hay Allah razı olsun. Başka sual var mıydı? Hocam ben gittikten sonra sen devam edeceksin herhalde değil mi? Yani çünkü konuyu tamamlamak mümkün değil. Böyle 2,5 saat içerisinde. 1 saat planda en azından senin devam etmen lazım ki o hedefe ulaşabilesin. O zaman kaldığımız yerden devam edelim.
1: Hocam,
0: yapabildiğimiz kadar yapalım.
1: Geçmiş namazlarınızı soracağım ben.
0: Geçmiş namazlarınız için madem ki artık katıldınız, evet. Bu noktadan itibaren biz zaten adetimiz öyle, her namaza mutlaka evvela bir borç kılarız. Yani bizim aramızda kim girmişse evvela borç kılar. Biz de dahil olmak üzere çünkü hepimizin borçları vardır.
1: Ben Ankara'dan katıldığım için geldim.
0: Allah razı olsun. Ankara'ya döndüğümüz zaman Ankara'da devam edeceksin. Sohbetleri şu an. Tamam. Çok güzel.
1: Adres alacağım. Orada bu cevap
0: verdim. Tamam. Burada zaten hanım kardeşimiz çok. Allah'a şükür olsun. Sizi de bekleriz inşallah aramızda. Evet. Suali olan var mı? Evet efendim.
1: Bu kalp ve Allah'ın tecelli
0: etmez. Etmez. Allah-u Teala'nın tecelli ettiği kullar o tecelliye layık olanlar sadece. Yani Allah'ın tecellisi dediğimiz zaman tecelli bir fizik olaydır. Yani Allah'a göre. Bu olaya vahdedi vücut diyor Yunus. Yani Allah Teala'nın gelerek bu fizik vücudu işgal etmesi hali. O zaman fizik vücudun her zerresinde o anda Allah bulunuyor. Kişi ölmüyor. Hayatta yalnız kımıldayamaz o olay sırasında. Allah Teala orada bazı insanlara bu vahdeti vücudu sarhoş halde yaşatır. Sekr hali deniyor buna tasavvufta. Bazıları ise şuurludur. olayı yaşarlar. Bu olay sırasında Allah-u Teala kişiye kendi içini gösterir. Nasıl gösterir? Şimdi kendinize kendi içinizden bakıyormuş gibi düşünün. Kendi içinizden dışınıza doğru bakıyorsunuz. Ve düşünün, yalnız deriden ibaretsiniz. Turuncu renkte bir şey görebilirsiniz ancak içinizden. Vücudunuzun bütün çıkıntılarını, burnunuzun çıkıntısını, dudağınızın çıkıntısını, çenenizin çıkıntısını, vücudunuzun çıkıntılarını, yukarınızda başınızın şeklini kendi içinizden göreceksiniz. Böyle bir gösteride Allah-u Teala nasıl sizinle beraber olduğunu yaşatacak size. O zaman ayak parmaklarınızın ucundan, saçınızın tellerinin her birine kadar, her zerrenizde Allah sizinle beraber olur. İşte bu beraberlik sırasında sekre haline girenler enel hak diyorlar. Ben hakkım diyorlar. Aslında gerçekten hakla beraberler, tamam, bir yanlışlık yok. Ama ben hakkım demeleri Allah-u Teala'ya göre hatalı. Çünkü sarhoş hale geldikleri için, o anda kendilerinde de Allah beraber olduğu için, tecelliyi yaşadıkları için enel hak diyorlar. Aslında biraz sonra Allah-u Teala onları dilediği anda terk edecek. Onlardan ayrıldığı zaman bu olay bitmiştir, tecelli olayı bitmiştir. Onlar gene kuldur, Allah da gene Allah'tır. Onunla beraber olduğu zaman da Allah'tır. Yani düşünün, tabi bu basit bir misal, tuzu eritiyorsunuz şeker içerisinde, su içerisinde. Suyu uçurduğunuz zaman tuz tekrar oradadır. Su tuzla beraber uçmaz. Bu tabi çok basit bir misal oluyor Allah-u Teala ile kul arasındaki bu ilişkiye göre. Ama Yunus bunu defalarca yaşamış. Anlatıyor zaten şiirlerinde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem defalarca yaşamış. Allah-u Teala kime tecelli ettiyse onlar defalarca yaşamışlardır bunu. Vahdet-i vücut oluyor. Öyleyse Allah-u Teala ile kul arasındaki ilişkilerde bir tecelli olayı mı var mı? Var. Ama herkes bu tecelliyi yaşayamaz. Tecelli için kişinin sıfatlarının ona müsait olması lazım. Asgari kademe daimi zikirdir. Yani daimi zikre ulaşamayan bir insanın Allah'ın tecellisine maruz kalması mümkün değil. Allah-u Teala emin kullarına tecelli eder. Ya da öyle bir yere ulaşması lazımdır ki o yer full temiz olmalıdır. Hani insanlar için de böyledir. Yani temiz insanlar vardır. Çok böyle dikkatle seçerler her şeyi. Bilmem üç defa sabunlarla ellerin vesaire. Titizlendikçe bunun sayısı artar. Allah-u Teala için de muhakkak ki kendi kulunu kendisi yetiştirdiği cihetle en iyi şekilde o sokar. Daimi zikir kişinin kalbinde nefsin afetlerinden hiçbirini bırakmıyor. Ruhun bütün hasletleriyle mücehiz kılıyor kişiyi ve kalbi bir ışıklı aydınlık haline geliyor. Yani ışık veren bir aydınlık haline geliyor. Buna müzeyyen olma diyor Allah Teala Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Kimin kalbi daimi zikir sebebiyle şey olursa, müzeyyen olursa, onlar üzerinde Allah Teala'nın tecellisi tahakkuk edecektir. Ve mutlaka bu olayı yaşarlar onlar. Ama söylediğim gibi en alt kademe daimi zikir. Allah razı olsun. Evet, öyleyse devam edelim mi kaldığımız yerden? Ne diyorsunuz canım, devam edelim mi? Demek ki nerede kalmıştık? İnsanoğlu dedik, mürşidine ulaşır. Mürşidine ulaştığı zaman Allah'tan 7 tane hediye alır. Kaçını söyledik? 1. Mürşidin ruhu kişinin üzerinde şekillenir, oluşur. 2. O kişinin ruhu vücudundan ayrılır, sırat-ı müstakime ulaşır. 3. Allah kişinin kalbine imanı yazar, kişi mümin olur. 4. Kalbine Allah-u Teala'nın imanı yazması sebebiyle o kişi nefs tezkiyesine başlar. Kalbine hem rahmet hem de salavat hem de nur yani fazl ulaşır. Ve kişi nefs tezkiyesine başlar. 4 olaydan bahsettik. 4 hediye. 5.'si ne? Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Kendi mürşidine ulaştıysa kişi, Allah'tan sormuşsa, Allah ona mürşidini göstermişse, bu kişi mutlaka bütün günahları sevaba çevrilen bir özellik taşır. Görmedi, ulaştı, sonra gördü, netice hiç değişmez. Gördüğü günden itibaren, ulaştığı günden itibaren geçerlidir olay. Allah onun bütün günahlarını o gün affetmez. Affetmek demek, sıfıra ulaştırmak demek. Bu sıfıra ulaşmıyor. Mesela şurası sıfır, sıfırın şu kadar altına düşsün, kişinin bu kadar günahı var, burada yeri. Affedildiği takdirde sıfır noktasına ulaşır kişi. Ama günahlar sevaba çevrilirse sıfıra ulaştıktan sonra o kadar da yukarı çıkar. Bütün günahlar sevap hüviyetini alır. İşte kim Allah'ın mürşidine ulaşmışsa Allah'tan sorarak o kişi bütün günahlarının sevaba çevrildiği bir özelliğin içine girer. Ve bu Allah-u Teala'nın beşinci ihsanı. Altıncı ihsan, Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesine dayalı. Diyor ki Allah-u Teala, biz onlara bir başağında 100 buğday tanesi bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar ihsanda bulunuruz. 700 katı ihsanda bulunuruz demiyor. Bir başağında 100 buğday tanesi bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar. Anlıyoruz ki bu kademeli bir olay. Yani bir insanın işte bu noktadan sonra nefsi emmare kademesini tamamlayabilirse Allah Teala ona 100 kat ihsanda bulunacak. İkinci kademe olan levame kademesini tamamlarsa 200 kata çıkacak. Mülkime'de 300 kata çıkacak. Mutmainne'de 400 kata çıkacak. Radiye'de 500, Mardiye'de 600 ve Teskiye'de 700 kata çıkacak. Ve kişi Allah'tan bir tek sevabına mukabil onun 700 katını ihsan olarak almaya başlayacak. Ve yedinci ihsan, Allah Teala'nın salavat isimli ihsanı. Bir kişi ulul elbab olduktan sonra, ulul elbab 26. kademedir. 27. kademede salah var, kişi ihlas var, kişinin nefsindeki bütün afetler yok oluyor. 28. ve son kademede ise salah var, kişi salihlerden oluyor. İşte Allah Teala onu tövbe-i nasuhtan geçirerek irşada memur ve mezun kılındığını kendisine tebliğ ediyor. Başının üzerine de dairesel bir nur oluşturuyor Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre. Bu nur sadece salihlere Allah Teala'nın ihsanıdır. Yani daimi zikre ulaştıktan sonra birinci değil, ikinci değil, üçüncü daimi zikir kademesine, son daimi zikir kademesine ulaşan kişi. Salih olmak velilerin en üst basamağına ulaşabilmek demek. Velayetin en üst üç basamağı var. Üçü de daimi zikri ihata eder. Birincisi ullelbap kademesi. Ki ikincisi de ullelbaptır. Üçüncüsü de ullelbaptır mahiyet itibariyle. Ama isim olarak daimi zikri ulaşan kişiler ullelbaptır. Bir kısa bir süre sonra nefsindeki...
2: Ankara'dan bir öğrencimiz diyor ki, elim nabzımda olduğu halde konuşurken zikir yapmakta, işlerimle uğraşırken de kalp zikri yapmakta zorlanıyorum. Ama dilimle veya sesli yaptığımda hiçbir problem olmuyor. Bu durumda nasıl kurtulabilirim? Bu neden kaynaklanmaktadır?

bu durumdan kurtulmanız gerekmiyor. Siz eğer sessiz zikrinizi zamanın bütününe yaymaya çalışırsanız bir gün daimi zikre ulaştığınızı göreceksiniz. Eğer bu kadar kolaysa, yani dilimle ve sesli yaptığımda bir problem olmuyor diye düşünüyorsanız, o zaman çok kolay sizin işiniz. Bu engeli rahatça aşabilirsiniz. Çünkü dilinizle zikir yaptığınız zaman bir başkasını dinlerken dilinizle zikir yapabilirsiniz. Onlar hiç hissetmez. Mutlaka elinizin ağzına koyup zikir yapmanız gerekmiyor. Ama dilinizle yaptığınız zikir veya sessiz zikir sizin zikri unutmanıza sebebiyet vermiyorsa çok ciddi bir çözümü yakaladınız demektir. Bu sizi mutlak kurtuluşa ulaştırır. Ama emin olduğunuzu görmek isterim. Bir deneyin bakalım. Nereye kadar ulaşabileceksiniz? Allah razı olsun.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir sohbette, mutluluk sohbetinde. Sevgili kardeşlerim, bu haftaki konumuz dünya mutluluğu. Biliyorsunuz ki mutluluk adı verilen müessese iki kanattan oluşur. Birinci kanatta, birinci cenahta dünya mutluluğu var. Bu dünyada hayattayken yaşayacağınız mutluluk. İkinci cenahta da cennet mutluluğu var. Bu iki mutluluktan bir tanesini sizlere anlatmak istiyoruz inşallah. Bu dünya mutluluğu. Hep mutluluk ikiye ayrıldığı için bir dar zamanın içerisinde konuyu mütalaa ediyoruz. Oysa ki dünya mutluluğu ve cennet mutluluğu birbirinden ayrı iki vetiredir. İkisinde de Allah'ın yolunda ilerledikçe mutluluğun boyutları artar. Öyleyse konumuza hadi bugün mutsuzluktan girelim. Laf aramızda biz mutluyuz öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın yolundaysak Allah Teala şuramıza, kalbimize huzur dolduruyorsa, kendimizi Allah yolunda mutlu hissediyorsak, insanların davranışları üzerimizde bir tesir icra etmiyorsa, Allah'ın verdiği o içimize yerleştirdiği huzur müessesesi devamlı bir mutluluk işaretini taşır. İşte bu mutluluk var ya, devamlı bir huzur müessesesi, o bedava kazanılmaz. Biliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın katında her şeyin bir bedeli var. Her fatura mutlaka ödenir. Öyleyse neyin karşılığında ne aldığınızı, ne alacağınızı bilmelisiniz. 28 basamaklık bir skala üzerinde dünya saadetinin standartları nelerdir? Neden insanlar mutsuz? Mutsuzluğun temelinde Allah'ı tanımamak var sevgili kardeşlerim. Allah'tan haberdar olmamak, Allah'ın mutluluğunu bu sebeple yaşayamamak. İnsanların ölçüleri Allah'a göre değil, hep kendilerine göre. İnsan var, fakir. Zanneder ki, eğer bir gün zengin olursam mutlaka mutlu olacağım. Var kuvvetiyle zengin olmaya çalışır. Ne olur peki sonuç? Diyelim ki bu kişi başardı, zengin oldu. Mutlu olacak mı? Hüzünle mutlu olamadığını görecek. Hep mutluluğu ufuk ufuk arayacak. Ama Allah'a dönmedikçe mutluluğu, dünya mutluluğunu asla yaşayamayacak.
hiç kimse şu dünya üzerinde Allah'a yönelmemiş olan ama mutlu olan bir insan gösteremez. Böyle bir şey eşyanın tabiatına ters düşer. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ne demek istiyoruz acaba? Mutluluk burnunuzun dibinde. Çoğunuz onu gördünüz ve yakaladınız. Mutluluğu. Mutlusunuz. Ama tasavvufun içinde bile olsa gene mutsuz olan insanlar var aramızda. Sırf Allah'ın söylediklerine lazım gelen dikkati göstermedikleri için. Allah'ı kendilerinden önde tutmadıkları için, kendilerini daha önemli saydıkları için. Öyleyse önde olması lazım gelen hep Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, Allah için ne kadar çok şeyinizi verebilirseniz sadece o kadar mutlu olursunuz. 24 saatlik bir zaman devresi bir günü ifade eder. Biz istesek de istemesek de günler hep geçer. Hayatımızdan bir gün devamlı olarak eksilir. Herkesin belli bir süresi var. O süreye kadar yaşayacaksınız. Her geçen günde eğer Allah için gerekli olan şeyleri yapmazsanız o gün mutlu olamazsınız. Ve bu boşuna harcanmış olan hayatınızdan eksilen bir zavallı gündür. Boynu bükük bir gün sizinle beraber olmak istemiş ama sizinle beraber olamamıştır. Gün sizin üzerinizde gerekli tesir oluşmamıştır o gün. Allah için yapılması lazım gelen güzel şeyleri yapmamışsınızdır ve mutsuz olmuşsunuzdur. Öyleyse 28 basamaklık bir dizayn içerisinde dünya mutluluğu nerede başlar? Tam yolun yarısında başlar. 14. basamaktan itibaren mutluluk merdivenine, dünya mutluluğu merdivenine ulaşırsınız. Dünya mutluluğu 14. basamaktan başlar. Öyleyse hemen oraya gelelim. Birinci basamak, olayları yaşıyorsunuz. İkinci basamak, Allah-u Teala tarafından seçiliyorsunuz. İnsanların %90'dan fazlası seçilir. Siz de seçilenler arasındasınız. Ve üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Ya da Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için üçüncü basamaktasınız. Allah-u Teala derhal işitti, bildi ve gördü kalbinizdeki talebi. Dördüncü basamak rahim esmasıyla tecelli ediyor size. Mutlu musunuz? Hayır. Öteki insanlardan hiç farkınız yok. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bu bir güzellik. Ama mutlu musunuz? Sualinin cevabı hayır. Mutlu değilsiniz. Başka insanlardan, dünya mutluluğu açısından bir farkınız yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insansınız. Peki, sonra dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelliyi beşinci basamakta Allah'ın gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi almasına sebebiyet veriyor. Aynı zamanda görme hastanızı, basar isimli görme hastanızı üzerindeki gışavetten, üzerindeki perdeden kurtarıyor.
artık irşat makamına baktığınız zaman ona sadece bakmıyorsunuz. Onu irşat makamı olarak, hidayetçi olarak görüyorsunuz. Sonra beşinci basamak, Allah-u Teala kulaklarınızdaki bir engel olan vakrayı alıyor. Ne engeli bu? İrşad makamının sözlerini kulağınız duyar ama vakra sebebiyle siz anlayamazsınız. Vakra anlamanıza engeldir. Bu anlamanın manası zihnin işitmesidir. Zihniniz işitmez. Kulağınız duyar, vakra sebebiyle zihniniz işitmez. Sadece vakra sebebiyle mi? Hayır. Aynı zamanda Semi isimli işitme hastanız mühürlüdür. Mutluluğa mütalik olan şeyleri işitemezsiniz. İşte onu da kaldırır Allah-u Teala. İşitme hastanız, semi hastanız üzerindeki mühürü alır. Artık işitme hastanız mühürlü değildir. İşitebilirsiniz. Yani söylenilen şeylerin manasına artık varabilirsiniz. Yedinci basamakta ise Allah-u Teala kalbinizin mührünü açar. Kalbinizdeki küfür kelimesini dışarı alır mı burada? Hayır, almaz. Kalbinizdeki mührü açar, küfür kelimesini dışarı alır. Sevgili kardeşlerim, küfür kelimesi bütün insanların kalplerinde doğuştan itibaren mevcut olan bir alameti farikadır. Bir remzdir, bir işarettir. Kimin kalbi mühürlüyse o kişilerin adına kafirler diyor Allah-u Teala. Çünkü kalplerinde küfür yazıyor. Ve bundan sonra Allah-u Teala bu yedinci basamakta kalbinizin mührünü açtı. Bir, küfür kelimesini dışarı aldı. Artık kalbinizde küfür kelimesi yok. İki, kalbinizi açınca kalbinizdeki İdraki önleyen ilahi kompütürü de ekinleti de aldı. Bu da bir nevi mühür. Kalbinizin idrak hassası, fıkıh hassası mühürlü. Bu mühür sebebiyle kalbinizde bulunan ekinlet faaliyette kalbinize indirseniz bile Allah ile ilişkili konuları kalbinizde bunları kalben anlayabilecek olan bir olgunluğa ulaşamazsınız. Ve Allah Teala 7. basamakta kalbinizdeki küfrü aldıktan sonra ekinleti de alıyor. Küfürle ekinlet zaten birlikteler. İkisi birden kalbinizi terk ediyorlar. Yerine Ekinnetin yerine ihbat koyuyor Allah Teala. Küfrün yerine bir şey koymuyor. Çünkü kalbinize imanın yazılması 14. basamaktaki bir eylemdir. Ama kalbinizdeki küfür alındığı için iman kelimesi kalbinize yazılmadan mümin oldunuz. Burası dalaletten kurtulduğunuz yer. Burası küfürden kurtulduğunuz yer. Burası şeytana kul olmaktan kurtulduğunuz yer. Burası Allah'a teslim olma konusundaki ilk hamlenin sahibi olduğunuz yer. Yedinci basamak. Ve sekizinci basamakta Allah-u Teala kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin mührünü Allah'a
çeviriyor. Dokuzuncu basamakta göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açıyor. Allah'tan zikir yaptığınız zaman gelecek olan nurlar kalbinize ulaşabilsin diye. Bu noktada zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsünüze gelir. Göğsünüzden kalbinize ulaşır. Kalbinizde iman kelimesi olmadığı için fazıllar kalbiniz tarafından çekilemez. Manyetik alanın oluşması mümkün olmadığı için, bir çekim kuvveti onu çekmediği için içeri giremez. Ama fazıllar içeri girebilir. Ve kalbinize yani sızabilir. Bu kalbinize girme olayı %2 ile uzatlanmıştır. 7. basamaktasınız. Affedersiniz, 10. basamaktasınız. Göğsünüzden kalbinizden nur yolu açıldı. Göğsünüzü şerhetti Allah-u Teala, göğsünüzden kalbinizden nur yolunu açtı. Zikir yaptınız, Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetle faz göğsünüze geldi, kalbinize ulaştı. Kalbinizden içeri girebilen sadece rahmettir. %2 nispetinde rahmet girer kalbinize. 11. basamakta zikirle kalbinize rahmetin girmesi söz konusu olur. %2'yi bulduğu zaman 12. basamakta olursunuz, huşu sahibi olursunuz. Nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikimi gerçekleşmiştir. Ve Allah-u Teala size öyle bir mürşit sevgisi verir ki mutlaka mürşidinize ulaşmak arzusuz gelir içinizden. Vazgeçilmez bir tutku olur. Ve Allah'tan hacet namazını kılarak sorarsınız onun kim olduğunu. Mutlaka Allah-u Teala hacet namazını kıldığınız zaman size gösterir. 13. basamak, huşu sahibisiniz. Bu sebeple Allah-u Teala mürşidinizi gösterdi. Ve ona ulaştığınız zaman, önünüzü çöküp tövbe ettiğiniz zaman 14. basamaktasınız. Bu noktaya kadar nefsinizin kalbine giren %2 nispetindeki rahmet, dünya saadeti konusunda size bir dişe dokunur sonuç sağlamaz. Başkalarından pek bir farkınız yoktur bu aşamada. Tabiyetten sonra ne olur? Siz Allah'tan aldığınız böylece 12 tane ihsanla mürşidinize ulaşmış bir insansınız. Allah-u Teala derhal size 7 tane de nimet verecektir. Birinci nimeti başınız üzerine devrin imamının ruhu gelir. İkinci nimeti kalbinizin içine Allah imanı yazar. Üçüncü nimeti ruhunuz devrin imamının başınızın üzerine gelen devrin imamının verdiği emir gereğince üçüncü nimeti almış olursunuz. Ruhunuz sizden ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Artık başınızın üzerinde bir ruh vardır. İçinizde değildir, başınızın üzerindedir. Ama sizin ruhunuzun yerine sizi denetleyecek olan artık odur. Ve böyle bir ruhun varlığı sizi tehlikelerden koruyan bir hüviyet taşır. Size büyü yapılamaz, size hüddam yapılamaz. Zilmani ilimler artık size tesir edemez. Bir koruyucu zırhın altına sığındınız. Başınızın üzerinde devrin imamının ruhu var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse muhtevaya dikkatle bakın.
Burada Allah bütün günahlarınızı sevaba çevirir. Burada Allah ondan evvel size 1'e 10 veriyorken, her yaptığınız 1 derecelik sevaba 10 katını veriyorken, ki herkese verir bunu, ne kadar günahkar olursa olsun bütün insanlar bundan faydalanır, 1'e karşı 10 kazanırlar. Ama bu noktadan itibaren Allah-u Teala size 1'e 10 vermez, 1'e 10'u 10 kat yükseltir, 1'e 100 yapar. Ve nefs tezkiyesine başlarsınız. Ve fizik vücudunuzda nefs tezkiyesine paralel olarak Allah'a kul olmaya başlar. Böylece Allah-u Teala'dan 7 tane nimet alırsınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu 7 nimet, bu 7 nimetten bir tanesi olan nefs tezkiyesi sizi dünya saadetinin sahibi yapacaktır. Ve nefs tezkiyesine başlarsınız, zikir yaparsınız. Artık başınız üzerinde devrin imamının ruhu yerleşmiştir. Ve hepsinizin kalbinde iman kelimesi vardır. Allah'ın katından zikriniz üzerine gelen rahmet faz ve rahmet salavat nurları göğsünüze ulaşır. Göğsünüzden Allah'ın açtığı yolu takip ederek kalbinize ulaşır. Ve kalbinizin hareketli hali Allah-u Teala'nın koyduğu kapıyı aşağı doğru artık mühürü Allah-u Teala açmıştır. Bu açık olan mühürü aşağı doğru itersiniz. Yani mühür hareketli hale gelmiştir. Ve o mühürü zülmayini kapıya ulaştırır. Kalbinize ulaşan rahmetin ve fazlın, rahmetin ve salavatın baskısı 4 grup enerji. Zülmani kapıya ulaşan mühür orasını kapatır. Dikkat edin, Allah-u Teala mührü almıyor. Sadece mührü açıyor ve kalbinizin mührü artık açılmıştır. Nerede? 7. basamakta. 14. basamakta o açık olan mühür üzerine baskı yapılması suretiyle zülmani kapıyı iniyor, zülmani kapıyı kilitliyor. Bu noktadan sonra Allah'tan gelecek olan rahmetle fazla rahmetler, salavat nurları göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Kalbinizde iman kelimesi fazıları etrafında toplamaya başlıyor. Bu toplama sebebiyle %1, %2 derken %7 fazilet birikimi, fazıl birikimi nefsinizin kalbinde gerçekleşiyor. Bu ruhunuzun zemin kattan birinci kata yükselmesi için yeterli sebeptir. Ruhunuz zemin kattan birinci kata yükseliyor. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi var. İkinci defa %7 nur birikimi, nefsi levame, ruhunuz ikinci gök katına ulaşıyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülkime, ruhunuz üçüncü gök katına ulaşıyor. Birincisinde nefse emaredesiniz. Nefsinizin çok büyük bir kısmı hala şeytana uygun standartlara davranıyor. Kötülüğü emrediyor. Nefsi levamede bundan nefsinizin size istemediğiniz şeyleri yaptırması sebebiyle büyük sıkıntı duyuyorsunuz, huzursuzluk duyuyorsunuz, nefsinizi kınıyorsunuz. Nefsi levameler mi diyorsunuz? Üçüncü kademede Allah'tan ilham almaya başlıyorsunuz. Nefs-i mülkime ve ruhunuz üçüncü gök katında. Dördüncü gök katında
mutmain oluyorsunuz. Allah'ın verdiklerinin sizin için yeterli olduğunun farkına varıyorsunuz. Beşinci kademede nefsi radiyede

üzere. Nurların karanlıkları %51 ile bastırdığı, artık nefsinizin kalbindeki nurların karanlıkların ötesine taştığı bir noktaya ulaşıyorsunuz. Ruhunuz da 7. katta Allah'a ulaşıyor. 21. basamaktasınız. Ruhunuz Allah'ın zatında yok oluyor. 22. basamaktasınız. Ne oldu? Nefsinizin kalbi içinde hiç nur yokken, %100 afetlerle doluyken, %50'den daha fazla nurla kaplandı. Ne olur? Şu olur. Şeytan sadece nefsinizin kalbindeki afetlere tesir edebilir. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için şeytanın her dediğine nefsinizin afetleri güle oynaya evet diyorlardı. İstedikleri şey zaten Allah'ın emirlerine isyan etmek, yasak ettiği fiilleri de işlemek. Nefsinizin afetleri buna göre programlanmıştır. Ve mutsuzluğunuzun sebebi de aslında sadece budur. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kulluğun sahibisiniz. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz anda ikinci kulluğun sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız anda üçüncü kulluğun sahibisiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir muhtevaya gelin beraberce bakalım. Nefsinizin kalbi %100 kapkaranlıkken %51 nurla kaplandı. Şeytanın hakimiyeti sadece nefsinizin afetleri üzerinde geçerlidir. Nefsinizin afetleri %51 oranında azaldığı için şeytanın hakimiyet alanı yarıdan daha aşağıda kaldı. İşte mutluluğunuz bununla alakalı. Öyleyse dünya mutluluğu nedir? Dünya mutluluğu bir kişinin iç aleminde de dış aleminde de Allah ile olan ilişkilerde de kesintisiz bir sulh ve sükun hali, huzur hali yaşamasıdır. Başlangıçta bütün insanlarda bu mutluluk ve huzur hiçbir şekilde oluşamaz. Neden oluşamaz? Şimdi beraberce inceleyelim. Neden insanlar iç dünyalarında mutsuzdur? İnsanlar iç dünyalarında mutsuzdur çünkü. Başlangıçta nefsleri %100 afetlerle doludur. Ve afetler Allah'ın emirlerini asla yerine getirmek istemezler. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isterler. Peki şeytanın talebine aynen bunlar. Allah neyi emrettiyse size onu yaptırmamak, Allah neyi yasakladıysa onları da mutlaka yaptırmak. Öyleyse elinizdeki cetvel açık bir şekilde gösteriyor. Emirleri var Allah-u Teala'nın, yasakları var. Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe mutluluğu yaşarsınız. Emirlerini yerine getirmediğiniz her olayda huzursuzluğu hissedersiniz. Allah'ın yasak ettiği fiili fırsat çıkmasına rağmen işlemezseniz mutluluğu yaşarsınız. Ama işlerseniz mutsuz ve huzursuz olursunuz.

0: Arkasında ne var? Arkasında Allah'ın size verdiği huzur var. Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz zaman ve yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman, aynı zamanda ruhunuzun veya devrin imamının ruhunun Allah'ın emirlerini işlediğiniz zaman size verdiği huzur var. Yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman gene size verdiği huzur var. Ruhunuzun nefsinize verdiği huzur. Öyleyse bütün güzel davranışları işlememizin arkasından Allah ruhumuza mutluluğu, Allah bize mutluluğu yaşatır. Ruhumuz da nefsimizi huzurlu kılar. Sürur verir nefsimize. Biz güzel davranışlarda bulunduğumuz zaman, Allah'ın emirlerini yerine getirdiğimiz zaman, arkasından bu huzuru, bu süruru mutlaka yaşarız. Allah Teala'nın bize verdiği iç huzuru mutluluğumuzu ifade eder. Allah Teala bize mutluluk verir. Ruhumuzda nefsimize huzur verir. Tabirler önemli değil. Ama Allah'ın verdiğiyle ruhumuzun nefsimize verdiği şey, Allah'ın bize verdiği, ruhumuzun nefsimize verdiği ve yaşattığı şey aynı değildir. Birisinde de mutluluktur veya huzurdur. Diğerinin adı da gene huzur istikametinde kullanılabilen bir kelime, sürur. Öyleyse nefsinizin kalbinde afetler olduğu sürece şeytan sizi devamlı olarak Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye zorlayacaktır. Ve şeytan sizi Allah'ın emrettiği şeyleri yapmaktan men edecektir. Nefsiniz öyle istediği için. Ve her ikisinde de Allah'ın size verdiği huzursuzluk, mutsuzluk, ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluk, ikisi de sizi mutsuz ve huzursuz kılacaktır. Öyleyse iç dünyanızdaki mutluluğun muhtevasında nefsinizin afetlerine şeytanın tesir imkanı söz sahibidir. Başlangıçta şeytan nefsinizin kalbinin bütününe tesir ederken, olayların çok büyük bir kısmında hep şeytanın dediğini yapıyordunuz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyordunuz. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyordunuz. Hepsinin arkasından hem Allah'ın verdiği mutsuzluğu hem de ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluğu yaşıyordunuz. Her yanlış davranışınızdan sonra Allah size sıkıntı verir, azap eder. Dünya üzerinde yaşayan herkes Allah ile her an iç içe ilişkilerin içindedir. Ve yaptığınız her emrin çiğnenmesi, her emrin yerine getirilmemesi, her yasağın işlenmesi halinde Allah'ın size azap etmesi söz konusudur. Ruhunuzun da nefsinize huzursuzluk vermesi söz konusudur. Sıkıntı vermesi söz konusudur. Öyleyse bu hissettiğiniz şeyin adı önemli değil. Önemli olan şeytan ruhunuzdan ve Allah Teala'dan size gelen tesir sizi her yaptığınız yanlışın arkasından mutlaka huzursuz eder. Mutsuzluğunuzun, iç dünyanızdaki mutsuzluğunuzun birinci sebebi bu. İkinci sebebi, iç dünyanızda devamlı bir kavga var. Ruhunuzla nefsiniz sonsuz bir kavganın içinde. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek ister. Öyleyse işte mesela kahveden çektiğiniz birkaç yudum. Biliyorsunuz Osmanlı'da kahve önemli bir yer tutardı. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardı. Mutluluğun her açıdan bir simgesi vardır. İşte bir zevk söz konusuysa kahve içmek bize göre bir zevk. Bir mutluluğun bir parçası zevk. Ama aralarında çok büyük bir fark var. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir. Kavgaların hem iç dünyanızda bitmesi gerekir, hem dış dünyanızda, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde. Kavgaların, itaatsizliklerin, yasaklara riayetsizliğin, hepsinin bittiği yerde huzuru ve mutluluğu yakalayabilirsiniz. Öyleyse iç dünyanızdaki huzursuzluğun, mutsuzluğun ikinci sebebi kavgadır. Sevgili kardeşlerim, nerede kavga varsa, nerede kaos varsa, orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. İç dünyanızda nefsiniz ne isterse, ruhunuz onun tam zıttını ister. Nefsiniz Allah'ın emirlerini mutlaka çiğnemek ister, yerine getirmek istemez. Ruhunuz da mutlaka yerine getirmek ister. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği her şeyi işlemek ister. Ruhunuzsa asla işlemek istemez. Öyleyse ister emirler cephesinden, ister yasaklar cephesinden ikisi birbirine daima zıt hususları vücudunuzun kumandanı olan aklınıza ulaştıracaklardır. Onun işlenmesini isteyeceklerdir. Ruhunuz Allah'ın bir emrinin mutlaka yerine getirilmesini isteyecek. Nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği, Allah'ın emrettiği o şeyin mutlaka istenmemesini, mutlaka yapılmamasını isteyecektir. Öyleyse iki zıt talep akla aynı anda ulaşıyor. Şimdi aklımızı düşünelim. Aklımız bizim ülkemiz gibi bir ülkede neşve neva bulmuşsa, şuur kazanmışsa, orada Allah'ın yasak ettiği her şey herkes tarafından rahatlıkla devamlı olarak işleniyor. O zaman bu konuda aklınız toplumun gerçekleştirdiği, her an gerçekleştirdiği, toplumun alışık olduğu bir statüyü sizin için de tatbik sahasına koyacaktır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenize bir engel koymayacaktır. Hatta onlar da belki de sizi teşvik eden bir hüviyeti olacaktır. Çünkü çevre ona göre dizayn edilmiştir. Aklınızda orada şuur kazanmıştır. yasak ettiği fiilleri de aklınız işlemenizde bir mahsur görmediği için nefsinize yeşil ışık yakacaktır. Yani nefsinizdeki afetler hüküm ferma olduğu sürece hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmayacaksınız. Genel anlamda çoğunlukla, çok büyük bir ekseriyetle yasak ettiği fiilleri ise hep işleyeceksiniz. Peki ne olur? Allah'ın emrettiği şeyleri gerçekleştirmezsiniz. Allah'ın azabı size ulaşır. Ruhunuzun da nefsinizi huzursuz etmesi söz konusu olur. Emirleri yerine getirmiyorsanız durum gene aynıdır. Huzursuzluk ve mutsuzluk, sıkıntı. Öyleyse Allah'ın emirlerinin yerine getirilmediği, hiç yerine getirilmediği, aşağı yukarı yasak ettiği her fiilin işlendiği bir ortamda devamlı olarak sebebini bilmediğiniz bir huzursuzluğun sizi hep kapladığını hissedeceksiniz. Ve mutsuz olacaksınız. İş dünyanızdaki mutsuzluğun birinci sebebi bu. İkincisi de içinizde hep kavga var. Nefsiniz ruhunuzun istemediği şeyi istiyor. Ruhunuz da nefsinizin istemediği şeyi istiyor. Veya tersine ikisi de birbirinin istediği şeyi istemiyor. Öyleyse bir terslik, bir diyalektik kavga iç dünyanızı bütünüyle kavramış, devamlı içinizde bir şey sizi huzursuz ediyor. Devamlı bir kavga. Nerede kavga varsa, kaos varsa, orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Nerede sulh ve sükun varsa, mutluluk oradadır. Öyleyse iç dünyanızda kaos var, kavga var. Nefsinizle ruhunuz bir diyalektik kavganın içinde devamlı benim dediğim olacak diyor nefsiniz. Ruhunuz da onun karşısına çıkıyor. Hayır diyor, senin dediğin değil, benim dediğim olacak. İkisi de aklı devamlı tesir etmeye çalışıyorlar. Birbirinin tersi istikamette. Aralarındaki kavga devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Bu kavga var olduğu sürece hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. İş dünyasında devamlı bir huzursuzluk vardır kişinin. İşte başlangıçta nefsinizin kalbinin %100 afetlerle dolu olduğu noktada nefsiniz bütünüyle Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyen, nefsiniz bütünüyle Allah'ın emrettiği şeyleri asla yerine getirmek istemeyen bir özelliktedir. Ve bunun tam tersini isteyen ruhunuzla devamlı bir kavganın içindedir. Ve mutsuz olmanızın arkasında yatan asıl sebep aklınızın hep nefsinizin taleplerini yeşil ışık yapmasıdır. Allah'ın yolunda ilerledikçe durum değişecektir. Öyleyse şeytanın size istediklerini yaptırabilmesi neyle mümkün? Nefsinizin kalbindeki afetlerle mümkün. Öyleyse nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça şeytanın size taleplerini ulaştırması da azalacaktır. Tesir sahası da azalacaktır. Çünkü nefsinizin kalbi afetlerden devamlı temizleniyor. Öyle ki ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız noktada 21. basamakta nefsinizin kalbindeki afetler %51 yok olmuştur. Yerlerini %2 rahmet nurları, %51 fazıl nurları almıştır. Öyleyse Allah'ın emirlerinin artık %50'den fazla tatbik sahasına çıktığı, yasak ettiği fiillerin %50'sinden fazlasının işlenmediği bir ortamdasınız. Mutsuzluğunuz mutluluğunuzdan daha azdır. Mutluluğunuz, iç dünyanızdaki mutluluğunuz, mutsuzluğunuzu aşmıştır. Olayların yarısından fazlasında iç dünyanızda kavga, sizin lehinize sonuçlanmaktadır. Kavga vardır ama sonuçlar %50'den daha fazla sizi mutlu edecek Allah'ın ve ruhunuzun size mutluluk ve huzur verdiği, bunu sağladığı bir ortama ulaştırmıştır sizi. Nefsinizin kalbindeki afetler %50'den fazla azaldığı noktadasınız. Bu nokta mutluluğun yarısını ifade eder. İç dünyanızdaki mutluluk bu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başlangıçta iç dünyanızda %100 mutsuzdunuz. Her olayda Allah'ın emirlerini çiğniyordunuz. Her olayda Allah'ın yasaklarını işliyordunuz. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor, yasaklarını işliyordunuz. Arkasından da hep azaba duçar oluyordunuz. Bu noktada nefsinizin kalbinde %51'den fazla rahmetin ve fazlın yerleştiği noktada iç dünyanızdaki kavga %50 azalmıştır. Ve davranış biçimlerinizdeki hataların da %50'den daha fazla azalması sebebiyle hem emirler cephesinde yarıdan daha fazla mutlusunuz, hem de yasaklar cephesinde yarıdan daha fazla mutlusunuz iç dünyanızda. Şimdi gelelim dış dünyanıza. Neden bir insan dış dünyasında mutsuzdur ve huzursuzdur? Çünkü nefsi hakim olmak ister. Çünkü nefsi başka insanlara üstün olduğunu ispatlamak ister. Ve nefsi başka insanların kendine yaptığı her ters davranıştan devamlı negatif olarak etkilenir ve kişi huzursuzluk duyar. İşte gerek çevreden size ulaşan ters olaylar, gerek sizden, yani sizi üzecek olan davranışlar, gerek sizden çevrenize ulaşan, çevrenizdeki insanları rahatsız eden davranışlar, hepsi sizi negatif olarak etkileyecektir. Nefsinizin her yanlış davranışı, dışınızdaki insanlara üstünlük taslaması, bunu o insanlara hat bildirerek, hakaret ederek, onları küçük gördüğünü ispat ederek, onlara ulaştırması halinde, o kişi huzursuz bir davranışın sahibi olur. Dış dünyasında bir insan etrafındaki insanları rahatsız edecek olan her davranışın arkasından Allah-u Teala'nın ona verdiği mutsuzluğu yaşar ve ruhunun da nefsine verdiği huzursuzluğu yaşar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Başka insanların kalbini kırdınız, onları rahatsızlık verdiniz onlara, onları rahatsız ettiniz. Arkasından Allah-u Teala ve ruhunu size huzursuzluk ve mutsuzluk verdi. Bitti mi? Hayır, bitmedi. O insanlar sizden gördükleri bu kötü muameleyi unutmayacaklardır. Fırsat bulurlarsa mutlaka sizden intikam alacaklardır. Siz onlara bu yaptığınız kötü davranışın arkasından huzursuz oldunuz, mutsuz oldunuz, Allah ve ruhunuz tarafından azaba uğradınız Allah-u Teala tarafından. Arkasından da onlar sizden intikam aldığı zaman yeniden üzüleceksiniz. Onların intikam alması bir haksız fiil size göre, size zarar veren bir fiil, sizi rencide eden, küçülten bir fiil, yeniden üzüleceksiniz. O insanlar fırsat beklerler, intikamlarını mutlaka almak isterler nefs sahibi olduklarına göre. Aldıkları zaman Siz önce o kişinin kalbini kırarken, kırdığınız zaman mutsuz oldunuz. Şimdi de onlar sizden intikam aldığı zaman bir defa daha mutsuz oldunuz. Sonra onların davranış biçimlerinin bu kötü neticesi sizi intikam hislerinizin hakim olduğu bir noktaya ulaşacaktır. Mutlaka intikam almak isteyeceksiniz. İntikam alabilirseniz arkasından bu bir haksız fiil olduğu için Allah-u Teala da size huzursuzluk verir, mutsuzluk verir, azap verir. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir. Eğer intikamınızı alamazsanız, bu sefer de şuur altı birikimi sebebiyle gene huzursuzluğu yaşarsınız. İşte bütün bu olayların ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman %50'den fazlası azalmıştır. Yarı yarıya mutsuz bir insansınız. Hayatınızın yarısı mutlu olarak geçiyor, dünya hayatının yarısından fazlası da, yarısından az da mutsuz olarak geçiyor. Eşit hüviyette de kabul edebilirsiniz bu noktayı. Ama başlangıçta devamlı huzursuzdunuz. Ve mutsuzdunuz başkalarıyla olan ilişkilerinizde. Peki sonra Allah ile olan ilişkilerinizde de mutsuzsunuz başlangıçta. Allah'ın emirlerini yapmıyorsunuz. Arkadan Allah Teala ve ruhunuz size azap ve huzursuzluk veriyor. Bilmediğiniz bir şekilde huzursuz hissediyorsunuz kendinizi. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz. Bu huzursuzluğu duyuyorsunuz. Emirleri yerine getirmiyorsunuz. Gene huzursuzluk veriyorlar. Azap müessesesi var. Belki hafif bir azap. Ama mutlaka var. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizi de hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde mutsuzsunuz, huzursuzsunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman bu konu yarı yarıya azalır. Yarı mutluluk, yarı mutsuzluk üzerinde olursunuz. Peki, bu basamağı açtınız. 22. basamağı. 23. basamakta Allah size taat ihsan eder. 24. basamakta siz zikrinizi günün yarısından öteye çıkartırsınız, öteye yükseltirsiniz. Ve 25. basamakta nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaşacağı için ve fizik vücudunuz geri kalan %19 afeti hiçbir zaman dinlemeyeceği için Allah'ın bütün emirlerine itaat ettiği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği bir noktaya ulaşacaksınız. Dünya mutluluğunuz bu noktada %80'i mutlaka aşacak. İçinizde fizik vücudunuz aldırmıyor ama açık ve kesin bir rezistans var. Fizik vücudunuz her ne kadar Allah'ın emirlerini yerine getiriyorsa, yasaklarını işlemiyorsa, bunu iradenizi devreye sokmak yoluyla nefsinizin taleplerini durdurmak hüviyetinde gerçekleştiriyor. İç dünyada rezistans var. Nefsinizin afetlerinin rezistansı bu mutluluğun %20'sini yaklaşık olarak alıp götürüyor. Önemli olan iç dünyadaki mutluluğunuz bu %20 çevresinde eksik kalıyor. Sonra daimi zikre ulaşıyorsunuz. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmıyor. Nefsinizin kalbinde afet kalmadığı noktaya gelin beraberce bakalım. Ulu'l-Elbab makamındasınız. Daha sonra Allah size göğün 7 katını gösterecek. Nefsinizin kalbindeki afetler zaten kalmamıştı ve göğüneti kadınında sahibi olacaksınız, nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra tövbe-i nasuha davet edileceksiniz. Sonra Allah günahlarınızı örtecek, sevaba çevirecek, irşada ulaşacaksınız. Sonra da iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbinde hiç afetin bulunmadığı bu noktada siz dünya mutluluğunu bir bütün olarak yaşamaya başlayacaksınız. Neden? İç dünyanızdaki kavga %50 değil, %100 bitmiştir. Nefsinizdeki bütün afetler ruhunuzun hasletlerinin paraleli olan faziletlere, fazıllara dönüşmüştür. Artık erdemli, faziletli bir insansınız. Nefsinizin kalbindeki fazıllar ruhunuzun kalbindeki hasletlerle %100 uyum halindedir. Nefsinizde, ruhunuzda Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister, mutlaka yerine getirirsiniz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istemezler, mutlaka işlemezsiniz. O zaman iç dünyanızda Allah ne emretmişse ruhunuzla nefsinizle tam bir uyum halinde hepsini yapıyor, kavga bitmiş. İç dünyanızda ne emirler cephesinde kavga kalmış, ne yasaklar cephesinde kavga kalmış. Siz dünya mutluluğunu enine boyuna yaşayan bir insansınız, %100. İç dünyanızdaki kavga bitmiş. Dış dünyanızda kavga orada da bittiği için iç dünyanız dış dünyanın içe ulaştırdığı negatif faktörlerden hiçbirini oluşturmuyor. Daimi zikrin sahibisiniz. Hep güzel davranışların içindesiniz. Bir defa iç dünyanızda daimi zikrin sahibi olmanız hasebiyle nefsinizin afetleri %100 yok olduğu için, yerine faziletler geçtiği için iç dünyanızdaki kavga sona ermiştir. Her vücuda getirdiğiniz olayın arkasından Allah-u Teala size mutluluk veriyor, azap vermiyor, mutluluk veriyor, ruhunuzla nefsinize huzur veriyor ve her olayın arkasından iç dünyanızda o mutluluğu, huzuru devamlı yaşıyorsunuz. Peki, dış dünyanızdaki durum ne? Dış dünyanızda hiç kimsenin kalbini kırmıyorsunuz. Bu sebeple onlardan hiç kimse sizin yüzünüzden rahatsız değil. Tam aksine herkese elinizden gelen yardımı mutlaka yapıyorsunuz. Onlara en güzel davranışlarda bulunuyorsunuz. Ve her davranışınızın arkasından Allah-u Teala'nın size verdiği huzuru ve mutluluğu yaşıyorsunuz. Ruhunuzun nefsinize verdiği mutluluk, o huzur, Allah'ın size verdiği mutluluk, dış dünyanızda herkesle her münasebetinizde bir defa daha size huzur veren bir şekilde üzerinize ulaşıyor. Sonra hiç kimsenin kalbini kırmadığınız için huzursuzluğu asla yaşamıyorsunuz. Böyle olduğu için de hiç kimse sizden intikam almıyor. İntikam alanların yaşayacağı huzursuzluğu asla yaşamıyorsunuz. Gene aynı sebepten siz de kimseden intikam almıyorsunuz. Onu da yaşamıyorsunuz. O konudaki huzursuzluğu da yaşamıyorsunuz. Ve böyle olduğu için de hiçbir zaman dış dünyanızda davranış biçimlerinizde hiçbir bozukluk olmadığı için hiç kimseyle bir probleminiz olmuyor. Size huzursuzluk verecek olan bir davranış sergilemediğiniz gibi iç dünyanızda stres oluşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Stres alınamamış intikamdan oluşur. İntikam almayı aklınıza bile getirmiyorsunuz. İntikam alacak sebep de yok. Böylece dış dünyanızda da bütün negatif faktörler elimine olmuş durumda, yok olmuş durumda. Dış dünyanızda da kesintisiz bir mutluluk halini yaşıyorsunuz. Dışınızdaki insanlarla sizin kavganız bitmiştir. Onların kavgası devam edebilir ama sizinki bitmiştir. Dış dünyanızda da mutluluğa ulaştınız. Allah ile olan ilişkilerinizde de aynı şey söz konusu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz. Her emrin yerine getirilişinden sonra Allah'ın size verdiği mutluluğu, ruhunuzun nefsinize verdiği huzuru yaşıyorsunuz. Her yasak edilen fiili işlemeniz için şeytan karşınıza fırsat çıkardığında onu reddettiğiniz her noktada gene Allah-u Teala sizin içinize mutluluk veriyor. Ruhunuzda nefsinize huzur veriyor. Yani ya sizin ruhunuz ya da başınız üzerindeki devrin imamının ruhu. Her halükarda bu noktada iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde sonsuz bir mutluluğun sahibisiniz. İşte Allah-u Teala bütün bunları üzerinize farz kıldığı cihetle Allah-u Teala'nın sizden istediği şey sadece mutlu olmanızdır. Hiç unutmayın, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir, mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi İnşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Efendi Hazretleri bildiğiniz gibi şu an namazın ayı içerisindeyiz ve oruç Allah-u Teala'nın emirlerinden bir tanesi. Ve oruç zamanımızda artık bir sosyal gelenek haline dönüşmüş. İnsanlar Ramazan'da oruçlarını tutuyorlar. Bir kısmının genelde namazını kılmıyor. Oruç aç kalmaktan öteye gitmiyor. İnşallah bize orucun Allah-u Teala'nın bize emrettiği ibadetlerde severek yapmamız gereken ibadetlerden biri olan orucun ne olduğunu, Allah-u Teala'nın katındaki değerinin ne olduğunu bizden yaşamışsınız. Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Allah-u Teala bir araya getirdi. Allah-u Teala'nın ibadet olarak emrettiği standartlardan bir tanesi de oruçtur. Gerçekten zamanımızda oruç artık bir açlık. Hatta birçoklarına göre açlık işkencesi olarak değerlendiriliyor. Erzurum Üniversitesi'nde verdiğimiz konferansta oradaki genç talebelerden birisi biliyor musunuz demişti ne yaptık? Ne yaptınız dedim. İşte dedi Ramazan'da bizim üniversitenin lokantasının kapısını kırdık. İçeri girdik. Öğlen yemeğini yemekte olanları bir güzel patakladık. Dedik ki sen eğer tasavvufu yaşıyor olsaydın gene içeri girerdin ama kapıyı kırmaya lüzum görmezdin. Onlar da kapıyı kilitlemeye lüzum görmezlerdi. Belki o sırada yemek yemekte olanlara orucun bir açlık olmadığını, bir işkence olmadığını, doyulmaz bir zevk olduğunu anlatmaya çalışırdın. Zannediyor musun ki sen onları gittin dövdün diye o adamlar bu dayaktan sonra oruç tutmaya başlayacaklar? Sen Allah'ın üzerine aldığı bir görevi üstlenerek başına dert açmış durumdasın. Çünkü senin yaptığın olay sadece bir zulüm hadisesidir. Sen onlara zulüm etmiş oldun. Nefsinin tesiri altında. Çünkü oruç senin için sadece bir işkence. Açlık işkencesi ve nefsin buna tahammül edemiyor. Diyor ki ben de işkenceyi çekiyorsam herkes çekmeli. Orucunu tutmayanı döverim, asarım, keserim. İşte büyük yanılgı buradan başlıyor. İnsanların Allah'ın emirleri karşısındaki durumu iki ayrı cephe gösterir. Bir, insanla Allah arasındaki ilişkiler. İki, insanlarla insanlar arasındaki ilişkiler. İnsanla Allah arasındaki ilişkilerde söz sahibi hiç kimse değildir. Sadece Allah'tır. Namaz kılmak insanla Allah arasında bir ilişkidir. Zikir yapmak insanla Allah arasındaki bir ilişkidir. Oruç tutmak da öyledir. Allah'la insan arasındaki bir ilişkidir. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki Habibim eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki biz seni onların üzerine bekçi tayin etmedik. Senin görevin tebliğdir. Bize düşense hesap vermektir diyor Allah Teala. Allah Teala'ya düşen bir işlemi sen o insanları döverek üzerine aldığında doğru bir şey mi yaptığını zannediyorsun? Üzerine sadece vebal aldın, o insanlara haksız yere eziyet etmenin vebalini aldın. İşte o delikanlı onun yaptığı bu büyük yanlışı bir marifetmiş gibi göstereceğimizi zannediyordu. Ve tehalik de bu suali bize sormuştu. Biliniz ki oruç insanla Allah arasındaki bir ilişkidir. Ve cezası ve mükafatı sadece Allah'a aittir. Nefs tezkiyesinin önemli bir faktörü de oruçtur. Nefs tezkiyesi deyince gerçekten nefsi tezkiye etmekten bahsediyorsanız nefsin muhtevasındaki afetlerin mutlaka azalması lazım gelen bir dizayn düşüneceksiniz. Bu zikirdir. Nefsinizdeki afetleri mutlak olarak azaltabilen bir tek faktör vardır. O zikirdir. Ama nefs tezkiyesi nefsin afetlerinin azaltılmasının yanı başında bunu kolaylaştırıcı ve sağlayıcı bir başka cepheyi de ihata eder. İrade ile nefsin disipline edilmesi. Bu iki ayrı cepheden müteala edilen bir konudur. Eski veliler bir tanesine mücahede diyorlar, ikincisine riyazet diyorlar. Öyleyse nefs tezkiyesinin faktörlerinden biri de oruçtur dediğimiz zaman burada orucun nefsteki afetleri azaltıcı bir fonksiyonu mu var? Hayır. Ama orucun iradeyi disipline ederek insanı açlığa alıştırması, vücudun böyle bir talime girmesi ve böylece kontrol altına alınması söz konusu. Biliyorsunuz ki Allah'ın emirleri, Allah'la insan ilişkileri emirler ve nehiler diye iki cepheli mütalaa ediliyor. Allah'ın emirleri var. Nefsimiz emirleri mutlaka yapmamak ister. Ruhumuz da emirleri mutlaka yerine getirmek ister. Allah'ın yasakları var. Burada da olay tersine. Nefsimiz Allah bir şeyi yasak mı etmiş, onu mutlaka yapmamızı ister. Ruhumuzsa Allah'ın yasak ettiği fiili işlemememizi ister. İşte Allah-u Teala'nın emrettiği bir şeyi nefsimiz yapmak istemezse, mesela namaz kılmayı, mesela oruç tutmayı, mesela zekat vermeyi, nefsimize bunu zorla yaptırdığımız zaman nefsimize cihat etmiş oluruz. Bunun adı mücahededir. Allah'ın yasak ettiği bir fiili nefsimiz işlemek istiyorsa ona müsaade etmiyoruz. Müsaade etmediğimiz zaman burada riyazet söz konusudur. Öyleyse nefsimizin istediği şeyi ona vermemek, nefsimizin yapmak istemediği şeyi ona zorla yaptırmak iki ayrı cephe ihata eder. Öyleyse emirler söz konusuysa biz onu yapmak mecburiyetindeyiz. Nefsimizse yapmak istemez. Onun yapmak istemediği şeyi ona zorla irademizle yaptırırız. İşte iradenin devreye girmesiyle sağlanan bu sonuç eski evliyalar tarafından devamlı kullanılan bir olaydır. Ve onlar buna mücadele ediyorlardı. Demek ki emirler cephesinden olay vücuda gelirse bunun adı mücadeledir. Nehiler cephesinden gelirse adı riyazet oluyor. Yani nefsimizin Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeye cüret etmesi, onu yapmak istemesi halinde irademizle nefsimizin karşısına çıkıp buna mani olmak, bu riyazettir. Öyleyse oruç meselesi söz konusuysa nefsimiz oruçta da yemek yemek ister. Ve başlangıçta irademizle nefse karşı çıkacağız. Onunla riyazet adı verilen bir savaşa gireceğiz. Ama zaman içerisinde bir de bakacağız ki Allah-u Teala oruçta artık karnımızı acıktırmıyor. Yemek yemek istemiyoruz. İçimizden yemek yeme ihtiyacını duymuyoruz oruç boyunca. İşte burada artık riyazete yer yoktur. Gerek yoktur. Allah'ın boyasıyla boyanan, Allah'ın terbiyesiyle terbiyelenen vücudumuz Allah'ın emirlerine uygun hareket etmeyi ve Allah'ın yasaklarına uygun hareket etmeyi başarmıştır. Öyleyse orucu Allah-u Teala acaba niçin gerekli görmüş? Çünkü oruç vücudumuzdaki toksinlerin atılması istikametinde dünyanın en güzel tedavisini içerir. Kimin midesinde rahatsızlık varsa bir aylık oruç devresi zarfında bu rahatsızlıkların büyük ölçüde giderildiği görülmüştür. Oruç devresinde insanlar geri kalan 11 ayda aldıkları gıdanın belki yarısını alabilirler. Bu onların vücutlarının bir tatile girmesi anlamına geliyor. Biliyorsunuz ki ne zaman yemek yersek vücudumuz asit salgılar. O yediğimiz yemekleri eritebilmek için. Ve sabah, öğle, akşam belki onun da arada da bir şeyler yersek eğer sık sık 4-5 defa vücudumuzun salgıladığı asidi bazı insanların için ikiye, birçokları için ise sadece bire indirmek söz konusudur. Yani insanların bir kısmı sabah sahura kalktıkları zaman su içerler sadece. Bir sıvı alırlar, mesela bir şerbet içerler, bir üzüm suyu içerler ama yemek yemezler. Yemeği sadece iftarda yerler. Demek ki üç defa yenen yemek bir defa yeniliyor. Bazılarında da iki defa yeniliyor. En çok iki defa yeniliyor. Öyleyse midenin salgıladığı asit sayısı da üç değil, iki oluyor. Midesi asitten rahatsız olan insanlar için üçte birlik bir tasarruf, asit tasarrufu söz konusu. Yani asidin negatif tesirini üçte bir aşağı indirmek söz konusu. Allah'ın hiçbir ibadeti devamlı değildir. Bir tek istisnası var, zikir. İşte bunlardan orucu da Allah-u Teala her gün oruç tutun emrini vermiyor. Her gün oruç tutmak isteyenlere de müsaadesi yok. En çok oruç tutmak yetkisini Hazreti Davud almış. Hazreti Davud'a Allah-u Teala'nın verdiği bu yetkide gün aşırı oruç tutmak, bir gün oruçlu olmak, bir gün oruçsuz olmak. Buna Hazreti Davud'un orucu deniyor. Bizim zamanımızda da aramızda sadece bir tek kişiye, İniz kardeşimize bu yetki verildi. O gün aşırı oruç tutar, bir gün tutar, bir gün tutmaz. Onun için bazı perşembeler biz oruçluyken bakarsınız Enis oruçsuzdur. Olabilir. Cuma günleri de gelir buraya yemek yemez. Bakarsınız bazen. O gün de oruçludur. Böyle bir dizaynda demek ki devamlı olan bir tek ibadet var. Devamlı olan değil hatta. Olması mutlaka gereken zikir. 24 saat hep içinizdeki bir ses. Kalbinizin her atışında Allah kelimesini içinizdeki sesle söylemesi gerek. İşte bu Allah-u Teala'nın bir ihsanı olarak çıkar karşınıza. Çünkü son hedefe ulaşmak, nefsinizi de tasfiye etmek, nefsinizi de Allah'a teslim etmek ancak daim zikirle mümkündür. Demek ki oruç devamlı bir ibadet, ibadet değil. Allah-u Teala bir insan vücudunu yaratan ve onun en iyi olması için ne yapması lazım geldiğini en iyi bilen olduğu cihetle verdiği formaya dikkat edin. 12 ayda bir ay. Bu bir ay 12 devirlik bir sonucu oluşturur. Bunun ötesinde Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme her perşembe günü oruç tutmasını söylemiş. Sahabe de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olan bu emri üzerlerine almışlar. Hepsi onunla beraber her perşembe mutlaka oruç tutarlarmış. Bazen pazartesi günlerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna ilave edermiş. Kandil günleri oruç, bir de Muharrem'in onunda oruç. Böylece Allah-u Teala'nın dizaynı açık bir dizayn olarak görünüyor bize. Devamlı olarak oruç tutmamız uygun değil. Demek ki o bir fayda olsaydı Allah-u Teala zikri nasıl devamlı kılmışsa orucu da devamlı kılardı ama kılmıyor. Öyleyse orucun muhtevasını sadece açlık olarak düşünen insanlar büyük bir yanılgının içerisindedirler. Oruç her şeyden el etek çekmek demektir. Allah'ın yasak kıldığı ne varsa sadece yemeği yasak etmemiş. O devre içinde aklınıza gelen bütün kötü düşüncelerden uzak kalmak zorundasınız. Nefsinizin afetlerinin hepsi oruç süresince düşmanınızdır. Onların hepsine karşı çıkmak mecburiyetindesiniz oruç boyunca. Orucun bitiminden itibaren onlar nefsinizin, afetlerinin dizaynı helal hudutları için olanlar kapılarını açarlar. Ama oruç devresinde sadece yemek yememek değil, haram olan şeylere bakmak ve Allah'ın yasak ettiği her şey sizin için yasaktır. Sadece eskiden ne yapıyordunuz? Sadece Allah'ın yasaklarını yerine getiriyordunuz, domuz eti yemiyordunuz, Allah için kesilmemiş hayvan etini yemiyordunuz. Burada Sadece onlara değil, oruçta hiçbir şey yemeyeceksiniz. Buradaki Hristiyanların en çok akıllar diremedikleri şey, onlar zannediyorlarmış ki biz oruç tuttuğumuzda ekmek yemeyiz, baklava, börek yemeyiz ama su içermişiz. Öyle zannediyorlarmış. Hiçbir şey yemeyiz de hiçbir şey içmeyiz deyince onlar şaşırıyorlar bu işe. Allah Teala hiçbir şey yenmemesini, hiçbir şey içmemesini istiyor. Öyleyse neden arabi takvim? Neden güneş takvimi değil de ay takvimi? Eğer güneş takvimi olsaydı Ramazan senenin belli bir mevsiminde belli bir devreyi ihata edecekti. Ama ay takvimi güneş takviminden 10 gün kısadır. Bunun manası ne biliyor musunuz? Her sene Ramazan ayı 10 gün evvele gelir. Bunun manası ne? 36 senede bir bütün yılı devreder. 36 sene boyunca her gün 10 gün, 10 gün, 10 gün öyle gide, öyle gide. Bütün sonbaharı, bütün kışı, bütün ilkbaharı ve bütün yazı o günlerde de oruç tutarak geçirmiş olursunuz. Başka türlü özellikle ne olurdu? Mesela kış günleri ne denk gelmiş güneş takviminde? Bu günlerde olduğu gibi kısacık bir devre oruç tutarsınız. Zaten yataktan genellikle geç kalkılır. Çalışmayanlar için söylüyorum. Uyandıktan sonra da 5-6 saat sonra hop, zaten iftar. Ama ya o uzun Ağustos günlerinde o sıcakta çalışanlar sabahın bilmem 3'ünden 4'ünden akşamın 9'una kadar yemek yemek falan yok. İşte Allah-u Teala adaleti sağlamak üzere ay takvimini tatbik ettiriyor. Manevi cepheden. O zaman ne oluyor? Kandillerin de gelişi böyle. Her sene 10 gün 10 gün geriye alınarak, bayramların da gelişi böyle. Her sene 10'ar gün geriye alınarak seneye dağıtılmış oluyor. Öyleyse o özel günlerin oruçla geçirilmesi halinde orada tutulan oruçlar da senenin içine dağılıp 36 sene boyunca 10 gün önce, 10 gün önce, 10 gün önce olarak bütün mevsimleri dolaşıyor. 36 sene tamamlanınca bir yılın her devresinde oruç tutmuş oluyorsunuz. Bir yılın her gününde oruç tutmuş oluyorsunuz. 36 seneyi günler olarak ayırın böyle, koyun. Bütün o günlerinde oruç tutmuş oluyorsunuz. Birinci yıl Ramazan ayı, ondan 10 gün sonra başlar ikinci Ramazan ayı. Ve böyle devam ettirin, sonunda bütün günlerde oruç tuttuğunuzu göreceksiniz. İşte Allah-u Teala'nın hiçbir şeyi sebepsiz değildir. Ay takvimi ayın 12 ay boyunca ki 28 günlük aylardır. Bakarsınız kocaman bir ay var gökyüzünde. Dersiniz ki bugün ayın 14'ü. Şarkısı bile var. 14 olduğu zaman ay bütünlenmiştir, yarıya ulaşmıştır. Başlangıçta hilaldir, ortasında dolunaydır, sonunda yine hilal olacaktır. En ince noktasına gidecektir. Öyleyse her 28 günde bir ay takvimi tamamlanır. Yani bu sebeple her sene 10 gün fark eder normal aylarda. İnsanların yemek konusundaki dengesizlikleri ya onları şişman yapar çok veya çok zayıf yapar. Ama yavaş yavaş dengenin kurulması söz konusuysa şunu göreceksiniz. Çoğunluk şişman insanlardan oluşuyor. Yani yemeklere karşı duyulan iştah insanların üzerinde bir toksin birikimini oluşturuyor. İşte kimde yağ adı verir.

öyle devam eder. Eğer bir insan sahiden Allah'a aşıksa, sahiden Allah-u Teala'ya ulaşmayı biliyorsa, o kişi hacet namazını kılıp da mürşidini sorduğunda, o mürşide ulaştığında veya zamanla nefesine ulaştığında sahiden Allah'a ulaşmayı biliyorsa, o kişi perşembe günleri açlık duymaz. Ramazan ayı boyunca haydi haydi duymaz. Bir Ramazan onun için bir zevkler kumkumasıdır. Birinci gününden 30. gününe kadar Ramazan'ın o sonsuz bir zevkin içindedir. Acıkmayan bir karın. Ama iftar sofrasına oturduğu zaman iştah söz konusu olur. Yani Allah Teala bütün gece, bütün gün onun bir şey yemesine engel oluyor. Ona açlığı hissetmiyor. İstemiyor canı bir şey yemek. İftar sofrasına oturduğu zaman iştah açılıyor. Niçin Allah Teala böyle yapmış? O oruç zevkini yaşadıktan sonra iftar sofrasında Allah'ın verdiği nimetlerin kadrini bilsin. Onlar için Allah Teala'ya hamd etsin, şükretsin diye Allah Teala iftar sofrasında dostlarının, sevgililerinin iştahını açar ve onlara yemeklerin lezzetini tattırır. Bazılarını biraz fazla tattırır ve böylece Allah Teala'nın adaleti tesis eder. Herkes aynı miktarda acıkmaz. Öyleyse insanların başkalarından her zaman değişik yapıda olduklarına dikkat edin. Değişik insanlar değişik istikamete taleplerin sahibi olacaktır. Öyleyse Ramazan ayı Allah'ın bir güzelliğidir. Onun için Ramazan'a 11 ayın bir sultanı derler. Sultan Ramazan ayı, Recep, Şaban ve Ramazan. 3 ay. 3 aylar. Öyleyse bir kısmı 3 aylarda da oruç tutuyor. Kim tutmak isterse bütün kapılar açık. Mir Vakfı'nın mensupları arasında 3 ay tutmak isteyenler varsa onlara da kapılar açık. Ama zannediyorum ki biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini tatbik etmekle dünya üzerindeki en iyi uygulamayı yapıyoruz. Onlar bütün sene boyunca her perşembe günü oruç tutarlardı. Yani sahabeden gelen 3 ay oruç tutmak diye bir adet söz konusu değil. Ama her perşembe oruç tutmak sahabenin adetiydi. Öyleyse ki her perşembe günü oruç tutuyorsa o sünneti seni iyi yerine getirir. Böylece böyle yaptığınız zaman senenin en uzun günlerinde de senenin en kısa günlerinde de bütün sene haftada birer günden oruç tutarsınız. Bazen bu günler birkaç gün olur. Çünkü kandil girer devreye. Perşembe ile kandil arasında mesafe varsa ikisini de tutarsınız. Ama bir gün kandil, ertesi gün oruçsa, perşembe ise o zaman biliyorsunuz ki bir tanesini tutuyoruz. Böyle geldiği için. Burada Allah-u Teala'nın bir güzelliğini yaşamak söz konusu. Vücut bir süre sonra buna alışıyor. Ve o gün hiçbir şey yemek istemiyor. Bir kandil gününün perşembeye yakın bir gün olduğunu düşünelim, çarşamba olduğunu düşünelim. O gün oruç tuttuk, perşembe tutmuyoruz. Ama vücut alışmış. O gün de bir şey istemiyor. Yani dizaynının aynen devamını istiyor. Ve Allah-u Teala'nın oruçtan muradı sizin her açıdan sağlığınıza kavuşmanız, nefsinize yemek adı verilen bir nesnenin nefsin bütün

Buna rağmen iradi kontrolla o konudaki talebin azalabileceğini, azalması gerektiğini yetmez. Eğer Allah yardım ederse bunun otomatik olarak uygulandığını yaşatmak ister Allah Teala size. İşte bütün insanlar için söz konusu olan o. İnsanlar Allah Teala'nın indinde oruç adı verilen bir müeddese de nefsin yemeklere karşı duyduğu iştiyaki, yemeklere karşı duyduğu nefsani arzuyu frenlemeyi öğretir. Neticede mutlaka Allah'ın yardımıyla nefsinizin bu istikametteki afetine hakim olmayı öğretir. Yani Allah'ın yardımı öyle bir boyutta gelir ki daha ilk Perşembe günü açlığı ve susuzluğu Allah-u Teala size duyurmaz. Açlığın ve susuzluğun duyulmadığı müstesna bir oruç günü geçirmiş olursunuz. Herkes bütün olayları aynı boyutlarda yaşamayabilir. Bu da yaşamın tabiatına son derece uygundur. Herkesin ayrı bir yapısı olduğu için. Ama kalın çizgilerde Allah'ın yardımına ulaşabileceğiniz an açlık duymayacağınız bir olaydır. Susuzluk hissetmeyeceğiniz bir olaydır. İşte Allah'a varmaya ne kadar iştiyaklısınız, nefsinizin afetlerini yok etmek konusunda ne kadar bir arzunun sahibisiniz, iradenizi bu istikamette ne kadar sevk edebilirsiniz? Bunun cevabını her oruç günü bir defa yaşarsınız. Her Perşembe günü durumunuza bakın. Acaba Perşembe günü sizin için bir açlık işkencesi mi söz konusu? Yoksa Perşembe günleri açlığın ve susuzluğun duyulmadığı müstesna bir oruç günü yaşayıp Allah-u Teala'ya gün boyu hep şükür mü ettiniz? İkisi de mümkündür. İkisi de geçerlidir. Bu, Allah'a yakınlaşmak iştiyakinizin seviyesini gösterir. Bütün ibadetler insanlar için ya bir angaryadır, büyük bir angaryadır, en sıfıra yakın kesim, büyük bir zevktir, en üst nokta. İkisinin arasındaki spektrumun milyonlarca insana dağılımı var. Herkes oruç açısından farklı bir yapıda hissiyatın sahibidir. Çok acıkan insanlar, az acıkan insanlar, hiç acıkmayan insanlar, çok susayan insanlar, az susayan insanlar, hiç susamayan insanlar. Hepsi geçerlidir. Hepsi mümkündür. Bütün insanlar bu yelpazenin bir yerindedir. Ve bu konunun dizaynı Allah'ın dizaynıdır ki herkesi en güzele yaklaştırır. Siz Allah'a ne kadar yakın olmanın iştiyakını duyuyorsanız o kadar yaklaşmak için imkanların sahibisiniz demektir. Ve Allah Teala hepinize sonsuz yardım için hazırdır. Siz yardımı istediğiniz konuyu Allah Teala'ya iletin. Hissiyatınızı ona söyleyin. Bu kainattaki en büyük dostunuz Allah'tır. Dikkat edin. Problemleriniz var. Bu problemleri başkalarına anlatıyorsunuz. Size çözüm getiremezler. Ama Allah'a anlatırsanız ve Allah'tan çözüm isterseniz Allah mutlaka çözümü getirir. Birçok insan için bu inanılmazdır. Yani olur mu derler, biz buna layık değilsek Allah Teala gene mi bize verecek? Biz de deriz ki deneyin ve görün. Kim Allah'a müracaatını yaparsa Allah'tan mutlaka cevap alır. Çünkü Allah Teala diyor ki: "Ucibu davete ta'i izadani."
Bize dua edildiği zaman dua edenin davetine icabet ederiz. İşte oruçta açlık çeken mi oluyor? Allah-u Teala'ya müracaat edip dua edecek. Ya Rabbi ben acıkmak istemiyorum. Beni Ramazan günü açlık denilen bu illetten kurtar. Beni oruç günlerinde acıkmamayı bana nasip kıl. İşte böyle bir hususu kim Allah-u Teala'dan talep ederse, talebinde ne ölçüde sorumluysa, Allah'ı kendisine ne ölçüde yakın buluyorsa, o kadar Allah-u Teala'dan pozitif cevaplar alır kişi. Ve olay onun istediği standartlarda yavaş yavaş değişiklik kazanmaya başlar. Ve ibadetler bir angarya iken yavaş yavaş sıfıra ulaşır angarya faslı. Sonra da yavaş yavaş zevki dönüşür. İşte insanlar Allah-u Teala'yı tanımadıkları sürece hep kendilerini o angaryanın içinde bulurlar. Ve Allah-u Teala'nın da kendilerine yardım edebileceği konusunda bir inancın sahibi değillerdir. Bu sebeple Allah'tan talepte bile bulunmazlar, nasıl olsa yardım gelmez diye. Ve kendilerini ömür boyunca bir açlık işkencesine tabi kılarlar. Mahkum ederler. Ama her kim Allah'a müracaat etmişse, o kişi başlangıçta orucu açlık olarak yaşasa bile bir süre sonra mutlaka Allah Teala ona kapıları açacak ve orucu açlık hususunun tamamen dışına çevirip bir zevk haline getirecektir. Öyleyse orucun sizler için bir zevk olmasını Allah-u Teala'dan dilediğiniz zaman sonuca ulaşırsınız. Hangi probleminiz varsa onun çözümü Allah'ta mutlaka vardır. Öyleyse böyle bir çözüme ehil olmanız söz konusu. İşte Allah-u Teala'dan dilerseniz Allah-u Teala size evvela çözüme ehil kılar. Ondan sonra da çözümü teslim eder size. Ve özlendiğiniz insanlar gibi olursunuz. Ya olmayı istersiniz, mutlaka olursunuz. Ya da zaten başaramazsınız, olmayı da istemezsiniz. O zaman her şey gibi oruç tutmak da sizin için bir angarya hüviyeti alır ve sadece o insanları anlayabilirsiniz. Oruç tutmayı angarya olarak yaşayan, oruç tutmayı bir Allah'ın kendine verdiği işkence olarak yaşayan insanların durumunda kalırsınız. Sözlerimizin başında verdiğimiz misal neyi ifade ediyordu? Çocuğun lokantanın kapısını kırıp Ramazan'da içeriye girmesi ve orada öğle yemeğini yemekte olanları dövmesi, arkadaşlarıyla beraber toplanıyorlar bir çete, kapıdan içeri giriyorlar, camları kırıp, kapıları kırıp içeridekileri dayaktan geçiriyorlar. Bunun arkasında ne var dersiniz? Bunu yapan kişi için oruç tutmak bir işkence. Allah-u Teala bizi açlık denilen bu işkenceyle işkencelendiriyorsa, cezalandırıyorsa, öyleyse bunu herkes bu cezayı tatmalı. Madem ki ben bu cezayı tadıyorum, bu kadar büyük sıkıntıya giriyorum, herkes girmeli. İşte böyle bir mantıkla lokantanın içeri girip insanları dövmek. Bazı yerlerde lokantalar, içki kapılar kapanır Ramazan ayında. Belki bu tarzdaki insanlar en güzelini yapıyorlar. İçkinin de daha büyük bir istikamette haramiyetinin değer kazandığı bir devredir Ramazan. Başka zamanlarda içki içen birçok insan Ramazan boyunca
ağzına bir damla içki koymaz. Böyle insanlar çoktur. Ramazan ayına hürmetle birçok meyhane Ramazan ayında kapanır. Ve yazarlar üzerine Ramazan dolayısıyla kapalıyız. Ama birçok lokanta da Ramazan'da kapanır. Günah kazanmak istemedikleri için kapanırlarmış. Burada Allah-u Teala'nın içkiyi yasak etmediği insanların her zaman var olduğunu unutmayın. Yolculukta Allah-u Teala insanlara diyor ki, yolculukta oruç tutmayabilirsiniz. Sonradan kaza edersiniz orucunuzu. Öyleyse lokantaların o devrede kapatması, başka yerden gelen yolcuların yemek bulamamasına sebebiyet veren bir eksikliktir. Biline ki bir lokanta Ramazan ayında o gün oruç tutmayanlar için yemek veriyorsa, böyle bir yemeği ey oruçlular gelin orucunuzu bozun burada yemek yiyin diye vermiyorlar. Nafakalarını temin edecekler ama Allah'ın yasak etmediği insanlar da var. Hastalar var, yolcular var. O zaman özellikle meyhanelerin Ramazan ayı boyunca kapalı olması eşyanın tabiatına son derece uygundur. Çünkü onlar içki verirler ve içki Ramazan ayında haramiyetini daha çok arttırır. İnsanlar değil içki içmek, yemek bile yemedikleri bir devrede bir lokanta hem içki hem de yemek veriyorsa bu büyük bir yanlışlıktır. Onun mutlaka kapanması gerekir. Ama eğer bir otobüs terminalinde bir lokanta Ramazan ayında da açıksa bundan daha tabii bir şey olamaz. Otobüste gelenlerin hepsi başka şehirlerden yolcular çıkmış olan insanlar. Ne demek istiyoruz? Tasavvuftaysanız şartlarınız ne olursa olsun oruçlusunuz. Ramazan ayı boyunca ve her perşembe hangi yolculuğa çıkarsanız çıkın orucunuzu bozmayacaksınız. Tasavvufta olanlar namazlarını kaza edenler değillerdir. Tasavvufta olanlar namazlarını mutlaka vaktinde kılanlardır. Ama ayakta kılanlardır. Ama oturarak kılanlardır. Ama otobüste kılanlardır. Ama arabada kılanlardır. Ama mutlaka zamanında kılanlardır. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki namaz üzerinizde vakitleri belirli bir farz oldu diyor. Tasavvufta mısınız? 14 asır evvel onların yaşadığı İslam'ı mı yaşıyorsunuz? O zaman Ramazan ayı boyunca nereye giderseniz gidin mutlaka oruçlusunuz. Perşembe günleri nereye giderseniz gidin mutlaka oruçlusunuz. Öyleyse tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadığı gibi yaşamaktır. Taviz yok. Evet, Kur'an-ı Kerim diyor ki hastasınız, orucunuzu tutmayabilirsiniz. Ramazan'dan sonra o eksik olan günleri tamamlarsınız diyor Allah-u Teala. Kapıyı aralık bırakmış. Ama eğer tasavvufu yaşamak istiyorsanız, ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi, sahabe gibi yapacağım diyorsanız, bilin ki onlar hiç ara vermezlerdi. Yolculuğa da çıksalar, ne yaparlarsa yapsınlar, oruçlarını mutlaka tutarlardı. Namazlarını mutlaka vaktinde kılarlardı. Kaza etme meselesi hiç yoktu. Kimler namazlarını kaza ettiler? Büluğa erdikten kaç sene sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar aradaki vakti kapatmak için kaza namazları kıldılar. Onun dışında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında namazların kaza edilmesi, oruçların kaza edilmesi meselesi hiç gerçekleşmedi. Kur'an-ı Kerim müsaade mi etmemiş? Etmiş.
Ama sahabe öylesine Allah-u Teala'ya aşıktılar ki bu yediklerden hiç girmediler. Onları kendilerinin lehine kullanmayı akıllarına bile getirmediler. En güç şartlarda oruçlarını tutmayı başardılar. Sadece bir imtihan günleri oldu. Ramazan'ın bir gününde Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme emir verdi ki herkes bugün orucunu bozacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldığı emri tebliğ etti. Sadece bir kişi itiraz etti ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle söyledi. Sen benim gibi bir kulsun. Emri bana veren Allah. Sense Allah'ın bana verdiği bir emri bozmamı emrediyorsun. Ben orucumu tutmakta devam edeceğim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi ki o emri Kur'an-ı Kerim'e koyan Allah bana bugün sizin oruçlarınızı bozmanızı emretti. Şu anda ben onu temsil ediyorum ve onun emrini tebliğ ediyorum. Bir kişi hariç bütün sahabe oruçlarını o gün devam etti. Oruçlarını hepsi bozdular. Ve o kişi münafıklardan oldu. Zaman içinde giderek kötüleşti, kötüleşti, kötüleşti ve devrenin dışına çıktı. Öyleyse sonradan tamamlanan o bir tek gün hariç o da bir imtihandı. Normal şartlar altında Allah-u Teala'nın böyle birini vermesi söz konusu değil. Zaten ne zaman sahabe bir güç imtihan yaşasa Allah-u Teala diyor ki inananlarla Allah'a teslim olanlarla olmayanların ayırt edilmesi için bu olay yaşandı diyor. Uhud Savaşı'ndaki mağlubiyet münafıkları Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan ayırmaya yetti. İnananların selameti arttı. Olabilir dediler. Biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı dinlemedik. Öyleyse bunun başımıza gelmesi normaldi. Ne demiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? Şartlar ne olursa olsun benim yanımdan ayrılmayacaksınız. Ne olmuş? Bizimkiler galip. Düşman dağılmış. Sıra onların mallarının yağmasına gelmiş. Malları toparlayıp aralarında pay edecekler. Sahabe acele malların üzerine hücum etmiş. Birbirlerine herkesin payını dağıtmak üzere. Halid bin Velid'le etrafındaki kaç atlı olduğunu şimdi unuttum. Tepenin öbür tarafından dolaşıp arka taraftan saldırmışlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. O sahne çok müthiş bir sahneymiş. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafındaki mutfakta çalışmakta olan hanımlar ellerine aldıkları tavalarla, tencerelerle, küreklerle, her şeylerle düşman üzerine saldırmışlar. Onların onları oyalamaları üzerine sahabe yetişebilmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e atılan bir oktan bir dişi kırılmış. Başka bir yerine de gelebilir. Ve sahabeye o gün ders olmuş bu. O ne derse arkasında mutlaka hikmet vardır. Mutlaka sözünü tutmamız lazım. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne demişse ondan sonra münafıklar hariç ama sahabe kılı kılına ne söylemişse aynen yerine getirmişler. İşte oruç dediğimiz zaman onlar bize örnektir. Çünkü Suudi Arabistan'a gittiğimiz zaman gördük ki oradaki sıcak bizim gördüğümüz sıcaklara hiç benzemiyor. Gölgedeki karyolanın demirleri ısınıyor. Yani bir acayip ülke, korkunç bir sıcak. Ama sahabe o sıcağın içinde doğmuşlar. O sıcakla haşır neşir olmuşlar. Ve onlar için o kadar sıcakta da oruç tutmak bir şey değiştirmiyor. Aslında gerçekten bizler çok kolay şartlar içinde yaşıyoruz. Yani şu yaşadığımız hayata bakın. Aylardan ne olmuş? Aralık ayındayız. Aralık ayının da 20'si Aralık bitmek üzere
daha soğuk diye doyduğunuz bir şey görmedik yani. Bu sene hiç ortalıkta soğuk mu daha oluşmadı. Bakalım Ocak'ta, Şubat'ta ne olacak? Öyle bir durumdayız ki her şeyin en güzel olduğu devreyi yaşıyoruz. Ve geçmiş senelerde bu mevsimler hiç bu kadar güzel geçmemiş diyorlar. Suffolk'taki insanlar. Bu mevsimde diyorlar yağmurlar yağardı, fırtınalar olurdu. Ama hiç olmuyor. Sadece bir tane bir şey. Neydi adı onun olanın? Bizim hurricane. Sadece bir tane hurricane oldu yani. Yani fırtına demek istiyorum. İşte Allah-u Teala'nın izinde güzelliklerini yaşamak istiyorsunuz. Çok kolay. Allah'a teslim olun. Geri kalanını O yapsın. Kim başarılıysa biliniz ki tasavvufta olan başarılı bir insanın arkasında Allah olduğu için o kişi başarı kazanır. Ve Allah'a ne kadar güveniyorsunuz? Ne kadar güveniyorsanız o kadar başarılısınız. En başarılı insan Allah'a en çok güvenendir. Hani herkes size kendine güven, kendine güven, kendine güven diye tavsiyelerde bulunur. Onlar Allah'ın hakikatinden haberdar olmayanlar. Tavsiye Allah'a güven, Allah'a güven, Allah'a güven tarzında olmalıdır. Niçin Allah'a güvenen insan en kuvvetlidir? Öyle diyor Allah Teala. Bana güveniyorsanız, bana inanıyorsanız bana güvenin, tevekkül edin. Eğer tevekkül ediyorsanız en kuvvetli sizsiniz diyor. İfadeyi tekrar ediyorum. Bana inanıyorsanız bana güvenin, tevekkül edin diyor Allah Teala. Eğer bana güveniyorsanız, tevekkül ediyorsanız o zaman en kuvvetli sizsiniz diyor. Neden en kuvvetli sizsiniz? Çünkü kainatı yaratan en kuvvetli olan Allah sizinle beraber. Siz kuvvetli olduğunuz için değil. O kuvvetli olduğu için ve sizin dostunuz olduğu için, her şeyi sizin için yapmaya hazır olduğu için en kuvvetlisiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu sözünü unutmayın. Bütün dünya düşmanınız olsa, sizin dışınızdaki herkes size düşman olsa, ben dostunuzsam ben yeterim diyor. Allah olarak ben yeterim diyor Allah-u Teala. Ve şunu da söylüyor. Bütün dünya diyor sizin dostunuz olsa, ben diyor tek başıma düşmanınız olsam gene ben yeterim. Gene hepinizi senle beraber bütün dünyadaki insanları gene duman ederim diyor. O Allah. Bizse zavallı kullarız. Yani düşünün. Hepimiz neticede sadece bir mahlukuz. Bir yaratıkız. O yaratmış bizi. İnsan deyince orada durun. İnsan 200 trilyon hücreden oluşuyor. Her hücresinde 23 çift kromozom var. Her kromozom sizi ayak tırnaklarınızın ucundan saçınıza kadar her şeyinizle yeniden yaratmanın bütün özelliklerine sahiptir. 200 trilyon tane siz varsınız. Bir tek saç tanenizde yüz binlerce siz varsınız. Bir tek saç tanenizde. Öyleyse yeter mi? Yetmez fizik gücünüzden bahsettim daha. Bir de nefsiniz var. Cezda aleminin varlığı. Bir de ruhunuz var. Evre aleminin varlığı. Bir de Allah-u Teala size hayat vermiş. Bunların hepsini düşünün bakalım da o 5 dakikada bir araba çıkaran Japonları bir değerlendirin. 5 dakikada bir araba imal ediyor adamlar. Sadece merkezdeki kompütür sisteminde kontrol eden birkaç kişi var. İnsan. Hiçbir işi insanlar yapmıyor. O araba firmasında. Ne oluyor sanki? Öyle bir robotu
Robotlar dizisini insanla karşılaştırdığınız zaman bu farkları görürsünüz. Sizin her birinizde 200 trilyon çarpı 46 tane siz varsınız. Daha bu fizik vücudunuz. Nefsiniz var, ruhunuz var ve canlısınız, hayattasınız. Bir de daha daha önemlisi akıl denilen bir sistemle donatılmışsınız. Kendi iradenizi kullanmak yetkisinin sahibisiniz. İşte oruç bu açıdan son derece önemli bir faktördür. Çünkü acıkan insan iradesini filan unutup Ramazan ayında da bir şeyler yemek isteyen insandır. Eğer Allah-u Teala'nın yolunda yeterli standartların sahibi değilse bu kişi hep böyle bir sıkıntının içinde olur. Unutmayın, tasavvufta sizin yaşadığınızı yaşayabilen, İslam aleminde sizin yaşadığınızı yaşayabilen insanların sayısı çok az. Ötekiler hiçbir zaman bir mürşide ulaşmayı, hiçbir zaman nefslerini tezkiye etmeyi, hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için sizin yaşadığınız güzellikleri yaşayamamaları eşyanın tabiatına son derece uygun. Öyleyse onlar açlığı bir işkence olarak kabul edenlerdir. Onlar orucu zaten sadece yemek yiyememek sıkıntısı olarak değerlendirirler. Geri kalan her şeyi serbest görürler. Yalnız yemek yemeyecekler, yalnız yemeğin yasak edildiği bir ortamda yaşıyorlar. Oysa ki Allah'ın yasak ettiği bütün sistemler oruçla beraber devreye girmelidir. Gözlerinize oruç tutturacaksınız. Vücudunuzun her uzvu oruç süresi içerisinde oruçlu olacak. Değerlendirin sözlerimi, ne demek istediğimi çok iyi anlarsınız. Oruç tutmak sadece yemek yememek, su içmemek değildir. Oruç tutmak demek, nefsinizde 19 açıdan bir kontrol mekanizmasını kurup onları bütün boyutlarıyla değerlendirmeniz demektir. Ve hiçbirisine yenilmemeniz demektir. Her daim zikirde değilsiniz, hem de nefsinizin hiçbir afetine oruç günü boyunca yenilmeyeceksiniz. İnsanlar var. Uzun zamanlar boyunca hep ailenin fertlerinden şunu duyduk. Babamız oruç tutmasaydı da, keşke oruç tutmasaydı da bizi dövmeseydi. Babamız oruç tuttuğu zamanlar o kadar sinirli oluyor ki sövüyor, dövüyor, bize Ramazan'ı haram ediyor. Ne olur babamızı söyleyin, oruç tutmasın da bizi dövmesin. Böyle konuları çok gördük. Yani insanların nefsi yemek yiyememeleri, hele hele özellikle sigara içememeleri sebebiyle öyle bir azıyor ki Ramazan'da, önlerine kim gelirse gelsin kırıp geçiriyorlar öfkelerini. Sigara içememenin verdiği stresi başka insanlara çatarak, onları döverek azaltmaya çalışıyorlar, yok etmeye çalışıyorlar. Öyleyse bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Yani oruç tutuyorlar diye daha büyük günahlara giriyorlar. Oruç tutmak bir sigara mahkumu için büyük bir işkence oluyor. Hele içki de içiyorsa kişi, o iki tane birden işkence. İçki içmek yok, sigara içmek de yok. Öyleyse ben başta çoluk çocuğum olmak üzere herkesi döverim diye adam kendisini bu istikamete davranmaya ehil görüyor. Öyleyse nefsinizin bütün afetleri sizin açlığı, oruç tutmayı açlık işkencesi olarak değerlendirmeniz halinde sizi kazandıklarınızdan çok daha fazlasını kaybetmeye götürür. Sakın böyle oruç tutanlardan olmayın. Bazı hocalar da harika bir şekilde konunun üzerine tüy dikiyorlar. Diyorlar ki, yahu siz 11 ay boyunca hiç namaz kılmadınız, Allah'ın emirlerine hiçbirini yerine getirmediniz,
Şimdi de geri kalan namazları kılmıyorsunuz. Yalnız teraviye geliyorsunuz. Böyle geliyorsanız hiç gelmeyin. Hadi bakalım, alın bunlardan da bu kadar. Bir imamın görevi herkesi ibadete davet etmektir. İbadetten soğutmak değildir. Öyleyse bütün insanların Ramazan ayında birbirlerine yaklaşmalarını temin etmek hepimizin üzerine borçtur. Oruç tutun. Allah-u Teala'nın bir farzını yerine getirin. Perşembe günleri de oruç tutun Ramazan'dan sonra. Allah-u Teala'nın gene bir vacip hükmünde olan emrini yerine getirin. Çünkü diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'ı çok zikredenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. Ne yapmış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyle beraber? Ramazan'ın ötesinde de 11 ay boyunca her perşembe günü mutlaka oruç tutmuşlar. Kandillerde tutmuşlar. Muharrem'in 10'unda tutmuşlar. Ve oruçlarını 3'e katlamışlar. Öyleyse hepinizin bu güzellikleri onlar gibi yaşamasını, hepinizin cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah oruç konusundaki konuşmamızı burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a selam. Thank you.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, cennet dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, sizlere mutluluktan bahsetmek istiyorum. Ve size bir sual sormak istiyorum. Mutlu musunuz? Eğer mutluysanız, gerçekten öyle mi olduğunuzu sizlere sormak istiyorum. Öyleyse mutluluk nedir? Bu sualin cevabını vereyim, ondan sonra tekrar sorayım size. Bir, mutluluk devamlı bir veteridir, devamlı bir fenomendir. Bu fenomen kesintisizdir. Her zaman mutlu olursunuz. Hangi şartların içinde olursanız olun, Allah Teala size mutlaka mutlu kılar. İkincisi, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutlak bir uyumun oluştuğu bir noktadır. Öyleyse mutluluk kesintisiz bir vetiledir ve bir sulh ve sükun halidir. Kişinin bir anlaşma içine, sülh ve sükun içine girdiği, kavgalarını, anlaşmazlıklarını bitirdiği bir nokta. Bu kendi cephesinden geçerlidir tabii. Üçüncüsü, mutluluk üç cephede birden oluşması lazım gelen bir vetiledir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Sulh ve sükun halini iç dünyanızda yaşayacaksınız. Kesintisiz yaşayacaksınız. Dış dünyanızda başka insanlarla ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluğu, sulh ve sükun halini yaşayacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluğu, sulh ve sükun halini yaşayacaksınız. İç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesiyle mümkündür. Ne zaman nefsinizin kalbini tamamen Allah'ın nurlarıyla doldurursanız, fazıllarıyla doldurursanız, o zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler kapı dışarı edilmiş olur. Ve o zaman içimizdeki kavga biter. Ne zaman başka insanlarla kavganızı bitirirseniz, onlar size düşman olabilirler. Sizin onlarla olan kavganızın bitmesi, onların kavgayı bitirmesi manasına gelmez. Siz davranışlarınızla etrafınızdaki bütün insanlara sadece huzur veren bir insan olabildiğiniz gün dış dünyanızdaki kavga bitmiştir. Onlar sulh ve sükun içinde olmayabilirler etrafınızdaki insanlar, başkalarıyla ve sizinle. Ama siz onlarla bir sulh ve sükun haline girebilirsiniz. Bu dış dünyanızdaki sulh ve sükunun sağlanmasıdır. Allah ile olan ilişkilerinize gelince bir emirler cephesi var konunun. Allah'ın emirlerini yerine getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve özellikle sevgili kardeşlerim ve özellikle zikir yapmak. Mutluluğunuzun temelinde %90'dan fazla yeri zikrin
kapladığını göreceksiniz. Mutluluğunuzun sırrı zikirdir. Öyleyse ne gördük sevgili kardeşlerim? Mutlu olan insan kimdir? Mutlu olan insan iç dünyasında nefsinin bütün afetlerini daimi zikirle yok etmiş olan kişidir. Nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirmiş kişidir. Yani siz öyle misiniz sevgili kardeşlerim? Sevgili dostlarım, bizi tanıyın veya tanımayın. Diyelim ki bizi ilk defa dinliyorsunuz. Ama mutlu musunuz sualimize Kur'ani bir cevap gelmesi lazım sizden. Kendinizi mutlu sanmanız sizin mutlu olduğunuzu göstermez. Üç ayrı cepheden bakın. Mutlu olduğunu iddia edenler, sizlere sesleniyorum. İç dünyanızda daimi zikre ulaşıp da nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirdiniz mi? Yani nereden nereye ulaştığınızı söyleyelim. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar hayata nefslerinde %100 afetlerle gelirler. Nefslerinin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar, düşmanlık, cehalet, cimrilik. Her biri bir afet sevgili kardeşlerim.

bu afetler neslinizin kalbini %100 işgal etmiştir. Peki bu afetlerin özelliği nedir? Bu afetlerin özelliği Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı gelmektir. Nefsinizin afetleri Allah neyi emretmişse onu asla gerçekleştirmek istemezler. Hepsi buna göre programlanmıştır. Ve nefsinizin afetleri Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka işlemek isterler. Öyleyse Allah'ın yasaklarını işlemek isteyen, mutlaka işlemek isteyen, Allah'ın emrettiklerini ise asla gerçekleştirmek, yerine getirmek istemeyen bir yapı ile nefsiniz donatılmıştır. Nefsinizin kalbi bu standartlar içerisinde. Yani başka bir ifade kullanalım mı? Şeytanla işbirliği içinde. Şeytan sizin Allah'ın bütün emirlerine karşı gelmenizi ister. Yasak ettiği ne varsa hepsini de işlemenizi ister. Muradı ne? Kendisiyle beraber sizi de cehenneme taşımak. İkinci hedefi. Ya birinci hedefi. Birinci hedefi şu dünyada mutluluk adı verilen müesseseyi yaşamanıza kesinlikle mani olmak. Hiçbiriniz bunun dışında değilsiniz. Evvela kesin olarak şunu söyleyerek söze başlamak istiyorum. Kim aranızdan Allah'a ulaşmayı dilememişse o şeytanın mutlak hakimiyeti altındadır. Ne demek istiyoruz? Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emredilir. Yani o Allah'ın emirlerini inkar eden birisidir. Yasak ettiği fiilleri de işleyen birisidir. Şeytanın emirlerine bu kişi itaat eder mi? Allah Teala kişinin bir hayatının bir noktasına kadar şeytanın kulu olduğunu, insan ve cin şeytanların, tağutun kulu olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah-u Teala açıkça bunu söylüyor. Ve de bir noktadan sonra da insanın Allah'ın kulu olduğunu söylüyor. Öyleyse münkerle ve fuhuşla emredilenler kimler sevgili kardeşlerim? Allah'ın emirlerini inkar edenler, gerçekleştirmeyenler, yasak ettiği fiilleri ise işleyenler kimler bunlar? Şeytanın veya insan ve cin şeytanların yani tağutun kulları. Ne zaman kurtuluruz tağutun kulu olmaktan? Mutluluğun ilk adımının atıldığı yer neresidir? 28 basamaklık bir İslam merdiveninde bu üçüncü basamağı oluşturur. Birinci basamakta olayları yaşarız, herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendiririz, herkes değerlendirir. Burada insanlar ayrılır. Bu değerlendirmede kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa yetmez. Dilemedikten başka başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesine ve dalalette kalmasına sebebiyet veriyorsa, bunun için
çalışıyorsa bunlar kalplerinde zevk olanlardır. Bunlar kalplerinde maraz olanlardır. Bunlar Allah'a isyan edenlerdir. Bunlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasını inkar edenlerdir. Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasını tekzip edenlerdir. Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasını ketmedenlerdir. Ketmetmek, gizlemek demek. Tekzip etmek, yalanlamak demek. İnkar etmek, örtmek demek. İtiraz etmek demek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yaratılışınız nefsinizin, kalbinin mutlak olarak %100 afetlerle dolu olduğunu ifade ediyor. Yeter mi? Yetmez. Buna karşılık bir de ruhunuz var. Ruhunuzun da kalbi %100 hasletlerle dolu. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen, %100 Allah'ın nurlarıyla dolu, Allah'ın hasletleriyle dolu bir ruhunuz var. Ruhunuzun kalbi de bunlara dolu. Ne var nefsinizin kalbinde? Düşmanlık. Orada dostluk var. Ne var nefsinizin kalbinde? Nefret. Orada sevgi var. Ne var? Cimrilik. Ruhunuzda cömertlik var. Birinde cehalet, birinde ilim. Öyleyse nefsinizdeki bütün afetlerin tam zıttı olan pozitif bütün faktörler ruhunuzun kalbinde. Öyleyse ruhunuzun fonksiyonel durumuna bakalım beraberce. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir özellik taşıyor ruhunuz. Allah ne emrederse mutlaka yapacak onu. Mutlaka yapmak ister. Yasaklarını ise asla işlemek istemez. Nefsinizin afetleri ise tam bunun zıttıdır. Allah neyi emretmişse asla yapmak istemez. Yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek ister. Hayata bir dengeyle getirilirsiniz. Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu. Nefsinizin kalbi zifiri karanlıktır. Ruhunuzun kalbi ise pırıl pırıl nurlarla doludur. Öyleyse birinde gece, birinde gündüz var. Ve dengedesiniz. Ne kadar negatif faktör varsa o kadar da pozitif faktöre sahipsiniz. Bu denge ile hayata gelirsiniz. Yaşam böyle başlar. Şimdi burada nefsiniz ve şeytan bir bütünlük oluşturur. Bu noktada şeytan duruma neden hakimdir? Nefsinizin afetleri ne istiyordu? Allah'ın yasaklarını işlemek. Şeytan size onu emreder. Nefsiniz neyi yerine getirmiyordu? Allah'ın emirlerini. Şeytan da size Allah'ın emirlerini yapmamanızı, yerine getirmemenizi, yasak ettiği bütün fiilleri işlemenizi söyler. İnsan ve cin şeytanlar ve bizatihi şeytan olarak yaratılan şeytanlar. Cinlerden de şeytanlar var, insanlardan da şeytanlar var. Şeytanlar zaten şeytan olarak yaratılmışlar. Ama insan şeytanların dışındaki cin şeytanlar da şeytan olan, bizatihi şeytan olan iblisin takımı da
Yani şeytanın kabilesi sizin onları göremeyeceğiniz yerden görebilen şeytanın takımı, yani şeytanlar. Onlar da enerjiden yaratıldılar. Cinler de enerjiden yaratıldılar. İnsansa topraktan yaratıldı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytanın başlangıçtan itibaren size hakim olmasının arkasında ne var? Çünkü şeytanın size emrettiği her şey, Allah'ın yasak ettiklerinin yapılması, nefsiniz de onu istiyor. Allah'ın emirlerinin asla yapılmaması, nefsiniz de onu istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizinle konuşacağı güne ulaşıncaya kadar o sizinle konuşmaz. Ama şeytan doğumunuzdan itibaren size hitap etmek imkanının sahibidir. Allah-u Teala'dan ilham almaya başladığınız zaman da üçüncü gök katına ruhunuzun ulaştığı devrede de Allah ile sual sorup cevap almak istikametinde bir konuşmanız asla gerçekleşmez. Bir problem oluştuğunda veya bir Allah-u Teala size bir yardım etmek istediğinde, bir şiirin bir kelimesi, yazmakta olduğunuz yazının bir cümlesi Allah-u Teala'dan size yardım olarak gelebilir. Bu ilhamdır. Ama karşılıklı konuşmanın adına vahiy diyor Allah-u Teala. Bu karşılıklı konuşma gerçekleşene kadar Allah sizinle konuşmaz. Ama şeytan hepinizle her an iç içedir. Her an size sizin içinizdeki sesi taklit ederek sizin düşüncenizmiş gibi size yutturmak suretiyle sizi idare eder. Bu sebeple Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar insanları şeytanın kulu olarak vasıflandırmış Kur'an-ı Kerim'de. Yani şeytan tarafından emredilenler. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde demin söylediğim gibi şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunanlar. Şeytanın adımlarına tabi olanlar. İşte bunlar insan şeytanların, cin şeytanların ve şeytan şeytanların yani tağutun kullarıdır. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَمُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَادِهِ. Diyor ki Allah-u Teala, onlar, sahabeden bahsediyor, Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a ulaşmayı dilemeleri sebebiyle şeytana kul olmaktan

başarabildiği zaman İblis problemi yoktur. Sizin Allah'a ulaşmayı dilemenizi önleyebildiği sürece siz onunla beraber cehenneme gidecek olan birisiniz. Madde 1. Ve onun gibi mutsuz olmak mecburiyetindesiniz. Madde 2. Bütün bu olayların başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o bu Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi gereğince tağutun kuludur. Ve Allah'a ulaşmayı dilediği an tağuta kul olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın kulu olmuştur. Onlara verilen müjdelere gelince bu müjdeler hem cennet müjdesidir hem dünya müjdesidir. Öyleyse şeytan sizin için bir düşmandır. Apaçık bir düşmandır diyor Allah-u Teala. Tağut da sizin için öyledir. Ve tağutun kulları kafirlerdir diyor Allah-u Teala. Tağutun dostları kafirlerdir. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilediği ana kadar ne yazık ki Allah'ın dostu değil, tağutun dostudur. İşte Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor, Allahü veliyyüllezine aminu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri ve lezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum mine nuri ile zulümati. Allah amin olanların hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek aminu kelimesiyle ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a milaki olmayı dilemekle ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Mümin kelimesiyle ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani Allah'a inanmak, mümin olmak demek değildir sevgili kardeşlerim. Kendinizi aldatmayın. Allah'a inananlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece o dileyenler mümin olabilirler. Dilemeyen bir kişinin mümin olması mümkün değildir. Ne yazık ki Allah'ın kanunu böyle. Sevgili kardeşlerim, ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dilersiniz, Allah Teala size 12 tane ihsan verir. Size 7 tane Furkan verir. Bu 7 tane Furkan, 12 tane ihsanın muhtevası içerisinde ikişer ikişer yer alır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin her Furkan'ı verişinde kalplerindeki muhtevayı işitme, görme hastalığındaki muhtevayı değiştirirken her bir Furkan tesliminde onların günahlarından bir kısmını örter. Yani sevaphanesine günahlarının bir kısmı kadar derecat ilave eder. Ve 7 tane Furkan tamamlandığı zaman o kişinin günahları örtülmüştür. Mevcut olan sevapları da kalmıştır. Onun için bu noktada kişinin sevapları mutlaka günahlarını aşmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne olur? Bu kişi Allah'ın kanunları gereğince Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın cennetinin sahibidir. Çünkü Müminin Suresi 102. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor, kıyamet günü mizanları kurarız. Kimin sevapları ağır gelirse onların gideceği yer günahlarından daha fazla.

Fazla-i Sayyade, onların gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor Allah-u Teala. Müminin 103. Kimin de sevapları hafif gelirse, yani günahların sevaplarından fazla olursa, onların gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Onlar nefslerini hüsrana düşürmüş olanlardır diyor. Günahların sevaplardan fazla olması. İşte insanlardan her kim günahları sevaplarından fazla olanlar diye adlandırılıyorsa Kur'an-ı Kerim'de, bilin ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle, yani kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden az olduğu cihetle, onların gidecekleri yer ateştir diyor, cehennemdir diyor Allah Teala. Onlar dalalettedir, onlar küfürdedir, onlar cehenneme gideceklerdir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman bu dizayndan geçerseniz, Allah Teala göğsünüzden kalbinizin nur yolu açar, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir, zikir yaparsınız, huşu sahibi olursunuz, huşu sahibi olduğunuzdan sonra hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidinizi sorarsanız, o size onu gösterecektir. Ulaştığınız zaman Allah Teala'dan bu sefer de 7 tane nimet alacaksınız. Ve bu nimetin sonunda nefs tezkiyesi denilen bir olaya ulaşacaksınız. 14. basamaktan itibaren. Zikir yapacaksınız sevgili kardeşlerim. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini insanlık tarihi boyunca bütün insanların, Allah'ın yoluna giren insanların yaptığı gibi Allah'ın ismini tekrar edeceksiniz. Ne olur? Şu olur. Bu ismi tekrar ettiğiniz zaman Allah'ın katından göğsünüze Allah'ın rahmeti fazlı, rahmeti ve fazlı ve Allah'ın rahmeti ve selavatı ulaşacaktır. Allah göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açmıştır. O yolu takip ederek kalbinize ulaşacaktır Allah'ın rahmeti, fazlı ve rahmeti ve selavatı. Ve kalbinizin mührünün üzerine baskı yapacaklardır bunlar. Ard arda gelen, kesintisiz bir şekilde gelen, ard arda gelen bu nurlar, mührün üzerine baskı yaparak mührü üst kapıdan alt kapıya kadar indireceklerdir. Alt kapı zulmani karanlıkların nefsinizin kalbine girdiği kapıdır. Ayaklarınızdan, bacaklarınızdan dolaşarak kalbinize ulaşır. Yerden gelir. Ve bu kalbinize gelen nurlar o kapıya kadar gelirler. Kapının üzerine devamlı olarak rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı mührü öyle bir yere indirmiştir ki bu baskı yok olmadan mührün açılması mümkün değildir. Şeytanın karanlıklarının kalbinize girmesi mümkün değildir. Ne olacaktır? 1-2 dakika içerisinde nefsinizin kalbi Allah'ın rahmetiyle, fazlıyla, genel rahmetiyle ve selavatıyla tamamen dolacaktır. Bunun manası, onlarda oldukça karanlıkların nefsinizin kalbinde tutulmasına mani olacak bir güç yoktur. Nefsinizin kalbinden bütün karanlıklar atılacaktır. Kalbinizde küfür kelimesi yok, iman kelimesi var. Küfür kelimesi 7. basamakta alındı. 14. basamakta Allah kalbinize iman kelimesini yazdı. Ne olur? İman kelimesi bir çekim gücünü temsil eder. Fazılları
karşıt kutuplarda manyetik alan sahibi oldukları için mutlaka kendisine çeker. Güçlü bir çekim alanı ve çektiği fazılları da kendisine yapıştırır. Fazıllar, iman kelimesinin etrafında, kalpteki imanın etrafında toparlanmaya başlarlar. İşte fazılların bu toplanması işlemine Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de nefs tezkiyesi diyor. Dikkat edin, fazıllar ruhunuzun hasletlerinin paralelindedir. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahipleridir. İşlemek istemeyen bir özelliğin sahipleridir. Neden işlemeyen diyoruz? Çünkü işleyip işlememek ne nefsinizin ne ruhunuzun elinde değildir. Karar mekanizması aklınızdır. Eğer aklınız Allah'ın bütün emirlerinin yasak edildiği, yasaklarının da herkes tarafından rahatlıkla işlendiği bir ortamda şuurlanmışsa, o zaman sevgili kardeşlerim, aklınız hep nefsinize yeşil ışık yakacaktır. Her nefsinizin şeytan tarafından kendisine telkin edilen Allah'ın bir emrini yerine getirmemesi halinde bir, ve Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemesi halinde iki, Allah-u Teala o kişiye azap eder. Sebebini bilmeden kişi huzursuzluk duyar. Arkadan da o kişinin ruhu nefse huzursuzluk verir. Sıkıntı verir. Hem Allah'ın emirlerinin yerine getirilmediği, hem de yasakların işlendiği her noktada bu olay tahakkuk eder. Kişi bu sebeple nefsinin emrinde olduğu sürece huzursuzdur. Devamlı bir sıkıntı o kişiyi kavramıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada olay nedir? Nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve selavatı giriyor ve fazıllar nefsinizin kalbinde birikmeye başlıyor. Bu birikimin vücuda geldiği yerde sağlam bir yapışma söz konusu olduğu için, karşı manyetik alanlar birbirini bırakmayacağı için, nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla, fazıllarıyla giderek doluyor. Ve onların işgal ettiği yerden ayrılmaları mümkün olmadığı için, zikriniz bittikten sonra bunların yerleştiği alanın dışındaki bütün nurlar nefsinizin kalbini terk etmek mecburiyetindedirler. Çünkü mühür alt kapıdan ayrılacaktır. Karanlıklar hücum edecektir nefsinizin kalbine. Ve iman kelimesine tutunamayan fazıllarla salavatı ve rahmeti dışarıya çıkmaya zorlayacaklardır ve bunu başaracaklardır. Nefsinizin kalbinde sadece fazıllar kalacaktır. Bu fazıllar nefs tezkiyesini temsil eder. Fazıllar Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen özelliğin sahipleridir. Tıpkı ruhunuzun hasletleri gibi. İşte nefsinizin kalbinde bu birikim, fazıl birikimi %7 bulduğu zaman ruhunuz birinci gök katına ulaşır. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7'ler ruhunuzu Allah'ın yedinci katına, Allah'ın katına kadar ulaştırır. Oradan yatay bir yolculukla Allah'ın zatına, yedinci alemin indi ilahinin sonuna, sitedin mintaya ulaşır ruhunuz. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Bu sizin evliya olduğunuz noktadır. Allah'ın evliyasından biri olduğunuz noktadır.
nefsinizin kalbinde %50'den fazla nur birikimi vardır. Daha mürşidinize ulaşmadan nefsinizin kalbine %2 rahmet gelip yerleşir. Ulaştıktan sonraki işlemde ise 7 defa %7 nur birikimiyle nefsinizin kalbinde 49+2 %51 nur oluşur. Ruhunuz da Allah'a ulaşır. Nefsinizin kalbinde %51 nur oluşması ne demek? Artık nefsinizin kalbinin %50'den fazlası Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek istiyor, yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Bunun manası Allah'ın emirlerini ve yasaklarını %50'den daha fazla yerine getireceksiniz demektir. Çünkü nefsinizin kalbinde %50'den fazla afet yok olmuştur. Yerlerini rahmet ve fazla bırakmışlardır. Böyle bir durumda eğer ruhunuzdaki hasletleri devreye sokarsak 200'den 150'den fazlası nefsinizin kalbinde Allah'ın emirlerini yerine getirmek istiyor. Ruhunuz ve nefsinizin toplamında 200'de sadece 49'u Allah'ın emirlerini ve yasaklarını yerine getirmek istemiyor. İşte burada sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada muhtevaya dikkatle bakın. İç dünyanızdaki durum bu olmakla birlikte ruhunuz ve nefsinizdeki haslet ve fazlaların toplamı 200'de 150'yi aşmasına rağmen davranış biçimlerinize yansıyan kesim %50'nin biraz ötesindedir. Siz dünya hayatında %50'den daha fazla mutlu olabilen bir insan oluyorsunuz. Allah'ın evliyası olduğunuz zaman nefsinizdeki afetler hala %50'ye yakın boyutta şeytanın etkisiyle, şeytanın hala kandırmaya devam etmesi sebebiyle negatif anlamda sizi etkiliyorlar. Bu Allah'ın evliyası olduğunuz noktadaki durum. Allah Teala burada bütün insanlığa verdiği sözünü yerine getirir. Nedir sözü? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım ve onu mutlu kılırım diyor. Mutluluk %50'nin ötesine mutlaka geçer. Öyleyse mutluluk dediğimiz şeyin ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada dünya saadetinin yarısını ihata eder. Ama cennet saadetinin 3. katını elde etmişsinizdir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 1. katını, irşat makamına ulaşıp tabi olduğunuz zaman 2. katını, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman 3. katını cennetin elde ettinizdir. Elde etmişsinizdir. Öyleyse dünya mutluluğu nedir? Neden insanlar mutsuz? Çünkü Allah'ın mutluluk konusundaki emirlerini insanlar yerine getirmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri için de ne cennet saadetini ne dünya saadetini elde etmeleri mümkün değil. Öyleyse şu dünya saadetinin muhtevasına bakalım. Neden insanlar bu noktada yarı yarıya mutlu? Çünkü nefslerin afetleri birden daha fazla azalmış durumda. Ötesi var mı? Evet, burası 22. basamak. Ruhun Allah'a teslimi söz konusu. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %81'i aşar. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %100 olur. Burada dünya saadetinde bütününü elde edersiniz. Cennetin katlarının da 5.sine ulaşmış olursunuz. Neden nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayınca mutlaka
mesut oluyorsunuz, şu dünyada saadeti yaşıyorsunuz. Sebebi şu sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizi Allah'a teslim olmuş, eder etmiş olursunuz. Çünkü nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmaz. Kalmazsa ne olur? Kalmazsa nefsinizin kalbindeki bütün afetlerin yerini hasretler almıştır. Hasretler nedir? Hasretler diyorum, affedersiniz. Faziletler almıştır, fazıllar almıştır. Artık fazilet sahibi bir insan oldunuz. Çünkü fazıllar %100 duruma hakim oldular. Fazıllar ruhunuzun hasretlerine paralel bir yapıyı sergilerler. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isterler. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemezler. Ruhunuzun bütün hasletleri de aynı standartlardadır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemezler. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isterler. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemezler. Bu standartta artık iç dünyanızda kavga bitmiştir. Ruhunuz ve nefsiniz arasındaki diyalektik kavga, evrensel kavga sona ermiştir. Artık iç dünyanızda sulh ve sükun hakimdir. Öyleyse neydi mutluluk? İç dünyanızda bir sulh ve sükun hali, özelliği kesintisiz olmak. İşte bu noktadan sonra mutluluğunuzun kesintili olması mümkün değildir. Çünkü nefsinizdeki afetlerin tekrar nefsinize geri dönmesi mümkün değildir. Daimi zikre ulaştıktan sonra bu statiko ömür boyu devam eder. Ve kavga bittiği için iç dünyanızda muhteşem bir sus ve sükunu yaşarsınız. Peki dış dünyanızdaki sulh ve sükun nasıl kurulacak? Başlangıçta niçin mutsuzsunuz? Dış dünyanızda niçin mutsuzsunuz başlangıçta? Çünkü nefsinizin afetleri var. Nefsiniz sayılmak ister. Nefsiniz sevilmek ister. Nefsiniz başka insanlardan üstün olduğunu her an onları ispat etmek ister. Nefsiniz kıskanır. Nefsiniz kendisine huzursuzluk verecek olan her şeye teşnedir. Çünkü içindeki afetler şeytanın tesiriyle o kişiyi devamlı huzursuz kılacak olan bir özellik sergilerler. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Dış dünyanızda başka insanlara nefsinizin afetleri dolayısıyla hep yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz. Üstelik de kabahati hep onların üzerine atarak. Siz hiçbir zaman kabahatli değilsiniz. Hep başkaları kabahatli. Hem kendinize bu telkini yapıyorsunuz, hem de sizi suçladıkları zaman yalan da katarak kendinizin haklı olduğunu ispatla çalışıyorsunuz. Oysa ki çok iyi biliyorsunuz ki mutsuzsunuz. Başkalarına kötü davrandığınız zaman neden mutsuzsunuz? Çünkü arkasından Allah-u Teala size mutlaka azap eder. Ruhunuzun nefsinize huzursuzluk verir. Sonra yeter mi? Hayır, yetmez. O kötü davrandığınız insanlar bu birinci huzursuzluktan, sıkıntı devresinden sonra o kötü davrandığınız insanlar sizden intikam almak sevdasına düşeceklerdir. Fırsatı buldukları zaman mutlaka intikamlarını alırlar. İntikam almak isteyenler tabii mutlaka intikamını alır fırsat bulursa. Ve o zaman ikinci defa üzüleceksiniz. Çünkü bir haksız fiile muhatap oldunuz. Siz kendinizi haklı zannediyorsunuz. O size karşı yanlış bir davranışta bulunmuş oluyor. Bunun köklerinin vaktiyle sizin ona yaptığınız
bir yanlış davranışa ait olduğunu bazen hatırlamazsınız, bazen hatırlarsınız. Ama her halükarda size yapılan bir saldırı sizi devamlı mutlaka üzer. Üzüldükten sonra ne olur? Üzüldükten sonra iç dünyanızda intikam arzusu kabarır. İntikam, siz de karşı taraftan intikam alırsınız. Yeni bir haksız fiil daha işlediniz. Yeniden huzursuz olursunuz. Allah Teala size azap eder. Ruhunuzu, nefsinizi huzursuz kılar. Üçüncü defa üzüldünüz. Şimdi intikamınızı alamadığınızı düşünelim. Karşınızdaki kişi çok güçlü. O intikam alınamamış intikama, yani kine dönüşür. Ve kinlenirsiniz o kişiye. Bu iç dünyanızda mutlaka baskı yaratır. Ve iç dünyanızda huzursuzluğu yaşarsınız.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer intikamınızı alamazsanız bu alınamamış intikam bir stres olarak sizi mutlaka büyük ölçüde rahatsız edecektir. Ve dördüncü defa huzursuz olacaksınız. Başkalarına, dış alemdeki insanlara kötü davrandığınız için, onlara yanlış davranışlarda bulunarak onları üzdüğünüz için nefsiniz sebebiyle ard arda 4 kere huzursuz olursunuz. Ve hep huzursuzluğu yaşarsınız ömrünüz boyunca. Ama ya daimi zikre ulaşmışsanız, eğer daimi zikre ulaşmışsanız bir probleminiz yok. Neden yok? Çünkü nefsinizin bütün afetleri yok olmuştur. Hiç kimseye üstünlük taslamazsınız. Böyle bir niyetiniz hiçbir zaman oluşamaz. Çünkü zaten Allah Teala sizi üstün kılmıştır. Davranışlarınızla hiç kimseyi incitemezsiniz. Öyleyse başkalarınla aranızda bir anlaşmazlık, bir huzursuz, sizin cephenizden huzursuzluk sizin cephenizden asla oluşmaz. Başkaları size düşman olabilir. Size kötülük yapmaya çalışabilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Olamayacağınız için ne yaparlarsa yapsınlar, onlara kin duyamazsınız. Onlardan intikam alamazsınız. Almak içinizden hiçbir zaman gelmeyecektir. Size kötülük yapanların karşılığında Allah Teala içinizi huzurla dolduracaktır. Her seferinde hiçbir zaman huzursuz olmayacaksınız. Bu dış dünyanızdaki sürf ve sükundur. Onlar size düşman olabilirler. Onlar sürf ve sükunu devam ettirmeyebilirler size karşı. Ama onlar asla sizin düşmanınız olamazlar. Başka bir ifadeyle siz onlara düşman olamazsınız. Asıl ifadesiyle. Öyleyse siz ömrünüz boyunca mutlu yaşayacaksınız. Dış aleminizde de sülh ve sükun temin edildi. Ya Allah ile olan ilişkiler? Başlangıçta niçin mutsuzdunuz? Allah'ın emirlerini yerine getirmiyordunuz. Allah size azap ediyordu. Ruhunuza, nefsinize huzursuzluk veriyordu. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyordunuz. Aynı neticeyle karşılaşıyordunuz. Ama şimdi Allah Teala ne emir vermişse onun verdiği emirlerin çok daha ötesini gerçekleştirmek istiyorsunuz ve bunu başarıyorsunuz da. Öyleyse daimi zikrinizi dikkatle yerlerine oturtun sevgili kardeşlerim. Daimi zikrin sahibi olduğunuz andan itibaren en iyiye ulaşmak için siz en güzelin sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda sizin için söz konusu olan şey, Allah ile olan ilişkilerin bütün emirlerini yerine getirdiğiniz için her emri uygulamanızın arkasından Allah'ın size verdiği huzuru yaşarsınız, mutluluğu yaşarsınız ve ruhunuzun nefsinize verdiği huzuru yaşarsınız. Her an mutlusunuz, her an huzur içindesiniz. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyor musunuz? Mutluluk elinizle uzatıp tutabileceğiniz kadar yakında. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren cehennemden kendinizi kurtardınız. 22. basamağa kadar Allah sizi ulaştıracak. 3. kat cennet, dünya saadetinin yarısı. Hayır, sizin gayretinizde değil. Allah'ın size olan ihsanıyla ve nimetleriyle. Sonrası Allah'a tevekkül ederek sizin gayretinizle dünya saadetinin bütünü ve irşada ulaşıp da iradenizde Allah'a teslim ettiğiniz zaman 7. kat cennette sizin. Sevgili kardeşlerim, Kur'an bu müjdelerin hepsini size ilan ediyor, tebliğ ediyor. Biz de Allah-u Teala'ya hepiniz için dua ediyoruz, mutlu olasınız diye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Allah Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Herkesin ortak derdi, ortak hedefi, insanlık için bir ideal mutluluk. Tek hedef. Dünyanın, kainatın neresinde olursanız olun, insan olarak yaratıldınız ve mutlu olmak sizin de hakkınız. İnsan olarak yaratıldığınız andan itibaren mutlu olmaya hak kazanırsınız. Mutlu olmak sizin hakkınız. Ama bu hakkı elde etmek için vazifenizi yapmak mecburiyetindesiniz. Hak ve vazife mutluluğun temel iki kavramıdır. Hakkınız olan mutluluğa ulaşmak için çok basit bir vazifeniz var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mutluluğa mutlaka ulaşırsınız. Hiç şek ve şüpheniz olmasın ki eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutluluk sizi bekliyor. Ve bu mutluluk Allah'ın garantisinde. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala onu mutlaka dünya saadetinin yarısının sahibi kılar. Cennet saadetinin ise üçüncü kat cennetinin sahibi kılar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, yeni dostlarım, Allah sizi seviyor. Ve bu son derece önemli bir şey. Allah'ın sizi sevmesi. Allah Teala hepinizi sever. Hiçbirinize karşı duyduğu sevgi birbirine eşit değildir. Milyarlarca derecelik bir platformda yaşıyorsunuz. Her an dereceleriniz yükseliyor, alçalıyor. Öyle bir durumdasınız ki Allah'ın sizi sevdiği kesin bir gerçek. Bir sevgi halesi içinde yaşıyorsunuz. Allah'ın sevgisi size şah damarınızdan daha yakın Allah-u Teala. Nesiyle daha yakın? İlmi ve rahmetiyle. Zatıyla değil. Allah-u Teala Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, devrin imamı, insanlardan bazıları için Allah'tan mağfiret talebinde bulunurlar. Ya Rabbi derler, senin rahmetin ve fazlın her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de senin yoluna girerse sen onlara mağfiret eyle ve onları cehennem azabından koru. Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. İşte Allah-u Teala'nın rahmeti ve ilmi her şeyi tabiatıyla, her şeyle birlikte sizin vücudunuzu da kuşatır. Her zerrenizi kuşatır Allah-u Teala, kaplar. İşte o Allah ki sizin her zerrenizi kapladığı için ilmi ve rahmetiyle her şeyinizden haberdardır.
kainatta her şeyden haberdardır. Ve o sizi çok sever. İşte o sevginin sahiplerisiniz sevgili kardeşlerim. Allah'a çok hamd edelim hep beraberce, şükredelim. Neden? Şükredecek ve hamd edecek o kadar çok şeyimiz var ki. Gören gözler, işiten kulaklar, ağız tadı, çalışan bir sindirim sistemi, çalışan bir kalp, ciğerler, vücut organları, sağlık. Bunların kıymetini onları kaybetmedikçe veya onlar hasara uğramadıkça çok anlayamazsınız. Bunlar size Allah-u Teala tarafından karşılıksız verilmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim tabiriyle hibe edilmiştir. Sizi insan olarak yaratan Allah-u Teala bunların hepsine layık görmüştür. Aslında hepiniz milyardersiniz. Her uzvunuz o uzvu olmayan bir insan için hayati öneme sahip ve o uzuvlarınıza, çalışan o uzuvlarınıza ellerindeki bütün servetlerini harcamaya hazırdırlar. Sadece onlara sahip olsunlar diye. Bunlar ki size bedava verilmiş. Samimiyetle bir soru sormak istiyorum size. Bunun farkında mıydınız sevgili kardeşlerim? Allah'ın ne kadar büyük lütfuna sahip olduğunuzun sadece sağlığınızla ötesine geçmedik daha. Onun size bedavadan verdiği, hibe ettiği her şey sizin için bir şükür vesilesi olmalıdır. Allah'ın size verdiği akılsa bir hamd müessesesi olmalıdır, sebebi olmalıdır. Hamd ve şükür Allah'a temelde borçlarımızdır. Mutlu musunuz? Eğer değilseniz bir tek sebebe dayalıdır. Allah'a ulaşmayı dilememek. İyi ama ben çevremdekilerle de hiç geçinemiyorum mu diyorsunuz? Eğer dilerseniz bunu yarı yarıya sağlayacağınız bir noktaya Allah sizi getirecek. Başkalarıyla kısmen iyi geçinen bir insan olacaksınız zaten 5-6 ay içerisinde. Ama bu normal bir hüviyette olmayacaktır. Düşük seviyede bir dizayn. Buna katkıda bulunmanız lazım. Bunun için de zikrinizi arttırmanız lazım. İşte siz Allah yolundaysanız, işte siz böyle bir gayretin sahibiyseniz, bu standartlarda yapmanız lazım gelen şey çok zikir yapmak. Zikir mutluluğun yükselmesinin, artmasının anahtarıdır. Dikkat edin ki mutluluk zikrin yardımıyla tahakkuk eder. Ama başlangıç noktası zikir değildir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Belki de hiç zikretmeyen bir insan Allah'a ulaşmayı dedikten sonra fark etmediği, o güne kadar fark etmediği bir mutluluğu yaşamaya başlar. Kim bilir belki o da her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diyecektir. Daha doğru dürüst zikretmeyi beceremediği o devrede de mutlu bir insan olacaktır. Başlangıç devresinde. Öyleyse insanlar sadece ikiye ayrılırlar. Cennete girecekler, cehenneme girecekler. Gene insanlar ikiye ayrılırlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler.
Üçüncü statü mevcut değil. Ya diliyorsunuz mutlaka mutlu olacaksınız ya da dilemiyorsunuz mutlaka mutsuzsunuz. Ya diliyorsunuz gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cenneti ya da dilemiyorsunuz cehennemden kurtulamazsınız. Şimdi söyleyin bakalım. Oralarda havalar nasıl? Yani sizin iç dünyanızla dış dünyanızın havalarından bahsediyorum. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki yüce yaratıcı tarafından, Allah tarafından. Onun gerçeklerini öğrendiğiniz zaman ona aşık olmanız yetmeyecek, hayran olacaksınız. Ölçüyü bir defa daha söyleyelim. Önce Allah'tan hoşlanmak. Sonra ikinci safa Allah'ı sevmek. Sonra üçüncü safa Allah'a aşık olmak. Sonra dördüncü safa Allah'a hayran olmak. İşte hayran olanlardan biri var karşınızda sevgili kardeşlerim. Biz ona hayranız. Eksiksiz, tam ve mükemmeli temsil eder Allah, yaratıcı. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın. Nereden bakarsanız bakın. Hepimiz sadece birer mahlukuz. Yani yaratıkız. Onun tarafından yaratılmışız. Ne muhteşem bir dizaynda yaratmış bizi sevgili kardeşlerim. İki hücreden bir sperm, bir ovum, bir insan vücuda geliyor. İki hücre, dört hücre oluyor, sekiz hücre oluyor, 16 hücre oluyor, 32 hücre oluyor. Devamlı bir geometrik dizi halinde çoğalma. Her birisi kendisini ikiye katlıyor. Her oluşum. Ve bir insan oluşuyor. Allah'ın otomatik dizaynı bizleri oluşturuyor. Öylesine ince bir yaratış ki kardeşlerim, hayran olmamanız mümkün değil. Düşünün. 70 milyar hücreden neyi milyarı? Affedersiniz. 70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. Yaklaşık. Her hücrenizde 23 çift kromozom var. Bu 23 çift kromozomun her biri ayrı bir konuda çok cepheli olarak vazifeli. Bir tek kromozomunuzun içinde çok sayıda enzim var. Çok sayıda faktör var. Her biri başka bir amaca hizmet eden koruyucular var. Dışarıdan gelecek düşmanlara karşı savaşan koruyucular, antikorlar. Vücudunuzun bir müdafaa sistemi var.
immune sistem. Enzimler, proteinler ve adları daha yeni konulan sayısız nano alemin temsilcileri, yani bir milimetrenin 1 milyonda birinin altındaki büyüklükteki varlıklar, her biri ayrı ayrı yaratılmış. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bu sizsiniz. Aynaya baktığınız zaman kendinizi bir tane görüyorsunuz. Bir tane siz varsınız aynada. Ama o bir tane 70 trilyon hücreyle temsil ediliyor. Her hücre 23 çift kromozomun sahibi. O kromozomun içinde yüzlerce, binlerce ayrı ayrı faktör var her bir kromozomun içinde. Her biri başka bir maksada hizmet ediyor. Kromozomların her biri ayrı bir maksat için yaratılmış. Her birinin içindeki varlıklar da o hizmetin iradesiz elemanları. Yani görevlerini hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka yapmak üzere dizayn edilmişler. Emre-i itaatsizlik söz konusu değil. Beyinden vücudunuzun herhangi bir organına emir gidiyorsa, eğer sinir sisteminiz normal çalışıyorsa bu emir mutlaka ifa edilir. Bir muhteşem dizaynın sahibi olan Allah sizleri işte böyle bir mükemmel varlık olarak yaratmış. En çok sevdiği mahluk sizsiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Ve o iktidarını her varlık üzerinde ayrı ayrı gösterir, ispat eder. Biz mikro alemi, nano alemi tanıdıkça Allah'a olan hayranlığımız artıyor. Vücudumuzun her hücresinde ona saldıran düşmanlarla bu vücudu müdafaa eden sistem, immün sistem devamlı bir savaş içerisinde. Yani nano alemin bu küçük varlıkları bilinçli bir şekilde hayat mücadelesi veriyorlar. Onlardaki şuur, o mikro dünyada bir ihtişamı sergiliyor. Yaratıcının ihtişamını. Her şey, her zerre niçin yaratıldığının farkında. Sevgili kardeşlerim, öyleyse siz de farkında mısınız? Niçin yaratıldınız? Hanginiz bana söyleyeceksiniz? Niçin yaratıldınız? Allah Teala buyuruyor: "Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsunlar diye,
kul olsunlar diye yarattık diyor. Niçin yaratılmışsınız? Allah'a kul olmak için. Kul olmak ne demek bilir misiniz sevgili kardeşlerim? Allah'a kul olmak. Bir muhteşem dizayn. Peki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Allah'a kul mudur? Hayır, değildir. O tağuta kuldur. Yani insan ve cin şeytanlara. Nereden biliyoruz? İşte ayet-i kerime açık. Diyor ki Allah Teala Zümer 17'de وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ diyor. Ne diyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemek diyor. Allah'a yönelmek diyor. Onlar diyor tağuta, insan ve cin şeytanlara kul iken kul olmaktan kurtuldular. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kurtuldular diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Böyle bir dizaynda yaklaştıkça hakikatleri mercek altında, mikroskop altında, nano mikroskop altında incelemeye aldığınız zaman hayranlığınız her geçen gün büyüyecektir. Yüce Yaratıcı'ya, kainatın yaratıcısına, Allah Teala'ya. O bizim sahibimiz. Kainatın en büyük şerefi ona köle olmaktır. İşte biz onun kölesiyiz. Onun esiriyiz. Her şeyimizle ona teslimiz. Ne yaparsak o yaptırır, ne söylersek o söyletir. Daha büyük mutluluk olabilir mi sevgili kardeşlerim? Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bizi böyle bir güzellikler malzemesinin içinde hep mutlu olarak yaşatıyor. Sonsuz bir mutluluk içimizi dışımızı kaplamış durumda. O bizim Rabbimiz, sahibimiz. Biz onun esiriyiz, kölesiyiz, azatsız köle. Azatsız esir. Kainatın en büyük mutluluğu. Sevgili kardeşlerim, hiç içinizden geldi mi böyle pencereyi açıp da dışarıya mutluyum diye bağırmak? He? İşte Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyenler çok kısa bir zamanda bu ihtiyacı mutlaka duyacaklardır. Çünkü Allah Teala onları ilahi iradesiyle kontrolü altına alacaktır. Ve onlara her şeyin en güzelini nasip edecektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, mesela siz Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz ne duruyorsunuz? Hemen dileyin.
şuradan bir dilek kalbinizden. Hani şu Allah'la ilişkileri dizayn eden, onun merkezi olan kalbinizden, nefsinizin kalbinden. Bir dilek, gözlerinizi kapatın. Ya Rabbi deyin, ben sana ulaşmayı diliyorum. Hı? Yapacak mısınız? Söz mü? Ben sizden sizin mutluluğunuz için söz istiyorum. Eğer yapabilirseniz, o zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Daha ileri safhada da sadece sizin için yaşadığımızı anlayacaksınız. Sizin için. Sizler için. Sizlerin mutluluğunuz için. Allah'ın bize öğrettiği ve doya doya yaşattığı, enine boyuna yaşattığı o sonsuz mutluluğu sizin de yaşayabilmeniz için vazifeliyiz. Her şey çok güzel, yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Hı? Her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum. Hepinizi, ama hepinizi çok seviyoruz. Biz onun azatsız kölesi. Hepinizi çok ama

Her biri başka varlıkların yaşama alanıdır sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki nerede gözüme ilişkini de unuttum ama birkaç gün evvel bir yerde şunu okudum. Her şey. Bilim adamlarının şu andaki son bulgusu ve itiraf ediyorlar ki galiba sonunda hepimiz bu Kur'an sebebiyle Allah'ın dostu olmak mecburiyetinde kalacağız. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Biz bir ilim adamı değiliz. Bir din adamı da değiliz. Ama Allah Teala bize dini de öğretti, ilmi de öğretti. Özellikle dünyamızın bilmediği bir ilmin sahibiyiz. Hem din açısından unutulmuş olan bir temelin sahibi kılındık. Hem de ilim açısından insanların henüz ulaşamadığı bir ilmin sahibi kılındık. Kimse konunun arkasında ne yattığını bilmiyor. Ve Philadelphia Experiment geleceğin dünyasına aslında ışık tutabilecek olan bir büyük olaydı. Ama insanlar arkasında yatan gerçekleri bilmedikleri için bu konuda bir fikir sahibi değiller. Ne zaman ki Allah'ın bize olan öğretisiyle onu birleştiriyorsunuz, o zaman ışık hızının ötesindeki hızların arkasında bu olayın yattığını anlıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Sizinle yarenlik etmek öylesine güzel bir şey ki. Hayatımın en büyük mutluluğunu size hitap ettiğim zaman yaşıyorum. Sizlerle yaşıyorum. Sizler benim hayat dostlarımsınız. Yetmiş yıllık bir hayat sevgili kardeşlerim. Ve 70 yılın ortaya koyduğu ihtişamlı bir saadet, mutluluk. Ona her şeyimizi borçluyuz. O yüce Rabbimiz. Her şey, ama her şey o kadar güzel, o kadar muhteşem dizayn edilmiş ki sevgili kardeşlerim. Arkalarında yatan gerçekleri gördükçe siz de ona büyük sevgi duyacaksınız, hayran olacaksınız. Her şey harika. Şimdi biliyorum ki siz de diyeceksiniz. Artık bize de öyle geliyor. Bir kalp beraberliğimiz var mı sevgili kardeşlerim? O zaman bir üçlüyü hatırlayacaksınız. Allah Teala, biz ve sizler. Biz bu üç muhteva bir bütünüz. O yaratıcı her an bizlerle birlikte. Söyledikleri hep güzelliklerle dolu sevgili kardeşlerim. Her geçen gün mutluluğu anladıkça daha çok yaşayacaksınız. Mutluluğu yaşadıkça daha çok anlayacaksınız. Hadi şu Zariyat suresinin 56. ayet.

kelimesine dönelim tekrar. Ne diyor Allah Teala? Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Kul olmak nerede başlar dersiniz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an başlıyor. İşte ne diyordu Allah Teala Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde? Onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinab ettiler. Kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne olmuş? Açık tağuta kuluymuş sahabe. Ne olmuş? Allah'a kul olmuşlar. Kullarımı müjdele diyor. Hem dünya saadetiyle müjdele, hem cennet saadetiyle müjdele diyor. Yani mutluluğunuz onun elinde, kul olmanızın sağ arkasında Allah'ın kulu olanlar sadece mutluluğu yaşayabilirler. O ise sadece bir tek dileğinize bağlı. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Tamam. Hepsi o kadar. Hayır, başka bir şey istemiyorum. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hadi sorsanıza, neden istemiyor başka bir şey? Çünkü sizden başka bir şey beklemiyor. Geri kalanını kendisi tamamlayacak. Hadi gelin Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakalım beraberce. Ne diyor Allah Teala? Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Onları kendisine ulaştırır. Bu mutlaka kelimesini kullanmamış burada. Ya le kelimesini ifade ediyor Allah Teala mutlakayı, mutlaklığı. Veya inne kelimesiyle ifade ediyor. Her ikisine mutlaklığı gösteren ifadeler. Burada ikisi de yok. Ama mutlaka böyle olduğunu çok net olarak biliyoruz. Hiç boş yok. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'a ulaştırılır. Allah tarafından. Öyleyse hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu geminin demir almasıdır. Ondan sonra Allah gemiyi hareket ettirecek. 7 tane limana ulaşacaksınız. Bu deniz yukarı doğru. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes ikinci safhada mutlaka mürşidine ulaşır. Tabiyet sonra ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırır. Buraya kadarını Allah garanti ediyor. Bu ne ifade eder biliyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz başkalarından farklı değil. Mürşidinize ulaştığınız zaman dünya saadetiniz başkalarından çok az bir farklılık gösterir. Bu da realitede pek fazla hüküm ifade etmez. Ama ikinci kat cennetin sahibi oldunuz. 14. basamaktasınız. Allah sizin mürşidinize o ulaştırmıştır. Allah size namazı o sevdirmiştir. Allah size zikri sevdirmiştir.
bütün ibadetleri sevdirmiştir. İnsanlara karşı sevgi koymuştur kalbinize. Sizi olduğunuzdan farklı bir insan yapmıştır. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Allah yolunda hizmet vermek söz konusu öyle değil mi? Evvela kendinize hizmet edeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek kendinize hizmetin başlangıç noktasıdır, vazifenizdir. Bu vazifeyi yerine getirmişsiniz, bir hakkınız var. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda, vazifenizi yaptığınız anda hakkınız doğmuştur. Bu Allah'a ulaşmaktır. Ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmaktır. Ne ifade eder? Dünya saadetinin mutlak olarak yarısını ifade eder. Ne ifade eder? Üçüncü kat cennet ifade eder. Eşitlik, bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir. Üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısı. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa. Arada bir denge var mı? Siz ne yapıyorsunuz Allah'a karşı? Bir talepte bulunuyorsunuz, Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Sizden başka bir şey beklemiyor. Geri kalanları O yaptıracak size. Birdenbire namaz kılmayı sevdiğinizi göreceksiniz. Zikir yapmak hoşunuza gidecek. Hele zikir sırasında kalp gözünüzü açarsa Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine büyük bir ağırlıkla yaratılmış ki bu ağırlık onun tarafında adeta sıfıra karşı sonsuz gibi. Siz hiçbir şey yapmayacaksınız. Sizden bir şey beklemiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek hariç Allah Teala sizden bir şey beklemiyor. Bu mutluluğu size vermeye hazır ama sizden bir şey beklemiyor. O gerçekleştirecek. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda O neticenin sahibi olarak değerlendiriyor sizi artık. Yani siz üçüncü kat cennetinin sahibi olacak olan birisiniz. Eğer size 5-6 aylık bir ömür vermişse Allah Teala mutlaka bunu gerçekleştirmek üzere sizi yaratan Allah o vasıflarla donatmıştır. Hepinizin bir nefsi var, hepinizin bir ruhu var ve hepinizin bir fizik vücudu var. O fizik vücudu Allah-u Teala size ibadet edesiniz diye verdi. İbadet etmekse bir angarya değil sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyenler için namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve bu beş tane faktörün içinde yer almayan zikir yapmak ki o beşinin toplamından daha büyük bir mana ifade eder. Allah katında daha fazla bir önemi vardır. Eğer size tamam da dinin direği namazdır derlerse onlara deyin ki dinin direği namazdır muhakkak. Ama o direğin etrafındaki çadır o zikirdir.
Ve zikir namazdan daha büyük bir ibadettir. Öyle midir? Hadi gelin beraber bakalım. Ne diyor Allah Teala? Ankebut 45. Diyor ki utlu uhiye ileyke minel kitabı. Ve kumus salat. İnne salate tenha anil fahşayı vel münkeri. Ve le zikrullahi ekber. Abi biz sana vahyettiğim o kitap var ya, o kitaptan onlara oku, anlat, tilavet et. Ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullah bu iki ibadetten de daha büyüktür diyor. Zikrullah en büyüktür diyor Allah Teala. Namaz kılmak bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Zikrullah da bir zikirdir. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek de bir zikirdir. Ama en büyüğü zikrullah'tır diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, aslında bu size verilen bir nimet, zikir nimeti. Onunla hedefleri yürüyeceksiniz. O elinizdeki en büyük değerdir. Herkesin kalp gözü zikir sırasında açılır. Zikrinizi ve bunun başlangıçtan itibaren dizaynını temsil eden bir dinizi unutmayın. Zikir yapacaksınız, zikir yapacaksınız ve de zikir yapacaksınız. Peki diğer ibadetlerinizi ne yapacaksınız? Hepsini sahabe gibi yapacaksınız. Ne yapıyorlardı? Günde 7 vakit namaz kılıyorlardı. Öyleyse biz de öyle yaparız. 7 vakit namaz kılarız. Sabah namazı, kuşluk sünneti, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı, teheccüd namazı. 7 vakit. Öyleyse Kur'an'da 7 vakit geçiyor ama bunun 5'i farz kılınıyor. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Allah Teala sizin için dinde hiçbir güçlük yaratmadı. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Çünkü namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, zikir yapmakta Allah'ın ibadetlerinin hiçbirisi size zor gelmeyecektir. Her şeyi en güzel standartlarda gerçekleştireceksiniz. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sizi tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Hiçbirinizden vazgeçmez. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren onun sevgilisi olmaya hak kazanırsınız. Cennete girmeye de hak kazanırsınız. En önemli kıstası Kur'an-ı Kerim'in budur. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyenler için cehennem söz konusu. Talanet söz konusu. Hüsranda olmak söz konusu. Tağutun kulu olmak söz konusu. Cehenneme gitmek söz konusu. Tağutun kulu olmak, tağutun dostu olmak söz konusu.
şirkte olmak söz konusu. Bütün bu saydığım negatif faktörlerin hepsinden Allah'a ulaşmayı dileyerek kurtulabilirsiniz. Saadetiniz mutlak bir saadet hükmünde olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sizi çok ama çok seviyor. Hiçbirinizden vazgeçmez. Siz de ondan vazgeçmeyin. Onu sevin. Çok sevin. O zaman eğer ona ulaşmayı dilerseniz bu dünyanın yaşanmaya değer bir gezegen olduğunu göreceksiniz, hissedeceksiniz ve idrak edeceksiniz. Hem de enine boyuna bunu yaşayacaksınız. Bir gün göğsünüzü gere gere ben Allah'ın dostuyum, ben Allah'ın dostuyum diyecek olanlarsınız. Nerede başlar şeytana olan dostluğun, tağuta olan dostluğun bitişi, Allah'a olan dostluğun başlaması? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan başlar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an ameni oldunuz. Kimdir ameni olanlar? Amin olmak ne demek? Amin kelimesi de, iman kelimesi de, mümin kelimesi de aynı kökten geliyor. Ama amin olmak özel bir müessese. Sizi takva sahibi kılar. Yunus suresi 63. ayet-i kerime اَلَّذ۪ينَ آمِنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ 64. ayet-i kerime. Onlar amin oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Onlara müjdeler vardır. Dünyada da, ahirette de. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Kim bu insanlar? Bu insanlar Allah'ın dostları. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki Allahu veliyyullezine aminu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahum ittagute yuhricunehum minen nuri ilen zulümati. Öyleyse hadi gelin ne demek istiyor Allah Teala beraberce bakalım. Şöyle diyor. Allah ameni olanların Allah'a ulaşmayı dileyen ve takva sahibi olan insanların dostudur. Onları yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Ne yapacaktır o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra? İrşat makamına ulaştırılacaktır Allah Teala tarafından 14. basamakta. Zikir yapmaya başlayacaktır. Nefsinin kalbine Allah'ın nurları girecek ve nefsin kalbinde fazıllar yerleşmeye başlayacaktır. Bu fazılların nefsin kalbinde yerleşmesi, fazıllar nurları temsil ederler. Nefsin kalbindeki afetler de karanlıkları, karanlıklarla temsil olurlar. Öyleyse neden bahsediyoruz? Nefsin kalbindeki karanlıklar adım adım aydınlanıyor. Öyle ki nefsin kalbinde %51 nuru bulduğunuz zaman ruhunuz her %7 fazıl birikimiyle bir gök katı yükselmiştir ve
Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'i bulduğu zaman ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Allah Teala'nın üzerinize 12 defa farz kıldığı müessese Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ulaşmaktır. İkisini de farz kılmış. Neden? Çünkü bir tanesine adımını attığınız zaman ikincisini Allah size ulaştıracak. Hem kendisi sizi kendisine ulaştıracak, hem de siz yapmışsınız gibi bunu sizi mükafatlandıracak. İşte Allah Teala mükafatı böyle verir. Bir nevi karşılıksız mükafat. Ne yapmışsınız siz? Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Bu Allah için yeterlidir. Her şeyi onun üzerine bina eder. Ruhunuzu kendisine ulaştırır. Sadece bu talebin sahibi olduğunuz için sevgili kardeşlerim. Ve de dünya mutluluğu nedir? Dünya mutluluğu iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde saadeti yaşamaktır. Bu mutluluk müessesesi Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetiredir. Ve dünya saadetinin yarısını ve cennet saadetinin üçüncü katına kadar olan kesimini Allah Teala size bir hiç karşılığı vermeye hazırdır. O sizin Rabbiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki nasıl ona hayran olmazsınız? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin Allah'a ulaşmayı dilemenizi biz sizlerden talep ediyoruz. Sizin ıttılağınıza sunuyoruz. Biliniz ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluşa ulaşanlar ulaşırlar. Allah Teala her devirde bütün kavimlerde Resul beyaz eder ve bütün kavimlerdeki Resulleri amini olanları müjdelemekle, olmayanları uyarmakla vazifeli kılar. Şu anda dünya üzerinde ne kadar kavim varsa, kaç lisan kullanılıyorsa, bütün o kavimlerdeki insanları Allah-u Teala cennetine almaya hazırdır. Bunun için her kavimde mutlaka şu anda bir Allah'ın Resulü yaşamaktadır. Ölse bunlardan bir tanesi aynı gün bir başka kişi risalete tayin edilir. Risalet görevine tayin edilir. Şu anda bütün kavimlerde Allah'ın Resulü yaşıyor ve insanları mutluluğa davet ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle beraberdir. Size kendi düşüncelerinizi, kendi düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi yutturmayı çocukluktan itibaren sürdürür. Ve hayatınız boyunca ne kadar negatif, size derecat kaybettirecek olay vücuda getirdiyseniz, hepsinin arkasında mutlak olarak şeytan var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan hiç fark etmeden onun dizaynı içerisinde düşünmeye başlarsınız. Düşünce sisteminize hakim olmaya çalışır ve ne yazık ki bunu başarır. Onun sizinle beraber olduğunu hiç fark edemezsiniz. Ama şimdi söylediğime dikkat edin. Hep içinizde iki sesin birbirinden farklı şeyler söylediğini fark ettiniz mi? Birisi Allah'ın emirlerini yapmaya çağırır. İkincisi onları yapmaktan vazgeçirmeye çalışır. Birisi Allah'ın yasaklarını işlemenizi önlemeye çalışır. İkincisi özellikle sizi o yasakları işlemeye çağırır. İnsanlar kulvara eşit şartlarla çıkmışlardır ama yani nefslerinde %100 afetlerle, ruhlarında da %100 hasletlerle yola çıkmışlardır. Eşitlik vardır. Ama iblis devreye girdiği zaman bu eşitlik bozulmaktadır. En kötüsü insanlar iblisi hiçbir zaman hissedemezler. Onun devreye girdiğini, sizi şaşırttığını, yoldan çıkardığını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işlettirdiğini kolay kolay anlayamazsınız. Ve size devamlı negatif faktörler işletir. Negatif davranış biçimleri sergilemenizi sağlar. Onun gayesi Allah'ın katında hep derecat kaybetmenizdir. Biz size o sesi tanıtacağız. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrini işlememenizi emrediyorsa, namazın vakti gelmesine rağmen içinizden bir ses, bu saatte kalkacaksın da ne olacak? Tatlı uykunu bozma. Buz gibi sularla ayaklarını yıkadığın zaman zaten hasta olursun. Üstelik sabah namazının vakti öğle namazına kadar devam eder diyorsa, o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O iblis. Ve onu dinlediğiniz zaman her seferinde kaybedenlerden olursunuz. İnsanlar var olduğu sürece hepsiyle birlikte olan şeytanlar mutlaka vardır. Ve onları devamlı olarak kötülükleri işlemeye sevk etmek isterler. Aslında şeytanın sizlerin üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ama nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratılmıştır. İblis de sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için bundan faydalanır. nefsinizi kandırarak Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi, emirleri yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemenize çalışır. Gayreti hep bu iki istikamettedir. İkisinde de hedefi sizi Allah'tan soğutmaktır. Allah'ın daha az sevdiği bir insan haline getirmektir. Sevgili kardeşlerim, ama şeytan aslında sağlam bir kılavuzdur. Dünyadaki en sağlam kılavuz. Neden? Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanızı ister. Öyleyse onun söylediğinin tersini yaptığınız sürece en sağlam kılavuzla karşı karşıyasınız. Yolun en ince noktalarını bile size mutlaka göstermiş olur. O bunu sizi tuzağa düşürmek için yapar ama siz biliyorsanız Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ve içinizdeki ses ne zaman o emirleri çiğnemenizi, Allah'ın emrini yerine getirmemenizi istiyorsa o zaman mutlaka onu yerine getirmelisiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyorsa, işlemenizi istiyorsa o zaman mutlaka işlememelisiniz. Daima onun size gösterdiği hedefin tersini gerçekleştireceksiniz. Yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O şeytan, sizse insansınız. Unutmayın, hepiniz Allah'ın şemsiyesi altındasınız. Allah'ın koruması altındasınız. Size verdiği aklı emrettiği istikamette kullanmayı başarabilirseniz şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Ve bilin ki mutluluğunuzun temelinde zikir adlı bir ibadet vardır sevgili kardeşlerim. İblisle olan mücadelenizde ömrünüz boyunca iradenizi kullanacaksınız. Ama bazılarınız ömrünüz boyunca kullanmayacaksınız. İradenizi Allah'a niçin teslim ediyorsunuz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İradenizin görevi kalmadığı için. Ne zaman iradenizin görevi kalmaz? Kalmaz. İradenizi kime karşı kullandığınızı düşünün. Neye karşı kullandığınızı düşünün. Nefsinizin afetlerine karşı kullanıyorsunuz. Ya daimi zikre ulaştıysanız, onlar artık kalmamışsa, o zaman iradenizin mücadele edeceği bir düşman kuvvet artık karşısında mevcut değildir. Sizi iradeniz artık nefsin afetlerinden korumak mecburiyetinde değildir. Çünkü daimi zikirle onlar yok olmuşlardır. İradenin Allah'a hemen teslim edilmemesinin, edilememesinin arkasında 12 kademelik bir nefs kalbinin müzeyyen olması olayı vardır. Allah Teala iradenizi teslim almadan evvel sizi 12 kademe daha olgunlaştırır. 12 mertebe daha olgunlaştırır. İradenizi kullanma ihtimali tamamen sıfırlanmıştır. O zaman iradenizi, size artık bir faydası olmayacak olan iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Savaşacağı düşmanlar artık bir daha var olmamak üzere sizin için yok olmuşlardır.
0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda bir aradayız. Allah sizi niçin yarattı biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak için yaratıldınız. Allah hepinizden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemiyor. Allah'ın şu kainatta en çok sevdiği mahluk insan. Her şeyi insan için yaratmış. En çok sevdiği mahlukuna bir ayrıcalık tanımış. Ona ruh vermiş. Allah'a geri dönebilecek özellikte olan bir varlık. Allah'ın zatına geri dönecek olan bir emanet taşıyorsunuz hepiniz. Ve bu emanet sadece sizlerde var, insanlarda var. Ne melekler, ne cinler, ne de herhangi bir mahluk ruha sahip değil. Sadece sizler sahipsiniz. Allah'ın en çok sevdiklerisiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dizaynda Allah'ın en çok sevdikleri bizlersek, Allah en çok sevdiğinden ne ister? Ben size sormak istiyorum. Çocuklarınız var. Çocuklarınızı seviyorsunuz. Eşiniz var. Eşinizi seviyorsunuz. Anneniz babanızı seviyorsunuz. Peki sevdiklerinizin ne olmasını istersiniz? Sevdikleriniz için nedir temenniniz? Temenniniz onların mutlu olmasıdır, öyle değil mi? Hepinizden telefonlar alıyorum, e-mailler alıyorum. Etrafınızdaki insanların daha mutlu olması için hep talepte bulunuyorsunuz. Eşyanın tabiatına uygun olan da budur. Sevdiklerinizin mutlu olması hepiniz için hedeftir. İşte kainatta en çok sevdiği mahlukunun da insanın da Allah Teala sadece mutlu olmasını ister. Şu insana dikkatle bakın. Bir emanet taşıyor. Allah'a dönecek olan bir emanet. Allah Teala diyor ki Câsiye 13'te, biz bütün göklerde ve bütün arzlarda var olan yarattığımız her şeyi sizlerin, insanların emrine musahhar kıldık. Emrinize amade kıldık diyor Allah Teala. Öyleyse her şey insan için yaratılmış. Niçin? En çok sevdiği mahluk insan olduğu için. Madem ki Allah Teala her şeyi biz insanlar için yaratmış, öyleyse en çok bizleri seviyor. Madem ki ruhu Allah'ın zatına dönebilecek efsaftaki bir şeyi şu bizim fizik vücudumuza emanet etmiş, Allah'ın zatına dönecek olan bir özelliğin sahibi ruh sadece insana emanet etmiş, öyleyse en çok bizi seviyor. Ve Adem Aleyhisselam'ı yarattığında oradaki bütün meleklere ve cinlere diyor ki Allah Teala ona ruh verdim. Şimdi onun önünde secde edin. Yani ona verdiğim ruh bu secdenin sahibidir diyor Allah Teala. Bütün melekler secde ediyor. Ama şeytan, iblis, kibir cin secde etmiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın en kıymetli mahluklarısınız. Allah Teala sizi en çok seviyor. En çok insanları seviyor. Ve kendisine en çok sevdiği mahluku kendisi için en değerli olduğu için, başkalarından onu üstün kıldığı için, ona ruh vermek suretiyle üstün kıldığı için ona secde edilmesini istiyor. Öyleyse en çok sevdiği mahluk bir. Allah'ın katındaki en değerli mahluk. İki. Öyleyse Allah sizlerden ne ister? Siz sevdiklerinizden, sevdiklerinizin ne olmasını temenni edersiniz? Sevdikleriniz için temenni ettiğiniz şey nedir? Değerli olarak mütalaa ettiğiniz insanlar için temenniniz nedir? Onların mutluluğu değil mi? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın da en sevgilisi sizler olduğunuz için, en çok değer verdiği mahluk sizler olduğunuz için, Allah Teala sizlerin sadece mutlu olmasını ister. İşte Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim baştan aşağı, tepeden tırnağa bir mutluluk kitabıdır. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk rehberidir, reçetesidir. Nasıl mutlu olabileceğinizin bütün detayları A'dan Z'ye, hiçbir şey eksik bırakılmaksızın oraya konmuştur. Ve sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bu iki hedefin ötesinde daha muhteşem bir şey önerir. Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah Teala mutluluğunuzu garanti ediyor Kur'an-ı Kerim ile. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk Allah Teala'nın sizin için hedef gösterdiği bir olgudur. Mutlaka saadete ulaşmanızı istiyor. Bütün emirleri hep sizi mutlu etmek istikametinde, dünya saadetini, cennet saadetinin de en üstününü size vermeyi amaç edinmiş. Hedefi bu. İstiyor ki şu dünyada büyük bir mutluluğu, en üstün mutluluğu yaşayın. İstiyor ki kıyametten sonra en üst kat cennette, adın cennetlerinde olun. Bu hedefe sizi yöneltmek için konulması lazım gelen her şeyi Kur'an-ı Kerim'e koymuş, Allah-u Teala yerleştirmiş. İşte böyle bir dizayn
1: Kur'an bir saadet davetiyesi, bir saadet reçetesi, rehberi, bir saadet garantisidir. Kalplerinizdeki hastalıklara şifadır. Sizi mutluluğa ulaştıracak olan yegane nurdur. Bütün Kur'an-ı Kerim'in özü mutluluktur. Allah sizden başka hiçbir şey istemez. Hepinizden istediği bir tek şey vardır. Sizlerin mutlu olmanız. Başka bir talep yok. Öyleyse mutlu olmak standardına dikkatle bakın. Ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, bana kul olasınız diye sizi yarattım. Zariyat 56. Ve ma halaktel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Ne olur kul olursanız? Kul olursanız mutlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz hayata tam bir denge halinde gönderilirsiniz. Bir ruhunuz var, bir nefsiniz var, bir de fizik vücudunuz var. Nefsiniz her gece rüyayı yaşadığınız vücudunuz. Hangi rüyayı hatırlıyorsanız, ki yüzlerce rüyanızı hatırlayabilirsiniz, işte o nefsiniz, rüyayı yaşadığınız vücudunuz. Şu fizik vücudunuz hakkında da bir şey söylemeye gerek yok. Geriye ruh kalıyor. Ruh da Allah'ın sizdeki emaneti, onu Allah'a iade etmeniz emrolunuyor. İade etmek bir mutluluk hedefi. Çünkü ruhunuzu Allah'a iade edebilmek için nefsinizin kalbindeki afetleri %51 oranında temizlemek mecburiyetindesiniz. O zaman karanlıkla aydınlık dengesi, kötülükle iyilik dengesi, mutlulukla mutsuzluk dengesi başlangıçta %50-%50 eşit standartlarda iken, Allah-u Teala'nın hepinize verdiği emir bunu %50-%50'den %75-%25'e çıkartmanız. Öyleyse bunun için ruhunuzu Allah'a ölmeden önce ulaştırmayı Allah üzerinize farz kılmış. Yeter mi? Hayır, yetmez. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı Allah'a ait. Ruhunuzu Allah'a kul edecek olan, fizik vücudunuzun kulluğunun %50'den fazla oluşmasını sağlayacak olan, nefsinizin kulluğunun %50'den daha ötesini sağlayacak olan Allah Teala garanti veriyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Şura 13. Öyleyse Allah'ın bir sözü var. Sizleri o kadar çok seviyor ki, bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı, sizi üçüncü kat cennetine götürmeye hazır. Cennet deyince bir sonsuzluk düşünün sevgili kardeşlerim. Şu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın. Olmaz ama 150 sene yaşayın. 200 sene yaşayın.
0: Orada sonsuz bir hayatınız olacak. Bu dünyada doğarsınız, büyürsünüz, ihtiyarlarsınız ve ölürsünüz. Orada ölüm yok. İhtiyarlamak yok. Enerji bedeninizde hep aynı yaşta kalacaksınız. Bütün insanlar, kadın olsun, erkek olsun, aynı yaşta olacaklar orada cennette ve hiç ölmeyecekler. Sonsuza kadar yaşayacaklar. Ve Allah-u Teala cennetin üçüncü katını size garanti ediyor. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Daha büyük torpil kime var ki sevgili kardeşlerim? Bir tek dilek, Allah'a ulaşma dileği, Allah-u Teala derhal kalbinizdeki bu talebi işitiyor, biliyor, görüyor, derhal müdahale ediyor duruma. Rahim esmasıyla üzerinizde tecelli ediyor. Peki ne olur? Bu tecelli sizi 14. basamakta mürşidinize ulaştırır. O noktaya kadar Allah-u Teala size tam 10 tane ihsanda bulunmuştur. Mürşidinize ulaştıktan sonra nefs tezkiyesine başlarsınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak Allah-u Teala'nın sözüdür. Oysa ki sizin de bir şeyler yapmanız lazım. Siz bunları yapmak istemeyebilirsiniz. Ama Allah-u Teala sizi öyle bir hale sokuyor ki Allah'a ruhunuzu ulaştırmak konusundaki namaz emrini, oruç emrini, zekat emrini, özellikle zikir emrini severek yapmaya başlıyorsunuz. O davranış biçimini size veren, onları severek yaptıran gene Allah. Neden? Sevdirmese yapmazsınız. Yapmazsanız ruhunuz Allah'a ulaşmaz. Oysa ki Allah-u Teala'nın sözü var. Ruhunuzu mutlaka Allah'a ulaştıracak, kendisine ulaştıracak. Ama bunun bir ucu sizde olduğu için sizi de kumandası altına alıyor. Ve sevgi veriyor içinize. İrşat makamına karşı sevgi, namaza karşı sevgi, zikre karşı sevgi, Allah'ın güzelliklerini yaşamak konusunda sevgi, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda hep onları yapabilecek, ifa edebilecek olan arzuyu koyuyor içinize. İstekli oluyorsunuz Allah-u Teala'nın güzelliklerini işlemeye, namaz ibadetini, zikir ibadetini yapmaya. O ibadetleri yaptığınız zaman zevk aldığınız için istekli kılıyor size. Zevk almanızı temin ediyor. Böyle bir dizaynla Allah-u Teala sizi kendisine ulaştırıyor. Muradı ne? Bütün bunları yapmaktan Allah-u Teala'nın muradı ne? Muradı sizi mutlu kılmak. Ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e ulaşıyor. Nefsinizin kalbindeki nurlar sıfırken yaşayabileceğiniz mutlulukla nefsinizin kalbindeki nurlar %51'i bulduğu zaman yaşayacağınız mutluluk, dünya saadeti aynı olabilir mi? Oysa saadetiniz adım adım gelişecek. Daha ötede ne yapıyor? Fena, beka, zühd makamlarını aşırarak fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmenizi sağlıyor Allah-u Teala. Neden? Sizi daha üstün bir mutluluk seviyesine ulaştırmak için.
1: Orada nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaşıyor. Fizik vücudunuzda Allah'a teslim ediyor, oluyor.

diyenler, Allah'ın muradı sadece tek bir murat. Sadece o sizin mutlu olmanızı ister. Mutluluk içinde bir dünya hayatı ve mutlaka cennet. Allah size şey işte bu. Sizi o kadar çok seviyor ki sizin mutlaka mutlu olmanız Allah'ın temel hedefi. Acaba mutluluğu engelleyen ne? Madde bir, şeytan. Bütün insanların sadece mutsuz olmasını ister ve elinden gelen her şeyi sarf eder bu hedefine ulaşmak ve insanları mutsuz etmek için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. En güzel ortam, mutlu ortamdır. Cennet saadeti bir sonsuzluktur. Sonsuza kadar hiç ihtiyarlamadan enerji bedenlerinizle aynı yaşta olarak yaşayacaksınız. Herkes aynı yaşta. 3 yaşında ölen, doğarken ölen çocuklar da aynı yaşta olarak dirilecekler. 90 yaşında, 100 yaşında, 130 yaşında ölenler de aynı yaşta dirilecekler kıyamet günü. Dikkat edin ki kıyamet günü Allah'ın size nasip kılacağı yer Allah'ın cenneti olsun. Bu ise söylediğimiz gibi son derece kolay ve basit bir olay. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanını Allah yapacak. Ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştıracak. Peki saadetiniz, dünya saadetinizin unsurları neler? Dünya saadetinizin birinci unsuru bütün öteki unsurların toplamından çok daha ötede mutluluğunuzda yeri olan unsur zikirdir. Zikir Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edilmesidir. Sesli veya sessiz. Neticede bu zikri kalbinize ulaştıracaksınız. Kalp zikri yapacaksınız. Kalbiniz her çift atışında daima çift atar kalp, iki heceyle Allah kelimesini tekrar etmeye başlayacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ne olur zikir yaparsanız? Zikir yaparsanız Allah'ın katından gelen rahmetle, faz ve rahmetle salavat nurları kalbinize gelir, iman kelimesinin üzerinde toparlanmaya başlar. Bu toparlanma oranı büyüdükçe buna paralel olarak mutluluğunuz artar. Neden? Mutsuzluğunuzun kökeninde iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki diyalektik kavga, savaş söz konusudur. Mutluluğunuzun sebebi bu kavga halidir, kaos halidir. Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkar.

Allah'ın bütün yasaklarını mutlaka yapmak ister. Talebi bellidir. Şeytanla aynı istikamette. Ruhunuzun talebi ise Allah'la aynı istikamette. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yasaklarını asla işlememek ister. Ama karar verecek olan ne ruhunuzdur ne nefsinizdir. Karar verecek olan aklınızdır. Öyleyse ikisi de aynı anda akla emir ulaştırırlar. Mutlaka benim dediğimi yap diye. Karar merceği akıldır. Eğer akıl zünvani bir ortamda Allah'ın emirlerinin hiçe sayıldığı, yasaklarının işlendiği, bunun usul haline geldiği bir ortamda akıl şuur kazanmışsa, aklın her aleme ait özellikleri o alemin yaşantısında kazanması söz konusudur. Kazandığı şuurla hareket edecektir. Eğer Allah'ın yasak ettiği her şey rahatlıkla işlenebiliyorsa, Allah'ın emrettikleri yasaklanmışsa, orada aklınızın kazandığı şuur negatif şuurdur. Ve nefsinizin taleplerine yeşil ışık yakacaktır. Onları kabul edecektir. Ruhunuzun taleplerini kabul etmeyecektir. Bu, mutsuzluğunuzu ifade eder. Ama Allah'ın hakikatlerini öğrendikçe, nefsinizin afetleri azaldıkça, mutluluk oranınız giderek artacaktır. Eşit şartlarda kulübüne giriyorsunuz. Allah'ın emirlerini yerine getirecek, yasak ettiği fiilleri işlemeyecek. Ünite %100 ruh. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işleyecek olan ünite %100 bununla dolu nefs, denge. Akıl negatif istikamette şuurlandığı için nefsin taleplerine genellikle evet diyor. Başlangıç noktası. Eşitlik var ama akıl taraf tutuyor. Ve yavaş yavaş bu dengeyi değiştirmek, değişmez bir şekilde mutluluğu yaşamak üzere Allah-u Teala her şeyi dizayn etmiş. Bu denge unsurunun başlangıç noktası olduğunu düşünün ve şimdi daimi zikre ulaştığınızı düşün. Daimi zikirde ne olur? Daimi zikirde nefsinizin kalbinin üzerinde bulunan mühür zikir sebebiyle zünvani kapıya indirilmiştir ve rahmet, fazla salavat nurları mührün üzerine baskı yaptığı sürece mührün zünvani kapıdan ayrılması mümkün değildir. Daimi zikre ulaştığınız için bunun manası zünvani kapı daima kapalı kalacaktır. Hal böyleyse, zülmani kapı kapalı kalacaksa, o zaman ne olur? Zülmani kapı kapalı kalacaksa, karanlıklar nefsinizin kalbine asla giremezler. Nefsinizin kalbi %100 hasletlerle, faziletlerle, hasletlerin eş değeri olan faziletlerle dolar. Ve bu denge bir daha bozulmaz. Hayatta olduğunuz sürece daimi zikrin sahibisiniz. Nefsinizin kalbine en ufak bir şekilde karanlıkların girmesi mümkün değil. Ve bu ortamda siz sonsuz bir mutluluğu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın da sizi ulaştırmak istediği şey cennet mutluluğu. Bu noktada daimi zikre ulaşıp, irşada ulaşıp, iradenizle Allah-u Teala'ya teslim etmişseniz, yedinci kat cennetin sahibisiniz. Cennetin en üst kademesi olan, en üstünü olan adın cennetleri sizin için. Dünya saadetinin de %100'üne sahipsiniz. Neden öyle? Nefsinizdeki bütün afetler
yok olmuş, diğerlerini fazıllara bırakmış. Fazılların hüviyetine Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek, yasaklarını asla işlememek. Ruhunuzun hasletlerinin özelliğine aynı, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasaklarını asla işlememek. İç dünyanızdaki diyalektik kavga, diyalektik savaş, ruhunuzun ordularıyla nefsinizin orduları arasındaki savaş bitmiştir, sona ermiştir. Sonuç muhteşem sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sonuç muhteşem bir dünya saadeti. Öyleyse şu dünya saadetinin muhtevasına gelin beraberce bir bakalım. İnsanlar daimi zikre ulaştıkları zaman kavga bitiyor. Kavga bitmişse, kaos bitmişse, mutsuzluk ve belirsizlik ortamı artık yoktur. Her şey kesinleşmiştir. Allah'ın bütün emirleri zevkle, iştiyakle yerine getirilecektir. Yasak ettiği fiillerin işlenmesi mümkün olmayacaktır. Çünkü ne nefs ne de ruh Allah'ın yasak ettiği fiilleri artık talep etmiyor. Nefsin afetleri bütünüyle yok olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, negatif talepler tarihe karışmış. Ruhunuz da Allah'ın emirlerini yerine getirmek istiyor. Hiç istisna yok. Nefsiniz de Allah'ın emirlerini yerine getirmek istiyor. Hiç istisna yok. İkisi de %100, 200'de 200 Allah'ın bütün emirleri yerine getirilmek isteniyor. Yasaklarına gelince gene ruhunuzun hasletleri de, gene nefsinizin fazılları da %100 Allah'ın yasaklarını işlemek istemiyor. Öyleyse bütün emirlerin baş tacı edildiği, bütün emirlerin yapıldığı, yasakların asla işlenmediği bir ortamda yaşayacaksınız. Öyleyse mutluluk nedir? Dünya mutluluğu bir sulh ve sükun halidir. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Kaosun, kavganın, savaşın bittiği bir muhteşem dizayn. Allah ile beraber olma dizaynı. Bu dizayn üç alemde birden oluşmak mecburiyetindedir. Yoksa mutluluğu yaşayamazsınız. İç aleminizde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk. Dış aleminizde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Kulvara girdiğiniz noktada mutsuzluğunuz, daimi zikre ulaştığınız noktada mutluluğunuz söz konusu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, mutluluğun %100 Allah ile olan ilişkilerinizde de devreye girmesi lazım. Emirler cephesinde bütün emirleri yapan birisiniz. %100 mutlusunuz.
yasaklar cephesinde bütün yasaklara riayet ediyorsunuz. Gene %100 mutlusunuz. Öyleyse Allah-u Teala'nın istediği şey ne? Sizi bu %100 mutluluk haline ulaştırabilmek, iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde. İşte Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala buna göre dizayn etmiş. Kur'an-ı Kerim bütün insanlara iradelerini de Allah'a teslim ederek Allah'ın ahdini yerine getirmelerini emreder. Emreder mi? İşte Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine aminüttekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ey amin olanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki Allah'a, hakka tukatihi takva olsun. Bir hakkın takva olsun. Allah'ın ahdinin, Allah'ın vasiyetinin yerine getirildiği bir takva olsun. İradenizin de Allah'a teslim edildiği bir takva olsun. O noktadaki kişinin muhtevasına bakın. O kişi mutludur. İç dünyasında da, dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de. Bir genç tasavvufa girmeye karar vermiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah da ona irşat makamını göstermiş. 14. basamakta bu genç delikanlı gidiyor mürşidine, tabi oluyor. Tabiyetin arkasından irşat makamı diyor ki, evladım iyi imtihanına giriyorsun. Dünya bir imtihan dünyasıdır. Merdivenlerden in, alt katta tam karşına gelen odaya gir. Orada birisini göreceksin. Şu anda Kur'an okuyor. Onun gidip ensesine bir tane tokat atacaksın. Dedikanlı biraz şaşırmış bu işe. Tasavvufa girmiş. Başkalarını mutlu etmek hedefi. Ama aldığı emirde birisine bir tokat atmak. Mutlaka diyor arkasında bir hikmet vardır. Gidiyor. O kişinin ensesine bir tane tokat atıyor. O adam da yerinden kalkıyor. O da onun ensesine bir tane tokat atıyor. Ve delikanlı sonucu bildirmek üzere ensesini oluştura oluştura geliyor. İrşat makamını anlatıyor durumu. Ha diyor, öyle mi oldu diyor. Tamam diyor. Zaten öyle olması lazımdı. Şimdi o oda var ya diyor, gittiğin oda, onun sağında bir başka oda var. İkinci odaya gideceksin. Oradaki kişi de şu andaki Kur'an okuyor diyor. Bir tokatta onun ensesini atacaksın diyor. Ve neticeye gelip bana anlatacaksın. Delikanlı gidiyor. Biraz çekinerek kapıyı açıp içeri giriyor. Ve dalgın bir şekilde Kur'an'ını okumaya devam eden kişiye yaklaşıyor. Ensesine biraz da çekinerek bir tokat atıyor, iki adım da geri çekiliyor. Tokatı atmış, karşıdan da bir tokat gelecek bekliyor. Hayır, tokat gelmiyor. O zat yukarıya doğru gözlerini kaldırmış. Ondan sonra yukarıya bakmış, gülümsemiş, bir de göz kırpmış. Ondan sonra da okumasına devam. Alakadar bile olmamış bizim delikanlıyla. İlgilenmemiş.
Bizimki beklemiş biraz. Bir tokat da oradan gelecek diye. Hayır, tokat gelmemiş. Kişi Kur'an-ı Kerim okumasına devam etmiş. Delikanlı bu yukarıya bakmasına, gülümsemesine, bir de göz kırpmasına ona da bir mana verememiş. Çıkmış anlatmış durumu yukarıya. Demiş ki mürşidi, tamam demiş evladım, böyle olması lazımdı. Son imtihana giriyorsun. Onun sağ tarafında, biraz daha öbür tarafta bir oda daha var. Oraya da gir. Oradakinin de enzesine bir tokat at. Ve neticeyi bana söyle. Delikanlı gidiyor, ensesine bir tokat atıyor, 2-3 adım geri çevirerek, çekilerek bekliyor. Eyvah, adam kalkıyor yerinden. Bizimkine doğru da 1-2 adım geliyor ve ha şimdi tokat geldi, ha şimdi tokat gelecek derken tokat falan gelmiyor. O zat gelmiş onun yanına kadar, demiş ki evladım demiş, enseme bir tokat attın. Hay Allah senden razı olsun demiş. Mutlaka Allah-u Teala'nın demiş bana, sana bu tokatı attırmakla vermek istediği bir mesaj var. Şimdi demiş, ben senden bir sual sormak istiyorum. Acaba bu tokat benim sana yaptığım bir yanlış davranışın, bir haksız fiilin, seni üzecek olan bir benim tarafımdan vücuda getirilmiş olayın aksülameli midir? Sonucu mudur? Böyle yaptığım için mi, şu veya bu şekilde seni üzdüğüm için mi benim enseme tokat attın? Öyleyse eğer bu sebeple bana tokat attıysan, ben kendimi şu anda suçlu mevkiinde görüyorum. Sana demek ki bilmeden bir şeyler yapmışım. Öyleyse ben Allah'tan tövbe ve istiğfarda bulunmak istiyorum. Lütfen sana yaptığım hatayı bana söyle ki ben Allah-u Teala'ya müracaatımı yapayım. Ondan af dileyeyim. Senden de af dilerim. Hangi hatayı yaptıysam o hata sebebiyle. Delikanlı diyor ki siz bana hiçbir şey yapmadınız. Ben size, siz bana hiçbir şey yapmadan bu tokatı attım. Yaşlı adam gülümsemiş, demiş ki, hay Allah razı olsun. Ama demiş, mutlaka benim ensem tokatı attığın zaman senin elini acıtmıştır. Öyleyse demiş, ben Allah-u Teala'nın huzurunda ensem senin elini acıttığı için senden af dilerim. Beni bağışla. Delikanlı şaşırmış. Eli falan acımamış. Ama adamın ensesini attı tokat sebebiyle onun ensesinin acıdığı kanısında hayır, cevap beklemediği bir tarzda geliyor. Onun ensesi bizim delikanlının elini acıtmış. O ondan af diliyor. Bizim delikanlı af diliyor ondan. Hayır diyor, benim elim acımadı. Ama ben sizin ensenizi acıttım herhalde. Ben sizden af dilerim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın muhtevasına dikkatle bakın. Allah o kişiye bir şeyler söyletiyor. Ne söyletiyor? Diyor ki, o zat tokatı yiyen ama bundan hiç alınmayan o yaşlı zat diyor ki, ya yavrum diyor, sen diyor bugün bana bu tokatı atmakla bir dost kazandın diyor. Ne zaman bir problemin olursa diyor, bana ulaş. O problemi çözmek için sana yardımcı olmak istikametinde elimde gelen her şeyi yaparım diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda
Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu bir muhteva var. Fussilet suresinin 33, 34 ve 35. ayetlerinde Allah-u Teala buyuruyor ki onlar ki Allah'a teslim oldum diyerek, teslim olduklarını söyleyerek Allah'a çağırırlar. Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Seyyiate hasenatla cevap verenler, onlar bu haslet, bu sonuç herkese verilmez. Bu noktaya ulaşanlar hazm-i azimin sahipleridir diyor Allah Teala. Demek ki kötülüğe iyilikle mukabele etmek diye, seyyiate hasenatla mukabele etmek diye bir şey var Kur'an-ı Kerim'imizde. Bu üçüncü kişinin davranışını anlatıyor. Nitekim bizim genç kardeşimiz mürşidine ulaşıp da orada misafir olarak bulunan o diğer mürşidin davranışını anlatıyor efendisine. Ve aldığı cevap bu bizim söylediğimiz Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetleri. O diyor son gittiğin kişi bir mürşitti diyor. Burada misafirimiz şu anda. Ve diyor o irşat makamının sahibi. O hazz-ı nazimin sahibi. Ötekilere gelince Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor. İnsanlar şununla emrolunurlar. Sizden evvelkilere yazıldığı gibi sizin de üzerinize kısas yazıldı. Yani size kısas hakkı tanındı. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Affınız günahlarınıza kefaret olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, demiş ki mürşidi bu delikanlıya, o birinci kişi vardı ya demiş, tokatı attın, o da sana bir tokat attı, o demiş henüz nefsini tasfiye edemedi. Bu sebeple nefsinin öfke afeti galip intikam hissinin içerisinde, böyle bir hak Kur'an'da kendisine verildiği için sen ona tokat atınca o da aynı şiddete bir tokatı senin ensene attı. Ama ikincisi evliyaydı diyor. Onun nefsindeki afetlerden daha fazla haslet oluşmuştu nefsinin kalbinde. O intikam almayı dilemedi. Affedersiniz sizin için daha hayırlıdır tezinin sahibiydi. Onun için yukarıya doğru baktı. Gülümsedi Allah-u Teala'ya, bir de göz kırptı. Yani biliyorum ki sen bu delikanlıyı beni imtihan etmek için gönderdin ama ben onun ensesine tokat atmayacağım dedi diyor içinden. Onun için göz kırptı, onun için gülümsedi. Kendisi için bunun bir imtihan olduğunun farkındaydı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, üç ayrı davranış biçimi. Birincilerde mutsuzluk var, ikincilerde denge, üçüncülerde hiçbir şekilde kötüyle, kötülükle mukabele etmemek. Öyleyse daimi zikre ulaşmış olan bir insan
iç dünyasında neden mutsuzdur? Evvela nefs tezkiyesi yapmayan bir insan neden mutsuzdur? Çünkü devamlı iç dünyasında nefsi ve ruh arasında kavga var, çekişme var, çatışma var. Bir sürü de yanlışlık yapıyor kişi. Bu kavga ve çatışma sebebiyle kişi huzursuz iç dünyasında. Ama daimi zikre ulaştığı zaman nefs de ruh da aynı şeyleri isteyeceği için kavga, çatışma sona ermiştir. Kişi iç dünyasında artık sonsuz bir mutluluğun içine girmiştir. Diyalektik kavga sona erdiği için kesintisiz bir sulh ve sükun hali iç dünyasına hakim olduğu için ruhla nefs en güzel bir anlaşma zemini içerisinde nefsin ahsen olmasıyla hedefine erdiği için. Peki dış dünyasında kişi neden başlangıçta mutsuzdur, huzursuzdur? Çünkü etrafındaki insanları kırar, Allah'ın emirlerini yerine getirmez. Ama etrafındaki insanlarla devamlı bir kavga halindedir. Bu sebeple kavga sebebiyle başkalarının kalbini kırdığı için, devamlı onları rencide ettiği için huzursuzdur. Günah işlemek sebebiyle. Bir sebepten daha huzursuzdur. Çünkü kötü işlemde bulunduğu kişi mutlaka intikam alacaktır kendisinden fırsatını bulursa. Fırsatını bulduğu zaman intikam alır. Kişi kendisine intikam alındığı için kendisine haksız bir davranışta bulunduğu kanısındadır. Bir defa daha huzursuz olur. Başkasını rencide ettiği zaman huzursuzdur. Bir günah işlediği için. Şimdi de ona haksızlık yapıldığı için gene huzursuzdur. İki tane alternatifi kalır. O kişiden intikam almak. İntikam alabilirse yeni bir günah işlediği için gene huzursuzdur. Alamazsa şuur altı birikimi sebebiyle, stres sebebiyle huzursuzdur. Ama kişi hep huzursuzdur. Ya daimi zikre ulaştığı zaman hiç huzursuz değildir. Neden değildir? Çünkü başkalarının kalbini kıracak, onları incitecek bir şey yapması söz konusu olmaz. Hep insanların kalbini kazanacak şekilde davranır. Hiç kimseyi incitmemek onun temel hedefidir. İncitmez. O zaman etrafında ki insanlarla anlaşamadığı onları rencide edecek bir olay tahakkuk etmez. Öyleyse böyle bir olay tahakkuk etmediği için huzursuz değildir. Aksine hep başkalarına yardımda bulunduğu için, başka insanların mutluluğu için var olduğu için hep huzur içindedir. Bir. Hiç kimse kendisinden intikam almaya yeltenmeyecektir. Çünkü intikamını alacak olan bir ortamı bu kişi onun üzerinde hiç oluşturmamıştır. Onu rencide etmemiştir. Öyleyse hiç kimse ondan intikam almayacaktır. Kendisinden intikam alınan kişi gibi huzursuz olmayacaktır. Kendisinden intikam alınmadığı için de bu kişinin karşı intikam alması hiçbir zaman söz konusu olmayacaktır. Şuur altı birikimi ise, stres ise böyle bir insanda hiçbir zaman oluşmaz. Çünkü başkaları kendisine hasbelkadar bir kötülük yapsa da onu kötülük hanesine kaydetmez. Onun için alelade bir olay olmuştur. Anında affetmiştir. Hatta bu o kişiye bir iyilik yapması için bir fırsattır onun için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyorsunuz ki daimi zikir insanları iç alemlerinde de mutluluğa ulaştırıyor. Kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun haline. Dış alemlerinde de kesintisiz bir mutluluk ve sulh ve sükun haline ulaştırıyor. Ya Allah ile olan ilişkiler, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmediği için kişi huzursuz, yasak ettiği fiilleri işlediği için huzursuz başlangıçta. Ama sonunda
Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği için her birinin arkasından sadece mutluluğu yaşıyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği için onların da arkasından mutluluğu yaşıyor. Bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir sulh ve sükun halindedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın Kur'an-ı Kerim ile size gösterdiği hedef, daimi zikre ulaşmanız, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmeniz ve bu müstesna mutluluğu ömrünüz boyunca kesintisiz bir şekilde iç aleminizde de, dış aleminizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de yaşamanız. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Muhakkak ki Allah-u Teala'nın indinde en kıymetli mahluk insandır. Ve sizler hepiniz insan olarak yaratıldınız. Biz hepimiz Allah-u Teala'ya böyle olduğu için, sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Kaldı ki Allah-u Teala bize bu kainattaki en güzel yeri nasip etmiş. Hepimiz Mihir Vakfı'nın muhtevası içindeyiz. Mihir Vakfı'nın olduğumuz için de Allah-u Teala'ya çok hamd etmeniz, şükretmeniz lazım. Çünkü şu dünya üzerinde hiç kimsenin bilmediği Kur'an hakikatlerini sizler öğrendiniz. Ve bütün dünyayı öğretmekle siz vazifelisiniz. Kıyamete yaklaştığımız böyle bir devirde bütün bu güzelliklerin sizler tarafından insanlara açılması elbette bir onurdur, bir şereftir. Allah-u Teala'nın sizlere ihsan ettiği büyük bir ihsandır. Unutmayın ki Allah-u Teala'ya hamd ve şükrümüzü yaparken onun bize verdiği maddi ve manevi nimetler için yapıyoruz bunu. Hadi maddi nimetleri bir kenara bırakalım. Manevi nimetlere baktığımız zaman onun Allah'ın çeşitli ihsanlarını, gafladığını görüyoruz. Mesela feyiz bunlardan bir tanesidir. Mesela rahmet, mesela fazl, mesela salavat bunlardan birer tanesidir. Allah-u Teala'nın ihsan buyurduğu bu muhteşem manevi değerler, manevi rızıklar hepimize Allah-u Teala tarafından bol bol ihsan edilmektedir. Bunlardan bir tanesi de ekinnettir. Bu tabirleri birçok yerlerde duymuşsunuzdur. Acaba Allah-u Teala bunları kullanmakla ne demek istiyor? Ekinnet nedir? Ekinnet diyorum, özür dilerim. Sekinet. Sekinet. Allah-u Teala harp sırasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve bütün sahabeye sık sık uyuklama hali veriyordu. Sahabe de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu merak etmişlerdi. Sordular Allah-u Teala'ya ve Allah-u Teala adının sekinet olduğunu söyledi. Kalbinize dedi sizin sekinet indiriyorum. Niçin indiriyor? Harbin insanlar üzerindeki negatif tesirlerini yok etmek, kalplerini kuvvetli kılmak, kavi kılmak için. İşte Allah-u Teala'dan gelen bu sekine sebebiyle onlar böyle sık sık uyuklar gibiydiler. Ve zaman zaman uyuklama hali ayrı ayrı kişileri sarıyordu. Hepsinin bile uyuklamasına Allah-u Teala müsaade etmiyordu. Herkes üzerinde uyku hali devamlı gidip gidiyordu. Bu Allah-u Teala'nın bir ihsanı, kalpleri kuvvetlendiren, savaş karşısında insanları güçlü kılan, Allah'a daha yakın kılan, Allah'a daha çok yaklaşma zemini hazırlayan bir nur dalgası. Ya rahmet nedir, fazl nedir, salavat nedir? Bunlar Allah-u Teala'nın katından gelen ayrı ayrı nurlar. Rahmet dediğiniz zaman bir defa kargo uçaklarını hatırlayacaksınız. Nasıl bir kargo uçağı bir yerden bir yük yükler, daha başka bir havalimanına kadar belki dünyanın öbür ucunda o yükünü götürür ve orada bırakır. Oradan da başka bir yük yükler ve çıktı limana, havalimanına geri döner. İşte rahmet de Allah'ın katından salavat yükler, Allah'ın katından fazl yükler. Nereye gider? Doğru bir insanın kalbine ulaşır. Kalbinde rahmete bırakır. Kalbinde rahmet o kişinin kalbinde salavatı bırakır. Başka bir rahmette fazl yüklenmiştir. O da fazlı bırakır. Ve kalpteki karanlıkları alırlar, dışarı çıkarıp dışarıda atarlar. Allah'ın katına tekrar çıkarlar. İşte bütün rahmetlerde hem aydınlatma özelliği vardır, hem nurlandırma özelliği vardır, hem de diğerlerini taşıyıp beraberlerinde getirebilme özelliği. Nurlandırma özelliğini ne zaman görüyoruz? Huşu sırasında görüyoruz. Huşudan evvel bir insanın kalbine
rahmetten başka hiçbir şey sızamaz. İşte bu sızan rahmet orada aydınlatmaya, aydınlatma görevini yapmaya devam eder. Ve %2 rahmet o kişinin kalbinde yer ettiği zaman, yerleştiği zaman huşu müessesesi oluşur. Aslında neden bu kadar yavaş oluşuyor huşu? Ve ulaşabildiği rakamda %2'yi pek geçemiyor. Çünkü şeytanın karanlıkları devamlı kalbin içine giriyor. Kalbin alttaki kapısı, şeytanın açık kapısı açık. O kapıdan içeriye giren devamlı karanlıklar rahmetin kalbe verdiği aydınlığı körleştiriyor, azaltıyor. Ama rahmet de o kişi zikir yaptıkça devamlı geldiği için neticede karanlıkları galip geliyor ve yavaş bir birikim başlıyor. Ama bu birikimin çoğalmasına zemin hazırlayan faktör kişinin zikri. Bu da bu kademede çok hudutlu bir şey. Onun için zikir bittiği zaman rahmetin biriken bir kısmından bir parçası tekrar geriye karanlıkların içinde kayboluyor. Böylece yavaş bir gelişimde insanın kalbinde %2 çevresinde rahmet oluştuğu zaman sızan rahmetten oluşuyor bu. Neden sızan diyorum? Çünkü kişinin kalbi mühürlü ve bu aşamada kişinin kalbi mühürlü olduğu için Allah'tan gelen rahmet ve fazl kalpten içeriye giremiyor. Fazl sızamıyor da ama rahmet içeriye sızabiliyor. İşte bu sızmanın neticesinde kalpte bir birikim başlıyor. Bu birikim %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Yalnız rahmetten oluşan bir huşu meclisi. Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, haktan indirdiği nurla o kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı daha gelmedi. İşte Allah Teala haktan indirdiği nurlarla demiyor. Haktan indirdiği nurla diyor, şeyle diyor, bir tek şey. Bir tek nur, o nurun adı rahmet. İşte bu Allah Teala'nın bir ihsanıdır kişiye. Manevi ihsanıdır. Bunun için Allah Teala'ya hamd etmek lazım. Daha ötede ne var? Daha ötede fazl var. Fazl nedir? Nefsimizin kalbine ruhumuzun hasletlerini temsil eden bir sistem geliyor. Eğer bu sistem ruhumuzdan doğrudan doğruya nefsimize gelseydi haslet adını alacaktı. Bu nurların mahiyeti ruhumuzun kalbindeki nurlar. Bu nurların adı fazl. Ruhumuzun kalbindekilerin adı haslet. Ama bunların aynı kalitesinde olan, aynı standartlara sahip olan nurlar ruhumuzdan değil de Allah'ın katından gelerek kalbimize yerleştiği için, nefsimizin kalbine yerleştiği için bunların adı haslet değil. Bunların adı fazl, fazilet. Ne yapar bu fazilet? Rahmet tarafından Allah'ın katından indirilir ve indirilen bu nurlar kalbin rahmet kapısındaki mührü aşağı doğru itmeye başlar. Rahmetle fazl ve rahmetle salavat yapıyor bu işi. Ve mühür aşağı doğru inerek zulmet kapısını tamamen kapatıyor. Ve zulmet kapısından içeriye zikir boyunca şeytanın karanlıklarının girmesi mümkün değil. Buna karşılık Allah Teala'nın nurları nefsin kalbindeki rahmet kapısının, nur kapısının üzerinden mühür aşağıya indiği için kapı tamamen açılmıştır. Ve gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat bir çağlayan gibi nefsin kalbinden içeriye dolar. İşte dolma sırasında onların kalbe girişi söz konusudur. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı nefsinizin kalbinden içeriye giremeseydi, üzerinize olmasaydı, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. İşte fazl, işte salavat, bunlar nefs tezkiyesini
yani nefsin ıslahını başlatan faktörler. Öyleyse nefs tezkiyesi dediğimiz zaman nefsimizin kalbine rahmetin getirdiği fazl ve salavatın kalpte eylediği işlemler söz konusu. Fazlın görevine atılan karanlıkların yerine iman kelimesinin etrafında kümelenmek, yerleşmek. Salavatın görevine onun görevi yerleşmek değil, onun görevi nefsin kalbindeki karanlıkların iman kelimesinin çekim gücünü azaltmasına mani olmak. Biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ilk ulaştığınız mürşit oluyor. Mürşidinize ulaştığınızda mürşidin önünde de söküp tövbe ettiğiniz ve onun elini öptüğünüz zaman arkasından la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediğiniz zaman kalbinizin içine Allah-u Teala iman yazıyor. Başınızın üzerine mürşidinizin ruhunu gönderdiği an. Öyleyse tövbe ediyorsunuz mürşidinizin önünde, Allah başınızın üzerine mürşidinizin ruhunu gönderiyor. Aynı anda da kalbinizin içine iman yazıyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların başlarının üzerine katımızda eğitim görmüş bir ruh gönderir. O ruhla onları destekleriz diyor ve arkasından da şöyle söylüyor. Ve ketebe fi kulübimin imanı. Onların kalplerinin içine imanı yazarız. İşte bir insanın kalbinin içine Allah'ın imanı yazması o kişinin mümin olması anlamını taşıyor. Kalbin içine yazılan bu iman kelimesi bir çekim gücü, bir cazibe merkezi ve kendisine Allah'ın katından gelen fazlı kendisine doğru çekiyor. Muradı ne? Muradı fazlı nefsin kalbinin içine yerleştirip nefsin kalbini tamamen bu fazlıyla işgal etmek. Ne olur böyle bir şey olursa o zaman nefsimiz ruhiyetine görünür, ahsen olur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özellik kazanır. İşte böyle bir hüviyete nefsimizin kalbinin girebilmesi Allah'a katından gelen rahmetin, fazlın ve salavatın o kalbe ulaşmasıyla mümkündür. Fazl kalbe yerleşmekle yükümlüdür ve ruhun bütün hasletlerini temsil ederek nefsin kalbini ruh kalbi haline getirmek, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir özelliğe sahip kılmak, Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir başka özelliğin daha sahibi kılmak. Öyleyse nefsimizin kalbinde Allah-u Teala'nın onları geldikçe, yerleştikçe Allah'ın katından bu statü içerisinde gelenler nefsimizin kalbini mutlak aydınlığa doğru getirir. Daimi zikirde tam aydınlık teşekkür eder. Ne olur daimi zikre ulaştığımız zaman? Ömürlere bak oluruz. Manası ne? Otururken de, ayaktayken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikreden birisi oluruz. Ne olur? Kalp yüzümüz açılır. Ne olur? Kalp kulağımız açılır. Allah'ın bize söylediği her şeyi kalbimizdeki kulakla duyarız. Allah'ın bize gösterdiği her şeyi kalbimizdeki kalp yüzüyle görür oluruz. Öyleyse işte böyle bir statünün Allah-u Teala tarafından insana ihsanı bu söylediğimiz standartlarda vücuda gelir. Ne olur nefsimizin kalbinde salavat karanlıkların iman kelimesinin çekim gücünü azaltmasına mani olur. Sonra tekrar geriye döner. Ama fazl nefsimizin kalbinde devamlı kalacak olan nefsimizin kalbini işgalle vazifeli temel nurdur. Ruhumuzun bütün hasletlerinin özellikleri aynen salavata duyarlan, fazla duyarlan bu nurlarda mevcuttur. Öyleyse onlar gelip kalbimize yerleştikçe nefsimizin kalbi her geçen gün biraz daha aydınlanır. Öyle bir gün gelir ki tamamen Allah'ın nurlarından oluşan bir nefs kalbinin sahibine, kalbine sahip olur. O zaman nefsimizin kalbi ruhumuzun kalbiyle eşit olur.
yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiile işlemeyen, ahsen olma özelliğinin sahibi olunuz. İşte bu Allah-u Teala'ya çağırmanın neticesidir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. 14 asır sonra bizler, bir vakfının mensupları, bizler de Allah'a çağırıyoruz. Onlar Allah'a çağırıyorlar mıydı? İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, onlara de ki, o ümmelere ve kitap sahiplerine, ben ve bana tabi olanlar, bizim hepimizin Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. İşte sizin de vazifeniz herkesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi, 14 asır evvel bütün sahabenin yaptığı gibi, onlardan asırlarca sonra Osmanlılık boyunca bütün Osmanlıların yaptığı gibi Allah'a çağırmak. Hepiniz, unutmayın, hepiniz Allah'a çağırmakla görevlisiniz. Göreviniz insanları namaza davet etmek, göreviniz insanları zikre davet etmek, göreviniz insanları bunların ışığı altında ve kılavuzluğu altında Allah'a davet etmek. Ve bütün bu saydığım unsurların arasında en önemlisi Allah'a insan oğlunun ulaşmasıdır. Allah Teala size bir fizik vücut vermiş, bir nefs vermiş, bir de ruh vermiş. Bu üçlüyle yaratıldınız. Ve bu üçlüden sadece bir tanesi ruhunuz, Allah'a ulaşabilecek olan bir özelliğin sahibidir. Allah'ın emridir. Nedir emir? Allah'tan gelip dünya üzerine bir vazife yapan ve ondan sonra da Allah'a tekrar geri dönen bir özelliğin sahibi olan bütün varlıklar emr adını alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse Allah Teala diyor ki, şu kainatta hiçbir zerre yoktur ki her an Allah'ın ismini tesbih etmesin. Hiçbir zerre yoktur ki her an ona Allah'ın bir nuru devamlı gelmesin. Gerçekten bugün nükleer fizik veya nükleer kimya laboratuvarlarında yapılan bütün incelemeler onu göstermiştir ki bütün elektronlar bir ses çıkarmaktadır ve aynı sesi çıkarmaktadır. Allah Teala diyor ki, onlar bizi zikrederler ama siz onların lisanını anlayamazsınız. Kainatta hiçbir zerre yoktur ki sonsuz bir şekilde Allah tesbih eder olmasın ama siz onların lisanını anlayamazsınız diyor. Ne demek istiyor Allah Teala? Demek istediği şey Maxwell'ın sualinin de cevabı. Diyor ki Maxwell, nasıl oluyor da diyor, trilyonlarca seneden beri bu elektronlar hep atom merkezinin etrafında, protonun etrafında dönüyor. Nasıl oluyor da güçlerinden hiçbir şey kaybetmiyor? Çünkü devamlı besleniyorlar. Ne gönderiyor Allah Teala katından? Nötrino gönderiyor. Gönderdiği nötrino için şunu söylüyor: Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve tekrar göğe yükseleni en iyi bilendir diyor. İşte Allah'ın katından inen ve yerde bir vazife yaptıktan sonra, kainatın her parçasında bir vazife yaptıktan sonra, her zerrede bir vazife yaptıktan sonra Allah'a tekrar geri dönen bu nesnelere dikkatle bakın. İşte onlar Allah'ın emirleridir. Bütün elektronlar Allah-u Teala'dan gelen nötrinolarla devamlı hareket kazanırlar. Sağ spinli bir elektrona, sağ spinli bir nötrino gider, ona ulaşır, yapışır ve döndürür. Ona o hızı verdikten sonra tekrar Allah'ın katına geri döner. O geri döner, oradan tekrar enerji yüklenir ve dönerek yine gelir aynı elektrona ve onu tekrar hareket haline getirir. Bu sebeple elektronun enerjisi hiç bitmez. Tabii sizin kahvelerinizin de bitmesi söz konusu değil. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki
sohbetimizin ikinci kısmını da bizlere nasip kılın. Kainattaki her zerreye Allah-u Teala'nın devamlı nurları gelmekte. Bu nurlar o elektronları döndürmekte. Ve bütün elektronlar da dönerken ona göre programlı oldukları için bir ses çıkarmaktalar. İşte bu çıkardıkları ses onların Allah kelimesini tekrar etmeleri anlamına geliyor. Devamlı Allah-u Teala'yı zikrediyor. Şu anda şu odanın içinde her şey, bu meselenin içinde her şey Allah-u Teala'yı zikrediyor. Görmediğiniz ama var olduğunu hissettiğiniz havanın içindeki sonsuz sayıdaki elektronların hepsi şu anda Allah-u Teala'yı zikretmekte. Yetmez, nefes alışınızın muhtevası içerisinde kalbiniz devamlı Allah-u Teala'yı zikretmekte. Çünkü siz nefes aldığınız zaman kalbiniz ard arda iki defa atarak hep çift heceyle Allah kelimesini tekrar eder. İşte böyle bir dizayn. Kainatta ne varsa Allah-u Teala'yı zikrederken sizin kalbinizin de Allah-u Teala'yı zikrettiğini ifade buyuruyor. Öyleyse zikir nedir? Zikir Allah-u Teala'nın dinindeki en büyük ibadettir. İşte Ankebut Suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara, sahabeye oku ve anlat, tilavet et. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Ve ne zikrullahi ekber demekler. Allah'ı zikretmek en büyüktür, en büyük ibadettir demekler. Herkes bize en büyük ibadetin namaz olduğunu söylüyor. Herkes söylüyor da Kur'an-ı Kerim öyle söylemiyor. Kur'an-ı Kerim de en büyük ibadetin namaz değil, zikir olduğunu söylüyor. Tabi şimdi bir de düşman olanlar, diyecekler, bu namazı düşman. Bu namazı düşman dediğiniz kişi ve onun takımı 500 bin kişiden daha fazlayız hamdolsun. Ve onun takımı günde 5 vakit değil 7 vakit namaz kılarız. Ve her günde 2 günlük borç ederiz. Öyleyse 5 vakit namazı 3 vakte indirmeye çalışanlar mı acaba namazı çok severler? Yoksa 5 vakit değil 7 vakit namaz kılan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini aynı Allah-u Teala'nın söylediği ölçüde uygulayanlar mı? Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum.

Günlük borç ödüyorlardı. Öyleyse namazla zikri mukayese ettiğimiz zaman size bilmediğiniz hakikatlerden bahsettiğimiz için garip geliyor sözlerimiz. Namazın değil, zikrin daha önemli olduğunu söylüyor Allah Teala. Daha büyük bir ibadet olduğunu söylüyor. İşte söylediğim Ankebut Suresi'nin 45. ayet-i kerimesi. Allah Teala 3 tane zikri mukayese ediyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti, yani okunması ve anlatılması bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor. Namaz kılmak, o da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor. Ve zikrullah. Yani Allah'ın ismini Allah'ın ismini devamlı tekrar etmek, o da bir zikirdir. Bunun adı kurban. Şimdi 3 tane zikrin mukayesesinden Allah Teala zikrullah'ın en büyük olduğunu söylüyor. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olan üçüncü bir zikir var. Asıl zikir var. Zikrullah, Allah'ın ismini zikretmek. Farz mı? Farz olduğu kesin. Çünkü Allah Teala Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Allah'ın ismiyle zikret. Kur'an-ı Kerim'de hangi emir açık bir şekilde gelirse o emir bir farz oluşturur. Kur'an-ı Kerim'de emredilmediği halde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından devamlı yapıldığı için usul haline gelen diğer bütün sistemler sünnet adını alır. Öyleyse zikir farz mıdır? Evet, farzdır. Yetmez. Sadece zikir değil, daimi zikir de farzdır. Çünkü Allah Teala Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor. Şimdi bize diyorlar ki biz zaten zikrediyoruz. Nasıl zikrediyorsunuz? Biz ara sıra Kur'an-ı Kerim okuruz. Böylece zikrederiz. Başka ne yaparsınız? Bir de namaz kılarız. Namaz kılarken de zikrederiz. İşte zikir bu kadar zaten. O senin söylediğin üçüncü zikir bizim tarafımızdan pek yapmaz. Ona pek gerek de yok. Allah-u Teala o pek gerek olmayan dediğiniz şeyi üzerinize sonsuz olarak farz kılmış. Üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz, yatıyorsunuz. Dördüncü hal yok. Üç halin üçünde de Allah-u Teala'yı zikretmeniz emrediliyor. Üstelik de namazı da onun dışında tutarak. Ne demek istiyorum? Çünkü Allah-u Teala diyor ki İza kadeytümüz salate. Namazı kılıp da bitirdikten sonra feskünün Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubi. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrediliyor Allah'ta. Öyleyse ister oturun, ister ayakta olun, ister yatıyor olun ama hep Allah-u Teala'yı kalbiniz zikrediyor. Siz isteseniz de zikrediyor, istemeseniz de zikrediyor. İşte Allah-u Teala'nın bir sözü geliyor hatırıma. Diyor ki biz yerlere ve göklere dedik ki ister isteyerek girin havan, ister istemeyerek girin kerhen ama çıkın bakalım ortaya, görünün. Gökler ve yerler dediler ki diyor Allah-u Teala havan geldik, isteyerek geldik. İşte biz de size onu söylüyoruz. Allah-u Teala onu söylüyor. İsteyerek zikredin. Allah-u Teala'yı zikretmeyi dileyin, zikredin. Çünkü siz dilemeseniz de kalbiniz Allah-u Teala'yı devamlı zikreder. İşte yapmanız lazım gelen şey son derece basit. Kalbinizin sesine kulak vereceksiniz. Şöyle yapacaksınız kulağınıza, kulak vereceksiniz. Tabii size bir şey ifade etmiyor. Çünkü kullanacağınız varsa eliniz olmayacak, yastık olacak. Ne demek istiyorum? Yattınız. Yatağınızı kıbleyi sağa olarak dizayn edeceksiniz. Sırt üstü yattınız, kıble sağ tarafınızda. Sağa döndünüz, ön cephenizi kıbleye döndürmüş oldunuz. Şimdi yapmanız lazım gelen başka bir şey var. Yastığın üzerinde kulağınızı şöyle hafifçe sağa sola oynatacaksınız. Neden? Kulağınızda basınç sebebiyle neyi duyacaksınız?

hasretin sebebiyle kalbinizin ses olabilir. Bunu duyduğunuz anda kalbinizin her atışında bir Allah kelimesini söyleyerek Allah, Allah, Allah, Allah diye her çift tecede Allah kelimesini tamamlamak suretiyle devamlı uyuyana kadar Allah-u Teala zikredeceksiniz. Uyudunuz. Bir de bakacaksınız ki uykunuzda da zikrediyorsunuz. Sizi uyku sırasında görenler diyecekler ki sen uykuda da zikrediyorsun. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediği o, ben uyurum ama kalbim uyumaz. Yani uykuda da o hep Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah-u Teala'yı zikreder. İşte zikir müessesesi Allah-u Teala tarafından görüyorsunuz ki en önemli ibadet sayılmış. Namazdan da önemli, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de önemli. Üç zikirden en büyüğü zikrullah'tır. Allah'ın ismini tekrar etmektir. Zaten bize kızmalarının sebebi hep onların bilmedikleri şeylerin, unutmuş oldukları şeylerin Kur'an-ı Kerim'de mevcut olması. Tabii unutulmuş olan bu şeylerin hepsinin sahabe tarafından en güzel şekilde yapıldığını da ilave etmek isterim. Şu dünyada İslam'ı en güzel yaşayan topluluk muhakkak ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olan bütün sahabedir. Onlar bize bu kainattaki en güzel örnektir. Ne yapmışlar? Daimi zikrin sahibi olmuşlar. Biz ne yapacağız? Allah-u Teala üzerimize farz kıldığına göre ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin dediğine göre Allah-u Teala hepimiz için Allah-u Teala'yı zikretmek asıldır. İşte bu zikri yaptığımız zaman en güzel ibadeti yapmış oluruz. En üstün ibadeti yapmış oluruz. Neden? Çünkü hiçbir ibadet nefsinizin kalbini tezkiye edemez, temizleyemez, Allah'ın nurlarını nefsinizin kalbine yerleştiremez. Bir tek silah var elinizde, onun zikir. Zikrin dışında ne yaparsanız yapın, nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Mutlaka Allah'ın rahmeti ve fazlı gelecek, üzerinize gelecek, kalbinize ulaşacak, kalbinizden içeri girip orada yerleşecek. İşte bu yerleşme keyfiyeti var ise, yerleşme keyfiyeti tahakkuk etmişse, ancak o zaman sizin için asıl hedefe ulaşmak söz konusu olur. Zikir burada tesirini gösterir. Öyleyse zikir yoksa nefs tezkiyesi yok. Nefs tezkiyesi yoksa 7 kademede yapacağınız bir tezkiye sebebiyle ruhunuzun 7 kat yükselerek Allah'a ulaşması da söz konusu değil. Öyleyse olaylara dikkatle bakın. Bu muhteva içerisinde yapmanız lazım gelen şey Allah'ı zikretmektir. Zikrettiğiniz takdirde mutlaka en güzelini yapmış olacaksınız. Bu zikir nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını taşıyacak ve fazlar nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlayacaklar. Ve zikrin dışında başka hiçbir şeyle bunu gerçekleştiremezsiniz. Yapabileceğiniz şey nefsinizin kalbine Allah-u Teala'nın nurlarını davet etmek ve o nurları nefsinizin kalbine yerleştirmektir. İşte böylece sizin için, bütün insanlar için söz konusu olan şey nefs tezkiyesi yapmak. Nefsinizin kalbine gelen bu nurlardan kan nefsinizin kalbinde yavaş yavaş birikmeye başlar. Bu birikim iman kelimesinin etrafında toplanan bu fazlaların orada bir yer işgal etmeleridir. Bu işgal ettikleri yer ne kadarsa o kadar karanlık kalbin dışına atılmıştır. Karanlıktan muradımız ne? Nefsinizin afetleri. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar vesaire vesaire. 19 tane afet var nefsinizin kalbinde. Ve bunların her seferinde birazını nefsinizin kalbine gelip nurlar yerleştikçe onları getiren rahmet partikülleri onları taşırlar, dışarıya atarlar.
ve tekrar yeniden Allah'ın kızından fazlını götürüp nefsimizin kalbine yerleştirirler. İşte bu yerleşen sistem nefsimizin kalbinde büyüdükçe, onların içgal alanları büyüdükçe nefsimizin kalbindeki karanlıkların dışarı atılması olayıyla karşı karşıyayız. Onlar dışarıya atılır ve nefsimizin kalbi Allah'ın dulları tarafından devamlı işgal edilmeye başlar. Huşuda kazandığınız yüzdeki nuru bir kenara koyalım ve bakalım ondan sonra ne oluyor? Nefsinizin kalbine nur birikimi başladı. Sonra ne zaman bu nur birikimi %7'yi bulursa nefsinizin kalbindeki nefsi emmare tamamlanmıştır. Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya diyor ki وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِ اِنَّا النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Temize çıkartamam, ibra edemem. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Yani onlar nefsi emariyi aşarlar. Nefsi levvameye, nefsi mülkimeye, nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi mardiye, nefsi tezkiye ve tasfiyeye kadar giderler. Öyleyse ne oluyor? Allah-u Teala'nın rahmeti ve fazlı ve selavatı nefsimizin kalbine içeriye girdiği zaman nefsimizin kalbine bir yerleşme müessesesi oluyor. İman kümesinin etrafında fazlılar toparlanmaya başlıyor. İşte bu toparlanma %7'yi bulduğu zaman hep şerri emreden, sadece şerri emreden nefs kelimesinin artık tamamı şerri emretmeye başlayacaktır. %100'den %7 noksanlaşacaktır. %7 artık şeytanın işgal sahasının dışında, artık şeytanın tesir sahasının dışında. Ve devam ediyoruz zikretmeye, yani zikrimizi arttırmaya, daha çok zikretmeye, 24 saatlik zaman sürelerinde Allah-u Teala'yı daha çok zikretmeye başlıyoruz. Zikrimiz arttıkça yavaş yavaş bir %7 daha nur birikimi sağlanıyor nefsimizin kalbinde. Nereye ulaşıyoruz? Nefsi Levvame'ye. Nefsi Levvame Kıyamet Suresinin 2. ayet-i kerimesinde şöyle anlatılıyor. Fela uksumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Levvetmek kınamak demek, suçlamak demek. Kişi Allah'ın yoluna girmiş ama hatalar yaptığının, hala hatalar yaptığının farkında. Bu hataları sebebiyle mürşidinden utanıyor, Allah'tan da utanıyor. Pişman oluyor yaptığı hatalara ama samimiyetle kendisine baktığı zaman görüyor ki gerçekten istemiyor hata yapmayı. Buna rağmen o hataları yaptığını görüyor, o zaman anlıyor. Düşmanı olan şeytan nefsine tesir edip nefsi vasıtasıyla yanlışlıkları ona yaptırıyor. İşte bu yanlışlıkları yapan kişinin nefsi olduğu için bu insan demek ki Allah-u Teala'nın zikir edilen bir müessese var. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman nefsimizin kalbinde Allah'ın nurları geliyor, yerleşiyor. Ve bu yerleşme büyüdükçe nefsimizin kademelerini aşıyoruz. İlk %7'yle nefsi emareyi aşıyoruz. İkinci %7'yle nefsi levamiyi aşıyoruz. Yani nefsimizi suçladığımız, nefsimizi kınadığımız sahayı da böylece aşmış oluyoruz. Sonra daha öteye geçiyoruz. Nefsi mülkimeye ulaşıyoruz. Yani Allah'tan ilham aldığımız bir kademeye. Şems suresi 8. ayet-i kerime fe elhamaha fücuraha ve takvaha diyor Allah-u Teala. Onlara Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Şeytanın fücuru zaten herkese ilham edilir. Özelliği yok. Herkes şeytandan onu alır. Ama Allah'ın nimetini almak, Allah'tan ilham almak o herkesin harcı değildir. İşte bu kademe Allah'tan ilham almaya başlandığı kademedir. Dikkat edin, ilhamla vahiy arasında bir büyük farklılık var. İlham Allah'ın sadece sizinle konuşmasıdır. Ve her zaman konuşma değildir bu. Sıkıştığınız bir anda, bir çözümün kalbinizden geçmesi anında Allah-u Teala'nın sadece o noktada size bir yardımcı olmak üzere gönderdiği ilham bu. Ama eğer Allah-u Teala'dan vahiy almaya başlarsınız,
bu karşılıklı konuşma şeklinde tecelli eder. Bütün suallerinizin cevabını Allah'tan alırsınız. Her ne kadar tasavvufun gereği olarak peygamberlere duyulan saygıdan dolayı peygamberlere vahyolunur, peygamberin dışındakilere de ilham olunur diyorlarsa da insanlar, Kur'an-ı Kerim hiç böyle söylemiyor. Allah-u Teala'nın bütün insanlara vahyettiğini söylüyor, yetmez. Araya da vahyettiğini söylüyor. Yerlere, göklere de vahyettiğini söylüyor. Ve peygamber olmaya da vahyettiğini söylüyor. İşte Allah-u Teala açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de biz Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettik diyor. Biz Hazreti Musa'nın annesine vahyettik diyor. Biz Hazreti Meryem'e vahyettik diyor. Öyleyse ne Hazreti Meryem, ne Hazreti Musa'nın annesi, ne de Hazreti İsa'nın havarileri, hiçbirisi peygamber değildi. Ama hepsine Allah-u Teala vahyettiğini söylüyor. Öyleyse bizim din adamlarına bunları anlattığımız zaman, Kur'an'daki ayet-i kerimelerin isimlerini ve numaralarını verdiğimiz zaman, onlar bu konuda halkın gözünü nasıl boyayacağını, boyayacaklarını o noktada pek kestiremiyorlar. Ama sözlerimizin her birine ayrı ayrı itirazları var. Ne diyorlar biliyor musunuz? Hayır öyle değil diyorlar. Peki nasıl dediğiniz zaman da cevap almanız mümkün değil. Çünkü Kur'an'dan hiç haberleri yok. Onun aksi olan bir ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmadığı için bunun aksini ispat edebilecek olan hiçbir delil yok ellerinde. Ama sadece o bir takım payelerine güvenerek halkın karşısında hayır öyle değil dedikleri zaman kendilerine inanılmasını istiyorlar ve bunda da bayağı başarılı görünüyorlar. Halkımız bu işte profesörlük, doçentlik gibi payelere çok önem veriyor. O şimdi biz de doktor olduk ya. Neyse. Yani onlara verdiğimiz cevapların dikkatle takip edilmesi halinde her zaman yerlerine oturduğunu göreceksiniz. Onların cephesinde ise iddialarını ispat edebilecek olan hiçbir deliline ulaşmadıklarını, dayanmadıklarını, o cephede bir delil dayanışmasının mevcut olmadığını göreceksiniz. Delil bazında ellerinde hiçbir şey yok. İşte zikir meclisinden bahsettiğimiz zaman bir yere ulaşıyoruz. Bu zikrin devamı birinci %7 birikimde nefsi emmareyi, ikinci %7 birikimde nefsi levvameyi, üçüncü %7 birikimde nefsi mülkimeyi oluşturuyor. Sonra devam ediyoruz zikrimize. Her gün daha çok zikrediyoruz. Ve dördüncü %7 nur birikimiyle nefsi mutmainneye ulaşıyoruz. Mutmainne doyuma ulaşmak demek. İşte Fecr suresi 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimeler Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, doyuma ulaşan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, böylece şeytana kul olmaktan kurtul ve benim kullarımın arasına gir. Ve sonuç, ve cennetime gir. Kim bu standartlarda şeytana kul olmaktan kendisini kurtarırsa, ruhunu alalaştırırsa, nefsini teskiye ederse onun gireceği yer cennettir diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu mümin üzere meseleleri yerlerine oturttuğumuz zaman nefs tezkiyesinin adım adım gerçekleştiğini görüyoruz. Ve mutmainne de kişi mutmain oluyor. Bu söylediğimiz Fecr 27, 28, 29, 30'da sadece mutmainne yok. Mutmainneden sonra gelen radiye var. Yani Allah'tan razı olmak. Daha sonra gelen mardiye var. Allah'ın bizden razı olması. Ve daha sonra gelen tezkiye var. Hepsi bu faktörün içinde. Allah Teala Fecr suresinin 27. değil de 28. ayet-i kerimesinde radiyeten mardiyet diyor. Yani Allah'tan razı olarak ve Allah'ın da rızasını kazanmış olarak ey nefs, ruhunu Allah Teala'ya döndür, Allah Teala'ya ulaştır.
Ne zaman ruhumuz Allah-u Teala'ya ulaşırsa o zaman bakıyoruz ki Allah-u Teala diyor ki kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesi ve ruhu bu sebeple Allah'a ulaşır diyor. Nefsimizi tezkiye etmemiz ruhumuzun Allah'a ulaşmasına icabet ediyor ve o noktaya bizi ulaştırıyor. Öyleyse zikir nefsimizin tezkiyesi için temel faktör. Şimdi bu nefsin kademelerinde bu manevi tekamülün nasıl gerçekleştiğini anlatırken bir şeyden daha bahsetmemiz lazım. Mürşidimize ulaştığımız an ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sıratımız sakime ulaşır. Nefsi emmareyi tamamladığımız zaman ruhumuz zemin kattan birinci gök katına kadar yükselir. Nefsi levvameyi tamamladığımız zaman ruhumuz ikinci gök katına kadar yükselir. Mülkime'de üçüncü gök katına kadar, mutmainne'de dördüncü gök katına kadar, radiye'de beşinci, madiye'de altıncı, tezkiye'de yedinci gök katına kadar ulaşır. Yedinci gök katında yedi tane alem geçer. En son sıfatı mütahaya ulaşır ve onu da aşar. Aşar yokluğa geçer. Yoklukta Allah-u Teala'nın zatına ulaşır. Ve Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. İşte böyle bir Allah'ın zatına yok olma işlemi ruhumuzun Allah'ın zatını kendisine mekan ifade etmesidir. Yani Allah'ın zatı ruhumuza mekan olur. Sığınak olur. Allah-u Teala bu hususu şöyle söylüyor. Vallahi innehu hüsnül me'ab. Ali İmran Suresi 15. ayet-i kerime, 14. ayet-i kerime. Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır diyor. İşte insan ruhu Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Ne zaman böyle bir hususu gerçekleştirirse o zaman ruhumuzun Allah'ın zatında ifnaması tamamlanmıştır. Allah'ın zatında ruhumuz yok olur ve böylece üç yeminimiz gerçekleşir. Ne oldu? Yedi kademede yedi defa %7 nur birikimi sağladık. %49 eder yedi kede yedi. %49 nur birikimi nefsimizin kalbinde. İki de huşu sırasında oluşan nur vardı. %51. Böylece nefsimizin karanlıklarını Allah'ın nurlarıyla yenmiş oluruz. Allah'ın nurları nefsimizin karanlıklarına hakim olur. Nefsimizin karanlıklarını aşar, hakimiyet Allah'ın nurlarına geçer. Böylece Allah-u Teala'nın nurlarının şeytanın karanlıklarına hakim olduğu bir noktaya ulaşırız. Şeytan başlangıçta nefsimizin kalbinin %100'üne hakimken şimdi %49'una hakimdir. %100'den %49'a düşmüştür şeytanın hakimiyet alanı. Yani artık şeytan nefsimizin kalbine hakim değildir. Allah'ın nurları hakimdir. İşte burada şeytanı kul olmaktan kurtuluyoruz. Allah'a kul oluyoruz. Bir başka açıdan daha Allah'a kul oluyoruz. Çünkü ruhumuz Allah-u Teala'ya ulaştı. Allah'a ulaşan bir ruhun sahibi olan insan Allah'ın kulu olabilir. Şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Böylece ruhumuzun Allah'a ulaşması, nefsimizin tezkiyesi ve fizik vücudumuzun böylece Allah'a kul olması gerçekleştirilmiş oluyor. Bütün bu olayların tamamlanması bizi Allah'ın cennet saadetine ulaştırır. İşte görüyorsunuz ki insanın zikir adı verilen bir müesseseyle hedeflere ulaşması söz konusu. Biliyorsunuz ki nefsimizin tezkiyesi Allah-u Teala tarafından 3 defa üzerimize farz kılınmış. Ruhumuzun Allah'a biz ölmeden emir ulaşması üzerimize 9 defa farz kılınmış. Fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması 3 defa farz kılınmış. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunları kim gerçekleştirirse onlar takva sahibi olurlar diyor. Kim nefsini tezkiye ederse takva sahibi olur diyor Allah-u Teala. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa takva sahibi olur diyor Allah-u Teala. Kim fizik gücünü şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul ederse o da takva sahibi olur diyor Allah-u Teala. İşte Necm suresi 32. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Boşuna
nefslerini tezkiye ettiklerini söylemesinler, iddia etmesinler. Çünkü Allah takva sahiplerini bilir. Kimdir takva sahibi? Nefslerini tezkiye edenler. Allah Teala Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ya eyyühen nasibidir Rabbiküm ellezî halekâküm lealeküm tettekûn." Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun ve böylece takva sahibi olun. Demek ki kim fizik vücudunu Allah'a kul ederse o kişi takva sahibidir. Ve Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Münibine ileyye ileyhi eyyette." Ona dön. Allah Teala'ya ruhunu döndür. Ruhunu Allah Teala'ya ulaştır ve böylece takva sahibidir. Mesela kim ruhunu Allah Teala'ya ulaştırırsa o da takva sahibidir. İşte böylece gördüğümüz o ki ruhunu Allah'a ulaştıran kişi takva sahibidir. Fizik vücudunu Allah'a kul eden kişi takva sahibidir. Nefsini tezkiye eden kişi takva sahibidir. Yani Allah'a verdiği üç yemini yerine getiren herkes üç ayrı cepheden birden takva sahibi olur. Takva sahibi olursa ne olur? Ali İmran Suresi 15. ayet-i kerime cevap veriyor. Allah'ın cenneti altlarına bakarak cennetleri takva sahipleri için hazırlanmıştır. Takva sahipleri gidecekleri yer Allah'ın cennetidir buyuruyor Allah Teala. Öyleyse ne gördük? Nefsini yedi kadarıyla tezkiye eden kişi her tezkiye kadarıyla ruhu bir gök atı yükselerek sonunda Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Ve böylece cennet saadetini kazanır ve Allah'ın evliyası olur. Hepinizin cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve Es-Salavat.

0: Talip abi.
1: Zikir her şeyden evvel bir sabır işidir. Bütün işlerinizi bırakacaksınız ve Allah'ı zikredeceksiniz. Başlangıçta zikir böyle devreye girer. Ancak daimi zikre ulaştıktan sonra hem bütün işlerini yaparsınız hem de kalbinizdeki ses devamlı kalbinizin her çift atışında Allah'ı zikretmeye devam eder.
0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Konumuz dua. Allah ile onun en kıymetli yaratığı olan insan arasındaki en büyük ilişki vasıtası duadır. Allah kendisinden talep edilendir. Kul Allah'tan talep edendir. Allah'a dua edilir. Dua Allah'ı herhangi bir şeyi yerine getirme konusundaki davetin adıdır. Dua kelimesi ve davet kelimesi aynı kökten geliyor. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kullarım beni senden sual ederlerse, sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Ve inni karib. Kullarım beni senden sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Bize dua edildiği zaman, dua edildiği takdirde dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onların da bizim davetimize icabet edip amenü olması halinde. Olur ki böylece amen olduktan sonra irşada ulaşırlar. Öyleyse Allah-u Teala ne demek istiyor? İnsanlar Allah-u Teala'ya dua ediyorlar. Bir kısım insanların duasına icabet ediyor Allah-u Teala, bir kısmının duasına icabet etmiyor. Hangi istikamette konuşuyoruz? Mutluluk açısından konuşuyoruz. Allah-u Teala'nın mutluluğa kavuşacak olan kulları var. Onların dua taleplerine Allah-u Teala evet diyor. Allah-u Teala'nın kulu olmak şerefine erememiş insanlar var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onların mutluluk talepleri hiçbir zaman gerçekleşmiyor. Öyleyse sadece iki türlü insan yaşıyor. Cennete girecek insanlar, cehenneme girecek olan insanlar, dualarına icabet edilecek olan insanlar, bu mutluluk konusunda Allah'ın istikametinde yükselme konusundaki dualarına icabet edilecek olan insanlar, icabet edilmeyen insanlar. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi bu konuya en sağlam ışık tutan ayet-i kerime. Bize dua edildiği zaman o takdirde dua edinin duasını icabet ederiz. Ama o da bizim davetimize icabet edip de amin olduğu takdirde. Ne tür bir duadan bahsediyor Allah-u Teala? Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi. Mutluluğun kapısının açılması için ilk adımı atmış. Mutluluğun kapısının içeriye girmiş. Cennet mutluluğunun birincisini talep ettiği an kazanmış. Ondan sonraki taleplerine de Allah-u Teala'nın cevap vereceği açıklık kazanıyor. Kişiyi irşada ulaştırana kadar ben diyor ona yardım ederim diyor Allah-u Teala. İrşada ulaştırdıktan sonra son nokta irşada ulaşan kişinin iradesini Allah'a teslim etmesi. Allah-u Teala derhal kabul ediyor onu. Onun için Orada Allah-u Teala'nın kabul etmemesi söz konusu olmadığı için irşada kadar bir yol ifade etmiş. Peki ama kişi mümin oluyor veya küfürde kalıyor. Allah-u Teala diyor ki kafirlerin davetine, duasına icabet edilmez diyor. Dikkat edin, burada iki tane unsur var sevgili kardeşlerim. Kafirlerin hangi davetine icabet edilir, hangi davetine icabet edilmez? Eğer bir insanın hangi noktalarda kafir olduğuna bakalım. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, onların standartları ne olursa olsun, hepsine birden Allah-u Teala toptan olarak kafir ünvanını veriyor. Onlar küfürde olanlardır diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen küfürdedir. Sadece kafirler cehenneme giderler. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâted dünyâ ve atme'enne bihâ ellezîne hüm an âyâtina gâfilûn ilâike mevâhümün nârû bimâ kânû yeksibûn. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse bu insanlar ömürleri boyunca yalvarsalar Allah-u Teala'ya, ya Rabbi beni cennetine ulaştır, beni cennetine ulaştır, beni cennetine ulaştır konusunda Allah'ta davette bulunsalar, Allah'a dualarının kabul edilmesi istikametinde, Allah-u Teala onların bu dualarını asla kabul etmez. Peki ama Allah-u Teala demiyor mu, kim bizden dünya malını isterse ona ondan veririz. Ama onların ahirette bir nasibi yoktur. Kim bizden dünyada da ahirette de hasene isterse ona da onları veririz diyor. Talep Allah-u Teala'dan talepte bulunma meclisi. Ne diyor Allah-u Teala? Veririz diyor. O zaman dualarına icabet ediyor. E hani Allah-u Teala diyordu ki kafirlerin duasına icabet edilmez? Kafirlerin küfürden kurtulma konusundaki dualarına, cehennemden kurtulma konusundaki dualarına icabet edilmez. Yoksa dünyada onlar para istiyorlarsa Allah-u Teala onlara para verir. İşte şu anda Türkiye'de mafyanın eline geçen para miktarını söylüyor. Ankara Ticaret Odası Başkanı yaptığı incelemede Türkiye bütçesinin 240 milyar dolarlık Türkiye bütçesi değil, affedersiniz, gayri safi milli hasılasının 1/4 60 milyar dolar mafyanın elinde. Türkiye bütçesinin, Türkiye milli gelirinin 1/4 mafyanın elinde. Öyleyse duaları ne? Ne istiyorlar Allah-u Teala'dan? Para. Sen bize para ver diyorlar. Helal mi, haram mı? Onunla diyorlar ilgilenme. Biz senden para istiyoruz. Böyle Allah-u Teala veriyor onlara. Ama onların ahirette bir nasibi yoktur diyor. Gidecekleri yer cehennemdir. Ama duaya, davete icabeti var Allah-u Teala'nın. Öyleyse kafirlerin davetine icabet edilmez ifadesi, kafirlerin Allah'ın cennetine girme davetine, dünyada mutlu olma davetine, duasına Allah-u Teala icabet etmez. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan zengin olmak istiyorsa, Allah Teala diyorsa ki haram da olsa helal de olsa sen bana para ver, nerede kullanacağım hadi sen karışma. Ben paramı alırım, dilediğim yerde pavyonlarda, barlarda ben bu parayı yerim, kafayı çekerim, kumar oynarım. Sen bana parayı ver. Allah Teala bunu kabul edeceğini söylüyor. Ve veriyor o insanlara o parayı. Çok para kazanıyor insanlar. Ama sevgili kardeşlerim, mutlu olamıyorlar. Öyleyse duasına icabet edilen insanlar, duasına icabet edilmeyen insanlar var mı Kur'an-ı Kerim'de? Var. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor Allah Teala. Kimlerin duasına icabet ederim diyor. Bize dua edildiği zaman onun davetine icabet ederim. Ama onlar da bana ulaşmayı dileyip amin oldukları takdirde diyor Allah Teala. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse onun davetine icabet edilmez. Daveti nedir? Kişinin Allah'ın onun günahlarını affetmesi, sevaba çevirmesi, Allah'ın onu kendisine ulaştırması, dünya saadetine ve cennet saadetine ulaştırması konusunda talepleri var kişinin. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman Allah Teala onun davetine icabet ediyor. İşte iki nevi insan dua açısından Allah Teala der İnsan suresinin 3. ayet-i kerimesinde diyor ki biz onları iki yola da hidayet ederiz. Dileyen şükredenlerden olur, dileyen şükredenlerden olur. Öyleyse dileyen müminlerden, dileyen kafirlerden demiyor. Dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Öyleyse küfreden kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyendir. Dilemezse Allah Teala onu sırat-ı müstakime hidayet etmez, sırat-ı cehime hidayet eder. İki yola da hidayet ederiz diyor. Kimi sırat-ı müstakime hidayet eder Allah Teala? Sırat-ı müstakime hidayet ettiği hidayete ulaşmayı dileyendir. O kişi Allah Teala'ya diyor ki ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Beni sana ulaştır. Allah Teala böyle bir talebi kişinin kalbinden söylemesini ister. Yani kişinin sözleri kalbinde olan bir dileği Allah'a ulaştırmak ise ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diyen kişi kalbinde bu dileği taşıyorsa, kalbindeki dileği, kalbinde var olan bir dileği Allah'a ulaştırıyorsa o zaman Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul edecektir. Bu konu zaten insanlar tarafından çok güç anlaşılıyor. Mesela diyor ki bana talep edenlerin büyük kısmı ya da e-mail çekenlerin ben diyor Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledim ama olmuyor. Ne namaz kılmayı sevdim ne oruç tutmayı sevdim. Biz de diyoruz ki sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Ve onlara o oturanları anlatıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz savaşa iştirak edenlerle kalanlar ikiye ayrılıyor. Kalanlara oturanlar diyor Kur'an-ı Kerim. Ve oturanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yalan söylüyorlar. Eğer diyorlar biz yeniden bir sefer olursa senin de geleceğiz. O zaman da gelirdik ama engeller çıktı önümüze. Ama biz seninle beraber savaşa gelmek arzusunu taşıyoruz. Allah Teala diyor ki onlar diyor o oturanlar var ya diyor o oturanlar sana kalplerinde olmayan bir talebi ulaştırdılar diyor. Dilleriyle ağızlarıyla ulaştırdılar diyor. Kalplerinde olmayan bir talebi sana ulaştırdılar. Bakın buradaki ifadeyle Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin talebi arasında bir illiyet rabıtası var. Eğer Allah'a ulaşma talebi kalpteki talebi aksettiriyorsa, kalpte mevcut olan Allah'a ulaşma talebini Allah'a ulaştırıyorsa söz olarak, O geçerli. O kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ama kalbinde böyle bir talep yok ve kişi diyor ki ben Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Günde 1000 defa söylese bu Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum sözü hiçbir şey ifade etmez. Kalbinde bu talebin sahibi olması lazım kişinin. Yani gerçekten dilemek. O olayla bunu karşılaştırırsanız tam olarak yerlerine oturtacaksınız. Kalbinde olmadığı halde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yalan söyleyenler biz zaten seninle gelmek istiyorduk ama engeller çıktı karşımıza gelemedik. Gelecek sefer mutlaka geleceğiz diyenler aslında yalan söylüyorlar. Kalpleri onu istemiyor ama dilleriyle zevahiri kurtarmak üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yalan söylüyorlar. Kalplerinde olmayan şeyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söylüyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka kalbindeki bu talebi Allah'a ulaştırmak için dilini bir vasıta olarak kullanır. İster sesli söyler, ister sessiz söyler. Allah için hiç önemli değildir. Ne diyor? Gündüz aydınlıkta da gitseniz diyor, gecenin zifiri karanlığında da gitseniz ben sizi görürüm diyor. Kalbinizdeki şeyi benden saklayamazsınız diyor. Açığa da vursanız, kelimelere de dökseniz, kalbinizde onu gizleseniz de ben kalbinizde gizlediğiniz şeyi bilirim diyor Allah-u Teala. Allah rahmetiyle ve ilmiyle her şeyi kaplamıştır. Bizi de kaplamıştır. Düşünce sistemimizin bütününe bu sebeple muttalidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bizleri bir araya getirmiş, sevilenleri. Allah kimleri sever? Allah'a ulaşmayı dileyenleri sever. Sevgisi sadece onlarıdır. Diğerleri sevilmezler. Allah kafirleri sevmez. Dalalette olanları sevmez. Küfürde olanları sevmez. Tağuta kul olanları sevmez. Şirkte olanları sevmez. Bunların hepsi bir tek vasıfta birleşirler. Fırkalara ayrılmışlardır. O tek vasıf. Fırkalara ayrılanların müşterek özelliği ise Allah'a ulaşmayı dilememektir. Tek vasıf. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kurtuluşu mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onlar Allah ile olan dizaynlarında kurtuluşa ulaşmaları mümkün olmayanlardır. Duaları, talepleri, yani kurtuluş duaları, Allah'ın cennetine gitmek, dünya saadetine ulaşmak konusundaki talepleri kabul edilmez. Onların şükürleri de kabul edilmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece iki türlü insan var. Duası kabul edilen ve edilmeyen. Ama dikkat edin ki bu dua dünyaya ait olan dua olmasın. Dünyaya ait olan duada ister o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin, ister dilemesin, Allah Teala insanların talebini kabul eder. Yeter ki kişinin kalbinde talep olsun, para kazanma talebi, haksız kazanma talebi, ne olursa Allah Teala onları kabul eder ama o kadar da cezayı yüklenerek bu dünyadan ayrılırlar. Akılları da başlarına ancak öldükleri zaman gelir ve gelir gelmez Allah Teala'yı karşılarında görür görmez Hemen derler ki, ya Rabbi bizi tekrar dünyaya gönder. Sana ne kadar itaat sahibi olduğumuzu göreceksin. İşte Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde öyle söylüyor Allah-u Teala. O Allah'a ulaşmayı dilemeyenler derler ki, ya Rabbi bizi geriye gönder, tekrar dünyaya gönder ki senin Resulüne tabi olalım ve senin emrine itaat edelim. Ah keşke o falancayı kendime arkadaş itiraz etmeseydim. Onun sebebiyle Allah'ın yolundan saptım, dalalete düştüm. Ve bu Allah'ın yolundan ayrılanlar, dalalete düşenler, onların arkasında olan gerçek. Resul dedi ki, benim kavmim Kur'an'a sırt çevirdi, Kur'an'dan hicret etti, Kur'an'dan ayrıldı. Öyleyse bizi tekrar geriye gönder ki Resullerine tabi olalım diyor insanlar. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda talebin, Allah-u Teala'ya yapılan duanın muhtevası var. Allah-u Teala'nın yolunda eğer Allah'a manevi tekamül konusunda dua edecekseniz, o zaman duanız mutlaka kabul edilir, eğer siz Allah'a karşı tevekkül sahibi iseniz. Kimdir Allah'a tevekkül eden kişi? Allah kendisine vekil tayin eden kişidir. Yani kimdir? Yani Allah'a ulaşmayı dileyendir. Peki bu kişi Allah-u Teala'ya ne diyor? Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Talebimi kabul eyle diyor. Bu nedir? Bu, o kişinin durumuna bağlı olan bir şeydir. O kişi Allah'a inanıyor. Bir. İki, o kişi insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına da inanıyor. İki. Üç, o kişi bunun üzerine, yani ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanın üzerine farz olduğuna da inanıyor. Üç. Dördüncüsü, bu üçüne inanan kişi için bir dördüncü faktör var. Bunu mutlaka gerçekleştireceğine inanıyor. İşte konunun önemli yanı burası. Bu kişinin duasını kabul ediyor Allah-u Teala. Peki kim bu insanlar? Nasıl insanlar bunlar? Allah Teala şöyle buyuruyor Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde, "Estainu bis sabr ve salatı innehu lekebiretun illa alel hasihin ellezine yezunnuna ennehum mulaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun." Sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla Allah'tan istihane isteyin diyor Allah-u Teala. Allah'tan istihane istemek. Sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan istihane isteyin. Bu zor bir iştir. Kebiretün bir iştir diyor Allah-u Teala. Ama diyor huşu sahipleri için zor bir eş değildir. Onlar için zor değildir. Öyleyse bu zor olmayan işleme baktığımız zaman ne çıkartıyoruz ortaya? Onlar için zor değildir diyor Allah Teala. Ve vasıf veriyor. Ve onlar o huşu sahipleridir. Huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleridir ki diyor, onlar kesin şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Kesin şekilde ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına inananlardır. Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inananlardır. Yani kalplerinde Allah'a ulaşmayı dileme talebi vardır. Dilleriyle bunu söylüyorlar. O talep, kalpteki talep. Kesin şekilde inanmak, kalbi talebin sahibi olmak demek. Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanıyorlar diyor Allah Teala. Yetmez, onlar ölümden sonra da ruhlarının Allah'a rücu edeceğine de inanıyorlar diyor. Kesin şekilde inanıyorlar diyor. İşte Allah'a tevekkül edenler, Allah'ı kendilerine vekil tayin edenler, kesin şekilde ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarından emin olanlardır. Buna kesin şekilde inananlardır. Onlar kalplerinde Allah'a ulaşma talebini taşıyanlardır. İşte insanlar, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe talepleri Allah-u Teala tarafından kabul edilmez. Şimdi Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah-u Teala'nın ifadesi şöyle: Habibim, eğer o nefslerine zulmetmiş olanlar sana gelselerdi ve bizden günahlarının affını dileselerdi, yani günahlarının affı için bize dua etselerdi, sen de onların günahlarının affı için bize dua etseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin diyor Allah-u Teala. Öyleyse sahabe ne dilemiş? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ve Allah-u Teala bunun üzerine Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince sahabenin günahlarını affetmiş. Örtmüş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın talebi üzerine gene Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince günahlarını bir defa daha örtmüş, yani sevaba çevirmiş. Orada Enfal 29'da Allah Teala Allah'a ulaşmayı ey amel olanlar diyor, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Allah mağfiret edendir diyor. Günahları sevaba çevirendir, yani örttükten sonra da sevaba çevirsin. Öyleyse kimdir tevekkülün sahibi? İşte bu demin söylediğimiz Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah'a mülaki olacağına kesin şekilde inanan kişi, yani kalbinde bu dileği taşıyan kişi, onun duası mutlaka kabul görecektir. O kesin şekilde inanıyor. Dördüncü faktör: Allah'a inanmak, Allah'a insan ruhunun ölmeden hemen ulaşacağına inanmak, bunun üzerine farz olduğuna inanmak, 3-4 kendisinin de bu işi başaracağına inanmak. Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek demek bu. Sadece kalbinde Allah'a ulaşma talebi olanların talebini kabul eder Allah-u Teala. Onlar takva sahipleridir. Diyor ki Allah-u Teala Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesinde مُنِيبِنَ اِلَيْهِ وَيَتَّكُوهُ O'na yönel. Allah'a ulaşmayı dile ve O'na karşı takva sahibi ol. Öyleyse takva sahibi olan Allah'a ulaşmayı dileyendir, hem de kalben dileyendir. Kalben dileyen kişi amel olur. Kalben dileyen kişi takva sahibi olur. Kalben dileyen kişi Allah'a ulaşma duasını Allah'ın kabul edeceği kişidir. İşte sevgili kardeşlerim, bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse mutlaka onu kendime ulaştırırım. Allah-u Teala talebini kabul ediyor kişinin. Furkanlar veriyor, göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Kişiyi huşu sahibi kılıyor. Kişi hacet namazını kılıyor, müşkilini görüyor. Ve müşküline karşı derin bir sevgi duyarak müşküline ulaşıp tabiyetini gerçekleştiriyor. Kim bu insan? Bu insan Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah-u Teala o kişinin talebine, eğer o kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişse mutlaka daha üst seviyelerde tahakkuk talebine evet diyecektir. O talebi gerçekleştirecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah-u Teala'nın mürşidine ulaştırmakla kalmaz. Mutlaka ruhunu da kendisine ulaştırır. Ve 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Allah-u Teala'nın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte

Allah'a ulaşma konusunda bir duadır. Ve eğer kalbinde o kişinin Allah'a ulaşma talebi gerçekten varsa Allah Teala onu bir bakışta görür, hep kalbe bakar. O zaman mutlaka o kişiyi kendisine ulaştırır. Allah'ın sözü o kişiyi kendisine ulaştırıncaya kadardır. Üçüncü basamaktan alır kişiyi, 22. basamağa kadar Allah ulaştırır. Ve o kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. O kişi dünya saadetinin yarısına sahiptir. Ve Allah'ın sözü gerçekleşir. O kişi Allah'a ermiş bir evliya olur. Ruhu Allah'a ulaşmış bir evliya. Peki sonra? Sonra bundan sonraki yücelme kişinin gene kesin duası üzerine gerçekleşir. Bu kişi şöyle düşünürse eğer, Allah Teala kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyordu. Ben de Allah'a ulaşmayı diledim ve Allah beni kendisine ulaştırdı. Öyleyse eğer ben bu Allah beni kendisine ulaştıracağına dair olan inancımı, imanımı Allah'ın fizik vücudumla teslim alacağı konusunda tahakkuk ettirebilirsem, yani kalbimde Allah'a fizik vücudumu teslim etme talebi oluşursa, bu dua oluşursa, kalpten yapacağım bir dua, bir talep, Allah-u Teala'nın mutlaka fizik vücudunu kendisine teslim almasını sağlayacaktır. İşte bu Allah'a tevekküldür. Allah'a tevekkül etmek budur. Kalbi bir talebin sahibi olmak. Yani kişinin kalben Allah ile o bağı kurması. Unutmayın, Allah Teala diyor ki Allah sizin kalbinize bakar. Kalbinizde bir talep oluşup oluşmadığı Allah için önemlidir. Öyleyse duanızı eğer kalbiniz Allah'a açıksa, kalbiniz fizik vücudunuzu mutlaka Allah'a ulaştırmayı diliyorsa, bunu kelimelerle Allah-u Teala'ya ulaştırdığınız zaman o kalbi talebinizin Allah'a ulaşmasıdır. Aslında Allah için önemli olan kelimeler değildir. Allah için önemli olan kalbinizin Allah'a yönelmesi, yani Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Böyle bir talebin arkasından, vuslattan sonra o kişi eğer kalben Allah'a fizik vücudunu da teslim etmeyi dilemişse, kalbinde bu talep yeşermişse, oluşmuşsa, Allah Teala bunu da o dua, o talep oluştuğu anda işitir, bilir ve görür. Sözünüze değil, kalbinize bakar. Kalbinizde Allah'a fizik vücudunuzu ulaştırma talebi yeşermişse, olgunlaşmışsa, bu sizin o inancın sahibi olduğunuzu gösterir. Allah Teala benim fizik vücudumu da mutlaka teslim alacaktır. Bu duanın sahibi olan kişilerin özelliği nedir? Bunların özelliği zikirlerini arttırarak yollarına devam etmeleridir. Vuslattan sonra zikrin paralel olması, eski zikir kademesine, yani 33 gün zikirde hep kişinin kalması devam ederse bu sonsuz değildir. Bir süre devam eder. Eğer kişi yükselemiyorsa aşağı doğru inme başlar. Bu ise o kişinin felaketine yol açar. Yoldan düşmesine.

Ama eğer zayıf da olsa bir yükselme söz konusuysa, yavaş yavaş 2 ayda bir, 3 ayda bir yükselme olsa netice değişmez. O netice fizik gücünün Allah'a teslimiyle neticelenir, sonuçlanır. Öyleyse talebinizin kalbinizde var olması Allah'ın temel dikkate alacağı husustur. Dua odur. Kalbinizden Allah Teala'dan kalbinizden bir dilekte bulunmak. Kalbinizle bir dilekte bulunmanız. Hep oraya bakar, kalbinize bakar. Ki şükredenlerden olmanız kademe kademe devam etsin. İşte cennete girecek olan insanlara sahit diyor Allah Teala. Cennete girecek olan insanlara şakir diyor. Sahit, mesut olan insanlar, cennete girecek olan insanlar, şakir de şükredenler. Şükürleri Allah Teala tarafından kabul edilenler demek. Öyleyse burada dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu muhtevada talebiniz eğer fizik vücudunuz Allah Teala tarafından teslim alınmışsa, bundan sonra kalbi talebiniz daimi zikir olmalı, için olmalıdır. Ne zaman kalbinizden daimi zikir talebi geçer ve oraya yerleşirse kalbinize, fizik vücudunuz Allah'a teslim olduktan sonra, o zaman Allah Teala sizi mutlaka daimi zikre ulaştırır. Bu sizin talebinizin ileriye dönük gerçekleşmesinin işaretçisidir. Gerçekleşebilmesi için mutlaka bu talebin kalbinizde var olması lazım. İşte sevgili kardeşlerim, dua, ondan sonra duaya icabet, sonra yeniden dua, ikinci duaya icabet, yeniden dua, üçüncü duaya icabet. Dua, Allah'ı davettir. Allah'ı ruhu kendisine ulaştırmaya davettir. Allah'ı fizik vücudu teslim almaya davettir. Allah'ı nefsi teslim almaya davettir. Allah'ı irşada ulaştırmaya davettir. Allah'ın kişiyi irşada ulaştırmasına Allah'a davettir. Allah'ın iradeyi teslim olmasına davettir. Hepsi duadır. Bu dualarla her şey adım adım gerçekleşecektir. Duanın kalbinizde yer etmesi demek, ona kesin şekilde kalben inanmanız demektir. İşte Allah'ın hepinizden istediği şey budur. Duanız. Dua konusuna dikkatle bakın. Hani bu konuda bir fıkra anlatılır. Renklendirmek için konuyu söylüyorum. Yağmur duasına çıkmış köylüler, bilmem ne kadar zamandan beri yağmur yok. Çıkmışlar, uzun uzun dualarda bulunmuşlar. Ama bütün dualarına rağmen fıkra bu ya, bir damla yağmur yağmamış. Perişan bir vaziyette saatlerini orada harcadıktan sonra geriye dönerlerken bakmışlar baba erenler köprünün başına bir pınarın başına oturmuş. Oturuyor. Yağmurun yağması yağmaması umurunda bile değil. Ama ötekilerin canı burnunda.
O kadar dualarına cevap alamayınca hepsi öfkeli. Gelmişler bu pınarın başında oturup rahat rahat çuhunu tüttüren hava erenlere demişler ki, ya demişler senin hiç umurunda değil. Biz demişler saatlerce orada dua ettik. Bir damla yağmur yağması mümkün olmadı. Sen demişler utanmıyor musun böyle bu kadar fütursuz olmaya? O da demiş ki, ya demiş kardeşim demiş siz yanlış yere müracaat etmişsiniz. Bana söyleyecektiniz. Demişler ne? Sana söyleyeceğiz de ne olacak? Ne olacağını görürsünüz demiş. Hele söyleyin. Peki demişler biz yağmur yağdırmasını istiyoruz Allah-u Teala'nın. Sana da söyledik. O zaman demiş kolay. Bakın demiş şimdi ne olacak? Çıkarmış çalvarını, ıslatmış pınarda, asmış oraya. 5 dakika sonra şakır şakır bir yağmur. Gözleri fal taşı gibi açılmış bizim duacıların. Demişler ki yahu sen nasıl yaptın bu işi? Çok basit demiş. Aramız açık. Ne zaman demiş ben demiş bu şalvarımı çıkarıp da yıkarsam mutlaka demiş yağmur yağdırır. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Tabii ara sıra böyle fıkralar da söylemek lazım. Sizi biraz neşelendirmek sadedinde. Aslında tabii bu sadece bir fıkra. Ama burada bir inanca dikkat etmenizi istiyorum. Yani baba erenlerin kalbinde olan inanç ne? Ben şalvarımı çıkarıp astım mı Allah Teala mutlaka yağmur yağdırır. O da yağdırmış. Sevgili kardeşlerim, öyleyse inanç sahipleriyle inanç sahibi olmayanlara dikkat edin. Allah kalbinde inanç bulunanlara, o talebin sahibi olanlara gerekeni yapar. Fıkrayı realiteyle birbirine karıştırmayın. Biz onu bir espri açısından değerli bulduğumuz için fıkrayı söyledik size. Elbette ötekiler de inancın sahibiydi. Avanların muhtevasından Allah-u Teala'ya layık veçile yalvaramadıkları neticesi çıkıyor fıkrada. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkinizi sağlayan müessesenin adı duadır. Sizin fizik vücudunuz Allah'a ulaşmaz. Ama sizin duanız Allah'a ulaşır. Allah da duaları kabul edicidir. Talebiniz Allah'a ulaşır. Ona olan duanız. Ama kalbinizle dua etmediyseniz, sadece söz olarak dua ettiyseniz, bu Allah'ın katında bir değer ifade etmez. Allah söze bakmaz, kalbe bakar. Kalbinizde ne var? İşte Allah'a ulaşmayı dileme talebi de eğer kalbinizde varsa Allah hep kalbinize bakar, işitir, bilir ve görür kalbinizdeki talebi. Sevgili kardeşlerim, bütün Allah'a yaptığınız dualarda inanarak dua edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tembih ediyor sahabeye. İnanarak dua edin diyor. Allah'ın duanızı yerine getireceğine inanarak, bundan emin olarak dua edin diyor. O zaman diyor mutlaka Allah Teala duanızı yerine getirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Duanın temelinde kalbinizdeki inanç söz konusudur. O kalbinizin inancı. Kalbinizde ne varsa kalbiniz aynadır. Onu Allah'a aksettirir. Diliniz aksettirmeye yeterli değildir. Diliniz sadece
kalbinizdekini söylediği takdirde Allah-u Teala tarafından dua hüviyetine girer konuşmanız. Öyleyse Allah-u Teala sizin kalbinizde olan inanç seviyesiyle ilişkilidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelenler ne diyor? Şu ay var ya diyorlar, sen o ayı ikiye bölebildiğin takdirde biz sana gelip tabi oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. Ben diyor ayı ikiye bölemem. Ben bir insanım, ben de sizin gibi bir insanım. Ama diyor Allah'tan, Yüce Rabbimizden talepte bulunurum. Kalbi talepte bulunurum. Eğer Allah-u Teala bu duayı kabul eder de ayı ikiye bölerse tabi olacak mısınız? Siz de İslam dairesi içine girecek misiniz? Hepsi birlikte söz veriyorlar. Mutlaka sen ayı ikiye böl, biz mutlaka sana tabi oluruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Allah-u Teala da talebi kabul buyuruyor. Ne oluyor? Ay ikiye ayrılıyor. Fekhediliyor ay. Ayın fekhedeniyor bu olaya. Onun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onlara diyor ki ay ikiye bölündü hadi bakalım diyor. Şimdi teslim olun. Ama teslim olmuyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbi bir imanla Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Her talebi kabul görüyor, ay ikiye ayrılıyor. O arada mağarada Hazreti Ebu Bekir'le beraberken de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ya Ebu Bekir korkma diyor. Allah kelimesini kalbinden zikrederek sen Allah demeye başla diyor. Ben de dua edeceğim diyor. Dua ediyor onların içeri girmemeleri konusunda. Kapının önüne gelmişler ama Allah Teala kapıyı bir örümceğe ördürmüş mağaranın, yani kapısı dediğimiz mağaranın girişi. Girişini bir örümcek örmüş orasını, yuva yapmış. Ve adamlar girip de örümceğin örülü olduğunu görünce, buna rağmen tartışmışlar. Bir kısmı demiş, örümcek mi örümcek demişler. Biz girelim içeri bakalım, emin olalım. Ötekilere demişler, yahu demişler bu örümceğin burasını örmesi bir gün iki gün diye aylar sürer. O zaman demişler, biz şimdi onu iki saat evvelden beri takip ediyoruz. Başka bir yere gitmiş olmaları lazım. Çünkü örümcek eğer burasını örmemiş olsaydı, ya da ölmüş olsaydı onlar girseydi mutlaka örümceğin bu ağı zedelenecekti. Ama görüyorsunuz ki örümceğin ağı bütün. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbi talebi onların gitmelerine sebebiyet veriyor. Allah-u Teala onların kalplerine oradan ayrılmaları konusunda bir talep veriyor. Ve terk ediyorlar mağarayı. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kalbi talebine dikkatle bakın. Allah'ın zatına ulaşmayı, onunla konuşmayı diliyor. Allah Teala onu hayattayken kendine ulaştırıyor bir gece ve tekrar geri gönderiyor aynı gece. Sonsuz mesafeyi bir gece içinde alıyor, konuşuyor, emirleri alıyor ve aşağı iniyor. Hiçbir peygamber aynı gece Allah-u Teala'ya ulaşıp da tekrar yeryüzüne dönmemiştir. Böyle bir şey sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nasip olmuştur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Her şeyi yerlerine oturtun. İman edin. İman duanın temelini teşkil eder. Talep ettiğiniz şeyin Allah-u Teala tarafından yerine getirileceğine inanın. İnanıyorsanız, bu inancın kalben sahibiyseniz Allah-u Teala o talebinizi mutlaka
yerine getirir. İşte yer çekimi kuvveti var. Siz yerinizden havalanamazsınız, yükselemezsiniz fizik vücudunuzdan. Ama eğer kalben buna inanmış olsaydınız, o iman kalbinize gelip yerleşebilseydi, o zaman bunun gerçekleşeceğini görecektiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbinde bırakınız yerden ayrılmak, ayrıldıktan sonra Allah'a ulaşma talebi de kalben yerleşmiş ve ulaşmış. Ruhu vücuduna örtü olarak sonsuz hızla oraya ulaşmış. Allah'ın katına konuşma, arkasından da geri dönüş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, imanınız Allah katındaki miyarınızdır. Allah'ın size değer verme ölçüsü imanınızdır. Neye inanıyorsunuz? Allah yolunda hangi güçlükler olursa olsun hepsine katlanmaya hazır mısınız? Bu imanı kalbinize yerleştirdiniz mi? O zaman korkmayın. Güçlüklerin mahiyeti ne olursa olsun hepsinin üstesinden gelirsiniz. Öyleyse Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamdle şükrederiz ki bizleri Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir defa daha bir araya getirdi. Bugünkü konumuz İslam. İslam nedir? İslam Allah'a teslim olmaktır. İslam'ın kelime olarak manasına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bu kelime ilim kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Bu üç tane harfin bir araya gelmesi, seleme kökü birçok kelime türetmeye müsaittir. 28 tane kelime oluşturabilir Arapçada aynı kökten. Bunların da bir kısmı kullanılmaz. Ama bu kelimeler arasında bu dünyada ve kainattaki en önemli kelime de var. Bu kelime teslim kelimesidir. İslam kelimesi, teslim kelimesi, Müslüman kelimesi, selam kelimesi, selamet kelimesi hepsi aynı kökten gelir. Ve İslam Allah'a teslim olmak demektir. Kim Allah'a teslim olursa o İslam'dır. Öyleyse İslam'ın ne olduğuna dikkatle baktığımız zaman İslam'ın temel fonksiyonlarını görürüz. Üç tane safhadan oluşur. Birinci safhada ruhumuzun Allah'a teslimi yer alır. İslam olmanın ikinci safhasında fizik vücudumuzun Allah'a teslimi yer alır. İslam olmanın üçüncü safhasında nefsimizin Allah'a teslimi yer alır. Ve her kim bu üç teslimini de tamamlamışsa sadece o kişi İslam olmak şerefine erer. Allah'ın bütün insanlar için İslam'ı seçtiği ve İslam'dan sadece razı olduğu Bakara suresinin 84. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Âl-i İmrân suresinin 19. ayet-i kerimesinde ise Allah-u Teala inneddîne indallâhil İslam buyuruyor. Allah'ın indinde İslam'dan başka din yoktur. Allah'ın indinde sadece İslam dini vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu kainatta sadece bir tek din var. Dikkat edin sözlerimizi. Bu dünyada demiyorum. Bu kainatta sadece bir tek din var. İslam dini, Allah'a teslim olma dini. Allah-u Teala demin söylediğim gibi Âl-i İmrân suresinin 84. ayet-i kerimesinde kim diyor İslam'dan başka bir dinle gelirse onlardan o din kabul olunmaz. Açıklama son derece net olarak geliyor. Kim İslam'dan başka bir dinle gelirse onlardan o din kabul olunmaz. Sadece İslam dininin sahipleri Allah'ın katında kıymetlidir. Sadece onlar Allah'ın cennetine girerler. Öyleyse meselenin ruhundaki etaplara baktığımız zaman bütün etapların İslam'la %100 ilişkili olduğunu görürüz. Bir insanın kurtuluşunu oluşturan etaplara bakalım. Birinci etap Allah'a ulaşmayı, ruhumuzu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmeyi dilemek. Öyleyse hedefimiz ne? Ruhumuzu Allah'a teslim etmek. İslam olmanın birinci safhası. Bunun için ne yapmamız lazım? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka evvela mürşidine ulaşacaktır. Mürşidimize ulaşmamız lazım. Mürşidimize ulaşamazsak delaletteyiz. Bir. Mürşidimize ulaşamazsak
teslimi gerçekleştirmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Neden? Çünkü ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkabilmesi, teslimi gerçekleştirebilmemiz, birinci teslimi gerçekleştirebilmemiz sadece ve sadece ruhumuzun vücudumuzdan ayrılmasına bağlı. Eğer ruhumuz bizden ayrılıp da kendisiyle beraber olanlarla birlikte bir süre yer eğitimi gördükten sonra Allah'a doğru yola çıkmamışsa sırat-ı müstakim üzerinden, o ruhun Allah'a ulaşması ancak öldükten sonra gerçekleşir. O zaman Azrail Aleyhisselam ruhumuzu alır, ikisi beraber 7 tane gök katında yükselirler, 7. gök katının son alemine kadar beraber gelirler. Azrail Aleyhisselam orada kalır, ruhumuzsa yokluğa geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ikna olur, yok olur. Ama eğer biz İslam olmak istiyorsak, o zaman ruhumuzu da fizik vücudumuzla nefsimizle Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. İşte bu teslimiyetin birinci safhasında ruhumuzu Allah'a teslim etmeyi dilemek var. İkinci safhasında bu hedefe ulaşmak için mürşidimize ulaşmak var. Ulaştığımız zaman ne olur? Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi onu söylüyor. Zalikel yevmül hakkü ve men şahittâze ilâ rabbihî me'âbâ. İşte o gün hak günüdür. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol itiraz eder. Kimin ruhu bu yol üzerinden Allah'a ulaşırsa Allah onların ruhuna me'af olur, sığınak olur. Öyleyse ne zaman oluyor? Nebe 39'dan bile belki ayet-i kerimeye baktığımız zaman Nebe 38'de şu sahneyi görüyoruz. Bütün arşı tutan melekler orada, zamanın halifesi orada, mürşit orada, mürit orada.